0: Konuşacaksa bir kişinin kalpten bir talebi varsa mutlaka gayretle bunu desteklemesi lazım. Dilimizde söylüyoruz ama kalbimizde de mutlaka tasdik edip gayreti göstermemiz gerekir. Ama bunların hepsi mürşidin himmetiyle desteklenir. Mürşidin himmeti Allah'ın yardımını davet eder. Ve liyakat oluşur. Liyakatın gerektirdiği mükafat mutlaka vardır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki kanun liyakat ve mükafat kanunudur. Neye layıksak onu alırız. İkincisi var, çevremizde herkes kendisi için yaşamaya başladı artık. Kimse kimseyi düşünmez oldu. Bu konuda en doğru olan nedir, açıklar mısınız? Kendinizi başkalarına adadığınız takdirde mutluluğu yaşarsınız. Herkes kendisini düşünür ve ona göre bir hayat yaşarsa hep huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşar. Ama başkalarından yana bir hayat yaşamak bize daima mutluluk getirir. Buradan birkaç muhterem hocam, dünyadayken canımızı yakanlara hakkımızı helal etmesek bize fayda ve zararı olur mu, açıklar mısınız? Elbette. Helal ederseniz kazanan tarafınız. Zaten o kişi size zarar verdiği andan itibaren, verdiği zarar miktarınca o derecat kaybederse o derecatı kazanırsınız. Ama affedersen bir kere daha kazanırsın. Fakat helal etmezsen o zaman kazandığını yine kaybedersin. İtalya'dan bir kardeşim Mütterem Hocam, bir insan kaynakları eğitim firmasının bilimsel çalışması sonucu insan davranış çeşidi 19 adet olduğunu sonucuna ulaşmış. Kişilik testlerinde 20. bir davranış çeşidi de bulunmuyormuş. Eğitimlerde hep bu saptamaya çıkıyormuş. Nefsin 19 afeti olduğunu muhterem efendimizden öğrenmiştik. Bu saptamayla birlikte bir illet rabıtası var mıdır? Vardır tabii. Aslında ilim ilerledikçe, araştırmalar gerçekleştikçe sadece Kur'an'ın söylediğini ispat etmiş olduğunu göreceğiz. Sadece ilim henüz bu seviyede değilse Kur'an'da karşılığı vardır. Ama henüz o insanlar o seviyede değil. Dolayısıyla hepimiz Kur'an'ı yaşamalıyız. İşte aşağı yukarı büyük patlama, ne diyelim, 150-200 yıllık bir süredir keşfedilmiş veya 100 yıldan beri keşfedilmiş bir durum söz konusu ama Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala 1400 evvel koymuş. Onun manası Kur'an-ı Kerim her bulunan keşiften 1400 ileride. Öyleyse hepimiz Kur'an'a yönelmeliyiz, Kur'an'ı öğrenmeliyiz, yaşamalıyız ve hayatımıza tatbik ederek hep örnek insanlar olmalıyız. Allah razı olsun. Evet, bir insan kaynakları eğitim firmasının bilimsel çalışması sonucu insan davranış çeşidi 19 adet olduğu sonucuna varmış. Hep diyoruz ya, Kur'an-ı Kerim'e bakacak olursak başlangıçta herkes 19 tane negatif özelliğin sahibi. Şu ana kadar tespitlerimiz, evet. Ayetlerden gafildir. Hüsrandadır. Cehennemliktir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, şeytanın kuru dostudur vesaire. Bunu arttırabiliriz. Evet, 19 tane zaten Kur'an'da yer almış durumda var. Hasr suresinde ifade kardeşimiz çıkartmış. Mümin değildir, hidayette değildir, huşu sahibi değildir. Dinde fırkalara ayrılmıştır, sağır bekördür. Allah'ın rahmetine ümit kesmiştir, fısktadır, isyandadır. Sefihtir, akletmeyen birisidir. zalimdir, nefsine zulmeden birisidir ve cahildir. Evet, 19 tane hastalık. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin 19 tane negatif özelliğini görüyoruz. İşte bu 19 tane negatif özelliği pozitife çevirmek ancak Kur'an-ı Kerim'i yaşamakla, daimi zikre ulaşmakla mümkündür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzelleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız.
1: Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
0: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
1: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radi bil hayati dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
0: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
2: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, birinci sualımız daha doğrusu, Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, kurtuluşa ulaşmak için namaz kılmak, Kur'an okumak yeterli midir? Açıklayabilmişsiniz. Değil sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için kurtuluş bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Şu anda insanların %70'ten fazlası ülkemizde diyelim. Hadi %50 diyelim. %50'den fazlası namaz kılıyor, Kur'an okuyor. Ama gerçekten de her namaz kılan, Kur'an okuyan kişi kurtuluşa ulaşmış olsaydı 100 milyon diyelim ülkemiz, 50 milyonu bu şekilde oluyorsa Türkiye haritasının üzerine her namaz kılan, Kur'an okuyan kişi yanan bir kibrit çöpü olarak koymuş olsaydık Türkiye'nin gecesi gündüz olurdu. Ama hiç de öyle değil. Muhtevaya baktığımız zaman ne yazık ki herkes zifiri karanlıklar içerisinde, birinin eli diğerinin cebinde, ahlaken şu dünya üzerinde en çok suç işlenen ülkeler sıralamasında Türkiye 5. sırada. Artık dünyada kaç ülke var bilemiyorum. Anket hangi sayıda ülke için yapıldı? Ama en çok suç işlenen ülkelerden 5.'si ülkemiz oluyor. Halbuki gecesi gündüz olan ülkemiz eğer namaz ve Kur'an okumakla olmuş olsaydı tam tersi olması gerekirdi. Demek ki namaz kılmak, Kur'an okumak kurtuluş için bir yeterlilik ihtiva etmiyor. Kurtuluşun olmasa olmaz şartı Allah iledir. Allah'ın katından beslenmek asıldır. Bu noktada kurtuluşa ulaşabilmek de İstisnasız kişinin ruhun talebine bak Allah'a ulaşmayı dilemesi ve daha sonra nefsini tezkiye etmesi. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak, mutlu olmakla aynı eşdeğer midir? Evet. Kimdir mutlu olanlar? Allah'a dost olanlar, Allah'a kul olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen ve iyi kadar nefs tezkiyesini yapanlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, sadece ve sadece ve sadece bizden Allah'ın istediği ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette bize farz kılıyor. Ve bu 73 ayet-i kerimenin gereğini bir insanın yerine getirmesi, 12 farza itaat etmesi sadece bir dilektir. Bu kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Şimdi tekrar insanı üç vücut serbest irade o slaytımızı gösterecek olursak. İnsanların çoğu biz kesinlikle Kur'an'a inanıyoruz. Ruhun Allah'a ulaşmasına da inanıyoruz. Bunlar Allah'ın ayeti kerimesi. Farz olduğuna da inanıyoruz. Namaz da kılıyoruz, tövbe ediyoruz falan. Bunlar hepsi tamam. Ama bunları fizik vücut olarak yerine getirdikleri aklın dizaynı içerisinde bunu yaptıklarını ama kalbe imanın girmediğini farkında değil. Allah-u Teala da fizik vücuda şekle bakmıyor, soya bakmıyor, mala bakmıyor. Neye bakıyor? Kalbe bakıyor ve kalpteki niyete bakıyor. Kalpteki niyet ve kişinin işlediği amel. Kalbi niyeti ruhun talebi ise ruh sadece Allah'a diliyor. Ve nefs, daima nefsle ruh arasında bir kavga var. Ruh zaten 19 tane hasletin sahibi. Negatif istikamete değişmesi mümkün değil. Allah'ın değişmesini istediği nefstir. Nefs de 7 kademede tezkiye ve tasfiye ile gerçekleşir. O zaman nefsin gerçekten doktoruna tabi olarak tedavi olabilmesi, nefs tezkiyesi yapabilmesi kalpten ruhun talebine uymasına bağlı.
Ruh, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıda. Nefs de Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir durumda. Allah nefsten değişmesini istiyor. Neye göre değişmesini? Ruha göre değişmesini istiyor. Ruh, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir durumdaydı. Nefs de buna niyet edecek. Nasıl niyet edecek? Ruhun talebine uyarak. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse,

zorluklar içerisinde kalbi gittikçe kararıyorsa, ilmi de artarsa, ibadeti de artarsa o Allah'tan uzaklaşıyor. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Hacet namazında henüz mürşidimi göremedim fakat ben de derse başlamak istiyorum ve devrin imamına tabi olmak istiyorum. Bu konuda ne boy yapabilirim? Evet sevgili kardeşlerim, vakti boşa harcamak istemiyorsan, değerlendirmek istiyorsan, devrin imamı şu anda dünyadaki 8 milyar hatta kainatta bütün cin ve insanların mürşidi. Devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. 7 ayet-i kerimede Allah'ın tasarrufunda. Hemen gösterelim inşallah. Ve devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. 7 ayet-i kerimede Allah'ın tasarrufunda. Öyle olunca diğer bütün mürşitler de devrin imamını temsil ediyor insanlar arasında. Devrin imamının dışındaki bütün mürşitler vesiledir. Devrin imamı hidayete erdirendir. O zaman sen devrin imamına tabi olursan hazırlık sınıfından muaf olursun. Hemen şimdi şöyle bakalım, başlayalım beraberce. Tekrar 28 basamak İslam merdivenini gösterelim. Ne demiştik? İlk 14 basamak şey, hazırlık sınıfı. Ama herhangi bu seviyede Allah Teala sana bir mürşidi gösterirse, diyelim ondan sonra o noktadan devrin imamın ana dergahına bir yolla geleceksin. Ama doğrudan doğruya devrin imamını gösterirse, o zaman 14. basamaktan başlarsın. Bu kısımdan muaf olursun. İşte hacet namazıyla göstermezsen de doğrudan doğruya devrin imamına tabi olabilirsin. Ama başka mürşitlere hacet namazı olmadan olamazsın. Çünkü o başka mürşit, devrin imamın dışındaki başka mürşit, mürşit değildir. Alternatiflerden bir tanesi. Mürşittir ikinci alternatif ama senin mürşidin değil. Üçüncü alternatif mürşittir ve senin mürşidin. İşte bu devrin imamının dışındaki bütün mürşitler için üç tane alternatiften bir tanesi doğrudur. Ama devrin imamına doğrudan doğruya bağlandığın zaman o zaman soruya %100 cevap veriyorsun pozitif. Bolu'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, namaza başlayan bir kişiye o zaman hemen gidip devrin imamına vekilinden veya kendisinden tövbe alman lazım inşallah. Tövbeni gerçekleşir ve zikre başlar inşallah. Burada birkaç Muhterem Hocam, namaza başlayan bir kişiye hidayete ermiştir diyorlar. Gerçek anlamda bir insanın hidayete ermesi bu şekilde mi gerçekleşir? Hayır sevgili kardeşlerim. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala sırat-ı müstakimin insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol olduğunu buyuruyor. Enam 87-88'de وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرُّيَّتُمْ وَاَخْوَانِمْ وَاَشْتَبَيْنَمْ وَهَدَيْنَا مِنَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sirat-ı müstakim ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla, sirat-ı müstakimle hidayete erdirir. Sirat-ı müstakimle kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması 21 basamağa geçmesine bağlı. 21 basamaktan geçecek. Hemen gösterelim tekrar İslam 28 İslam merdiveni. Üçüncü basamakta ulaşmayı diledi. Dördüncü basamakta Rahim esması ile tecelli etti. 5, 6 ve 7'de bütün kapalı olan sistemleri Allah'a açtı. 14. basamakta müşriklerine tabi oldu. 7 basamak, 21. basamağa kadar Allah Teala onun nefsini tezkiye eder, ruh Allah'ın zatına ulaştı. Ermiş evliya oldu. Demek ki bir kişinin hidayete ermesi 21. basamakta gerçekleşen bir olgudur. Namaza 3. basamakta da başlayabilirsin. Ama hidayete ermiş değilsin. Hidayete erebilmen, sendeki Allah'ın emaneti olan ruhun senden ayrılarak 14. basamakta seyri sülükle 7 tane gök katını açtıktan sonra 7 alem geçerek Allah'ın zatına ulaşmasına bağlı. Allah razı olsun. Adıyaman'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, dünya ve ahiret mutluluğunun ikisini birden aynı anda elde etmek mümkün müdür? Yoksa bir tanesini mi tercih etmeliyiz? İkisini birden elde edebilirsin. Sevgili kardeşlerim, dünya ve ahiret. Allah Teala diyor ki dünyayı istersen, ahiret, dünya için ahiretini terk edersen ikisini kaybedersin. Ama ahiretini istersen, ahiret için dünyadan vazgeçersen ikisini kazanırsın. Marifet dünyayı kalbe koymama. İkisini birden kazanırsın.

0: İşte 7 ayet-i kerimede dünyayı talep edenler. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor. Allah'ın yönelmeyen, dünya hayatını yönelen kişi bize dünyada ver diyenler ahirette nasibi yok, gideceği yer cehennem. Ama ahireti isteyenler, 7 ayet-i kerimede ahireti isteyenler, Allah Teala ahirette niyet önce ahiret olana dünyayı bedava veriyor. Bakın ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Allah'ın nasihatine uyuyor. Allah Teala onu yola ulaştırıyor, onu kendisine ulaştırarak ikisini birden veriyor. Öyleyse dünya ve ahiret mutluluğunun ikisini birden aynı alda etmek mümkün müdür? Evet, bir dilektir. Allah razı olsun. Kalpten ulaşmayı dilemek. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasretle, hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Tövbe kapısı herkese açık mıdır? Tövbe edince günahlar affolunur mu veya silinir mi? Açıklar mısınız inşallah? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tövbe kapısı herkese açık mıdır? Evet. Tövbe edince günahlar affolunur mu veya silinir mi? Şimdi sevgili kardeşlerim, kimin tövbesini Allah Teala kabul etmiyor? 7 ayet-i kerimede tövbesi kabul edilmeyenler. Üçüncü fıskta kişi ne kadar tövbe ederse etsin Allah Teala kanunu gereğince artık onu mağfiret etmiyor. O ayet-i kerimeleri gösterebilirsek. De kelime-i şahadet getirip tövbesi kabul edilmeyenler. Alimran 90'da üçüncü defa fıska düşenlerin tövbesi kabul edilmiyor. Nisa 18'de adam devamlı seyyiat işliyor. Ama ölüm geldiği zaman ben şimdi tövbe ettim diyen kişilerin tövbesi kabul değildir. Yani devamlı nefsine uyuyor, hata işliyor. Ve ölüm sekerat halinde ben şimdi tövbe ettim. Allah Teala o tövbeyi de geçerli kaydediyor. Şirkteyken adam Allah'a ulaşmayı dilemiyor, tövbe ediyor. Allah Teala onun da tövbesini kabul etmiyor. Ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Nisa 168'de inkar edenlerin, kendilerine ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanların da tövbesini kabul etmiyor. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor, yani üçüncü fısk, hem de başkasının dilemesine mani, Allah Teala onun tövbesini de kabul etmiyor. En'am 158, ben bana mucize göster ancak o şekilde inanırım diyenin tövbesini de kabul etmiyor. Ve ölümle birlikte ruhun Allah'a ulaşmasında o kişiye bir fayda yok. Bir şiddet sırasında, Mümin 85'te şiddeti azabımızı gördükleri zaman ben tövbe ettim diyenlerin de tövbesi ona fayda vermiyor. Öyleyse bu insanlara, 7 ayet-i kerimede açıklanan insanlara tövbe kapısı kapalı Allah Teala etmiyor. Onun dışında bütün insanlara tövbe kapısı açık. Bu kapıdan geçebilmeleri kalben Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Evet, kelime-i şehadet getirip tövbesi kabul edilmeyen insanların 7 ayet-i kerimedeki durumu inşallah. Edirne'den bir kardeşim muhterem hocam, sahabenin hayatını biz bugün bu farklı dünya şartlarında yaşayabilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim, çünkü sahabenin hayatını bize yaşattıran Allah. Sadece Allah'ın kanunlarına itaat etmemiz söz konusu. Mesela sahabe ne yapmış şimdi? 7 sabah 4 teslim yaşamış. Bakalım beraberce. Evet. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Resulullah ayetleri tilavet etmiş. Birinci görevi ayetlerin tilaveti. Ve sahabe de bu ayetlerin tilavetinde anlamış ayetlerin manasını ve Resulullah'ın davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemiş. Biz bugün de Allah'a ulaşmayı dileyebilir miyiz? Evet. Resulullah'ın temsil eden devrin imamı bugün de var mı? Var. O devrin imamının birinci görevi ayetleri tilavet etmek mi? Evet. Devrin imamı ayetleri tilavet ettiği zaman biz de davete uyar Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah bu talebi kalbimize görürse, Rahim esması ile tecelli eder mi? Eder. Öyleyse sahabenin hayatını biz bugün de bu farklı dünya şartlarında kesinlikle yaşayabiliriz. İkinci görev, 12 tane insanla mürşide tabi yok. Mümtehin 12. Sahabe Mümtehin 12'ye göre gidip biat etmiş devrin imamına tabi olmuşlar. Bugün de herkes hacet namazını kılarak Allah'ın kendisine gösterdiği devrin imamına biat edip tabi olabilir mi? Evet. Devrin imamına tabi olduğu zaman veya kendi Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduğu zaman, devrin imamının ruhu başının üzerinde yer aldığı zaman o kişi de nefs tezkiyesine başlayabilir mi? Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye. Evet. Buna paralel ruhu da 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşabilir mi? Evet. O da ermiş evliyadan olabilir mi? Evet. Bugün de o zaman da ona ermiş evliya oldular. Bugün de kişi bunu yaparsa ermiş evliya olur. Onlar sahabe 18 saat zikre ulaştılar. Bugün de kişi zikrini Allah'a tevekkül ederek zikrini arttırabilir mi? Evet. Fizik vücut teslimini yaşayabilir mi? Evet. Onlar sahabe Zümer 18'e göre hepsi daimi zikre ulaştılar. Bugün de insanlar gerekli gayreti gösterirse, Allah'tan yardım eder, mürşidin himmeti devreye girerse daimi zikre ulaşabilirler mi? Evet. Öyleyse sahabenin yaşadığı 7 safa İslam her devirde kalpten talep eden herkes yaşayabilir. Yeter ki kendisine düşeni yapsın inşallah. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an'ın anlaşılmasını ve yaşanmasını insan tek başına idrak edemez mi? Tek başına yapamaz mı? Yapamaz sevgili kardeşlerim. Çünkü başlangıç şartlarında herkes nefsi emmarede ve nefsi emmarede olan insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Hemen gösterelim bakalım 19 negatif özellik. Çünkü neden 19 negatif özellik? Bakalım beraberce. Nahl 78'e bakalım. Başlangıçta. Allah Teala diyor ki herkes sizi hiçbir şey bilmeden annenizin karnından çıkarttı. Bakın. Vallahu ahrajukum min butuni umhatikum. La ta'lemun şeyen. Yani herkes ayetleri bilmeyen bir dizayn içinde dünyaya geliyor. Ayetleri bilmeyen bir dizayn içinde dünyaya geliyor. Allah Teala ona zatından ruh üfürüyor. Doğar doğmaz. وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَف۪يدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah-u Teala ona zatından ruhu üfürüyor. Bu ruhun üfürümü. جَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَف۪يدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Şükredebilmesi için. Şükretmek nedir? Şükretmek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Allah-u Teala secde 9'da da Nahl 78 ile secde 9 arasında bir illet rabıtası var. ثُمَّ سَوَاهَا وَنَفَاهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَف۪يدَ لَعَلَّكُمْ قَل۪يلًا تَشْكُرُونَ Yani burada şükretmeniz için burada şükredenler azdır diyor. Kimdir şükredenler? Şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Evet, şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Der suresinin 3. ayet-i kerimesi. اِنْ هَدَيْنَا السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا Dileyen şükreder şakirlerden olur, dileyen küfreder kafirlerden. Şükredenler ulaşmayı dileyenler, küfredenler, ulaşmayı dilemeyenler. O zaman kişi ulaşmayı dilemezse sağır diz ve kör olarak istediği kadar Kur'an okusun, Kur'an'ın ayetlerinin manasına varamaz. Kur'an kalbine girmez. İdraki sıfırdır ve hiçbir zaman tek başına gitmez. Bilseydi Allah-u Teala katından hidayetçiler göndermezdi. Allah insanı en iyi bilendir, yaratan o olması hasebiyle. Ve Allah Teala diyor ki ben size hidayetçi göndermesem azap etmem. Siz tek başınıza niye Kur'an-ı Kerim'i anlamıyorsunuz demiyor. Böyle bir ayet yok. Aksine tam tersi katımdan size hidayetçi gönderiyorum. O kat Allah'ın katından besleneceksiniz diyor. Allah razı olsun. Allah'ın katından beslenmezseniz yerde şeytan sizi bekliyor. Ne yavrum ne o sofrayı önüne o koyuyor. Evet. İki tür insan var bu dünya hayatında. Şeytanın önüne koyduğu sofradan rızıklananlar, bunlar bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ahirette de gideceği yer cehennem olanlar, haramla beslenenler. Bir de Allah'ın katından gelen hidayetçilerin önüne koyduğu maide sofrasından beslenenler. Ne diyordu Allah-u Teala? Hazreti İsa Aleyhisselam havarileri bize Allah katından bir sofra indirsin. İşte bütün kutsal kitaplar insanoğluna Allah'ın katından indirilen Maide sofrası hükmündedir. Maide suresinin kaçıncı ayet-i kerimesiydi? Bize bir sofra indirsin kardeşim, bu ayet-i kerimeyi göstersin. Yani havariler diyorlar ki ya İsa Rabbine talep et, bize bir sofra indirsin. Hazreti İsa'nın Allah'tan talebine havarilerin 7 safayı yaşaması. Yani İncil'in tamamı, Kur'an'ın tamamı, Tevrat'ın tamamı. Bir sofra indirsin. Bakın Maide 112. Devam et Maide 112. Havale ey Meryem Olisa. Rabbin gökten bize bir maide sofrası indirebilir mi? Demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti İsa, eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olursanız o sofradan beslenirsiniz manasında. 114'e bakalım. Maide 112. Hazreti İsa dua ediyor. Kale İsa ibn Meryem'e Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten mine semai tekunu lena iden li evvelina ve ahirina. Bizden öncekilere ve bizden sonrakilere bayram olsun diye. Ayeten münke. İşte verzukna ente hayri razıkin. Yani katından bizi besle diyor. Allah razı olsun. Kıbrıs'tan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, şeytan neden İslam'ın beş şartından birini değil de Allah'a ulaşma dileğini unutturmuş, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, çünkü Allah'a ulaşma dileği kalpten ve Allah-u Teala o kalbi dileği kendisi yerine getiriyor. Kalbinizden Allah'tan ne isterseniz onu mutlaka yerine getirir. Kalp Allah'ın doğrularının merkezidir. Ayetlerin muhtevasıdır. Kimdir fakir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayan. Öyleyse iki tür insan var. Allah ayetler kalbinde olanlar, bu ayetler muhacesinde hangi ayet kalbe girmişse onu talep ettiğiniz an Allah'a mutlaka Allah cevabını verir. İşte lika Allah ile ilgili ayetler kalbinize girmişse onu Allah'tan talep ettiğiniz an Allah'ın onu yerine getirmemesi mümkün değil. Mutlaka yerine getirir. İşte hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Ama duanın kabulü, yani o lika Allah kalbe girecek, o kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu vücuttan ayrılıyor. 7 kat gök semasını yükselerek seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor ve böylece yaratılış gayesiyle Allah'a kul oluyor o kişi inşallah. Allah razı olsun. Ama iblis onu unutturuyor ki tamamen o kişiyi kendisine bağlasın diye. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, çocuklarımız ibadet yapmayı bilmelerine rağmen ibadetlerden hep kaçıyorlar. Çocuklarımıza ibadetleri ve Allah'ı sevdirebilmek için ne yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardımıyla ibadetler sevdirilir. Çünkü ibadetleri sevdiren Allah. Dolayısıyla onlara öyle Allah'ı anlatır ki Allah'ı çok sevsinler. Ve istedikleri her şeyin Allah'tan kendilerine gelebileceklerini iman etsinler. Şimdi kişi ben cennete gitmek istiyorum derse Allah ona cenneti vermez. Ama kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona cenneti ikram ediyor. Ne diyelim, kişi zikri sevmek ister. Ben zikri sevmek istiyorum derse zikri sevemez. Ama kişi Allah'a talep edip de bana zikri sevdir derse kalpten Allah ona zikri sevdirir. Yani kısacası Allah'a giden yol, hayatı dini yaşamanın yolu Allah'tan geçer. Çünkü kainatı yoktan var eden, her şeye kadir olan Allah'tır. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Ben zikri sevmek istiyorum. Tamam, zikri sevmek o kişinin bir talebi. Ama zikri ona sevdirtmek ancak o her şeye kadir olan Allah yapar. Dolayısıyla Allah'tan istediklerimizi kalpten ne istiyorsak Allah-u Teala'nın mutlaka bize vereceğini, Allah'ın her şeye kadir olduğunu idrak etmemiz ve ona göre çocuklarımıza bunu verilmemiz gerekir. Allah-u Teala bize bir görev veriyor. Neye karşı? Çocuklarımıza karşı. Tarih suresinin 6. ayeti kerimesinde ya eyyühellezine amenu kû enfüseküm ve ehlikum nâra. Ey amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, yakıtı insan ve taşlar olan ateşten kendinizi ve evladı ailenizi koruyun. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an kendisine indirilip de ilk tebliğe başladığı zaman bütün aşiretlere hitap ederek, Arap aşiretlerine hitap ederek ne diyor? Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Şemsoğulları, ey Abdülmenaf oğulları, ey Kab oğulları, Şemsoğulları, Kab oğulları, Abdülmenap oğulları, Haşim oğulları, Abdülmuttalip oğulları ve kızı Fatma'ya kendinizi cehennemden kurtarın. Cehennemden kurtulmak bir dilektir. Hemen bu hadisi şu hadisle beraber yan yana mütalaa edecek olursak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Şura 14, belki bu iki hadisi ve Şura 14, Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesini birlikte. Şura 214 Allah Teala Peygamber Efendimiz'e Şuara 214. Enzir aşiretekel akrabin. En yakının olan aşiretini uyar. Yani en yakın olan ne? Şems oğulları, Kab oğulları, Abdülmenap oğulları, Haşim oğulları, Abdültalip oğulları ve kendisinin yakın akrabası diye onları uyar. Hepsini Arafat'ta topluyor ve bir yemek veriyor. Yemekte Allah Resulü konuşuyor. Diyor ki, ey Kureyş cemaati, Haşim oğulları var. Ey Kureyş cemaati, kendi akrabası. Çünkü Peygamber Efendimiz'in bulunduğu akrabalık şeyi Kureyşi'dir. Ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde, şu vadide düşman atları size geliyor desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar. Bugüne kadar sen hiç yalan söylemedin. O zaman bakın Allah-u Teala'nın Resulü ne diyor? O halde ben şimdi size önünüzde şiddetli bir cehennem azabı vurunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderdim. Öyleyse cehennem azabından kendinizi kurtarmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a mülaki olmayı dileyeceksiniz. Mülaki olmak. Ey Kureyşliler, size karşı benim halim düşmanı gören ve ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber veren ona koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati, siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varacaksınız. Dünyadaki her hal ve hareketinizin hesabını mutlaka vereceksiniz. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddetini göreceksiniz. Mükafat da ebedi, ceza da ebedidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok kalpten seviyorum inşallah. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, panik atak hastası bir kişi maddi ve manevi tedavisi için nasıl bir yol izlemelidir inşallah arz ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, iki tür hastalık var. Bir, fiziksel hastalıklar. Bunların doktorları tıp okullarında mezun olanlardır. Biyolojik hastalıklar diyoruz. Oraya müracaat edip onlardan gerekli ilaçlar almak suretiyle. Bir de psikolojik hastalıklar, yani nefs hastalıkları var. Nefs hastalıklarıyla fiziksel hastalıklar için Kur'an-ı Kerim'in söylediği şey şu: Tevbe 14, Yunus 57, İsra 82, Fussilat 44. Bunlar bize neyi gösteriyor? Nefsimizin hastalıklarının şifaya kavuşması Allah'ın bize verdiği nefs tezkesi ve tasfiyesini gerektiriyor. Panik atak hastası olanlar genelde nefs hastalıklarının içerisine giriyor. O zaman Allah Teala durumu bildirmiş. Kalpten ulaşmayı dileyen, ki bununla birlikte şunu da söylemek lazım. Belki de Tahrim suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesini buraya koyalım. Ne diyordu o Tahrim'atı da? Yakıtı insan ve taştan, o ateşten kendinizi ve evladı yanınızı koruyun. O zaman yakıtı insan ve taşlardan olan ateşten bir kişinin cehennemden kendisini kurtarabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesiyle de mümkündür. O zaman evvela kendisi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Sonra çocuğuna da Allah'a ulaşmayı dilettirecek. O zaman kalpten bu dileğin sahibi oldukları zaman Allah rahim esması ile tecelli ederek onu mutlaka dört kalp şartına, daha sonra da mutlaka Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp ona tabi olacak. Tabi olmaya başladığı an nefsin tezkiyesi, tedavisi başlıyor. Tevbe 14, Yunus 57, İsra 82, Fusilet 44. Fusilet 44 Kur'an-ı Kerim amin olanlar için hidayet ve şifadır. Yunus 57, size öğüt geldi, kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Ve zikredeceksiniz, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. 7 kademedeki nefs tezkiyesi ruhun Allah'ın zatına ulaşması sizi kesinlikle birçok negatifliklerden kurtaracaktır. Ama sevgili kardeşlerim, bu nefs hastalıkların oluşması fizik bedene de sirayet ediyor. Mesela depresyon hastası olanların imanından şüphe ederim diyor bir zat-ı muhterem. Doğru mu? Doğru. Çünkü ne zaman kişi depresyon hastası olabilir? Evvela insanlar birbirinden nefret ediyorlar. Nefsin 19 afeti kendi alanında işlem görüyor ve kin de nefretin kalpteki yerleşik halidir. Evvela kişi kin duyuyor. Kin alınmamış intikam. Kin alınmamış intikam nefretin yerleşik halini ifade ediyor. Kişinin kalbinde birilerine karşı kin duyuyor. Ama o kin eğer normal olarak kalpten silinip atılmazsa bu sefer nefretten daha ötede öfkeye, düşmanlığa kişiyi sürüklüyor ve kavga sebebi oluyor. Ama eğer kişi tasavvufun adabına uyarak kalpten ulaşmayı dilerse, düşmanımız kindir bizim ama biz kimseye kin tutmazız. Bir insanın bir başkasına kin duymaması 7 kademedeki nefsine, tezkiyesine bağlı. 7 kademede nefs tezkiyesi yapan bir insan başkasına kin duymaz, başkasının kendisine yaptığı hatalardan dolayı kinlenmez, affeder. O zaman meseleyi çözer. İşte 7 kademedeki nefs tezkiyesi bu açıdan çok önemli. Panik atak hastası maddi manevi tedavisi için yapılması gereken şey ne? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak ve zikrin, Allah zikrinin bütün hastalıkların ilacı olduğunu bilmesi ve idrak etmesi, ona göre devreye girmesi lazım. Doktor Allah'ın mürşidi, 7 kalp şartının sahibi olan kişi bunu yerine getirdiği zaman Allah'ın izniyle bu tip şeytanın da tesiri altında oluşan psikolojik hastalıkların hiçbirisinden eser kalmaz. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetine Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'asaravat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündün mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. O bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah Teala öyle olmadığını söylüyorum. size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Amenü olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmektir.
0: Fatiha ma's salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz nefs tezkiyesi kalbe nurların girmesiyle oluşmaz diye bir hürafe, bir bidat din tatbikatına girmiş durumda. Acaba Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor? Biliyorsunuz Kur'an'da var olmasına rağmen din tatbikatına konulmayan, olmamasına rağmen din tatbikatına sokulan her şey bidattır. Birinci sual, nefsin tezkiye olmasında Allah'ın nurlarının fonksiyonu nedir? Nefs tezkiyesi demek, nefsin kalbine Allah'ın %2 rahmet nuru ve %98'e kadar ulaşacak olan ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle %98'e kadar ulaşacak olan kalbin nurlanmasına deniyor. Nefs tezkiye kademesinde %49'a kadar yükselen fazıl nurlarıyla bezenmesidir nefs tezkiyesi. Bir başka ifadeyle Allah'ın nurlarının nefsin kalbini tamamen %49 oranında kaplamasıdır. Zikir bu söyleyeceğimiz konunun anahtarıdır. Sadece bu kelimedir ki Allah'ın katından nefsimizin kalbine önce rahmetle fazıl, sonra da rahmetle selavat gönderir. Ve nefsimizin kalbine yerleşen bu nurlar Allah-u Teala'nın indinde nefs tezkiyesi denen bir olayı gerçekleştirir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i bize öğretecek, yaşatacak olanların ikinci görevinin nefs tezkiyesi olduğunu görüyoruz. İster Bakara 129'a bakalım. Allah'ın Resulü o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. İster Bakara 151'e bakalım. O sizin nefsinizi tezkiye eder. İster Âl-i İmrân 164'e bakalım. O sizi tezkiye eder. İster Cuma 2'ye bakalım. O sizin nefsinizi tezkiye eder. Öyleyse nefs tezkiyesi Allah tarafından üzerimize farz kılınmış ve Allah Teala bütün zaman parçalarında tezkiyeciler gönderiyor ki her devirde devrin imamı 5 görevle vazifeli. Vazifelerden bir tanesi de nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. İşte ayetlerimizi o size tilavet eder. Sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye eder. Size kitabı öğretir, hikmeti öğretir. Hikmetin ötesinde bilmediğin şeyleri o öğretir. Buradan bir sonuca ulaşıyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması din tatbikatından iblis tarafından çıkarılırken, unutturulurken, o zaman mürşide tabiyet ve bu tabiyetin neticesi olan nefs tezkiyesi de din tatbikatından çıkmış durumda. Ve insanlar İslam'ın 5 şartına mahkum edilmiş. İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Hedef emirlerin hiçbirisi yok. İslam'da hedef daima amelden üstün. Niyet amelden üstün. Öyle olunca hedefler yoksa amellerin hepsi boşa gidiyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz innemel amali bin niyeti, ameller niyete tabidir. İkinci sual, nefsi tezkiye edip nurlandırmak için zikir yapmak yeterli midir? Evvela nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için yedi kalp şartı ve yedi nimetin olması lazım. Yedi kalp şartına giden yol yedi Furkan'dan geçer. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen. Eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir. Takva sahipleri kimdir? Takva sahipleri her halükarda kalp şartlarını sağlayan kişilerdir. İnan şartları dilden ikrar etmekle hedefe ulaşmamız mümkün değil. Ama bu dilin kalbe inmesi, öyleyse yedi Furkan'ın sahibi olan kişiler kimlerdir? Onlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar Allah'a ve yevmil-ahire kalpten iman edenlerdir. İşte yedi tane ayet-i kerime Allah'a ve yevmil-ahire iman edenler, Allah'a ve yevmil-ahire iman etmeyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen yevmil-ahire iman edenler ki Bakara 62 ehli kitap var. Bakara 177, Alimler 114 ehli kitap yine var. Amel'de 69. Bütün bunlarda ehli kitabın da dine giriş kapısı olan Allah'a ve yevmil-ahire iman edenler olduğunu görüyoruz. O zaman Allah'a ve yevmil-ahire iman edenler, yani kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar yedi Furkan'ın sahipleridir. Allah onların günahlarını ötüyor. Birinci kat cennet. Ama Allah Teala onları o halde bırakmıyor. Onları 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaştırıyor ki Allah'ın kendisi için hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olan kişi devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gönderilmesiyle kişi yedi kalp şartının ve yedi nimetin sahibi oluyor. Kalbimizin nur kapısının Allah'a çevrilmesi, Allah Teala'nın göğsümüzü yararak kalbimize nur yolunu açması, nefs eksenin olmasa olmaz şartlarıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ilk nurlarını kalbine alabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi ne kadar zikir yaparsa yapsın, onun üzerine Allah'ın nurlarının gelmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sonra Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Nefs eskesinin en önemli unsuru mürşittir. Hiç kimse Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşmadan nefs eskesi yapamaz. İşte yedi tane ayet-i kerime ancak nefs eskesini mürşitler yapabilir, mürşit vesiledir. Bakara 129, Bakara 151, Ali İmran 164, Cuma 2, Nisa 49, Nur 21 ve Necm 32. Genellikle insanlar benim kalbim tertemizdir diye söylerler. Allah Teala diyor ki hayır, o kendini temize çıkarana görmüyorsun. Allah dilediğin nefsini tezkiye eder. Ama Allah da Necm 32'de takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse her şeyden evvel tezkiyenin başlayabilmesi için kişinin takva sahibi olması lazım. Yani gerekli kalp şartının sahibi olması lazım. Üçüncü sual, zikri bırakan kişinin kalbindeki nurlar azalır mı? Evet. Allah Teala Zuhruf Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde "Men yahşu an zikri rahmani nukayit lehu şeytanen." Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Bakara 257'de Allahu veliyyu'l-lezina amenu yukhrijuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezina keferu evliya'uhum't-tagut'a yukhrijuhum minen-nuri ilez-zulumat. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Kafirlerin dostu da kafirler tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Öyleyse görüyorsunuz ki müminlerin dostu Allah'tır. Allah nefs sezgisiyle onları zulmetten nura çıkartıyor. Ama kafirler de, Allah'a ulaşmayı dileyen kafirler de, onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürüyor. Kişinin kalbini zulmetten nura ulaştıracak olan asıl faktör fazıllardır. Her zikirde kişinin kalbini zulmetten nura doğru adım adım biraz daha değişir. Zikir bitti mi Allah'tan rahmet, fazıl ve selavat gelmeyecektir tabi. Bu sebeple aşağıdan gelen karanlıklar kalbi yeniden işgal ederler. Hadis-i şerifte Bilal Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın vücuda giriş yollarını zikirle daraltın. Hatta kilitleyin. Evet, Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın vücuda giriş yollarını daraltın. Neyle daraltacağız? Zikirle. Zikirle şeytanın kapısını kilitleyin. Evvela tezkiyede daraltmak, daha sonra yüzde şeytanın vücuda giriş yolu ne kadar daralır? %51. Şeytan nurlara tesir edemiyor. Ama tasfiyede %100 şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz, daimi zikirle. Öyleyse her halükarda dini yaşamanın olmazsa olmaz şartı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir ki Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas şeytanın kapısının zikirle kilitlendiği bir noktayı ifade ediyor ki kalp 14 kademede müzeyyen olmuş. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre nefs tezkiyesi nefsin kalbine Allah'ın nurlarının toplanması demektir. Ve bu nurlanmanın başlayabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilememiz farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: İlk önce zikir çekmemiz gerekiyor. Namaz kılma, dua etme. Ben Allah'ımı çok seviyorum.
3: Kur'an okumak, Türkçeden yalvarmak Rabbime. Türkçede yalvarabilirsin.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve ermiş evliyam yaparım diyor. Sizin böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Hayır, tabii ki. Ben gece gündüz onu düşünüp ağlıyorum. Evet, ettim.
3: Ben Allah'ın kuluyum. Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
1: Siz dileyin diyor, yeter. Siz Allah'a ulaşmayı dileyin, ermiş evliyam yapacağım siz diyor.
3: Evlatlarıma, kendime hayırlar yaz başımıza, hayırlar çıkar karşımıza derim. Başka türlüsüne uzanamam. Hakkım değil.
2: Ey yüce Allah'ım, benim ruhumu ölmeden önce sana ulaştır.
3: Allah'ım, ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin yanında kabul olmuş bir kulunum. Evliya olamam. Kabul edilmiş bir kulun olmak isterim. Ne olur Allah'ım, beni de sana ulaştır.
4: Allah'ım, seni çok seviyorum. Sana ulaşmak istiyorum. Beni de sevgilerinden kalın.
0: Bir misafirimiz ben Allah'ın kuluyum. Evliyan durumuna yükseklerine yükselemem dedi. Evliyalık mertebesine ulaşan Allah'ın kulları kimlerdir? Allah-u Teala yaratılış gayemizin Allah'a kul olmak olduğunu Zariyat 56'da buyuruyor. Kul olmak, mutlu olmak mıdır? Evet. Allah-u Teala yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Ama Allah-u Teala'nın bütün insanlara şu vaziyette hedefte mutluluk. Öyleyse kimdir mutluluk hedefine ulaşanlar? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olanlar. Kul olmak nedir? Kul olmak da bir dilektir. Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اِنْسَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا لَلّٰهِ Allah'a yönelen herkes 7 ayet-i kerime muhtevası içinde Allah'ın kuludur. 7 ayet bize Allah'a yönelen kişinin takva sahibi olduğunu buyuruyor. Münibine ileyhi ve takuhu enabu münib yünib 7 ayet bize bunu söylüyor. Ve Rum 31'de de Allah'a yönelen kişinin takva sahibi olduğunu buyuruyor. Takva sahiplerinin de belki bunun altına biraz kısaltarak Bakara 223'ü takva sahiplerinin Allah'a mülaki olanlar olduğu Rabbimiz tarafından buyuruluyor. Evet. وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَمُوا اَنَّهُ مُلَاكُ Takva sahiplerinin de Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Allah Teala Şura 13'te de وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ يُبْ Allah'a yönelen kişiyi Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır, söz vermiş. Kimdir evliya? Evliya hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişidir. Biz mi ulaştırıyoruz? Hayır, sadece ulaşmayı diliyoruz. Geri kalanı ruhumuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Ne demiştik? Yaratılış gayemiz kul olmak ama Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Kul olmakla mutluluk arasında bir ilişki var mı? Evet, %100 paralel bir ilişki var. Hangi oranda Allah'a kulsanız o oranda mutlusunuz. Öyleyse 7 safa kulluğa baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala şeytanla arasındaki irtibatı kestiği için mutludur. Mürşidine ulaşan kişi daha da mutludur. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi daha da mutludur. Fizik vücut teslimi yapan kişi daha da mutludur. Nefs teslimi yapan daha da mutludur. İhlasa ulaşan daha mutludur. En üst seviyedeki mutluluk salih kullarda gerçekleşir. Allah Teala insanı kul olsun diye yaratmıştır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kulluk söz konusudur. Düşünce olarak kişinin kafasında Allah'ın ruhunu ulaştırmak vardır. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kulluktadır. Kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kulluk söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka üçüncü kulluğa kadar ulaştıracaktır. Bu Allah'ın herkese verdiği bir sözdür. Allah'ın garantisindedir. Öyleyse Rabbimiz diyor ki siz bana ulaşmayı dileyin, gerisine karışmayın. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Allah Teala'nın verdiği bir sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Hazreti İsa Aleyhisselam bu sebeple kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Çünkü Allah'ın karşısında hiçbir güç yoktur ve o neyi dilerse mutlaka yerine getirir. Öyleyse Allah her şeye kadirdir. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a güvenin. Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'a güvendiğiniz an Allah Teala mutlaka sizi hedefinize ulaştıracaktır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala nefsimizi nurlandıracak yegane amelin zikir olduğunu açıklıyor ve daimi zikre ulaşarak kalbimizin tamamen nurlanmasını emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Bedenen ve ruhun ilacıdır. 23 seneden beri Allah Teala'nın izniyle yani bu yollardayım. Çok şükür elhamdülillah. Manen Allah'a ulaşmak isteyenler bu yoldan geçmesi gerekiyor.
5: Bedenimiz böyle, ruhumuz böyle, bir Allah tarafından böyle içine bir ferahlık geliyor insanın. Allah'ım her zaman yanımızda.
3: Rahatlık. Başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Şükür. Şükür ediyorsun sadece. Allah, Allah, Allah, Allah dedikçe şükür.
1: Allah-u Teala kalpteki nurlanma arttıkça mutluluğun da artacağını söylüyor. Sizce daimi zikirle kalbi tamamen nurlanmış biri olursak kesintisiz mutluluğa da ulaşır mıyız?
2: Ay kesinlikle onu diyecektim zaten. Ben o kadar büyük zorluklar aştım ki hep Allah Teala'nın yakınımda olduğunu hissederek çok güçlü bir şekilde yere düştükçe kalktım. Milyonlarca kez diyebilirim yani. En büyük şey Allah Teala'yı zikir.
5: Mutlu oluyorum yani. Allah Allah tetefsi çekiyorum. Benim annem daha yeni öldü. Annem ölürken bile Allah Allah diye öldü.
2: Elhamdülillah Müslümanız. Onun için de çok mutluyum yani. Dedelerimizin dedesi Müslüman olarak doğduğu için bizler de dolayısıyla hamdolsun.
0: Misafirimiz dedelerimizin dedesi Müslüman olarak doğduğu için bizler de dolayısıyla hamdolsun Müslümanız. Her insan atalarından kendilerine kalan dini mi yaşar? Tabii ki doğru değil bu. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildi. Hepimizin cevabı kalu bela günü. Zamandan evvel Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve huzurunda topluyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? hepimiz kalübela diyoruz. Kalübela diyenler, sözlerimi işittiniz mi? İşittik, öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz Allah'a misak veriyor. Fizik vücudumuz Allah'a talaya at veriyor. Nefsimiz Allah'a yemin veriyor. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Öyleyse her şeyden evvel Allah'a teslim olmamız gerekir. Bakara suresinin 170. ayet-i kerimesinde وَاِذَا قِيلَ لَمْ اِتَّبِيُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِيُوا مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهَا بَعْنَا Allah'ın indirdiğine gelin tabi olun dediğimizde onlar babalarımızın neyin üzerinde olsa o bize kâfi. Allah-u Teala cevap veriyor. وَلَوْ كَانَ آبَاهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْيَنْ وَلَا يَهْتَدُونَ Onlar akletmiyorsa ve hidayete değilse de mi? Kimdir akledenler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimdir hidayette olanlar? 12 tane insanla müşidine tabi olanlar. Dinimizin üç esasından bir tanesi vahdet, Allah'ın tekliğidir. Ancak şirkten kurtulanlar akledenlerdir. Tevhid tek cemaati oluşturmaktır. Ancak Allah-u Teala'nın kendisi için tayin-i müşide tabi olanlar, onlar tevhiddedirler. Ondan sonra da teslim. Nüfus kağıdında Müslüman yazan bir anne, babadan doğan herkes Müslüman olarak kabul edilir. Ama Müslüman olmak, nüfus kağıdınızda Müslüman yazıyor diye bizim üzerimize yapıştırmış bir etiket değildir. Müslüman olabilmek için İslam şerefinin en son noktasına ulaşabilmek demektir. Müslüman olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle sadece başlar. Müslüman aileden gelen sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz siz Müslüman değilsiniz. Nüfus kağıdınıza Müslüman yazması bizi Müslüman yapmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Müslüman olamaz. Yunus Emre iki kafir dişi Müslüman diyor. Öyleyse bir çocuk Müslüman doğar. Eğer annesi babası onu hediyesen yapmazsa bu kişi mutlaka cennete gidecektir. İslam fıtratıyla doğar, İslam olacak şekilde bir dilektir. Çünkü kim evladına kalben Allah'a ulaşma dileğini benimsetirse, ikna ederse, o kişi dilerse, o kesinlikle İslam fıtratıyla yaratılması hasebiyle Allah tarafından ruhu kendisine ulaştırılır ve o kişi ruhunu teslim eden bir kişi olur. Ama eğer annesi babası onu Hristiyan yapmazsa bu kişi mutlaka cennete girer. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in sadra şifa olmasının nefs tezkiyesiyle bir ilişkisi var mıdır Muhterem Hocam? Açıklayabilir misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in sadra şifa olmasının nefs tezkiyesiyle bir ilişkisi var mıdır? Vardır. Allah-u Teala Yunus 57'de Ya innasu katıcaakum a'izzetim rabbikum ve şifan lima fi suduri huden ve rahmeten lil mu'minin. Ey insanlar, size Rabbinizden öğüt ve göğsünüzdeki nefsin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Müminlere hidayet ve rahmettir. Sadır, göğüs demek. Göğsün içindeki muhteva kalbi ifade eder. Bütün insanların nefslerinin kalbi doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Muhtevasında 19 tane afet vardır. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane karanlık hastalık var. Allah Teala nefsimizi bu 19 tane hastalıktan kurtarmamızı, yani nefsimizi tezkiye ve tasfiye ederek kalbi temizlememizi, 19 tane faziletin sahibi kılmamızı istiyor. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın bu övüde olarak geliyor. O övüde Allah'ın farzlarına riayet ettiğimiz takdirde Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve selavat partiküllerinden fazıllar nefsimizin kalbinde kasiyeti yok edici bir eylemi içeriyor. Öyleyse sadra şifa vermek elbette aynı zamanda nefs tezkiyesi yapmak, sadrın hastalıklarına, nefsimizin sadrının içindeki hastalıkları şifaya kavuşması manasına geliyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Halk arasında mürşitsiz de nefs tezkiyesi yapılabileceği iddia edilse de Kur'an-ı Kerim'e göre hiç kimse mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit dediğim gibi Allah-u Teala'ya giden yoldur. Bize bir penceredir. Nasıl bir yere gidersiniz adressiz ulaşılamıyor? Onun gibi yani.
3: Nasıl bir memleketin başbakanı varsa o da bizim efendimiz, hanımımız. Kadın olursa hanımefendi, erkek olursa efendimiz.
5: Allah dostlarım, Mevlana'ya gidip de dua edip de dönmek isterim yani öyle onlar gibi.
1: Mevlana gibi bugün de Allah dostları var yaşayan, onları bulmak ister miyim?
5: İsterdim, dualarını almak isterdim.
2: Tarikatı şey olarak görüyorlar, yobaz olarak görüyor çoğu kişi ama bu İslam'ın temel taşları. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde yaşayıp hüsnü hatimle Allah'ımıza ulaşmayı diliyoruz. Bizi öcü gibi görmek yani çok yanlıştır. Biz bütün Ümmet-i Muhammed'i seviyoruz. Açık, kapalı hiç biz fark etmez. Allah'ım onları da hidayet ihsan etsin bize de. Bizim de çok eksiklerimiz var.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki mürşidinizi hacet namazı kılıp bana sorabilirsiniz. Bunu yapmak ister misiniz?
3: Yok. Allah'ın verdiği kısmete razı olurum. Yeter ki acıtma Allah'ım.
1: Sizin için kimi tayin etmiş mürşidinizi sormak ister misiniz?
5: Tabii isterim. Yaparım.
0: Bir misafirimiz hacet namazı yeni mürşidi Allah'tan sormak konusunda yok, Allah'ın verdiği kısmete razı olurum dedi. Allah'tan mürşid talep etmeyen bir insanın mürşidine ulaşabilir mi? Allah-u Teala her şeye kadirdir. Yani o kişinin kalbi yapısına bağlı. Her zaman Efendimiz bize bir kısa anlatırdı. Abdülhakim Şeyh Hüseyin Hazretleri'ni denetlemek, devlet adına kontrol etmekle vazifeli birisi var. Ama bir müddet sonra Abdülhakim Şeyh Hüseyin Hazretleri hep onun yanında oluyor, kalp gözünü açıyor ve sonunda o da tabi oluyor. Başlangıçtaki niyeti

0: 7:35'te benim için vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegû ileyhi vesilete. Bizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Fatiha 5. İstihane-i mürşidinizi hacet namazıyla Allah'tan isteyin. Allah Teala irşat makamını Allah'tan istemeyi farz kılmıştır. İstihanenin yani 7 tane ayet-i kerimede istihanenin mürşidimizin kim olduğunu sorulabileceğini tek makam Allah'tır. Bunun da yolu hacet namazını kılarak Allah'a sormaktır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın ona göstermemesi söz konusu değildir. Ama eğer bir kişinin bilmeden yaptığı bir duayı okumak suretiyle şuurunda olmadan yaptığı bir talep Allah-u Teala tarafından tabii ki kabul edilmeyecektir. Edilseydi mürşit istemeyenler de bilmeyerek Fatiha suresini 40 defa okudukları için mürşitlerine ulaşmış olurlardı. Anlamak öyle değil. Allah Teala ağzımızdan çıkan sözün kulağımızın duyması, işitmesi lazım. Çünkü kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. O zaman ağzımızdan çıkan söz kalpte varsa Allah Teala mutlaka bizi hedefimize ulaştırıyor. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam bir sualim olacaktı inşallah. Zikir yaparken olduğu gibi esmaları çektiğimizde de nurların gelmesi söz konusu mudur? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mutluluklar diliyoruz sizlere. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, zikir yaparken olduğu gibi esmaları çektiğimizde de Allah'ın nurlarının kalbimize gelmesi söz konusu mudur? Elbette. Söz konusudur. Allah da Allah'ın bir ismidir. Bütün esmalar da esma kelimesi, ismin çoğulu olabilse bütün esmalar da Allah-u Teala'nın ayrı ayrı isim kelimesidir. Allah'ın 99 esmasından sadece bir tanesidir. Öyleyse bütün esmalar da o esmanın ait olduğu nefsimizin afetlerini azaltmış olursunuz. Diğer afetlerde de o esma tesir etmez. Ama o afeti mutlaka azaltır. Yani es-sabur esması. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi sabırsızlıktır. Eğer es-sabur'u çekerseniz o afette azalma söz konusu olur. Fazilette artış söz konusu olur. Ama sabur esmasını çektiğiniz zaman kibir ve şey azalmaz. İrade güçlenebilir ama azalmaz. Allah razı olsun. Kur'an'ımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bir insan geçmişinde iftira, gıybet, dedikodu, yalan söylemişse, aklı başına geldiğinde Allah'a ulaşmayı dilerse, geçmiş günahları silinir mi? Elbette. Allah-u Teala konuyu söylüyor. İki ayet-i kerimede. Enfal 29. Ya eyyühellezine amenü ittakullaha yeş'al lekum furkane ve yukeffir ankum seyyiatikum. İşte eğer takva sahibi olur, Allah'a ulaşmayı dilerseniz size 7 furkan verir ve günahlarınızı örter. Günahların örtülmesi demek, o günah miktarı kadar sevabın verilmesi demektir. İkincisi, Enfal suresinin 38. ayet-i kerimesi. Kafir olan kimselere de ki, eğer vazgeçerseniz ki, kimdir kafir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Ama ulaşmayı dilerse ve eğer vazgeçerseniz, geçmiş olanlar mağfiret edilir. O zaman bu iki ayet-i kerime, evet, ne yaptıysanız geçer. Şanlıurfa'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, birinci suali teslimiyet ve tevekkül arasında fark var mı? Yoksa ikisi aynı şey midir? Farklı, fark var tabii ki. Yedi safa tevekkülden bahsedebiliriz. Ama kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın verdiği söz gereğince

0: Allah adeta onu tasarrufuna alıyor. Neyse bu Allah'a garantisinde gerçekleşen bir tevekkül olayıdır. Henüz hiçbir şeyini Allah-u Teala'ya teslim etmemiştir. Allah-u Teala onun ruhunu teslim aldığı zaman üçüncü kat cennet dünya saadetinin yarısına sahip oluyor. Teslimiyet Allah'la aramızdaki ilişkilerde 7 sabah 4 teslimden üst kademelerde gerçekleşen bir olaydır. 22. basamakta ruhun teslimi, 25'te fizik vücut teslimi, 27'de nefs teslimi ve 28. basamağın 4. kademesinde irade teslimi gerçekleşir. İkinci sual, teslim olabilen tevekkül eder mi yoksa? Teslim olabilenler elbette tevekkül eder. Tevekkül eden de teslim olur. İkisi de var ama farklı durumlar söz konusu. Öyle olsaydı aynı şeyi Allah-u Teala ifade ederdi. Üçüncü suali teslim olan tam hakkıyla nasıl teslim olabilir? Tevekkül eden tam hakkıyla nasıl tevekkül edebilir? En üst seviyede teslim olan devrin imamı aklını da Allah'a teslim etmiştir. O en üst seviyede tevekkülün de sahibidir. Allah'a en çok güvenen kişidir. Çünkü Allah'ın kendisine verdiği hiçbir şey artık kendisine ait değildir. Her şeyi Allah-u Teala vermiş, teslim etmiştir. Öyleyse en üst noktada güven sahibi Allah'a güvenen de O'dur. Şanlıurfa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'e göre şükredenler kimlerdir açıklayabilir misiniz? Kur'an-ı Kerim'e göre şükredenler kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ulaşmayı dilemeyenlerin dilleriyle ağızlarıyla şükretseler dahi onların şükürleri Allah katında makbul değildir. Der suresinin 3. ayet-i kerimesinden nehedeynâhu sebîle imma şâkire ve imma kefûre. Biz onları hidayete yola ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. O zaman şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Küfredenler dilemeyenlerdir. Nitekim Araf 16-17'de İblis diyor ki sağlarından, sollarından, önden, arkandan geleceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İblis neye mani oluyor? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine. İblis insanlara bu tuzağa düşürmüş. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur. İşte İblis bunda, bu konuda kimi ikna ederse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Ve o kişi ilelebet küfürde kalacaktır. Ama Allah'ın katından da Allah-u Teala Resullerini, mürşitlerini gönderiyor. Mürşitler de insanlara hakka davetir, Allah'a davetir. Daveti kabul edenler otomatikmen şeytana kol olmaktan tek bir dilekle kendisini kurtarabilenlerdir. Allah-u Teala herkese bunu farz kılmıştır. Kayseri'de mi kardeşim muhterem hocam, birinci suali öğlen uykusuna yatarken Efendimizin sohbetini ve cehri zikrini açıp başucuma koyuyorum. Bunları dinleyerek uykuya dalıyorum. Bunun zikir artışına bir faydası olur mu, açıklar mısınız? Elbette. وَمَنْ يَعْمِلْ مِسْقَالَ زَرَّةً خَيْرًا يَرَوْ وَمَنْ يَعْمِلْ مِسْقَالَ زَرَّةً شَرًا يَرَوْ مِسْقَالَ زَرَّةً hayır işlerseniz elbette faydası olur. İkinci suali, abdestsiz yapılan zikrin faydası olur mu? Elbette olur. Ama size derecat kazandırmaz. Mutlaka ne diyor Allah Resulü? Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Abdestsiz de zikrederseniz şeytanın kapısı kilitlemiş olursunuz. O zaman şeytan sizinle uğraşmaz. Derecat kazanırsınız ama kalbinizdeki o aydınlanmayı sağlamaz. Ama abdest de zikrederseniz hem derecat kazanırsınız hem de kalbinizin nurlanması Allah'ın katından bir çift, iki çift nur göğsünüze, oradan kalbinize ulaşmasını sağlarsınız. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci sual iştiyak, liyakat kanunu delalette olan birisi için de geçerli. Kötülükte elbette, yani şöyle söyleyelim. Üç kişi banka soymaya niyetlenmiş. Ama bunların farklı tecrübeleri var. Hani farklı negatiflerin sahipleri. Elbette en çok tecrübe sahipleri buna muvaffak olabilir. Dolayısıyla burada da bir böyle bir kanun söz konusu. Delalette olan birisi hacet namazıyla Allah-u Teala'dan iştiyakının artması için talepte bulunursa iştiyaki artar mı? Hayır. Delalette bulunan bir insan Allah-u Teala'dan talepte bulunursa iştiyaki artmaz. Ama delalette olan bir insan bir dünyalık talebinde bulunursa Allah-u Teala ona da verir. Rahman esması herkes için geçerli. Ama Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İkinci suali, muhterem efendimiz bir sohbetinde kişinin aklı olduğu ortamda şekil alır. Eğer etrafında Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, nefsine tabi olan kişiler varsa o da nefs afetlerini üstelemekte zorluk çeker buyuruyor. Bu konuyu nasıl idrak etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, dergah ortamları bunun tam tersi. Herkesin Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi zikirlerini yapan bir çevre, bir ortam oluşturuyor. Herkes Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. Ve dergah ortamına gelen herkes bir mutluluğu yaşıyor. Ama bunun tersi, tam mefhum muhalifinden hareketle tersini düşünelim. Bu sefer de hiç Allah'ın emirlerini yerine getirmediği, yasakların işlendiği bir ortam söz konusu. Akıl ve nefse yeşil ışık yakıyor. Böylesi bir ortamda sadece huzursuzluk, mutsuzluk söz konusu. Allah razı olsun. Hatay'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah'tan ilham almak ne demek? Bu konuyu açıklar mısınız? Daimi zikre ulaşmayan herkes Allah'tan ilham alabilir. Herhangi bir noktada Allah'ın yardımıdır. Ama sadece spesifik bir noktada bunun devamı söz konusu değil. Fakat vahiy kesintisiz devamlı ihtiyaç duyulması halinde vahiy ile Allah'la konuşan kişi devamlı Allah'a müracaat eder. Allah-u Teala'nın verdiği yeni bilgilerle ufku yeniden açılır ve devamlı bir durum söz konusu. Azerbaycan'dan bir karşı muhterem hocam. Furkan 69 ayetini açıklar mısınız? Azapları kat kat artanlar kimlerdir? Tüm cehennem katları için geçerli midir? Muhterem Efendimizin tefsirinde Furkan 69 ayeti, cehenneme bir defa giren kişi orada artık halidin olarak kalacaktır, ebediyen kalacaktır. Furkan 69 ama kimler? Bir önceki ayet-i kerimeye bakalım. Furkan 69 Furkan 68'e bakalım. Furkan 67'yi biliyoruz. İnfak ettiğimiz zaman lem yakturu ve lem yesrifu. İsraf etmeyin ve cimrilik etmeyin. Bunun arasında bir ölçü tutturun. Ama Furkan 68 vellezine la yed'une ma'allah ilahen ahar. Bunlar Allah'la beraber başka bir ilaha tapmazlar. Kimdir bunlar? Bu ölçüyü tutanlar. Allah'ın öldürülmesine haram kıldığı şeyi haklı olmadıkça öldürmezler. Kısas tatbik etmezler. Ve zina yapmazlar. Kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Öyleyse şirk, haksız yere adam öldürme ve zina. Bu üç günah, bunu yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. 69 Kıyamet günü onun azabı kat kat artar. Orada açılmış olarak ebediyen kalır ve 70 işte kimler farklı? İlla men tâbe ve amele. Ve amile sâlihan ve ulâke. Yani bütün bu günahlar, eğer kişi şirkte ise, kişi adam öldürmüşse 99 kişinin katili ise, kişi zinada ise ne yapmışsa yapmış. Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiş ve 12 tane insanın müşriğine tabi ise bunların hepsinin sevaba çevrildiğini Allah-u Teala ifade ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın. İnsan olarak yaratılan sizlerin Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
1: Fatiha ma's-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ayetleri sahabenin hayatı. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ مَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Evet, sahabe başlangıç noktasında cahili adetleri üzere bir hayatı yaşıyorlardı. Yani Kur'an'ın da belirttiği 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Tekrar ekrana bu 19 tane özelliği getirebilirsek, evet sahabe Nahl 78'e göre ayetlerden gafildi. Sahabe şirkteydi, küfürdeydi, delaletteydi başlangıçta. Fısktaydı, isyandaydı. Zulüm, nefsine zulmeden birisiydi. Cahillerdi, cahili adetleri bize yaşıyorlardı. Fitnededirler, sardisi ve kördürler. Ve bütün bunlar birbirine düşmandırlar. Dinde fırkalar ayrılmışlardır. Takva sahibi değiller. Mümin değiller, hidayete değiller, amelleri boşa giden, hüsranda ve gideceği yer cehennem olan insanlar. İşte bu 19 negatif özelliğin sahibi olan, cahiliye üzere adetleri olan sahabe, Allah-u Teala'nın Nebile Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resul olarak vazifelendirdikten sonra 23 sene boyunca Allah'ın kendisine vahyettiği Kur'an-ı Kerim'i ayet be ayet sahabeye öğretti. İşte Kur'an-ı Kerim'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ayet be ayet indirilmesiyle sahabenin kemalatı arasında kesin bir ilişki, bir illiyet rabıtası var. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdivenini görüyoruz. Bu 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. İşte sahabede cahili adetleri üzere hayatı yaşayan, olayları yaşayan insanlardı. Ve onlar hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olayları şer olarak değerlendiriyorlardı. Çoğu sahabe babalarından, dedelerinden gördükleri geleneksel bir din tatbikatının da içindeydiler. Çünkü Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala ayetleri vahiy olarak indirdiği zaman Allah-u Teala emrediyor Resulün lisanıyla. Bir Bakara suresinin 170. ayet-i kerimesi وَاِذَا قِيلَ لَمْ اِتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهَا بَعْنَا Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiği zaman hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz. İşte bir kısım müşrikler Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz onlara tebliğ yapmaya başladığı zaman gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun, yani vahye tabi olun. Yani Allah'ın hükümlerine tabi olun. Allah yaratandır, Allah emredendir, Allah hükmedendir. Ama onlar babaların elindekine tabi oluruz diye söylüyorlar. Bakara 170'te hayır, biz atalarımız üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz. Maide 104'te babalarımızı bulduğumuz şey üzerine tabi oluruz. Hud 109'da onlar ancak babaların önceki ibadet ettiği gibi ibadet ediyorlar. Onların taptığı şeylere tapıyorlar. Kehf 5, onların ve babalarının, atalarının ona buna Allah'ın evlat edinmeyeceğine dair bir ilimleri yoktur. Bütün bunlardan baktığımız zaman, evet, geleneksel din tatbikatını yaşayan insanlar Allah'ın Resulüne indirdiği ayetleri reddediyorlar. Vahye tabi olmuyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde
kurtuluşa ulaşanlar 7 ayet-i kerimede vahye tabi olanlardır. Delalette kalanlar da 7 ayet gelince zanlarına tabi olanlar. Evet, vahye tabi olanlar, onlar kurtuluşta olanlardır. Allah'ın indirdiğine tabi olun, şeye tabi olun, vahidir. En amelli, ancak bana vahyedilene tabi olurum. Arap 3, babalarının size, Rabbinizden size indirilene tabi olun. Ve görüyorsunuz ki tamamen bu Allah'tan indirilen vahye tabi olmak. Allah'tan indirilen Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e tabi olmamızı emir buyuruyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e tabi olmayanlar, bu ayetlerde de görüldüğü gibi kendi zanlarına tabi olanlardır. İşte babalarından gördüklerine tabi olanlar, kendi zanlarına tabi olanlardır. Ama Allah Teala'nın Resulü, hayır gelin Allah'ın hükümlerine tabi olun diyor. Ve insanlar ikiye ayrılıyor. Bir, zanlarına tabi olanlar, babalarından öğrendiklerine tabi olup, insanları Allah yolundan ayıranlar, görüyorsunuz, babaların dinine tabi olanlar. Bunlar, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. İşte o günün Ebu Cehli, o günün müşrik ve zalimleri, hep bu standart içerisinde Allah-u Teala bu ayetlerde onları bildiriyor. Siz ve babalarınız onu isimlendirdiğiniz başka bir şey değildir. Yani putlara tapıyorlar. Ondan başkasına ibadet etmeniz, Allah-u Teala kesinlikle Allah'tan başkasına ibadet etmenizi istemiyor. Allah'a ibadet etmenizi, Allah'a kul olmanızı istiyor. Enbiya 53, babalarınız ona ibadet diyor bulduk yani. Putlara tapıyorlar vesaire. Ama Allah Resulüne indirdiği ayetlerle insanları Allah'a davet ediyor. İşte Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu istecibu lillahi ve rasul iza da'akum lima yuhkim." Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve onun Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Acaba Allah Resulü bizi neye davet ediyor? Allah'ın zatına davet ediyor. Bu davetin muhatabı insan ve neyimiz Allah'a ulaşır derseniz, Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu Allah-u Teala emanetini geri istiyor ve dünya hayatını yaşarken bu emaneti kendisine teslim etmemizi buyuruyor. İşte 7 Safa davet, Yusuf 108, ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25, keza öyle, Yunus 25, Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Haç 67, sen Rabbine davet et. Kasas 80, sen Rabbine davet et. Fusilet 33, Allah'a davet eden. Bu ayetlerden de anlıyoruz ki, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah'ın kendisine öğrettiği ayetlerle, çevresindeki sahabeye, akrabayı talukatına ve diğer insanları hep Allah'a davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin diye açıklamalarda bulunuyor. İşte 7 tane hadis. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözleri. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir gün benim hadislerim tartışacaktır, Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadis mi olamaz? Biz bu 7 hadisi Allah'a ulaşma dileğiyle ilgili 7 hadisi niye buraya aldık? Çünkü bunlar tamamen Kur'an-ı Kerim ayetlerine uyuyor. 7 tane hadis. Öyleyse 7 hadisle ispat ediliyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birinci görevi taatında o size ayetleri tilavet ediyor. Sahabeye kendisine Allah'ın indirdiği ayetleri, Kur'an'ı tilavet ediyor ve Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve sahabenin yaşadığı 7 safhadaki İslam, ki bunu başlık olarak şöyle söyleyebiliriz. Belki sahabenin Kur'an'ı öğrenmesi ve yaşaması. Hani Kur'an ayetleri sahabenin ayeti diyoruz ya, şöyle de ifade edebiliriz. Sahabenin Kur'an'ı öğrenmesi ve yaşaması. Öyleyse ilk etapta sahabenin Kur'an'ı öğrenmesi söz konusu. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'ı Allah'tan öğreniyor ve sahabeye öğretiyor. Ama sahabe de
Allah'tan öğrendiğinden öğreniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i sahabeye öğretmiştir. Sahabe de Kur'an-ı Kerim'i Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den öğrenmişlerdir. Özellikle birinci safa ile alakalı görüyorsunuz tam 7 tane hadis söz konusu. Tekrar sahabenin Kur'an'ı öğrenmesi ve yaşamasına bakacak olursak görüyorsunuz ki birinci 7 basamakta sahabe Zümer 17'ye göre onlar tavukta kul iken kalben Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytanlık olmaktan kendini kurtarmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyip şeytanlık olmaktan kurtuldukları için Enfal 29 ne diyor? Onlara Allah 7 furkan veriyor ve bütün günahlarını örtüyor. Dolayısıyla Allah'a ulaşma dileği cehennemlik olan sahabenin hepsini tek bir dilekle cennetlik kılıyor. Ama Allah Teala orada halde bırakmıyor. Tekabun 11'e göre hidayetle kalplerine ulaşıyor. Enam 125'e göre kaf 30'a göre kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre de göğsünden kalbine Allah nur yolunu açıyor. Böylece zikretmeye başladığı an onun kalbine Allah'ın rahmeti sızıyor ve %2'lik huşuyla hadis 16'ya göre o kişi huşu sahibi oluyor. İşte huşu sahibi olan insan Allah'tan 12 tane ihsan alan kişidir. Hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah'ın gösterdiği mürşide tabi oluyor. Özellikle Hazreti Ebubekir Resulullah tebliğe başlamadan evvel bir rüya görüyor. Etkisinde kalıyor. Ayın parça parça Mekke evlerinin üzerine indiğini görüyor. Ve bunu o günkü Allah dostlarına tabir ettirdiği zaman bir Allah dostu diyor ki ayrı zaman peygamberi gelecek. Sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin. Çok yıllar sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebliğe başladığı zaman ilk ona koşan Hazreti Ebubekir diyor ki Resul olduğunu söylüyorsun da delilin ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'tan aldığı emir gereğince delilim o gördüğün rüya. O gördüğün rüya deyince Hazreti Ebubekir hemen ona tabi oluyor. İşte dilerse Allah Teala öncesinden de rüyasında mürşidini gösterir. Dilerse hacet namazı kılarak da mürşidini gösterir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz asaleten devrin imamı olması hasebiyle o gün dünyada yaşayan bütün insanların mürşidiydi. Bu sadece Peygamber Efendimiz için değil. Allah'ın Nebi Resulleri yaşadıkları dönemlerde bütün dünyada hatta bütün kainattaki insanların mürşidi olarak Kur'an'da yer alıyor. Öyle olunca Peygamber Efendimiz de bütün insanların mürşidi ve sahabe Resulullah'tan aldığı Kur'an öğretisiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ikinci sefada 12 tane insanla tabi oldular. Mümtehine 12. Ey Allah'ın Nebisi, mümin hanımlar sana geldiklerinde şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina işlememek, iftirada bulunmamak, marifte sana isyan etmemek üzere biat etmeye geldikler, onların biatını alır ve onlar için Allah'tan mağfiret talep et. İşte bu şartlar altında sahabenin hepsi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat etmişler. İkinci safa. Gerçekten de görüyoruz 14. basamak. Ama tabi olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, delalette kalanlar, ikinci basamakta seçilmeyenler ve seçilenler olmak üzere, seçilmeyenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanları Allah'ın yolundan saptıranlar. Mesela Ebu Cehil böyle birisi. Hangi ayet-i kerime bu Ebu Cehil'in durumu? Nisa 167, 168, 169. Ebu Cehil bu ayetlerde bahsi geçen bir zalim ve Allah-u Teala'nın asla mağfiret etmediği birisi. اِنَّلَّذ۪ينَ كَبَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Muhakkak ki onlar kafirler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, mürşitlerine ulaşmadıkları için uzak dalalete sapmışlardır. اِنَّلَّذ۪ينَ كَبَرُوا وَزَلَمُوا Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Asla onları Allah mağfiret etmez ve onları tariki müstakime ulaştırmaz ila tariki cehenneme. İşte Ebu Cehil ve onun yoldan saptırdıkları bir ve ikinci basamakta kalıp cehenneme gideceğim Kur'an'la. Ama sahabe öyle değil.
sahabe Kur'an'ı öğrenen ve yaşayan olarak üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediler. Yedinci basamakta yedi furkanın sahibi olarak cennetin aliyetinin sahibi oldular. Allah onları o halde bırakmıyor. Çünkü Allah Teala kalbinde ulaşma dileğini gördüğü kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Hangi ayette? Şura 13 ve Rad 27. İşte bu garanti tahtında Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe ona 7 furkan veriyor. 12 tane ihsanla da Allah o kişiyi mürşidine ulaştırıyor. İşte sahabe de aynı şekilde mürşidi olan Nebile Sultan'ı Peygamber Efendimiz'e biat etmişler. Biat edince mürşidine tabiyetle nefs ezkesi başlar. 12 tane ihsanla da Allah o kişiyi mürşidine ulaştırıyor. İşte sahabe de aynı şekilde mürşidi olan Nebile Sultan'ı Peygamber Efendimiz'e biat etmişler. Biat edince mürşidine tabiyetle nefs ezkesi başlar. Nefs ezkesinin olması olmaz şartı mürşide tabiyettir. Tabi olduğu zaman o kişi 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi oluyor. Ayetlere bakacak olursak, evet gerçekten sahabenin hepsi Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman kalbindeki ekliniti almış, ihbatı koymuş, kalbi kaf 33'e göre kendisine çevirmiş, Enam 125'e göre nur yolunu açmış, 4 kalp şartının sahibi. Ama müşride tabiyette birlikte Allah-u Teala kalbi mührünü açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve kalbine imanı yazıyor ve böylece o kişi 7 kalp şartı

sahibi oluyor. Nefs sezgesi ancak yedi kalp şartıyla gerçekleşir. Sahabenin hepsi de nefs sezgesini gerçekleştirdiklerine göre hepsi yedi kalp şartının sahibidirler. Ama aynı zamanda yedi nimetin de sahibidirler. Devrin imamının ruhu bunun 15'e göre Allah onların başlarının üzerine gönderdi. Kalbe iman yazıldı Mücadele-i Mülk'e göre. Furkan 70'e göre Allah bütün günahlarını sever. Ama aynı zamanda yedi nimetin de sahibidirler. Devrin imamının ruhu bunun 15'e göre Allah onların başlarının üzerine gönderdi. Kalbe iman yazıldı Mücadele-i Mülk'e göre. Furkan 70'e göre Allah bütün günahlarını sevaba çevirdi. Nebe 39'a göre ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaştı. Rad 36'ya göre fizik vücut şeytana olmaktan kurtulmaya başladı. Zümer 23'e göre nefs tezkiyesine başladı ve Bakara 257'ye göre de iradeleri güçlendi. Ve böylece emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, matiyaz, tezke kademeleriyle bir bir nefs tezkiyesi gerçekleşti. Tekrar bakacak olursak, evet, 15 bin zikirle %7 nur, 1'e 100 derece artırımı, Yusuf 53, nefs-i levame 17 bin zikir, %14 nur, 1'e 200 derece artırımı, kıyame 2, nefs-i mülheme 19 bin zikir, %21 nur, 1'e 300 derece artırımı, şems 8, nefs-i mutmaine 21 bin zikir, %28 nur, 1'e 400, fecir 27, nefs-i raziye 23 bin zikir, %35 nur, 1'e 500, fecir 28, nefs-i marziye 25 bin zikir, %42 nur, 1'e 600, fecir 28 ve nefs-i tezkiye 33 bin zikir, %49 nur, 1'e 700 derece artırımı, fatır 18. İşte bu 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh 7 tane gök katı yükselir, 7 alemi geçiyor ve ruh yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. Sahabenin hepsi ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim etmişler mi? Evet. Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek ve yaşayarak hepsi ruh teslimine ulaşmış. İşte Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِنْ يَمْسَلَى Allah'ın zatına ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Bunların bir bütününü olarak Allah-u Teala Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde geçiyor. Ey mutmain olan nefs. Demek ki kişi zikirle nefs-i mutmaineye ulaşmış. Zikirle Rabbinden razı ol. Zikirle Rabbin de senden razı olsun. Ve zikirle Allah'ın kulları arasına gir. Yaratılış gayemiz neydi? Allah'a kul olmaktı. Ama fizik vücudun Allah'a kul olabilmesi mutlak surette ruhun Allah'ın zatına ulaşmasına bağlı. Ama ruhun Allah'ın zatına ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesi de fizik vücudun yaptığı zikirlerle hedefi gerçekleştirmesine bağlı. Sonuçta Allah-u Teala bunu bu şekilde gerçekleştiriyor. Ve sahabe çok kısa süre içerisinde hepsi ruhunla Allah'a teslim etmek suretiyle Allah'ın dostu oldular, Allah'ın velisi oldular. Neydi? Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, kul oldular. Allah'a dost olmak, Allah'ın dostu oldular ve mutlu olmak, dünya saadetinin yarısı, üç tane cennetin de sahibi oldular. Ama sahabe Resulullah'la birlikte hayatını yaşadığı için bulundukları yerde kalmadılar. Fizik vücut teslimi içinde harekete geçtiler ve zikirlerini artırdılar. Fena kademesinde %61 nur, %51 nur. Fena kademesi, Bekka kademesinde %61 nur, Züht kademesinde %71 nur ve Muhsinler kademesinde %81 nura ulaştı. Bunun manası nefsin manevi kalbinde her birisi bir birimle ifade edilen 19 tane afet olmasına karşın kalpteki nurlanma %81'e ulaştı. Bunun manası artık akıl her olayda ruhun talebine uyarak Allah'ın emrini yerine getiren bir duruma ulaştı. Doğru düşünme alışkanlığı içerisinde. Ama nefsin manevi kalbinde 19 afet var. Fakat bu 19 afeti azdırabilecek olan şeytan bir şey yapamıyor. Çünkü şeytanın afetleri azdırabilmesi o kişinin Allah'ın emrine isyan etmesiyle mümkündür.

Ama fizik vücut Allah'ın emrini yerine getiriyor. Allah'ın emrini yerine getirdiği zaman iblisin afetlere tesiri yok. Böyle olunca da hemen her noktada o Allah'ın emrini yerine getiriyor. İşte sahabenin hepsi Ali İmran 20'ye göre fizik vücuttan da Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Fenhaccuke eğer seninle tartışırlarsa fekul eslemtu veciye lillahi ene ve men ettebani. De ki ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi de Allah'a teslim ettik. O kitap sahipleri ve ümmilere söyle siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olurlarsa, teslim olmuşlarsa mutlaka hidayete ermişlerdir. Gerçekten de sahabenin hepsi Ali İmran 20'ye göre muhsinlerden olmuşlar. Kur'an'ın ilk dört ruhunu öğrenmek suretiyle fena kademesi, beka kademesi, züht kademesi ve muhsinler kademesini geçmişler. Zahitlerden olmak demek günün 24 saat muhtevası içinde 13 saat ve daha fazla zikiri gerçekleştirmek demek. Bu da o kişinin Allah'ı kendisinden öne geçirmesi manasına geliyor. Kendisine ayırdığı zaman 11 saat, Allah'a ayırdığı zaman 13 saat. Öyleyse Allah'ı kendisinden daha fazla seviyor. Bir insanın Allah'ı kendisinden daha fazla sevdiğini neyle anlarız? Yaptığı zikirle. Eğer o kişi 7-8 saatlik zikir yapıyorsa ama Allah Teala'yı 15-16 saat zikretmiyorsa o kendisini tercih ediyor. Kendisini daha fazla seviyor. Ama 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 13 saat ve daha fazlasını zikirle geçiriyorsa o Allah'ı kendisinden daha fazla seviyor. Arkasından devam ederse daimi zikre ulaşır. Nefsin Allah'a teslimi daimi zikirledir. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Vellezine yestemine'l kavle ve yetebune'l ahsene. Ulaike hedâhumullah ve ulaike mül elbab. Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen söz Kur'an'ın sözüdür, ahsen söz Resulullah'ın sözüdür. Yani sözü dinlerler ve mutlak surette Resulullah'ın Kur'an'ın açıklamalarına tabi olurlar. İşte onlar ul elbab'dır. Allah'ın hidayete erdirdikleridir ve onlar ul elbab'dır. Kimdir ul elbab? Ali İmran 190-191'de li ulul elbab ellezine yezkurunallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Onlar ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken daima Allah'ı zikrederler. Öyleyse 24 saatin 24'ünde de her saniye Allah'ı zikrediyorsa şeytanın kapısı kapalı. O sebeple Allah Resulü şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. İşte dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Bu teslimin ilki ruhun teslimidir. 22. basamakta gerçekleşiyor. İkincisi fizik vücut teslimi 25. basamak. Ve üçüncüsü nefsin teslimi 26. basamakta gerçekleşiyor. Arkasından ne var? Arkasından kişinin irşada, ihlasa ulaşması var. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas evvela Allah'a teslimle, nefsin Allah'a tesliminden sonra kişinin yerin göğün melekütünü Allah'ın kendisine göstermesiyle kişiyi ihlasa ulaştırır. Ulelbab kademesinde kalp yedi kademede müzeyyen oluyor. O yedi kademede müzeyyen olmasıyla Allah cehennemin katlarını ve zeminin kattaki ana dergahı gösteriyor. Neyle? Kalp gözüyle. Kime gösteriyor? Kalp gözü açık olanı gösteriyor. Kalp gözün kimin kalp gözü açık? Daimi zikir sahiplerinin açık. Sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Evet. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Aynı zamanda sahabe kalp kulağı da açık. Allah'la tezekkür edebilme yetkisine sahip. Dört vasıf şartı ile üç sonuç şartı o kişiyi ulelbab kılıyor. Ama gök katlarını da Allah-u Teala bir bir kendisine göstermeye başladığı an birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, yedi tane gök katı ve yedi alemde olan biteni Allah kendisine gösterdiği zaman o kişi aynı zamanda muhlislerden oluyor. Ali İmran suresinin 17. ayet-i kerimesinde Es-sabirine ve sadikine vel kanetine vel münfikine vel müstakfirine bil eser. Gerçekten de baktığımız zaman Ali İmran 17'de o sabredenler, sadıklar, kanetin olanlar, infak edenler ve seher vaktinde mağfiret dileyenler.
Tövbe-i Nasuh seher vaktinde Allah'ın o kişiyi Tövbe-i Nasuh'a davet etmesiyle gerçekleşir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde sahabenin hepsi Tövbe-i Nasuh'la tövbe etmişler seher vaktinde. Ya eyyühellezine amenu tuubu ilallahi tevbeten nasuha. Asa rabbukum en yukeffir ankum seyyiatikum. İşte anladığımız kadarıyla ruhun teslimi, fizik vücut teslimi ve nefsin teslimi, ondan sonra da ihşada, ihlasa ulaşmak. Sahabenin hepsi ihlasa ulaşmışlar mı? Evet. Kul hatucune fillah. Siz Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Huve rabbuna ve rabbukum. O bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Lena amaluna ve lekum amalukum. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size. Evet sevgili kardeşlerim, demek ki bizim amellerimiz bize. Sahabenin hepsi yaptığı amelleri kim için yapmışlar? Allah için yapmışlar. Öbürleri kim için yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerse amelleri boşa gitmiş. O zaman onlar nefsleri için ve şeytanın tuzağına düşmüşler. Tövbe-i Nasuh ile tövbe eden, salaha ulaşan kişi 28. basamağın 1. kademesinde günahları örtülüyor. O güne kadar işlediği günahlar arkasından salah nuru kendisine veriliyor. Tahrim 8'e göre arkasından bir kere daha Allah o kişiye kadar müşrede tabi olduktan sonra işlediği günahları sevaba çeviriyor. Ve 4. kademesinde Allah-u Teala o kişiyi iradesini Allah'a teslim ediyor. İradesini teslim eden kişiler artık mürşitlerdir. Ve Allah-u Teala zatını da onlara göstermek suretiyle onları şahitlerden kılıyor. Veli mürşit. Şahit kime şahit? Allah'ın zatına şahit. Gerçekten de Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Haç 78'de Allah'ta hakkıyla cihat edin. O sizi seçti, dinde sizin için bir zorluk kılmadı. Babanız İbrahim'in aleyhisselamın dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak adlandırdı, isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız. İşte şahitler, Resul bize şahit, devrin imamı olan Resul bize şahit. Bizi de Allah-u Teala insanlara şahit kılıyor. Şahit kılın. Öyleyse namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a sarılın. Öyleyse namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a sarılın. O sizin Mevlanızdır, ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki 23 senelik zaman dilimi içinde Allah-u Teala'nın Nebi Resultanı Peygamber Efendimiz'e indirdiği Kur'an ayetlerini bir bir sahabeye anlatmak suretiyle, sahabenin de Resulullah'ın kendisine öğrettiği Kur'an ayetlerini öğrenerek ve yaşayarak 7 sabah 4 teslimi yaşadılar ve o dönemi asr-ı saadet deniyor. İşte sahabenin yaşadığı asr-ı saadet, 3 alemde de kavganın bittiği bir sulh ve sükun hali, bir mutluluk zamanını içeriyor. Sahabenin nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı Allah-u Teala bitirdi. Birinci şart, 3 alemde, iç dünyamızda mutluluk, kavga bitti. Dış dünyamızda kavgayı bitirdi sahabe. Kendisiyle diğer insanlar arasında artık kavga sıfır. Allah'la ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine sahabe itaat eden, yasakları işlemeyen bir durumda. İkinci şart, mutluluk daimi bir sulh ve sükun hali, kesintisizdir. Ve üçüncü hal, üç alemde. İş dünyamızda, diğer insanlarla ilişkilerimizde, Allah'la ilişkilerimizde, A'dan Z'ye kadar bir sulh ve sükun halini yaşadılar sahabe. O döneme asr-ı saadet deniyor. Ama gelelim bakalım bugünkü yaşanan İslam tatbikatı İslam'ın 5 şartına dayalı. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın ayetlerine iman eden bir durumda değil. Hiç kimse Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. İslam aleminin bu noktaya varmasının arkasında Nebi Resultanı Peygamber Efendimiz de buyurduğu gibi bir zamanlar gelecek. Bütün milletler İslam'ın başına üşüşecek. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, biz Kur'an'ı öğreniyoruz. İnsanların, Müslümanların sayın azlığı ne mi? Hayır diyor. Hübbü dünya ve kerihtükümül mevt. Yani insanların Allah'a ulaşmayı dilememesi ve hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaması.
Evet, hübbü dünya ve kerihtükümül mevt. Kimdir o hübbü dünya? Yunus 7'ye göre innellezine la yercune likana. Bunlar ulaşmayı dilemezler. Ve radibül hayatü dünya. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Hübbü dünya ve kerihtükümül mevt. Ve hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmamaları. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim mutu kabile temutu, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölmek ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Hübbü dünya Allah'a ulaşmayı dilemek. Halbuki Allah bizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı dilememizi birinci, üçüncü safhada, 14. basamakta da Allah Teala mürşidimize tabi olmak suretiyle ruhumuzu da hayattayken Allah'a ulaştırmamızı istiyor ki sahabenin hepsi bu 7 safa 4 teslimi yaşadılar ve asr-ı saadete ulaştılar. İşte sevgili kardeşlerim biz de Resulullah'ın sahabeyi öğrendiği gibi, öğrettiği gibi içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı. Hidayet çağında devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendi ve Allah'tan öğrendiğini de bize öğretti. Devrin imamları Kur'an'ı Allah'tan öğren, kutsal kitaplar Allah'tan öğrenenlerdir. Diğer insanlar da Kur'an'ı devrin imamından öğrenenlerdir. Biz de hidayet çağında Resulullah'ın ümmetimin en hayırlısı buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'dan Kur'an'ı öğrendik. Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an öğretisiyle sahabenin 7 safa 4 teslim yaşadığı ve asr-ı saadete ulaştığını ayetlerde net olarak görüyoruz. Hepinizin 2 cihan saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sahabenin hayatı konulu konferansımızın sonuç konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın fazlı rahmeti ve selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babam. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159. Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir. Hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık.

0: Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade bir çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden, saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Kesinlikle Allah'la kul arasında hiçbir mürşidin girmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu şirktir benim inancıma göre, benim Kur'an'ı anlayışıma göre.
1: Tanrı'nın ya da Allah'ın yüceliğine karşı hiç kimsenin aracı olduğunu düşünmüyorum. Bu şirktir ya bence.
2: Yaratılmış olanın herhangi birinden zerre kadar fayda, medet, umanın tamamı şirk içindedir ve müşriktir, cehennemliktir.
3: Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, İslam'ın içerisine sokulan hürafelerden bir tanesi de Allah ile kul arasında kimse giremez, mürşide tabiyet şirktir ifadesidir. Peki bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اَيْلَيْهِمْ فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَاءَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Allah ile kul arasına insanlar zaten giremez. Ama Allah bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi kendisiyle diğer insanlar arasına onları hidayete erdiren imamları kendisi tayin ediyor. Emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Öyleyse Allah tayin ediyor. Allah'ın tayin ettiğine tabi olmak üzerimize farzdır. Bu tayin edilenlerin hepsi Allah'ın Resulüdür. Ve Allah-u Teala Resul'e itaat Allah'a itaattir diyor Nisa 80.

Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi, her devirde adil bir imam var. Bu imam insanları hakimlerin tarifinden, batıl ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan mutlaka kurtaracaktır. Yedi grup insan imamı temsil ediyor. Kavim Resulleri, Veli Mürşitler, Salihler, Muhlisler, Ulul Elbab, Muhsinler ve Zahidler. İşte bu yedi grup insan devrin imamını temsil ediyor. Mürşide tabiyetçilik olmadığı gibi Allah'ın temel bir farzıdır. Kendisine ulaşılması mutlaka gerekli bir vasıtadır. Allah ile kul arasına insanlar zaten giremezler. Ama Allah kullarından dilediğini diğer kullar ile kendisine arasına bizzat Allah tayin ediyor, koyuyor. Bu insanlar ya Nebi Resullerdir ya Veli Resullerdir. Nebi Resuller Enbiya 73'e göre, Veli Resuller Secde 24'e göre Allah tayin ediyor. Ve insanların hidayete erdirmek için Allah tarafından bu imamlar tayin ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala iki nevi yoldan bahsediyor. Sebil-i Reşad ve Sebil-i Gay. Rüşt yolu irşat yoludur. Her rüşt yolunun başında bir mürşit vardır. Ve mutlaka onlardan birisine ulaşmamız Kur'an-ı Kerim'in farz bir emridir. Bütün sahabe gerçek anlamda Allah ile kul arasına girenlerdir. Allah-u Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde bunu şöyle ifade ediyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani. Yetmez. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabenin, sabikunel evvelin olan muhacirin ve ensarın ve onlara ihsanla tabi olanların fevzul azime ulaştıkları ve Allah tarafından diğer insanlar için irşada memur ve mezun kılındıklarını Allah-u Teala bize söylüyor. Öyleyse onlar mutlaka kulla Allah arasına girerler, Allah'ın emriyle girerler. Nitekim mürşidin tayini Allah'a aittir. Perşembe'yi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılıp da Allah'ın gösterdiği bir kişi ya vesiledir, yedi gruptan bir tanesidir veya doğrudan doğruya devrin imamıdır. Dört rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç Ayet-i Kürsi, ikinci rekatta İhlas Felek Nas, üçüncü rekatta İhlas Felek Nas, dördüncü rekatta İhlas Felek Nas okunur ve kimseyle dünya kelamı konuşmadan yatağını kıbleye göre dizayn eder kişi ve Allah zikriyle yatar. Huşu sahibi ise Allah-u Teala mutlaka ya devrin imamını veya devrin imamını temsil eden bir vesileyi Maide 35'e göre mutlaka ona gösterir. İnsanlar günde 40 kere Allah-u Teala'dan kendilerini sırat-ı müstakime ulaşmasını talep ederler, dua ederler. Ama mürşide tabi olmadan hiç kimsenin sırat-ı müstakime ulaşması, devrin imamının ruhunun o kişilerin başlarının üzerine bir nimet olarak yerleşmesi mümkün değil. Allah-u Teala, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Taha 123, benden size hidayetim gelecek. İşte bu hidayetçiler Allah-u Teala'nın Resulleridir, Allah'ın Nebileridir. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Zümer 71'de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size ayetleri tilavet eden Resul geldi mi gelmedi mi? İtiraf ediyorlar, geldi. Mürşide ulaşmak herhangi bir mürşide ulaşmak manasına gelmez. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dile hacet namazı kılarsa Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olur ve o zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine bir nimet olarak gelip yerleşir. O noktadan itibaren o kişi ne yapar? Nefs tezkiyesine başlar. Sırat-ı müstakime ulaşmak asıldır. Sırat-ı müstakim bu sebeple başların üzerinde devrin imamının ruhunu bir nimet olarak taşıyanların yoludur. Başka hiç kimsenin ruhu sırat-ı müstakimde bulunamaz. Ancak
mürşidine tabi olanların başlarının üzerinde Dervin İmam'ın ruhu.

gelip yerleşir. Allah-u Teala'nın mürşitlerine ulaşamamak insanları delalette bırakır. Mürşidine tabi olmayan kişi 10 ayet gelince delalette kalır. Delalette bırakırsa kişilerin cennete girmesi mümkün olmaz. Mürşidi bir şirk sayan insanlar şirkte olanlardır. Gizli şirk Allah'a ulaşmayı dilemeyenin içinde bulunduğu durumdur. Her bir ayrı bir fırkadadır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 grup hadis-i şerifinde evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Öyleyse evliya kimdir? Ya bir vesiledir, ya Allah'ın bir veli mürşididir veya Allah'ın bir veli resulüdür. Veya onların arasında seçilen devrin imamıdır. Öyleyse herkesin Allah-u Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşide Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra tabi olmasını ve 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah razı olsun. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? 2, ben neden bu kadar çirkinim? 3, ben neden doğdum? 4, ben neden dışlanıyorum? 5, ben neden eziyim? 6, ben neden ağlıyorum? 7, ben neden böyleyim? 8, ben neden yalnızım? 9, ben neden yaşıyorum? 10, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin
sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak, Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek, Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah "Et-tazimu emrillah, şefakatu halkullah." Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, Allah kimleri sever? Birinci sual, Allah-u Teala yarattığı tüm insanları sever mi? Allah hepimizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Çünkü Allah severek yaratmıştır. Allah Teala kimseye karşı kin duymaz. Gadap duymaz. Allah Teala sadece sever. Şu dünyadaki kötülüklerin hepsini işlemiş olan insanlar içinde Allah Teala'nın duyduğu tek bir şey sevgidir ve Allah Teala sever. Allah'ın yelpazesinde en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar sonsuz sayıda insan yaşar. Bu sevgi kişinin Allah'ı sevme derecesine paralel olarak değişir. Öyleyse ben Allah'ı çok seviyorum ama Allah beni az seviyor diye bir düşüncenin sahibi ise bu kesinlikle yanlıştır. Yanılıyorsunuz. O hepimizi biliyor, hepimizi seviyor. Ama biz Allah'ı az seversek Allah da bizi az sever. Allah'ı sevmeye başlamamız, Allah'ın da bizi sevmesini çoğaltan bir faktördür. Hadis-i şerifte ben kulumun zannı gibiyim. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ı nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz ve sahabemi de benden dolayı seviniz. Allah'ı nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz ve sahabemi de benden dolayı seviniz. Öyleyse insanla Allah arasında ilişki sadece sevgiye dayalıdır. İncil'deki bir ayet Allah'a bütün kalbinle, Allah'a bütün canınla, Allah'a bütün aklınla, Allah'a bütün gücünle sev. Ve komşunu da kendin gibi

Sev. Allah'ın sevgi kanunu şöyle. Allah Teala kullarına beni seviyor musunuz ey kullarım? Biz de diyoruz ki tabii ki ya Rabbim biz seni çok seviyoruz. Benim sevdiğimi de seviyor musunuz? Seviyoruz. Öyleyse ben bütün insanları seviyorum. Siz de sevin. İşte Allah Teala'nın bütün insanlar için tayin ettiği hedef bu noktayı çok seviyoruz. Benim sevdiğimi de seviyor musunuz? Seviyoruz. Öyleyse ben bütün insanları seviyorum. Siz de sevin. İşte Allah Teala'nın bütün insanlar için tayin ettiği hedef bu nokta. Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor: "Hantu maulayt hubunem ve la yuhubunukum ve tu'minu kitabi kullihi." Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Zaten insanlar bir insan için gruptur. Sevdikleri ve sevmedikleri. Ama eğer bu ayet-i kerimede herkes sevdiğini sever. Doğal bir durumdur. Ama Allah Teala bizi öyle bir hedefe ulaştırıyor ki bizi sevmeyenleri sevmek, kısacası herkesi sevmektir. Onlar bizi sevmeyebilirler ama biz onları da seven olacağız. İşte Allah'ın insanlara ulaştırmak istediği hedef bu. Onun için düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet okuyanlara iyilik dileyin. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Allah beni lanetçi olarak değil, rahmet edici olarak gönderdi. Beni beddua için değil, dua için gönderdi buyuruyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah Teala'nın sevdiği kullarını çeşitli nimetlere tabi tuttuğu doğru mudur? Evet, insanlar bir imtihandadır bu dünya hayatında. Özellikle Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ali İmran Suresi'nin 142. ayet-i kerimesi, Muhammed Suresi'nin 35. ayet-i kerime, 31. ayet-i kerimesi: "En hasibtum en tedhuluna cennete ve lema ya'lemullahu allazine cahidu minkum ve ya'lemus sabirin." Yoksa siz Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Muhammed 31: "وَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَسَابِر۪ينَ." Yine Bakara 214'te Allah Teala şöyle buyuruyor: "Yoksa siz kendinizden önce yaşayanların başına gelenlerin sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar dokundu ki Resul ve onun yanındaki amin olanlar Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar." Allah'ın yardımı gerçekten yakındır. Demiştik ki Allah Teala herkesi sever. Hepimizden bir hedefe ulaşmamızı bekler. O hedef insanların iki cihan saadetine ulaşması. Allah'a ulaşmayı dilemek ve mutluluğa imza atmak. Kişinin denenmesinin arkasında bu vardır, imtihan.

0: arkasında bu vardır. Ya o kişi hidayet yolunu seçip Allah'a ulaşmayı dileyecektir, böylece kurtulacaktır, veya dilemeyecektir, kurtulamayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel de sevilirsiniz. Ama Allah kimseden nefret etmez. Ama Allah-u Teala'nın sizi daha çok sevmesini istiyorsanız yetmez. Siz de Allah'ı daha çok sevmek istiyorsanız Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyeceksiniz. Allah-u Teala bir kulu severse onu çeşitli denemelere tabi tutar. İşte Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Ama onlar tövbe edip zikre başlamıyorlar. Al-İmran 31'de ise İn kuntum tuhibbun Allah'a, Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni, bana tabi olun. Ve Allah-u Teala'nın imtihanını geçen insanların hidayete erenler olduğunu buyuruyor Allah-u Teala. Ama bir de Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Yunus 7-8 İnnellezîne lâ yercûne likâna ve râdû bil hayâti dünyâ ve etmûne bihâ vellezîne âyâtinâ gâfilûn. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Onlar kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Üçüncü sual, Allah'ın sevgisine layık olmanın yolu nedir? Allah'ın sevgisine en çok layık olanlar, insanlar nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır. Asıl ifadesiyle nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar çoğalırsa, Allah-u Teala o kadar daha fazla sizi sever, daha fazla Allah'a yaklaşırsınız. Zikir, Allah sevgisinin insandaki işaretidir, sembolüdür. Allah-u Teala en yüksek sevgiyi Allah'a iradelerini de teslim edenlere karşı duyar. En çok sevilenler her devirde devrin imamları olmuştur. Yüce Rabbimiz Efendimiz'e seni en çok seveniz, en çok seni seveniz buyuruyor. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır. Bununca sahabe, ey Allah'ın Resulü, onlar kimlerdir diye soruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır. İşte onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Hayırlarda yarışanlar Kur'an ehli, daimi zikrin sahipleri, Allah ehli, Allah'ın muhlis kulları, Allah'ın has kulları da salihler olarak da düşünülebilir. Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde men yutullahu ve yutur rasule fe ulake ma'allezine aleyhim anamallahu aleyhim min ennebiyyine ve siddiqine ve şuhadayi ve salihine. Ulaike hasune rafika. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili hakkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de takva sahiplerini sevdiğini açıklıyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin takva sahibi olacağını müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua etmek, yalvarmak, yakarmak. Ona ibadetlerinle, ona ulaşmak, namazınla, niyazınla, orucunla.
3: Allah'a ulaşmak, huzur.
4: Yaptığımız zaten her hareket, her eylem, her düşünce. Ya, o yollara zaten her türlü Allah'a ulaşabiliriz, yaptığımız iyi şeyde de, kötü şeyde de.
5: Evvela ibadet yapmak, Allah'a kulluk yapmak, yani görevlerimizi, İslami görevlerimizi yerine getirmek. Allah ancak bu şekilde yaklaşılır.
6: Güzel ahlak geliyor. Diğer dinlere baktığımızdaki gibi Tanrı'nın bana tapın değil de güzel ahlak, insanlara karşı iyi olmayı falan öğretin anlamında çıktığından dolayı güzel ahlakla Allah'a ulaşabiliriz bence.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
3: Dualarımız, ruhumuz.
1: Siz de ölmeden evvel Allah'ın dostlarından olmayı dilemek ister miydiniz?
2: Tabii ki.
5: Elbette, ruhumuz zaten Allah'a ulaşacak yani sonunda. Ölmeden önce de olsa sonuçta da Allah'a ulaşacağız yani.
6: Ölmeden evvel ulaşmak değil de zaten hayatımızın içinde Allah olduğundan dolayı her türlü bir şekilde ulaşmış oluyoruz.
2: Allah'ım ben de ölmeden evvel dostlarımdan olmak çok isterim.
5: Ben de ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum. Senin ermiş evliyan dostun olmak istiyorum.
3: Ben de ölmeden evvel sana ruhumu ulaştırmak istiyorum.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah bana tapın değil de güzel ahlaklı olun dediğinden dolayı güzel ahlakla Allah'a ulaşabiliriz. Güzel ahlak sahibi olmanın yolu nedir? Allah'ın ahlakın temeli Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Allah'ın ahlakı da Kur'an ahlakıdır. Ahlakın ölçüleri Allah'ın emirleridir. Allah'ın yasaklarıdır. Değerlerin gerçek sahibi, değerleri kanun kılan Allah'tır. Hangi değer ölçüsünü hangi açıdan vermişse ona itaat temel farzdır. Ahlak, bekçinin içimizde olduğu bir sistemdir. Ahlak fıtratla da ilişkilidir. Allah bütün insanları bir fıtrat üzere Hanif dinini yaşayabilecek özelliklerde donatmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın ahlakın başlangıç noktasındadır. Nefsindeki afetler azaldıkça ahlaksızlıktan ahlaklığa doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz için Allah-u Teala Ahzab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah'ta güzel örnek vardır. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan ve bizim de Kur'an ahlakıyla ahlaklanmamızı emir buyuruyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın sevgisini kazanmak, irşat makamı önünde Allah'ın tayin ettiği bir Resul, bir mürşit önünde tövbe etmekten geçiyor. Mürşit sizin için neyi ifade ediyor?
5: Benim için en iyi mürşit Kur'an'dır yani. Kur'an ve sünnet.
4: İlim, dini eğitim, yani dini bilgilerin öğrenilmesi geliyor.
6: Allah'ın bize anlatmaya çalıştıklarını bize daha net açıklayacak, net detaylandıracak biri olarak görüyorum.
3: Allah'a yakın olmayı, tövbe etmeyi.
1: Siz de Yunus Emre'nin Tapduk Emre'ye tabi olması gibi Allah'ın tayin ettiği bir mürşidi aramak ister miydiniz?
2: Yani isterim ama zaten var diye düşünüyorum, bir mürşit, bir kılavuz var. Zaten Muhammed Mustafa var, yani Peygamber Efendimiz var. Başka aramaya gerek var mı?
6: İlk başta kendi aklımı kullanıp ondan sonra başka bir akla başvururum.
5: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim ama İslam alimi diyeceğim insanlara bakıyorum. Çok güzel televizyonlara çıkıyorlar, güzel güzel şeyler anlatıyorlar ama yaşantılarına bakıyorum. Bir de o zamanki mürşitlerin, büyük din adamların yaşantılarına bakıyorum. Hiç birbirlerine benzemiyorlar. Çok arada dağlar kadar fark var. Ya bunlar mürşit, bunları kendimize nasıl mürşit edinebiliriz?
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı ile Allah'tan mürşidimizi sorabileceğimizi söylüyor. Siz de hacet namazı ile Allah'tan mürşidimizi sormak ister miydiniz?
5: Ya elbette sormak isterim. Tabii ben hiç hacet namazı kılmadım. Diğer namazlardan kıldım ama hiç de öyle bir şey sormadım.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var zaten. Başka mürşid kılavuz aramaya gerek var mı? Evvela Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde öyle buyuruyor. 7 tane hadiste herkesin bulunduğu zaman diliminde Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olmayı öncelikle Peygamber Efendimiz açıklamış. Yani bugünün insanın zannettiği gibi ben varım, benden başka kimseye tabi olmayın dememiş. Resulullah'ın birinci hadisi benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadiste ne demiş oluyor? Herkes bulunduğu dönemde beni temsilen zamanın imamına, halifesine ulaşsın. Başka ikinci bir hadis. Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olmuştur. Onlara asi olan bana asi olmuştur. Yine herkesin ait olduğu dönemde Allah'ın kendisi için tayin ettiği alime, halifeye tabi olmasını emir buyuruyor. Üçüncü hadis-i şerifte size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına alif olmazsa o cahiliye standart devriyor. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlara demiş oluyor ki zamanın imamına tabi olun. Zamanın imamı beni temsil ediyor. Dördüncü hadis. Benim sünnetime ve benden sonra gelen raşid halifelerin yoluna tabi olun. Dördüncü hadis, beşinci hadis. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar bulunacaktır. Kısacası yedi tane hadisle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz herkesin kendi yaşadığı dönemde hacet namazını kılarak Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olmasını bizzat kendisi açıklıyor. Allah niçin peygamberlerin dışında mürşitler de göndermiştir? Her devirde peygamber yoktur. Ashab 40'ta ve makane Muhammedin abadim ricalikum ve lakin Resulullah ve hatemen nebiy. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içinden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve nebilerin hatemidir. Peygamber Efendimiz'den kıyamet gününe kadar bu aradaki dönemde 1400 yıldır asla peygamber gelmeyecek. Bugüne kadar gelmedi. Bundan sonra da kıyamete kadar gelmeyecektir. Ama Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Resuller, Veli Resuller tayin ediyor. Mü'minin 44. Nasıl peygamberin yaşadığı dönemde asaleten devrin imamı Allah'ın peygamberi ise Enbiya 73'te olduğu gibi ve cehennâhum eyyimeten yehtüne bi emrina ve uhayna fe'el hayrati ve ikâmi selâti ve itâ zekât ve kanunlen abidin. Biz onların hepsini emrimize hidayete eren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize abd oldular. Nebilerin olmadığı dönemlerde de Allah-u Teala veli resuller arasından bir tanesini seçiyor ve secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Her devirde mutlaka her kavmin içerisinde Allah'ın bir veli resulü var. Nebi Resullerle Veli Resuller arasındaki farkı slaytımıza bakacak olursak birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Nebi Resuller ve Veli Resuller birbirinden farklı kılan tam 10 tane özellik. Öyleyse Maide 35'te zikredildiği gibi hacet namazıyla vesileyi bizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Tek tek burada sıralamama gerek yok. Ne görüyoruz? Allah peygamberleri yani Nebi Resulleri ve peygamber olmayan Veli Resulleri bir maksat için gönderiyor. Tabi olunma, tabiyet olmazsa kalbin mührünü Allah-u Teala açmaz. Küfür kelimesini ortadan çıkarmaz. Kalbin içine imanı yazmaz. Kişi hiçbir zaman mümin olamaz. Yetmez. Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin delalette olduğunu söylüyor. 7 grup ayet-i kerime gelince de delalette olanların gideceği yerin cehennem olduğu buyuruluyor. Ve eğer bu hadislerle Resulullah bize bir mesaj veriyorsa o zaman herkesin hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorup ona itaat etmesi söz konusu. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cappar Hocamız. Efendimizin vesile hürmetle mübarek ellerinizi öperim inşallah Cappar Hocam. Uygun görürseniz bir sualimiz olacak inşallah Cappar Hocamız. Tevbe suresinin 180. ayet-i kerimesinde belirtilen Allah temizlemiş, arınmış olanları sever ifadesinden ne anlamalıyız inşallah Cappar Hocam? Bizlere aydınlatırsanız çok seviniriz. Sizleri çok ama çok kalbine çok severim inşallah Cappar Hocam. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu inşallah Cappar Hocam.
0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Tövbe suresinin 108. ayet-i kerimesinde buyrulan Allah temizlenmiş, arınmış olanları sever ifadesinden ne anlamalıyız? Ayet-i kerime Arapçasına baktığımız zaman Allah Teala ebediyen orada namaz kılma, ikame etme, ilk günden takva üzerine tesir eden kurulan mescit orada namaz kılmak için elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi, kalbini temizlemeyi, arınmayı seven adamlar vardır. Allah temizlenmiş olan arınmış kulları sever. Vallahu yuhibbul mutahhirin. Yani Allah Teala nefs tezkiyesi ve tasfiye yapanları sever buyuruyor. Ahzab 33'te yine Allah Teala ey ehl-i beyt innemen yuridullahu li yusibeke ankum rijsan an ehl-i beyt ve yutahhirukum tathira. Ey ehl-i beyt, Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek ister. Allah-u Teala'nın burada kullandığı mutahhirin kelimesi sadece dış değil, iç temizliği de yani kalbin afetlerinden temizlenmesi olayını da içerir. Allah temizlenmiş, arınmış olanları sever. 14. basamaktan itibaren taharet başlar. Nefsimizin kalbindeki afetler temizlendikçe tahir olma giderek seviyesini arttıracaktır. Yani kısacası mutahhir olanlar tezkiye ve tasfiye olanlardır. Nitekim Vakıa suresinin 79. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? La yemessehu ilel mutahherun. Ona tahir olanlardan, maddi ve manevi arınanlardan başkası dokunamaz. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir diye buyuruyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın da en çok sevdikleri yine Allah'ı en çok zikredenlerdir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Çok önemli. Ben zaten zikrediyorum. Bulaşık yıkarken de ediyorum. Oturduğum yerde de ediyorum. Aklıma gelen bütün her şeyi çekiyorum. Zikrediyorum Allah'ı yani.
4: Yani zikir yapmak demek Allah'ı anmak. Yani Allah'ı sürekli unutmamak için yapılır.
6: İnsanların olanı kavrayabilmesi için bir şey. Bunu nasıl böyle olabilir diye soruyor kendi kendine. Bunu Allah'tan arıyor cevabını. Soru olarak bunu şey yapıyor.
5: Allah'ı anmak. Tabii ne kadar çok Allah'a aynı yanında Peygamber Efendimiz ve Resulünü anmak o kadar faydalıdır. İmanımızı güçlendirir.
3: Allah'a daha yakın olmaktır.
1: Şeytan zikir ibadetini günümüz hayatında kaldırmıştır. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
2: Bence başarılı olamıyor. Olduğu yerler de var, olmadığı yerler de var. Eğer dininiz bütünse, tamsa, her şeyi layıkıyla, diyakatiyle yapıyorsanız sizi kandıramaz zaten.
1: Çok zikir yapmak insanı mutluluğa götürür mü?
5: Çok deyince sabah başlayıp da gece yatana kadar zikir yapmak mutluluğu götüreceğini zannediyorum. Ama belli saatlerde, belli zamanlarda, belli olaylar karşılığında Allah'ı zikretmek mutluluğa götürür tabii.
6: Allah'ın ismini zikretmek değil, Allah'ı düşünmek bile yeterli zikir için.
5: Yok 10 bin kere şunu çekin, 5 bin kere şunu çekin. Bunu söylemek çok uzun sürer ve sıkıcı gelir insana.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda 10 bin kere şunu çekin, 5 bin kere bunu çekin diyorlar. Bunu söylemek çok uzun süre ve insana sıkıcı gelir. Allah'ın insanlardan beklentisi nedir? Nefsimizde 19 afet var. Ruhumuzda 19 tane haslet var. Ve zikirle Allah-u Teala bu afetlerin hasletlerle değişimini istiyor. Afet haslet değişimini slaytına baktığımız zaman görüyoruz inşallah. Şu anda bütün insanlar bir denge içerisinde. Allah'ın ismi bir şifredir. Allah'ın kelimesindeki Arap harflerini bir kelimeye has titreşim sayıları dizaynı var ki Allah-u Teala tarafından bu dizaynın tahakkuku o şifrenin kullanılmasıdır. Şifre kullanılıyorsa Allah'ın katından hemen rahmet ve fazıl derhal harekete geçer. Allah Teala bu zikrin daimi zikir olmasını istiyor. Çünkü istiyor ki hiç ara vermeksizin Allah'ın nurları sonsuz bir şekilde kalbimize ulaşsın ve kalbimizi hep pırıl pırıl aydınlık tutsun. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Feiza kadaytumus salate feskunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
8: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. İstanbul'dan Tolga'yoruz hocam. En azam hümmet ve hasretlerim Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Allah'ın sevgisini kazanmakta Allah yolundaki hizmetin önemi nedir? Sizi çok ama çok seviyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, suali bir kere daha tekrar edecek olsak, Allah'ın sevgisini kazanmakta Allah yolundaki hizmetin önemi nedir? %100 önemli bir noktayı ifade ediyor. Muhammed dedi de ya yüllezine amenüntan sonra ayen sürekli muyusa bit aklamakum. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. İşte Allah bir yardıma ihtiyacı yok. Ama Allah'ın mutlu olmasını diye insanların yardıma ihtiyacı var. Eğer biz o Allah'ın mutlu olmasını istediği yardımı onları mutlu eder tarzda yardım edersek Allah-u Teala o yardımı kendisine kabul ediyor. O zaman o da bize yardım ediyor ve bizi mutlu kılıyor. Yani mutlu et ve mutlu ol kanunu. Biz Allah'ın mutlu olmasını istediği kişileri mutlu edeceğiz. Mutlu olanları daha fazla mutlu etmek, mutsuz olanı da mutlu etmek. Ama Allah-u Teala da bizi bu mutlu ediyor. Allah'ın emirlerinin insanlar tarafından ölmesini ve tatbikini ister emreder. Bu emirlerin açıklanması direkt Allah'a hizmettir. Ama aynı zamanda sizi Allah yolunda teciz ettiği için sizlere hizmettir. Allah başkalarına yapılan her hizmeti kendisine yapılan hizmet olarak kabul eder. Halka hizmet, hakka hizmettir. İnsanlara Allah'ın gerçeklerini ulaştırmak Allah'a yapılmış büyük bir yardımdır. Kimdir Allah'a yardım edenler? Allah'ın dostları. Siz nerede başka insanlara hizmete değer görüyorsanız, işte orada Allah sizi över. Allah sizi sever. Çünkü siz Allah'ı sevdiğiniz için böyle yapıyorsunuz. Muhammed Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi bunu söylüyor inşallah. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam, Haşr 19 ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Bu ayetin nefslerimizin sorunu üzerimizdedir ayetiyle illiyet rabıtası var mıdır? Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın ifadesinin bir önceki ayetteki takva sahiplerine hidayete erme emri verildiğini kesinleştiriyor. Takva sahibi olmayanlar ise Allah'a ulaşmayı dilemeyen, nefslerini kurtarmayı unutan fasıklardır. Takva sahibi olmayanlar ise Allah'a ulaşmayı dilemeyen, nefslerini kurtarmayı unutan fasıklardır. Bir izleyicim, Muhterem Hocam, ruhun Allah'a ulaşma döneminde zulmani tesir altında kaldım. Allah'a sığınarak kurtuldum. Ne zaman dilesem, zikir yapsam, şeytan beni korkutuyor. Aynı şeyleri tekrar yaşatmaya çalışıyor. Bu konuda ne yapmalıyım? Bu konuda Allah'a güvenmelisin ve Allah'a güvendiğinin işareti zikirdir. Mesela öyle bir sinyal sana geldiği zaman veya başka bir olumsuz şey geldiği zaman bütün olumsuzluklar, bütün insanı üzen her şey şeytandan kaynaklanıyor. Şeytandan geliyor. O geldiği zaman sen hemen zikre başlıyorsan o zaman Allah'a güveniyorsun. Allah'a güvendiğin zaman kesinlikle şeytanın senin üzerindeki tesiri sıfır. Ne yapmalısın? Hemen zikre başlamalısın inşallah. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, ahirette mahcup ve rezil olmamak için ne yapmalı, nasıl hareket etmelidir? Allah-u Teala bu sualin cevabını Ali İmran Suresi'nin 194. ayet-i kerimesine vermiş. Rabbena atina ma vaadtena ala rasulike la tuksu yevmul kıyameti enneke la tuflu himmet. Rabbimiz Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver. Kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak sen vaadinden dönmezsin. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Hidayet temsilcisi ne demektir? Kimler hidayet temsilcisi de açıklar mısınız? En üst noktadaki hidayet temsilcisi devrin imamıdır. Ondan sonra onun altında bütün kavimlerde Allah'ın risalet vazifeli kıldığı veli resullerdir. Onların da altında 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitlerdir. Bunların da altında vekil mürşitler var. Bunlar hepsi hidayet temsilcileridir. Allah razı olsun. Hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücut açısından hidayet, Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiile işlememesi. Nefs açısından hidayet, nefsin manevi kalbindeki afetlerden tamamen temizlenmesidir. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, mürşidi olmayan mürşidi şeytandır sözünü açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Beyazid Bistami Hazretleri'nin sözüdür ve Kur'an ayetlerine uyuyor. Arap suresi 27. ayet-i kerimesinde Allah bakın ne diyor. Arap 27'de اِنَّ جَعَلْنَ شَيَّاتِينَ اَوْلِيَا اَلَيْلَز۪ينَ لَا يُمِنُونَ. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere biz şeytanı dost kılarız. Sizin onları görmeyeceğinizde onlar sizi görürler. Biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Allah öyle buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o şeytanın dostudur, şeytanın da kuludur. Öyleyse o zaman şeytanın dostu, şeytanın kulu olan kişi mürşidi var mı? Hayır, mürşidi şeytan işte. Allah razı olsun. Amasya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, nehy an-ı münker ve emri bil maruf işini kimler yapabilir? Nehy an-ı münker ve emri bil maruf işini en üst noktada iradesini de Allah'a teslim edenler yapabilir. Kur'an-ı Kerim'de bu emri bil maruf ve nehy an-ı münker yapanların 7 sabah 4 teslimi yaşayan iradesini teslim edenler olduğunu görüyoruz. Ayetler bunu söylüyor. Alimran 104'te sizin içinizden hayra davet eden, maruf rahmeden, münkerden nehyeden bir topluluk olsun. İşte onlar felaha erenlerdir. Yani onlar iradesini de Allah'a teslim edenlerdir. Alimran 110 sahabenin maruf rahmeden, münkerden nehyeden bir noktaya geldiğini söylüyor. İşte onlar hayırlarda yarışanlardır. Alimran 114 yine maruf rahmeden, münkerden nehyeden salihlerden bahsediyor. Tövbe 71 maruf rahmeden, münkerden nehyeden nereden bahsediyor? 7 tane ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Bunlar iradesini de Allah'a teslim eden veli mürşitlerdir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, günümüzde birçok kişi mürşit diye tanıtılıyor. Ama zamanla o kişilerin dine en çok zarar veren kişiler olduğu ortaya çıkıyor. Bir kimsenin gerçek mürşit olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Allah Teala bunu Sûre suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Men ehsene kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn. La testevil hasenete illâ seyyi'a idfa billetî hiye hasen fe izel lezî beyneke ve beyne adâvetin kenneme velîn hamîm ve mâ ilûke illezîne seberû ve mâ ilûke zûhazîn azîm. Allah-u Teala Allah'a davet eden, mürşidin temel vasfı Allah'a davettir. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Çünkü nefsini tasfiye etmişse iradesini de Allah'a teslim etmiştir ve ona o sözü söylettiren Allah'tır. En güzel sözün sahibi odur. İyilikle kötülük bir değildir. Kötülüğü öğreten şeytandır, iyiliği öğreten Allah'tır. Sen kötülüğe iyilikle mukabele et. O zaman seninle arasında düşman olan kişi candan bir dost olur. Ama buna ancak sabredenler ulaşır. Buna ancak sözün hazın sahibi insanlar ulaşır. Allah razı olsun. İşte burada mürşidin vasıfları veriliyor. Bir kimsenin gerçek mürşid olup olmadığı üç vasfından: Allah'a davetten, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekten ve kitabın bütününe tabi olmaktan kaynaklanıyor. Şimdi insanlar dini öğrettiklerini zannediyorlar ama öğretilen din Kur'an'dan din değil, tamamen insanların kendi zanlarını din edinmişler. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk zatiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatıyla dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise, o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde bizleri bir araya getirdi. Teknoloji bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın en sevdiği varlık olan insanın yaratılışına baktığımız zaman, insan Allah tarafından Hicr 26'ya göre bir fizik bedenle halk edilmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş ve secde 9'da Allah zatından bize ruhu üfürmüş. Üç vücuda sahip olan insana Allah Teala dilediğini yapabilme yetkisi, cüz-i irade, serbest irade veriyor. Ve fizik vücudun kumandanı aklın kontrolünde hayatı yaşıyoruz. Ama bizler için Allah Teala'nın huzur ve saadete ulaşmak babında gönderdiği kutsal kitaplara baktığımız zaman bir düşmanımız var. Şeytan. Slaytımıza onu da eklersek o zaman üç vücut serbest irade aklın kumandasında dıştan bir düşman olan şeytanla birlikte herkes hayatı yaşıyor. Nefsimizin manevi kalbinde gördüğünüz gibi 19 tane hastalık var. Bu hastalıklardan bir tanesi de 16.'sı iptilalar, kötü alışkanlıklar. İşte bugünkü konferansımızın konusu bu iptilalarla, kötü alışkanlıkla alakalı. İptila nefsimizin 19 afetinden bir tanesi. Ama zaman içerisindeki üzerimizdeki tesirlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Birinci seviyede alışkanlıkla başlıyoruz. Bunun ikinci versiyonu, bir üst seviyesi tiryakilik. Onun da üstünde bağımlılık. En sonunda Allah'ın yasak ettiği fiillerin birçoğu bizde iptila haline geliyor. Yani bizi esir alıyor. Halbuki yaratılışta insana baktığımız zaman Allah Teala insanı evvelen nefsinin afetlerinin esiri olsun diye, dolaylı olarak da şeytanın oyuncağı olsun diye yaratmadı. Tam tersi, Allah'ı seven, Allah'a aşık olan, Allah'a hayran olan kamil bir insan olmasını istiyor. Zor mu? Çok kolay, çok basit. Sadece bir dilek. İşte bugünkü konferansımızın konusu teknoloji bağımlılığı. Oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı gibi birçok alt başlıkları sıralayabiliriz. İnsanlar bunun esiri olmuş durumdalar ve doğal olarak sosyal hayatta birbiriyle beraber yaşamakta olan insanlar arasında derin çatışmalara, kavgalara, ayrılıklara sebep oluyor bunlar. Sevgili kardeşlerim, din ahlaktır.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Buyuruyor ki ey ümmetim, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. İlim öğrenmekle elde edilir. Hilm şefkatle kazanılır. Hayrı isteyen hayrı bulur, şerden kaçan korunur. İşte böyle bir hayatı yaşamalıyız. Nasıl bir hayat? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan bir hayat. Evet sevgili kardeşlerim, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan bir hayat. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi, söylemiştik, iptilalar. İptilalar hayatımıza hüküm ferma ise Allah'ın ahlakından uzak, tamamıyla nefsani bir sefiliğin içerisinde yaşıyoruz ve her gün kavga, gürültü ve kaosu yaşıyoruz. Ne bu dünyada iki yakamız bir araya geliyor, ölüm sonrası hayatta da gideceğimiz yer cehennem. Osmanlı'daki o muhteşem muhtevayı hatırlayın. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Çekti öldü gitti, dayansın ehli kubur. Eğer nefsani bir hayat içerisinde yaşıyorsak, kendisi huzursuz ve mutsuz olan bir insana etrafına mutluluk vermesi mümkün değil. Ölünce de kendisini bekleyen sadece sonsuz bir azap, cehennem söz konusu. Ama Allah Teala bizden onu söylemiyor. Bizden bütün kainata hakim olan, kainatın mutluluğunu formüle eden, mutlu et ve mutlu ol formülü üzerine hayat yaşamamızı istiyor. Çok mu zor? Bir dilek. Evet sevgili kardeşlerim, sevgi ile arzu birbirinden farklı iki tane muhtevaya oluşturuyor. Sevgi ile huzur ve mutluluk yaşanır. Ama Allah'ın yasak ettiği fiillere duyduğumuz arzular bizi yanlışlara sürükleyebilir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisine baktığımız zaman dünyevi lezzetleri silip süpüren ölümü çok arzu hatırlayın. İşte dünyevi arzular, dünya sevgisi her kötülüğün başıdır. Ondan kurtulabilmek, kötü alışkanlıklardan tamamen uzaklaşmakla, hayatımıza Allah Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği faziletleri yerleştirmekle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, günlük hayatta hiç istenmeyen bir davranış biçimini bir saatlik bir tekrar içerisinde hayatımızda yaşıyorsak, o artık bizde bir alışkanlık hale gelmiştir. Herhangi başka bir şey aynı konuda bu tekrarı 3-4 saate yükseltiyorsak, artık tiryakisi olmuşuz. Ama bağımlılık olayı en az zühdün zıttı olan 13 saate denk geliyor. Hayatınıza, günlük yaşamınıza 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yasak olan bir fiil beyninize ve zihninizde devamlı sinyaller size gönderiyorsa, bilin ki artık oranın, o nesnenin bağımlısı olmuşsunuz. Ama bunun ötesinde en üst noktada esiri olmak var. O esiri olan insanlar aslında farkında değiller. Onlar artık şeytanın kölesi olmuş durumdalar. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bu kişilere tağut diyor. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar, onlar için artık bir dönüş söz konusu değil. Onlar sadece kötülüklerle meşguldürler. Onlar bildiklerini zannediyorlar ama asla Allah'ın güzel, mutlu et ve mutlu ol kanunlarından habersizdirler. Sevgili kardeşlerim, Allah bizleri çok seviyor ve mutlu olmamızı istiyor. Kötü alışkanlıkların yerine meziyetlerin sahibi olmamızı istiyor. Bunun yolu sevgiden geçer. Nasıl nefsimizde 19 afet varsa, kin ve nefret,

0: küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 hastalık ki şeytan bu 19'una %100 tesir ediyor ve her afet üzerinden bizi kendisine bağlıyor iblis. İşte başlangıç noktasında İptilalar afeti bizde var ama şeytan buna tesir etmek suretiyle insanları kendisine bağlıyor. Ama sevgili kardeşlerim, bir de Allah'ın bizdeki temsilcisi ruh var. 19 tane haslet ve bu hasletlerden bir tanesi iptilaların zıttı olan meziyetler, faziletler. Ruhtaki 19 hasletin karşılığı faziletler bizde hasletlerin alışkanlık haline gelmesi halidir. Yani hangi hasreti kendinize alışkanlık haline getirmişseniz, ki bu müzeyyen olmakla tarif edilir, kalbinize artık o müzeyyen olmuştur. Siz onu doğal bir halinizle yansıtıyorsunuz. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek bir meziyettir, bir fazilettir. Ama bu siz bunu uğraş vermiyorsunuz. Çünkü neden? Artık karşı güç sizde yok. Yani... Ya o bana kötülük yapıyor, ben de şöyle bir atraksiyonda bulunsam. Çünkü afetler yok sizde. Afetler olabilse o zaman karşıt güç var. Bir gayret sarf ederek, direnç göstererek hedefinize ulaşmak istersiniz. Ama öyle değil. Daimi zikre ulaştığınız an ruhta 19 tane haslet, derse de 19 tane fazilet söz konusu. O zaman her şeyi doğal halinizde sadece Allah'ın emrettiğini yaşıyorsunuz. Ve en çok mutlu yaşayan siz oluyorsunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünyada yaşayan her devirde mutlu bir azınlık diyelim. Onlar mutlu et ve mutlu ol formülüne göre yaşayan insanlardır. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Onlar kötü alışkanlıkları, iptilaları hayatlarından tamamen temizlemiş, yerine faziletleri geçirmiş olan insanlardır. Kötü alışkanlıklar hayatı ve toplumu derinden sarsıyor. Ülkemizde de bağımlılık yapıcı maddelerin deneme yaşı 13'e kadar indiğini görüyoruz. Bu maddelerin ciddi kalp rahatsızlıklarına yol açtığını da tespit etmiş durumdayız. Sigaraya gelince Dünya Sağlık Örgütü bağımlılık yapıcı maddeleri bir kere bile kullanmanın bağımlı olmak için yeterli olduğunu, sadece bu noktaya gelebilmesi için çok kere tekrar edilmesi gerektiğini bildiriyorlar. Bir kere denemenin diğer maddelere geçişi tetiklediğini belirtiyorlar. İstatistikler, hayatımızda yapılan araştırmalar, iki sigarada ne çıkar diye başlıyor ama arkadaşlarıyla birlikte bu olay tatbikata geçince gençlerin %85'inin sigara bağımlısı olduğunu ortaya koyuyor. Alkol kullanımı az bile olsa kalpte ritim bozukluğu, damar kireçlenmesi ve kansere yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre her yıl yaklaşık 3,5 milyon insan alkolden dolayı hayatını kaybediyor. Alkol tüketimi en önemli 2-10 kanser nedeninden biri olarak kabul ediliyor. Uyuşturucuya gelince de en zehirli olanı bu. Uzmanlar madde bağımlılığını, kalp sağlığını en büyük düşmanlarından biri olarak gösteriyorlar. Araştırmalar uyuşturucu kullandıktan sonra ilk bir saat içinde kalp krizi geçirme riskinin normalden 4 kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Mutlu olmak için yaşayan ancak mutlu yanlış adreslerde arayan bu insanlar maalesef önce kendilerine ve sonra da çevrelerine devamlı zarar veriyorlar ve mutsuzluğu yaşatıyorlar. İşte ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur, çekti öldü gitti dayansın ehli kubur misaliyle hayatı yaşıyorlar. Yakın bir tarihte bir üniversitenin tıp merkezinde insan ve toplum bilimleri konulu psikiyatri araştırmalarında alınan sonuç şöyle ifade edilmiş. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı ve sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk, depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyor bilim adamları. Madde, sigara, alkol, kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. 1400 yıl evvel Saadet Davetisi reçetesi ve garantisi olarak bize indirilen Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde özellikle 90-91'de şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysir vel ensabu vel ezzamu rijsun min amali şeytan. Ey amin olanlar, şarap, kumar, puta tapınmak için dikili taşlar ve fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Bunlardan kaçının, umurlu ki felaha erersiniz. Sevgili kardeşlerim, demek ki insanları İptilaya bağımlı kılan, iptila afetine dıştan tesir eden bir varlık var. O şeytan ve şeytan bu söylenen maddelerle bizi kendisine bağlıyor. Bizi kendine esir, kendi kulu gibi bir muhteva içerisinde hayatı yaşattırıyor. Allah Teala da diyor ki bunlardan sakının. Öyleyse iptilaların arkasında şeytanın tesirini göz önüne aldığımız zaman kişi bir nevi şeytanla işbirliği halinde bir iş içerisinde ve şeytanın kulu olarak hayatı yaşamaya başlıyor. Şeytan acaba bu iptilalara tesir etmek suretiyle gayesi ne? Maide 91'de Allah şöyle zikrediyor. اِنَّمَا يُرُدُ شَيْتَانُ اَنْ يُقَى بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءَ وَيُسَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرَ اللّٰهِ وَعَنِ السَّلَاتِ Şeytan iptila afetine size tesir etmek suretiyle sizi birbirinize karşı düşman kılmak, kin sokmak istiyor ve bir taşla iki kuş vuruyor iblis. Aynı zamanda sizi zikirden ve namazdan da alıkoyuyor. Sevgili kardeşim, hayatı Kur'an-ı Kerim'i hatırlayın. Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Nefs tezkiyesinin muhtevasında tövbenin yeri olmazsa olmaz esas şartı oluşturuyor. Tövbe yoksa nefs tezkiyesi yok. Ama bu tövbe kişinin kendi kendine yapacağı bir tövbe değil. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki akıl tövbe eder, nefs de tövbeyi bozar. İşte sevgili kardeşlerim, nefsimizin bir daha aklın yaptığı tövbeyi bozmaması için ne lazım? Şeytanın tesirini azaltmak ve sıfırlamak lazım. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, oruç tutunuz, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şeytanın bizde etki sahasını ne kadar azaltırsak, sıfıra indirgesek o zaman Allah'ın üzerimizdeki hüküm ferma olduğunu göreceğiz. En üst seviyede bir Allah'ın dostu olacağız ve devamlı mutluluğu yaşayacağız. Doğal olarak da etrafımızdaki insanları hep mutlu edeceğiz. Mutlu et ve mutlu ol formülü bizi sahabe gibi, havariler gibi, Rabbaniler gibi, Allah'ın dostları gibi en üst seviyede huzura ve mutluluğa ulaştırır. Öyleyse birbirimize düşman olarak değil, birbirimize kin besleyerek kaosu yaşayan insanlar olarak değil, tam tersi Allah'ın bize temel emri tövbe edip zikre başlamak. Zikrediniz, çok zikrediniz ve daimi zikrediniz. Gaye ne zikirle? Şeytanın kapısını kapatmak. Ama aynı zamanda nasıl iblis bir taşla iki kuş vuruyorsa Allah-u Teala yoluyla da Rabbani yoldan da bir taşla iki kuş vurmak söz konusu. Evvela afetleri hayatımızdan çıkartmak, kalbimizi onlardan temizlemek. Daha sonra Allah'ın katından gelen faziletlerle bezemek. Bir gün daimi zikre ulaştığımız zaman 19 faziletin sahibi oluruz. Faziletler hayatımızda varsa hep huzur ve mutluluk içinde bir hayatı yaşarız. İşte o zaman madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı yerine tam tersi Allah'a bağlı, Allah'ın muhsin kulu, Allah'ın ulelbab kulu, Allah'ın muhlis kulu ve Allah'ın salih kullarından oluruz. Sevgili kardeşlerim, şeytanın tesiri altında yaşanan bu kötü alışkanlıklar, kumar bağımlılığı, sosyal medya ve kontrol edici kullanımlar, artık bunlar hepsi bağımlılık sınıfında yer alıyor ve anne babaların çoğu bunlardan şikayetçi. İşte oğlum telefonu elden bırakmıyor. İşte gelinim devamlı elindeki telefonla meşgul vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, bu konuda da Allah Teala'nın bize bir emri var. Tahrim suresinin 6. ayeti kerimesinde Ya eyyühellezine amenu kunu enfusekum ve ehlikum nara. Ey amenli olanlar, kendinizi ve evladiyanızı cehennem ateşinden koruyunuz. 14 asır evvel gelen Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz etraftaki Arap aşiretlerine hitap ederken, ey Haşimoğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Kaboğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşimoğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. İşte tıpkı bunun gibi biz de bugün diyoruz ki ey insanlar kendinizi cehennemden kurtarınız. Evlatlarınızı cehennemden kurtarınız. Kendinizi madde bağımından, sigara bağımından, alkol bağımından, her türlü kötü alışkanlıklardan, bağımlılık yaratacak olan şeyden kurtarınız. Hemen seslerinizi duyar gibiyim. E nasıl olacak hocam? Herkes şu anda evimde benim çocuğum, benim torunum, benim yeğenim falan yüzlerce kişi sıralanabilir. Nasıl olacak? Ben de bundan müzdaribim, rahatsızım. Allah-u Teala 1400 ile bir can simidi olarak katından bize gönderdi Kur'an-ı Kerim'le. Ve Kur'an'ındaki emrin hayata tatbikiyle. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak ve teslimiyetin olmazsa olmaz şartı itaattir. Neye itaat edeceğiz? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede açıkladı. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emrine itaat edeceğiz. 12 ayet bize farz kılmış. 14 asırlı ve sahabenin hepsi bu farz emri yerine getirmişler ve Allah'a dost olmuşlar, ermiş evliya olmuşlar. Yetmez, onunla da kalmamışlar. Asr-ı saadeti yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, sıcak çatışmaların hüküm sürdüğü dünyamızda, özellikle İslam aleminde tekrar sahabe gibi asr-ı saadeti yaşamak çok mu zor? Hayır, çok kolay. Sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Evet, beni duyanlar, beni dinleyenler, sevgili kardeşlerim, duyduk duymadık demeyin. Çocuğunuz madde kullanıyorsa, sigara kullanıyorsa, alkol kullanıyorsa, cinlerin tesiri altındaysa, her türlü negatif aktiviteden rahatsız ve huzursuzsanız, kurtulmak istiyorsanız, sadece bir dilek. Bu dilek hepinizin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. O zaman Allah Teala kontrolünü ele alacak. O zaman Nuh'un gemisinde yer alacaksınız. O zaman gemi Allah'a doğru yol olacak. O zaman geminin kuntarı, komutanı veya kumandanı devrin imamı olacak. O zaman gerisi tamamen mürettebat olacak. O zaman mutlulukları en güzel şekilde yaşayacaksınız. Zülcenahayn olarak iki kanatlı, mutlulukları yaşayan, mutlu bir toplum oluşturan insanlar olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, çok zor değil. Sadece bir dilek. İşte Kur'an ayetleriyle ki tekrar ediyorum, her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmanın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Her türlü kötü aktiviteden temizlenmenin adresi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Ey Ademoğlu, duyduk duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dilemezsen. 7 ayet-i kerime bunu söylüyor. Yunus 7, Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Rum 8 ve Secde 10. Ulaşmayı dilemezseniz Allah sizi delalette bırakır ve delalette olanların rehberi, kılavuzu şeytandır. 7 ayet gereğince gideceğiniz yer cehennem. Hemen bu dünyada mutlu olmak, huzur içinde yaşamak, ölüm sonrası hayatta da cennete gitmek istiyorsanız o zaman 7 ayet-i kerimede bildirdiği gibi kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Ankebut 5 de Allah Teala size söz veriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah söz verdi miydi mutlaka yerine getirir. Kaf 29'da Allah katında söz değiştirilmez. Allah verdiği sözü mutlaka yerine getirir. O zaman bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisi Allah gerçekleştiriyor. Ne yapıyor Allah Teala? Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ne yapıyor Allah Teala? Allah'a giden kapıları bize açıyor. Baş gözümüzdeki hicabın mestureyi alıyor. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Ve böylece Allah Teala'nın insanlar için tayin ettiği bir nefs doktoruna ulaşıyoruz. Mevlana'nın ifade ettiği gibi bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorlarıdır. 19 hastalıktan bir tanesi de iptilalardır. Bu iptilaları tedavi eden doktora müracaat etmemiz lazım. Ama o doktorun diğer insanlardan farkını anlayabilmemiz için mutlaka kalben ulaşmayı dilememiz lazım. İşte sevgili kardeşlerim, sualim var size. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah'ın ilacını kullanıyor? Nefs hastalıklarının ilacı nedir? Kim söyleyecek? Zikir, evet. Görüyorsunuz gayet basit, gayet kolay. O zaman eşiniz bağımlıysa eşinize, çocuğunuz bağımlıysa çocuğunuza, geliniz bağımlıysa kime bağımlıysanız kalben ulaşmayı dilemeyi ona söyleyeceksiniz. Kalbine yazacak ve ilacı vereceksiniz. Bu ilacın dozu hani bir ölçü içerisinde olabilir? Hayır. Bu ilaçta ölçü şu. Tefrit var ama ifrat yok. Çok zikir, daha doğrusu zikir, çok zikir ve daimi zikir. Yani 24 saatin her saniyesinde bu ilacı kullanabilirsiniz. Bu sizi ne yapar? Şeytanın kontrolünden kurtarır. Allah'ın kontrolüne geçirir ve Allah sizinle beraberse kainatta hiçbir güç artık size zarar veremez. Şeytan da buna dahil. İşte sevgili kardeşlerim, amini olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala kumandayı ele alınca kalbine hidayet de ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kaf 33. Kalbe giden nüronunu açıyor. Ve Enam 125'e göre nüronunu açtıktan sonra Allah ismini tekrar ederse Zümer 22'ye göre Allah'ın katından rahmet kalbe sızıyor. Hadid 16'ya göre huşu sahibi oluyor ve huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazıyla doktorunu Allah'tan istese Allah ona gösteriyor ve gidip ona tabi olması lazım. Bugün size bir doktor ameliyat olmanız lazım diye karar verdiği zaman izin için sizden, daha doğrusu ameliyat için sizden izin ister. Tıpkı bunun gibi siz de tabiyetinizi gerçekleştirip tövbenizi gerçekleştirdikten sonra artık tedaviye başlıyorsunuz. 7 kalp şartı, 7 nimetle birlikte zikir yapmaya başlıyorsunuz ve Allah'ın bizdeki temsilcisi ruh, Allah'a ezelde vermiş olduğunuz misak gereğince sahibine iade etmek üzere nefsinize ve şeytana karşı bir cihadın içine giriyorsunuz. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye, teske kademelerini bir bir geçerek her kademede kalbinizdeki afetlerin %7 azalmasıyla birlikte Allah'ın katından kalbinize yerleşen %7 faziletle sonuçta nefs tezkesinde %49 fazilet, %2 rahmet, toplam %51 kalbini aydınlandığı zaman artık şeytan eskisi gibi %100 size tesir edemiyor. %49'una sadece tesir edebiliyor. %51 kendinizi şeytanın elinden kurtardınız demektir. Bunu kim yapıyor sizin için? Allah Teala. Allah sizi çok seviyor. Sadece hepinizden bir dilek istiyor. O zaman ey şikayet eden ev halkı, kim yanı başınızda bu dertten müzdaripse, bağımlıysa, sigara bağımlısı, alkol bağımlısı, madde bağımlısı, her türlü kötü alışkanlıkların bağımlısıysa, yapmanız gereken onları Allah'a yönlendirmek. Reçete belli. Tatbik ettiğiniz zaman mutlaka şifaya kavuşacaksınız. İstisnası yok. Allah'a yönlendireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve zikri vereceksiniz. Onlarla birlikte yaşayacaksınız. Özellikle hanım kardeşlerimize sesleniyorum. Siz dünyaya getirdiğiniz çocuklarınızı yetiştiren, sevgiyle birleşen annelersiniz. Cennet anaların ayakları altında ve çocuğunuza verdiğiniz terbiye, onları yetiştirmeniz, özellikle küçük yaşlardaki anneler, her türlü çocuğun ihtiyacı anneye %100 bağımlı. O zaman bunu yapamayan yakınlarınız varsa bir müddet onlarla birlikte tıpkı kim gibi? Anneler gibi. Sevgiyi annelerden öğrenmemiz lazım. Siz de etrafınıza bu şekilde müşkülatı olan aile bireylerine yardım ederseniz göreceksiniz ki mutlaka hedefe ulaşırsınız. Unutmayın. Allah'ın izniyle. Öyleyse ana başlık içerisinde bugün nasip olan konferansımız neydi? Teknoloji bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı ve daha alt kademedeki her türlü insanı esir alan kötü alışkanlıklardan kurtulmak çok kolay bir dilek. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Her türlü üç harflerin tesiri altından da kurtulmak istiyorsanız reçete yine aynı. Bir dilek, bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilediğiniz takdirde Allah devreye girecek ve Allah'ın yardımıyla çok kısa süre içerisinde şeytanın üzerimizdeki etkisinin %51 azalmasıyla hayatınıza yeni bir sayfa açılacak. Allah'ın dostu olacaksınız. Ermiş evliya olacaksınız ve mutlu ol formülü gereğince de etrafa mutluluk dağıtacaksınız. Sevgili kardeşlerim, tabii ki mutluluğu veren sizler, en üst seviyede siz mutluluğu yaşayacaksınız. Ve o zaman Efendimizin her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Yapmanız gereken yaşadığınız her olaya Allah'ın gözlükleriyle bakmanız lazım. Allah'ın dürbünüyle bakmanız lazım. Allah'ın teleskobuyla bakmanız lazım. Baktığınız zaman gerçekten sizin içinde her şey çok ama çok ama çok güzel olacak. Evet, bir konferansın daha sonuna geldik. Teknoloji bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı konulu konferansımızın sonuç konuşması burada tamamlanıyor. Evet sevgili kardeşlerim, tabii ki sonuç konuşmamız burada tamamlanıyor ama her zaman yapa geldiğimiz bir de merasimimiz var, tövbe merasimi. Eğer siz de kalpten ulaşmayı diliyorsanız, beni dinleyen ekranları başındaki kardeşlerimiz, siz de kalpten ulaşmayı diledim, ben de tövbemi gerçekleştirmek istiyorum, ben de zikre başlamak istiyorum diyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine,
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancak, taht,
1: kitap, sancak, taht
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına,
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime,
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek,
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah.
1: La ilahe illallah.
0: Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادِبُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِ مِنْ عَتِنَا غَافِلُونَ. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinizden ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki, inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahasselavan. Anam.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'i mealinden okuyarak dinimi öğrenmeye çalışıyorum ama hayatıma tatbik edemiyorum. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim, açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, senin de belirttiğin gibi işi baştan yanlış tutmuşsun. Kur'an-ı Kerim'i öğreneceksin, okuyacaksın ama hayatına tatbik etmen için mutlaka önünde bir örnek olmasını, hayatına tatbik eden birisi olması gerekir. İşte o birisi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği mürşittir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide olaya baktığımız zaman o hiyerarşik sistemi tekrar göz önüne alalım. En üst noktada Allah'ın peygamberleri var. Nebiler, kainat için Allah'ın vazifeli kıldığı mürşitlerdir. Ve onlar Allah'ın tasarrufundadır. Allah'ın insanlar için vaaz ettiği en üst seviyedeki mutluluğu onlar yaşarlar. Neden mutluluk dedim? Çünkü Allah Teala'nın insanlara ulaştırmak istediği mutluluğun en zirve noktasına ulaştıran, bütünü ihtiva eden kutsal kitaplardır. Allah'ın nebilerine verdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisi. Yetmez. Bu kainattaki mutluluğun toplamı insanların bütününün mutluluğunu oluşturuyor. Onların içinde sen bir fertsin. O mutluluğu yaşamak istiyorsan merdivenin ilk basamağını, adımı doğru atman lazım. Şimdi peygamberlerin görevine beraberce bakalım. Allah Teala Bakara 151'de bakın ne diyor. 14 asır evvel cahiliye hayatını yaşayan bedevilere Allah Teala diyor ki: "Sizin içinizden size bir resul gönderdim. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor, o size hikmeti öğretiyor." Öyleyse Kur'an-ı Kerim mealinden dinimi öğrenmeye çalışıyorum. Okumalısın mealini. Ama mealini okuduğun zaman şu ayetlere de rastlayacaksın. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya 7 ve Nahl suresinin 43 ve 44. ayet-i kerimesi. Şimdi bakın, bu ayetle Bakara 151 ile Nahl 43-44 arasında bilyet rabıtası var. Ma arsalna min qablike illa ricalen nuhi ileyhi fes'ale ehle zikrin kuntum la ta'lemun. Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Öyleyse bütün Resuller erkeklerden seçiyor Allah-u Teala. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bütün Allah'ın kendilerine vahyettiği ricalin hepsi zikir ehlidir. Allah'ın Resulleri. Öyleyse görüyorsun, sen de okuyacaksın. Ama buraya geldiğin zaman Allah Teala diyor ki sen Kur'an-ı Kerim'i zikir ehlinden öğreneceksin. Açıklamada bulunuyor. İşte o zikir ehline kimdir, ben nasıl ulaşacağım diyorsan onun da cevabı Kur'an-ı Kerim'de var. Allah Teala Bakara 45-46'da "Vestaînû bis-sabri ve's-salâti." Sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin, mürşidinizi isteyin. Ulaşacak mürşidi sorun, isteyin. Zor durum şu sahipleri için değil. O zaman demek ki hacet namazıyla Allah-u Teala ulaşman gereken, sualini sorman gereken mürşid ehlini hacet namazıyla sormanı istiyor. Ama hacet namazına sana o mürşidi gösterebilecek muhtevai bir şartı sen yerine getireceksin. Bu da ne? Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبُّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. İşte mürşidi Allah kime gösteriyor? Mürşidi dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı dileyenlere gösteriyor. O zaman birinci vazifen Kur'an-ı Kerim'i mealinden oku, tamam. Ama kalben Allah'a ulaşmayı dile. Bu dili Allah kalbinde gördüğü an Rahim esması ile tecelli eder ve seni mürşide ulaştırır ve mürşitten Kur'an-ı Kerim'i okuma öğrenmeye başlarsın inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim ve öğrendikten sonra da yaşamaya başlarsın. Yani mürşide ulaştırırsan mürşit aslında Kur'an-ı Kerim'i öğretir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i yaşattırır. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, mürşit deyince kimler kastediliyor? Nasıl özellikleri vardır? Şu zamanda mürşit var mı? Sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman dilimi yoktur ki mürşit olmasın. Çünkü mürşidin tayini Allah'a aittir. Her zaman diliminde, her kavimde resuller var. Her zaman dilimde, her kavimde mürşit ve mürşitler var. Her zaman diliminde, her zaman diliminde asaletten veya vekaleten devrin imamı var. Şimdi tekrar o üçgenimizi nebiler, imamlar, resuller, halife ve resul üçgenimizi dikkate alacak olursak şunu göreceğiz. Hatta bu piramidin tabanını da altından da insanlar olarak gösterelim. Yani şöyle bir şey daha olur. Bunu genişletebilirsek müjdeleyici ve erice rasuller. Başında nebiler, imamlar, halifeler, rasuller, veli mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler. Her birisine ayrı bir kare açtıktan sonra piramidin tabanı da insanlardan oluşturalım. Çünkü bunlar Allah-u Teala'nın insanlara farz kıldığı dini yaşayan, yaşamayı öğrenen, öğreten ve en üst seviyede Allah'ın tayin ettiği mürşitlerdir. Şu kardeşimiz diyor, mürşit deyince kimler kastediliyor? Mürşit deyince eğer konu insansa Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı, Allah'ın tayin ettiği Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, yaşayan ve öğretenlerden bahsediyoruz. Nasıl özellikleri var? Onlar insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdivenini yaşayan kişiler. Bu 28 basamaklı İslam merdiveni 7 Safa ve 4 Teslim'den oluşuyor. Belki yapılabilirse onu ben daha sonra inşallah söylemek istiyorum. Nasıl özellikleri var? Allah'a ulaşmayı dilemişler ilk 7 basamak. 7 Furkan sahibi olmuşlar. Hacet namazıyla mürşitten Allah'tan sormuşlar. Allah onlara mürşit göstermiş. 12 tane ihsanla mürşide tabi olmuşlar. 7 kademeli nefs ezkesini gerçekleştirerek hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. 22. basamak. Zikirlerini arttırarak fizik vücut teslimini yapmışlar. 23. 25. basamak. Daimi zikre ulaşmışlar. 27. basamaktan nefslerini teslim etmişler. Ve salaha ulaşmak suretiyle salahın 25. kademesinde Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmışlar. Bu irşada memur ve mezun kılınanlar, onlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, yaşayan ve Allah tarafından öğretilmekle vazifeli kılınanlardır. Her devirde var mı? Evet, kıyamete kadar her devirde var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerifinde ümmetimden Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir ümmet her zaman olacaktır. Öyleyse mürşitlerin olmadığı bir zaman dilimi yok. Her zaman var, her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar. Allah'a itaat edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşitlerine tabi olan üst seviyede kişiler, hayırlarda yarışanlar da onlar hayra ulaşmış daimi zikrin sahipleri. Bunlar hep var olacaktır. Allah razı olsun. Belki bu söylediğim şeyi, muhtevayı sadece daimi zikre ulaşana kadar ki olan kesimde ele alalım inşallah. Üçüncü sual, Şanlıurfa'dan birkaç muhterem hocam. Nisa 107 ayetini bize açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, Nisa 107'de muhterem Efendimizin tefsirinde şöyle buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o her zamanki tertemiz kalbiyle kendisine kim kötülük yaparsa yapsın hepsi için aynı duada bulunurdu. Ya Rabbi sen onlara bağışla çünkü onlar bilmiyorlardı. İfade aynen böyle. Bilmedikleri için nefslerine zulmedebilirler. Günah işleyebilirler. Bana da haince kötü şekilde davranabilirler. Zarar verebilirler ama sen onları bağışla. Onlar bilmiyorlardı diyorlar Allah Teala'ya. Allah Teala da bu ayetlerde onun bu talebini uygun bulmadığını söylüyor. Öyle yumuşak bir kalp ki, öyle temiz bir kalp ki kim kendisine ne yaparsa yapsın onları affetmeye hazır. Yetmiyor kendisini affetmesi yetmiyor. Allah'ı da affettirmek için gayrette. Allah Teala ona cevap veriyor ki tamam sen onları affet, affedebilirsin de benim de onları affetmemi isteme. Peygamberime, Resulüme kötü davrananı affetmem diyor Allah Teala. Eğer sen af dilemekte ısrar edersen o zaman senin de benden tövbe ve istiğfarda bulunman gerekir diyor. Nisa 107'ye mealine baktığım zaman kendilerine ihanet edenlerden yana mücadele etme. Muhakkak Allah ihanette ısrar eden günahkarları sevmez. Nisa 107 bunu söylüyor. Açıklaması da bu istikamette inşallah Efendimizin. Şanlıurfa'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci sual. Burada insanlar cinci hocalara şeyh gözüyle bakıyorlar. Gerçeği söylediğimiz zaman da hayır kerametleri var. Onlar her şeyi biliyor diyorlar. Hoca zannettikleri kişiler tasavvuf yoktur. Allah zikrine çekme. Mürşit yoktur diyorlarmış. Hocam şeyh kime denir? Keramet ehli kimlerdir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, insanlar tabii bütüne vakıf olmadıkları için hep zanlarıyla hareket ediyorlar. Şimdi hiçbir şey yokken Allah vardı. Neredeydi? Arştaydı. Ve Allah-u Teala 3 asır ve 3 dakika olmak üzere 6 tane alem yarattı. 6 alemin şekli ne? Tam insan yüzü şekli. Biz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni bu makro alemde insan vücudu şeklinde olan kainatın neresine tekabül ediyor? Tam insanın kalbine. Öyleyse insanın kalbinden başlayan Allah'a ulaştıran bir yol var. İnsanın kalbinden başlayan şeytana götüren bir yol var. İnsanın kalbinden başlayan Allah'a giden bir yol, keramet sahibi kişi, şeriat, tarikat, marifet, hakikat, kurbiyet, kutbiyet ve uzubiyet diye sıralama, insanların Allah indindeki sıralaması böyle. Öyleyse her şeyden evvel o keramet sahibi kişinin mutlaka şeriata uyması lazım. Şeriat ne? Şeriat Kur'an-ı Kerim'in bütünü. Şimdi beraberce bakalım bu zat-ı muhteremler ne diyor. Şeriat Kur'an-ı Kerim'in bütünü Şura 13'te Allah ne diyor? وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا. Yani Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı sana da vahyederek şeriat kıldık. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını Hazreti İbrahim'e vahyederek şeriat kıldık. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını Hazreti Musa'ya vahyederek şeriat kıldık. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını Hazreti İsa Aleyhisselam'a vahyederek şeriat kıldık. Öyleyse Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı ki ondan önceki toplumu Allah yok ediyor. Hud suresinin 36. ayet-i kerimesi. Bak Allah ne diyor Hud 36'da. Hud suresinin 36. ayet-i kerimesinde Nuh'a senin kavminden amenu olmuş olanlar hariç onlarla asla mümin olmayacak diye vahyedildi. Yani gemiye binenlerin dışındakilerin hiçbirisi mümin olmayacak diyor Allah-u Teala. İlmi ve rahmeti her şey kuşanan Allah Teala böyle diyor. Artık onların yapmış olduğu şeylerden dolayı sen yese, üzülme. Yese, kapılma. Öyleyse ki sadece gemiye binenler kurtuluyor. Yani Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını yaşayanlar, tatbik edenler kurtuluyor. Her devirde olay budur. İnsanlar kendilerini. Şimdi kimdir Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını tatbik edenler? Kimdir tatbik etmeyenler? İşte Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını tatbik edenler, gemiye binenler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nereden biliyoruz gemiye binen Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğu? Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hud 29'da ne diyor Allah Teala? Nuh Aleyhisselam, ya kavmi la eselukum aleyhi malen. Ben tebliğime karşısında mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma bi tardillezine amin. Ama ben bu amin olanları, yani bakın Hud 36'daki amin olanlar. Uhye ile Nuh'un ennehu la yuminu bihe. Amin olanları yanımdan kovamam. Mutlaka onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Öyleyse gemiye binenler, amin olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Evet, gerçeği söylediğim zaman Allah'a ulaşmayı dileyenler. Şimdi tekrar o kainat slaytımıza gelelim. Allah'a ulaşmayı kainat slaytımıza baktığımız zaman dünya gezegeninden başlayan Allah'a ulaştıran bir yol ve irşat yoluna adım atan kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Cinci hocalar nedir? Cinci hocalar da şeytanın yolunu takip edenlerdir. Gay yolunu. Allah'a ulaştıran yol, Allah-u Teala'nın şeyh, mürşit ve başka isimlerle adlandırdığı kişiler, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden, fizik vücut teslimi yapan, nefs teslimi yapan, irşada ulaşanlardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan, bu cinci hocalara bağlananlar, onlar da şeytana bağlanıyorlar. Şey gözüyle bakıyorlar. O şey gözüyle baktıkları cinci hocalar, onlar şeytanın dostları. Hayır kerametleri var diyor. Şimdi iblis tabii ki onlara bir takım fizik ötesi istirahatlar sunuyor. Çünkü şeytanın zulmaniyle dün ilmi var. Yani onlar keramet değil, istidraç. Çünkü şeriata uymuyor. Keramet olabilmesi için şeriata uyması lazım. Şeriat kutsal kitapların bütününde ama şeriata uymuyor. Şimdi Allah Teala diyor ki her devirde gaybi bir tek kişi bilebilir. O devrin imamıdır. Hemen söyleyelim. Gaybin sahibi Allah ne diyor? Cin 26-27'de. Alimül gaybi. Allah gaybin alimidir, bilenincisidir. La yuzkuru gaybi ahaden. Gaybini kimseye açıklamaz. Bakın gaybi bildiren Allah'tır. Ama gaybini kimseye açıklamaz. İlla men irtedâ min Resulün. Sadece tasarruf rızasının sahibi Resul'e müstesna. İşte şeriat bunu diyor. Şeriat diyor ki her devirde gaybi bilen Allah'tır. Ve Allah gaybini sadece devrin imamına bildirir. Devrin imamı da gaybi bilmiyor. En'am 50'de. Bakın devrin imamı da gaybi bir enameliydi. Allah ne diyor? Enameli 50. ayet-i kerimede. De ki ben size Allah'ın azizleri yanımdadır demiyorum. Gaybi bilmiyorum. Size muhakkak ki bir meleğim de demiyorum. Ancak bana vahyedilene tabi olurum. Öyleyse görüyorsunuz o da ben gaybi bilmiyorum diyor. Allah'ın Resulü ama ben bana vahyediyor. Kim ona vahyediyor? Allah-u Teala. Öyleyse gaybi vahiy yoluyla Allah peygamberine bildiriyor. Her devirde bir kişi var. Allah'ın Resulleri gaybı biliyor mu? Hayır. Nereden biliyoruz? İşte bakın hemen söyleyeyim size. Maide 109. Maide 109'da Allah'ın Resulleri bir araya toplayacağı sonra size ne cevap verildi diye buyuracağı gün bizim bir bilgimiz yok. Muhakkak ki sen gayiptekilerin en iyi bilensin diyor. Allah Resullere söylüyor. Diyor ki sizde ne cevap verdi kavimleriniz? Onlar diyor, biz bilmiyoruz. Gaybi bilen sensin. Öyleyse her devirde gaybi bilen kimdir? Allah'tır. Ve Allah Teala da gaybini devrin imamına bildiriyor. Devrin imamına bildiriyor. Şimdi cinci hocalar nereden alıyorlar? Şeytandan alıyorlar. Hoca zannettikleri kişiler, onlar cinci hocalar şeytandan alıyorlar. Gerçekten şeytan onların dostları mı? Evet. En'am suresinin 112. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? En'am 112'de, yani Allah'ın şeriat kitabına 112'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldı. En üst noktada Allah'ın tasarrufunda Allah'ın gaybı kendisine bildirdiği Allah'ın peygamberi, ama şeytanlar, cin şeytanı, insan şeytanı onların düşmanı. O zaman ne yapacak onların düşmanı ise? Onu yalanlayacaklar. İşte onu yapıyorlar. Hoca zannettikleri kişiler ne diyorlarmış? Tasavvuf yoktur. Allah zikrine çekmeyi mürşit yoktur diyormuş. Bunlar insanları şeytanlara çağırıyorlar. Ama insanlar bilmiyorlar. Yani Allah'ın şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim, ki bütün hakikatler orada, bilmedikleri için bu zulmani cinler tarafından kandırılıyorlar. Ve ne yazık ki insanlar kolay kolay bunu da kabul etmiyorlar. Kolaylarına giden deniliyor. İblis de onlara böyle bir reçete uyguluyor. Her gün biraz daha kendisine bağlamak üzere. Ama her gün dibe çöküyorlar. Her gün biraz daha şeytana ve cehenneme yaklaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında Allah insanı çok seviyor. Herkisine, herkese bir sevgi sermayesini vermiş. Ne yapmış? Bir fizik vücuda halk etmiş. Ne yapmış? Bir nefse dizayn etmiş. Ne yapmış Allah Teala? Ruhundan üfürmüş. Ne yapmış? İrade vermiş, akıl vermiş. Bunlar hepsi bedava. Gelin dostlar, Halil İbrahim sofrasına bedava, bedava. İşte bedava bunlar bize vermiş. Allah Teala bu bedava verdikleri muhtevayı onunla çok daha güzelliklere kazanmak üçe bize vermiş. İşte kim Allah'la ticaret yaparsa, o zaman 7 sabah 4 teslim yaşayarak çok daha üst seviyede bir hazinenin sahibi olur. Ama eğer Allah'ın emrine isyan ederse, insan ve cinler Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman şeytanın yolunda Allah'ın kendisine verdiklerinin hepsini yavaş yavaş şeytana teslim eder ve iflas eder o kişi. Yani Allah'a karşı olan bütün sevgisini kaybeder. Ya Allah'a karşı sevgiyi arttıran bir kişi olacaksınız ki en üst noktada Allah devrin imamını seviyor, ve ya Allah'ın başlangıç noktasında size verdiği o sevgi sermayesini tüketeceksiniz, eksiye geçeceksiniz. İşte bu cinci hocalar eksiye geçenlerdir. Allah Teala onları asla affetmiyor. Yani şeytanın zulmani ilimlerini tatbik edenler, bu cinci hocalar en derin cehennemde yer alıyorlar. Allah razı olsun. İkinci sual, tabi olmayan birinin zikir çekmesinin zararı var mı? Hayır, zarar yok. Her zaman o zikir süresi içinde bir sükuneti yaşar, derecat kazanır. Ama marifet, ilaç kullanıyorsanız o zaman o ilaçtan şifaya kavuşmanız asıldır. Zikir bir reçetedir, bir ilaçtır. Kullanıyorsanız neyin ilacıdır? Nefs afetlerinin kalpten temizlenme aracıdır, vasıtasıdır. O zaman ona göre kullanırsanız daha güç seviyede bir güzelliğe ulaşırsınız. Görüntülü bir sualimiz var. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü İlterim Hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek edenizden öpüyoruz. Benim sualim, mürşidin mürid üzerindeki etkisi nasıldır? Değerli açıklamalarını bekliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, mürşid bir nasihatçıdır mürid için. Mürşid bir uygulayıcıdır, örnektir yaşantısında. Mürşid aynı zamanda hal ehliyle, davranış biçimiyle insanlar için en üst seviyede bir örnektir. En üst seviyedeki mürşid, devrin imamı, görevleri belli. Devrin imamı

0: Hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek ve maruf emretmek, münkerden nehy etmek. Bu da beş görevin arasında yer alıyor. Marufla emret ve münkerden sakındırmak, Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmakla mümkündür. Hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler. Sebep-sonuç ilişkisine baktığımız zaman hepsinde sebep nedir? Zikir, zikirinle başlamak, 18 saat zikir, 24 saat zikir ve tesbih olayına geliyoruz. Mutluluk sonuçlarına baktığımız zaman bu muhtevada ne görüyoruz? Birinci kat cennet müjdesi, Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiyet, ikinci kat cennet müjdesi. Ruhun teslimi, üçüncü kat cennet müjdesi. Ve hikmetin öğretilmesi, beş, altıncı kat cennet müjdesi. Hikmetin ötesine öğretilmesi, yedinci kat cennet müjdesiyle Allah Teala bunu ifade ediyor. Onun üzerindeki etkisi nasihattir, örnek olmaktır ve hem ilmi ona kazandırır, hem yaşantıda ona örnek olur, hem de hedeflerin gerçekleşmesinde devamlı ona yardımcı olur. Allah razı olsun. Azerbaycan'da bir kardeşim muhterem hocam bize zuhur etmek ne demektir? Mehdi Aleyhisselam zuhur etti mi açıklayabilir misiniz? Yani ortaya çıktı mı zuhur etmek demek dünyadaki vazifesine başlaması demektir. Evet Mehdi Aleyhisselam zuhur etti. Biz bu size açıklamış olduğumuz ilmi Allah'ın Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in de geleceğini bize müjdelediği ümmetimin harisi diye buyurdu. Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisidir bu. Bütün Kur'an-ı Kerim'i açıklamak, İdris Saba 4 teslimin Kur'an'da yer aldığını, bütün kutsal kitaplarda yer aldığını, dinlerin olmadığı, dinlerin birleştirilmesi, bid'atlerin temizlenmesi, İslam birliğinin kurulması, bunlar hepsi Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisidir. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'da Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. Azap 72'de emaneti insan yüklendi buyuruyor. Peygamber Efendimiz hadiste size iki emanet bırakıyorum. Kur'an ve sünnetim. Kur'an ve Ehli Beytim buyuruyor. Veda hutbesinde de size kadınları Allah'a emaneti olarak aldınız. Buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'deki ve hadislerde geçen emanet kavramlarının insanlar için önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, birinci sırada emanet ruhtur. Ama ruh emanetinin sahibine ulaşabilmesi mutlak surette Kur'an-ı Kerim bize emanet tevhid eden Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın sünnetine bağlı. İşte Kur'an-ı Kerim'deki emanetin gereğini yerine getirmek, ulaşmayı dilemek. Ehl-i Beyt olan emanetin gereğini yerine tabiyet. Ve bu tabiyet zinciri içerisinde ondan sonra ne var? Ondan sonra istisnasız en üst seviyede zikre ulaşmak var. Sırasıyla ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek söz konusu. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, tabi olmayan bir arkadaşım, Kur'an-ı Kerim neden tecvitli okunuyor, tecvitsiz de okunur mu? Evet, tecvitsiz de okunur, tecvitli de okumak isteyen okur. Önemli olan Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı, manası ve yedi ruhunu öğrenmektir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyoruz inşallah Muhterem Hocam. Muhterem Hocam, sualim şu şekilde. Zikrin Müslümanların günlük hayatındaki etkileri nelerdir inşallah? Ellerinizden öperek dualarınıza muhtaç olduğumuzu arz ediyoruz inşallah Muhterem Hocam.
0: Biz de seni çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar. Zikrin Müslümanların günlük hayatlarındaki nasıl bir rol oynamalıdır? Sevgili kardeşlerim, İnsanın yaratılış gayesi Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmak. Zikir bu muhtevayı yerine getiren yegane vasıta. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Allah'ın bize tayin ettiği yedi sabah dört teslim var. İşte iblis denen insanların baş düşmanı bu hedeflere ulaşmamak için bulunduğumuz yerde devamlı bizi dolaştırıyor boşuna. Ama kim ilim ibadetin imamıdır? En üst seviyede

ibadet zikirdir. İbadetlerin sultanı zikirdir. Ama ilim ibadetin imamıdır. Düşünün hareketle Allah'a ulaşmayı diler zikre başlarsa Allah onu daha üst seviyedeki mürşide ulaştırır. Mürşide tabi olup zikrini devam ettirirse Allah onu ruhunu teslim alır. Ruh tesliminden sonra zikrini arttırmaya devam ederse Allah Teala onu fizik vücut teslimine. Kısacası görüyorsunuz ki zikir Müslümanların hayatında, günlük hayatında devamlı onların mutluluğunu arttıran bir vasıta. İnsan mesela diyelim ki birinci kat cennet müjdesini aldı. Acaba ikinci kat cennet var mı? Var. Ona nasıl ulaşabilirim? Zikirle. Üçüncü kat cennet müjdesi var mı? Var. Ona nasıl ulaşabilirim? Zikirle. Dördüncü kat, beşinci kat yani görüyorsunuz ki Allah'tan istediğimiz şeyler mutluluktur. Ölüm sonrası hayatta mutluluğun yaşandığı yer cennettir. Dünyada da mutlu olmaktır. Ve bunun bedeli zikirdir. İnsanlar mutluluğun peşinden koşuyorsa, bedeli de zikirse o zaman Allah'tan bu mutlulukları tedirici basamaklar içerisinde alırlar ve günlük hayatımıza zikir mutluluk olarak hayatımıza girer yansır inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarevâ. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye aile yapısı araştırma raporuna göre evli bireylerin %11,3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27,5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2,5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36,7, eşlerin aileleri %19,4, çocukların eğitimi %14,8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30,2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24,3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma. "Fekul estentü veçhiye lillahi ene ve men ettebani." Ben ve bana tabi olanlar biz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi
Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetleri tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim. Tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım. Mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hayat sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İhlas. Birinci sual, İhlas kavramının muhtevası nedir? İhlas deyince insanlar hep samimiyet olarak değerlendiriyorlar. Bu sebeple hep hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım, ihlasla bir dua edelim derler. Oysa ki ihlas bir his değil. İhlas insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin 27. basamağının adıdır. Bir makamdır. İhlas kelimesi halis kelimesi, muhlis kelimesi hep aynı kökten geliyor. Birçok ayet-i kerimede dini Allah'a halis kılarak. Evet, ihlasın geçtiği birçok ayet var. Onları aslında gösterebilirsek, halis olmak demek, muhtevayı bozan bütün faktörlerden temizlenmek, arınmak demektir. İhlas sahibi olabilmek için nefsin kalbindeki afetlerin hepsinin daimi zikirle temizlenmesi gerekir. Ama konunun bir başında birinci şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani ihlasın da anahtarı kalbin Allah'a ulaşmayı dilemektir. Muhakkak ki işte Sad 46'da "İnne ahlasnahum bi halisetin zikreddar." Muhakkak ki biz onları ahiret yurdunu zikreden halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık. Demek ki Allah'a davet eden insanlar hep aynı muhtevada ifade edilmişler. Araf 29'a baktığımız zaman de ki Rabbim adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi namaza ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla ona, Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Öyle de ihlasla dua etmek, duanın kesin kabul edileceğine iman ederek dua etmektir. Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Kalp açısından gaflet sıfır zikri ifade ediyor. Ama ihlas külli zikri ifade ediyor. Öyleyse İnsanla Allah arasında muhtevaya baktığımız zaman salahı tesbih, ihlası külli zikir ve ulelbabı daimi zikir olarak değerlendirirsek fizik vücudun teslimi 18 saat zikir, ruhun teslimi 3 saat zikir ve zikir yelpazesi içerisinde tüm bunların hepsi zikirle ifade edilir. Sariler 7 ayet-i kerimede zikredilmiş vaziyette. Muhlisler de var. Muhlisler de buna ait daha bir ayet var. Slayt var. Evet, muhlisler slaytı. Görüyorsunuz ki Kur'an'da geçen süreler itibariyle ihlasın geçtiği ayetler Hicr 40'ta İblis herkesi saptıracağım dediği zaman ancak onlardan muhlis olan kullarım müstesna. Ancak Allah'ın muhlis kulları hariç. Nebine Sultan-ı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde Allah'ın mukarreb kulları var. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, mukarreb kullar kimlerdir? Onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Allah'ın has kulları salihler, Allah ehli ise muhlis kullardır. Ve Kur'an ehli olanlar da onlar da ulul elbaptır. Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Allah razı olsun. İkinci sual, ihlas makamına ulaşmak neden önemlidir? Tabi birinci slaytta 7 sabah 4 teslimin 6. safhası ihlas da onu da ifade ederim. 7 tane hedef emirden 6.'sı ihlas. İkinci sual, ihlas makamına ulaşmak neden önemlidir? Zülcenahin olmak mutlaka ihlası gerektiriyor. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde sahabenin hepsinin ihlasa ulaştığını görüyoruz ve Bakara 139'da قُلْ اَحْتُجَنَ فِي اللّٰهِ هُوَ رَبُّنَ وَرَبُّكُمْ لَنَا اَمَالُنَا اَلَّكُمْ اَمَالُكُمْ Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size. وَنَعْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ Ve biz ona teslim olanlarız. Biz ona, onun muhlis kullarıyız. Dini ona halis kılanlarız. İnsanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde varılması lazım gelen hedef İslam olmaktır. İslam ise üç vücudunda da Allah'a teslimden oluşan bir meseledir. İşte üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı ihlas makamıdır. 22. basamakta ruhumuz teslim oluyor. 25. basamakta fizik vücut teslim oluyor. 27. basamakta da nefsimiz teslim oluyor. Evet. İslam üç vücudumuzun Allah'a tesliminden ibaret. Evvela ruhumuzun 22. basamakta, fizik vücudumuzun 25. basamakta ve nefsimizin 27. basamakta teslimiyle gerçekleşiyor. Üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı ihlas makamıdır. Bu makam hikmetin ve ikinci ve son makamıdır. İhlas makamı nefsinin kalbindeki avretler de tamamen arındığı için tam bir sulh ve sükun içerisinde Allah ile olan ilişkilerini devam ettiren huzur içinde insanların makamıdır. Allah bu dinin nefsinizi ihlasa ulaştırmanız için var etti. Evet, demek ki şüphesiz ki bu dinin nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsinizi Allah'a teslim etmek için. Üçüncü sual, ihlas makamının ötesi de var mı? Var. Tarim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey amen olanlar, ulaşmayı dileyenler, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Nasuh tövbesini yapanlar, onlar muhlis kullardır. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter. Salah makamının birinci kademesi günahların örtülmesi. İkinci kademesi salah nurunun verilmesi. Üçüncü kademesi günahların sevaba çevrilmesi. Ve dördüncü kademe iradenin teslimi. İşte Allah Teala bütün bu unsurları Tahrim 8'de ifade ediyor. Ulul Elbab makamında kişi sadece daimi zikre ulaşır. Ona zemin katın sırları gösterilir. Ama daha sonra bu kişi daha öteye geçecektir ve ihlas makamında kalbi müzeyyin olmaya başlayacaktır. Bu müzeyyin oluş onu irşat makamına, irşada ulaşma noktasına götürecektir. Hucurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَعَلَمُ اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde. وَلَوْ يُدْعُكُمْ كَسِنَ الْاَمْرِ Eğer edilmiş durumda. İşlerin çoğunda size itaat etseydi sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi. Onu kalplerinize müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size keri gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Velayetin son makamı salah makamıdır. İhlas makamından sonra kişi salah makamının sahibi olur. Orada irşada ulaştıktan sonra iradesini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah'ın zatını görmek şerefine erer. Onun ötesinde ancak risalet ve nübüvvet söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etmiştir buyuruyor. Sizce ihlasa ermek ne demektir?
2: Dini uygulamak demektir.
3: Dinimizi güzel yaşamak, huzurlu yaşamak.
1: Bir insan ihlasa nasıl ulaşır sizce?
2: Tüm vecibelerini yerine getirdiği zaman.
3: Abdestinde, namazında. Kimsenin kul hakkına girmeden.
4: İşte İslam'ın 6 şartına uyarsa, imanın 5 şartına uyarsa bence doğruysa en iyi insan bence odur yani.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ihlasa ulaşmamız için kalben Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah-u Teala emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
3: Allah'a ulaşmak için huzur. Huzur. Kur'an'ı açtığın zaman huzur. Huzura erişiyorsun onu okuduğun zaman.
4: Doğru olmak birinci şart ama maalesef bizim memlekette doğru insan az var. O da niye? Ben de onu çok merak ediyorum. Yani niye böyle doğru değiliz?
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Amelleriniz, yaptığınız işler, yapacağınız işler.
4: İtikadımız, inancımız.
3: Kur'an okumakla bir evde Kur'an okunmuyorsa, bir evde ibadet olmuyorsa hiçbir şeyin hükmü yoktur.
1: Birlikte yapalım mı bu duayı? Ey Yüce Allah'ım.
5: Ey Yüce Allah'ım.
3: Ben dönmeden önce.
4: Bana emanet olarak verdiğin ruhumu.
5: Sana ulaştırmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz İslam'ın 5 şartına uyarsa, imanın 6 şartına uyarsa bence en doğru, en iyi insan odur dedi. Allah'a göre doğru insan olmanın yolu İslam'ın ve imanın şartlarına uymaktan mı geçer? Tabii ki hayır. Allah'a göre doğru insan kamil insan olmanın yolu sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı 7 sefa 4 teslimi yaşamaktan geçer. Herkes 7 inanç şartının sahibi olmalı. Herkes 7 kalp şartının sahibi olmalı. Herkes 7 nimetin sahibi olmalı. Özellikle 7 inanç şartından bir tanesi de lika Allah'tır. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Emine Sultan'ı Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam geliyor. Kale men imani ve Resulullah. İman nedir Allah Resulü? Kale iman en tu'minu billahi ve melaiketihi ve likaihi ve resulihi ve tu'minu billahsi. Cebrail Aleyhisselam'ın zikrettiği şey 5 tane rükün. Allah'a meleklerine 2, lika Allah'a 3, Resullerine 4, ölümden sonra dirilmeye 5. Burada Cebrail Aleyhisselam'ın zikretmediği hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğu ve de kitaplarına. Ama Resul deyince zaten kitabı ihtiva ediyor. Kişinin ameli. Yani 7 inanç şartı, 7 5 inanç şartı Cebrail Aleyhisselam'ın tarifine getirilebilir. 7 kalp şartı, kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediğin zaman 4 kalp şartının sahibi olur. 5.'si mühürün açılması, küfrün dışarıya alınması ve yerine imanın yazılması. 7 kalp şartı. Yedi kalp şartına sahip olan kişi nefs eskiyesine başlar ve yedi nimetin sahibi olur. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Kalbine iman yazılır. Günahlar sevaba çevrilir. Ruh vücudu terk eder. Sırat-ı müstakime ulaşır. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar. Zikirle kalbe nur girmeye başlar. Yani ruhun hidayeti, ruhun vücuttan bir sırat-ı müstakim ulaşmasıyla fizik vücudun hidayeti zikir yapmasıyla nefsin hidayeti zikirle birlikte kalbe gelen nurların artmasıyla gerçekleşiyor. Ve irade bu şekilde güçleniyor. İnsanlar İslam'ın 5 tane şartı var demişler. Onun dışında her şeyi ama her şeyi unutmuşlar, devre dışı bırakmışlar. İman şartları da eksik biliniyor ve tabi o şartlar altında hiç kimsenin İslam'ı yaşayabilmesi mümkün değil. Allah Kur'an öğretisinde bunları mutlaka devreye almış. Bir insanın imanın 6 şartına inanıp iman ederse mümin sayılmıyor. Allah-u Teala'nın indinde bu hedefe ulaşmak 7 harf şartını ve 7 inan şartını 3 tane de vasıf şartına sahip olmamızı emin ediyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ihlas sahibi kulların hidayet meşalesi olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu insanların en üst seviyesinde de Allah'ın Resullerini, Allah'ın mürşitlerini görüyoruz. Mürşide tabiyet sizce ne demektir?
2: Allah'ın kurallarını yerine getirip, peygamberlerine gönderdiği kitaplarına inanıp bütün emirlerini yerine getirmek demektir.
4: Valla ben mürşide tabi derken peygambere tabi olmayı anlıyorum. Barka mürşit bir böyle bence Allah'la kul arasına peygamberden başka kimse bence olmasın istiyorum ben ama.
5: Onlardan olmak isterim. Evet, Allah'ın dostları olmak isterim.
3: İlim, saygı, sevgi, öyle yani.
4: Evet, ama bu zamanda acaba öyle bilim sahibi dostları var mı Allah'ın, onu bilmiyorum.
1: Allah'ın dostları mürşitler her zaman diliminde yaşamaktadır. Siz de mürşidinizi bulup tabi olmak ister miydiniz?
2: Benim mürşidim belli. Benim mürşidim önce Allah, sonra Peygamber ve Resulullah'tır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.
4: Ama ben de böyle dine yakın insanları, hocaları, müftüleri, yani okumuş insanları bir problem oldu mu onlara danışıyorum. Onlara istişare yapıyorum. Yani mümkün olduğu kadar onlarla beraber yaşamaya çalışıyorum.
0: Peygamber'e tabi olmayı anlıyorum. Allah'la kul arasında peygamberden başkası olmasın istiyorum. Peygamberlerle müşrikler arasındaki fark nedir? Peygamberler doğmadan evvel seçilen, Allah tarafından tasarrufu alınan, Allah'ın kendine şeriat kitabı verdiği resullerdir. Nübüvvet açısından Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son nebidir. Ondan sonra nebi gelmeyecek. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde tıpkı onun gibi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak iradesini teslim eden, irade bağlanmasında olan insanlar var. İşte iradenin teslimi, iradenin refi ve iradenin bağlanması. Sahabenin hepsi iradelerini Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve Allah tarafından irşada memur ve mezun kurulmuşlar. Her devirde nebilerin varisleri 7 grup insan var. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tabiyim diyen kişi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in el ulema ve verasetel enbiya, alimler Resulullah'ın varisleridir. İşte bu 7 safa varis, nefsi alim, Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisleri, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, hikmetin ötesini öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, marif-i emniyeti münkerden nehyeden, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, veli Resuller ve onların arasından seçilen devrin imamı. İrşad ile peygamberlik aynı şey değildir. Peygamberler mürşitlerin mürşididirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Ama son mürşit değildir. İrşad etme ikisine sahip olan mürşitler kıyamete kadar var olmakta devam edeceklerdir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hürmet ve hasret öpüyorum. İzniniz olursa bir sual aktarmak istiyorum. Bir insan ihlas makamına ulaşıp nefsini temizledikten sonra da günahlara meyledebilir mi? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir insan ihlası makamına ulaşıp temizlendikten sonra da günahlara meyledebilir mi? Daimi zikre ulaştığınızda Allah'ın emirlerinin sizin üzerinizde doyulmaz zevkler oluşturduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Eskiden Allah'ın yasak ettiği fiilleri nefsiniz ve şeytan öyle istiyor diye devamlı yapardınız. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman artık onlar zevk olarak görünmez. Kişinin nefsinde artık afet kalmadığı için hiçbir zaman nefsin afetlerine paralel bir davranışı olması mümkün değildir. Öyleyse şer işlemesi bu açıdan mümkün değildir. Sadece ruhunun hasletleriyle hareket edeceği için tüm davranışları hayır ifade eder. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ihlasa ulaşmamız için, nefsimizin karanlıklarından kurtulmamız için zikretmemizi farz kılmış. Allah'ı zikretmek bir insana ne sağlar?
5: Allah'ı zikretmek yani Allah'ın yolundan gitmek demek.
3: Huzur sağlar. Her şeyden yatsı namazından sonra alırım tesbihimi, kulüvallahı çekerim. Hiçbir kimse bilmezse bile kulüvallahı çek, tesbihini çeksin.
4: Ben yaptığımda mutlu oluyorum. Yani kendimi böyle daha iyi hissediyorum. Öyle düşünüyorum. Mutlu olmak, böyle Allah'a daha yakın olmak. Yani Allah'ın bizi unutmamasını zaten unutmaz da bizim ona yakın olmamız için vesile olur diye düşünüyorum.
2: Sürekli Allah'ın adını anmak zikirdir zaten.
1: Sizce Allah Allah diyerek daimi zikir yapan ihlas sahibi kullar var. Bu kullara şeytan tesir edebilir mi?
5: Etmesin de edemezdi.
4: Edemez diye düşünüyorum. Çünkü Allah'ın işi zikir etmek, Allah'a yakın olmak, ibadet etmek. Onun yanına gidemez mi? Ya da gitse de bir etkisi olmaz diye düşünüyorum.
2: Şeytan bir yere kadar etkisini gösterir. Baktı seninle baş edemiyorsa şeytan senden vazgeçmek zorunda kalır. Çünkü sen Allah yolunda kat'i bir şekilde gidiyorsan seni yanıltması çok güç olur.
1: Siz de ihlas sahibi kullar olmak ister misiniz?
5: Ne demek kızım? Zaten hep geri kaldım Allah yolunda. Sizin gibi olmak isterim, sizinle yürümek isterim ama nerede?
0: Şeytan seninle baş edemiyorsa senden vazgeçmek zorunda kalır dedi. Şeytan insanlarla uğraşmaktan vazgeçer mi? Hayır. Şeytan aldığı müsaade gelince kıyamete kadar insanlarla, peygamberle dahilse onlardan vazgeçmez. Ama daimi zikre ulaşan muhlis kullar ve salih kulların emrindedir artık şeytan. Nefsteki afet, Araf 16-17'de senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İşte kim 12 tane insanla mürşidine ulaşırsa sağdan, soldan, önden, arkadan şeytan ona yaklaşması mümkün değil. Öte yandan İblis diyor ki nefsin afetlerine tesir ederek onları saptıracağım. Ama o da imkansız. İblis sadece insanlara davetiye çıkartıyor nefsin afetlerine. Nefsteki afette bütün durdukça şeytan bütün afetleri tesir etmek ve onları daha da azdırmak imkanı sahibidir. Bundan hiç vazgeçmez. Ama kişi daimi zikre ulaştığı zaman bir muhteşem olay cereyan eder. Nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Şeytan o noktadan sonra insanları yoldan çıkartmaya çalışır. Devamlı bir gayretin içindedir ama hiçbir zaman başarı kazanamaz. her gayretinin sonucunda kaybetmeye mecburdur. Şeytan ihlas sahibi kulları elinde sadece bir oyuncaktır. Onlara hiçbir şey yaptıramaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Cappar Hocam, gül kokulu ellerinden sevgiyle ve hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Cappar Hocam, müsaaden olursa size bir sual arz etmek istiyorum. İhlas makamına ulaşan kişinin gerçek manada başkaları için yaşayacağını söylemek mümkün müdür? Cevabınız için Allah şimdiden sonsuz gele razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ihlas makamına ulaşan kişinin gerçek manada başkaları için yaşayacağını söylemek mümkün müdür? Evet. İhlasın 7 şartı var. Talepsizlik, düşüncelerinden hesaba çekilmek, sevgi, muhatabın ortadan kaldırılması, her şey hayır, manevi çıplaklık ve iradenin bağlanması. Bu 7 şartı yerine getiren herkes muhlis kullardandır. İhlasın 7 işaretinden bir tanesi de sevgidir. Eğer başka insanlar varsa kişinin nefsi var ve o nefsin gereği olan kendisine yutma talebi de var. Kendi menfaatine bir şeyler istemek var. Ama ihlas makamında kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için egoyu oluşturan öfke, kin, haset, düşmanlık gibi bütün faktörler yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanın artık sahibi değildir. Öyle olunca da muhatap ortadan kaldırılmıştır. Evet, ne demiştik? İhlasın 7 şartından bir tanesi sevgi muhatabın ortadan kaldırılması. Artık o kişinin karşısında başka insanlar yoktur. Sadece Allah vardır. Kendi nefsi için bir talebi kalmamıştır. Hep talepleri başkaları için, başkalarının hayrına hayatını vermeye başlamıştır. Örneğin tebliğ açısından ki muhtevada ayetlerde size karşı hizmetimizden dolayı bir ücret talep etmiyoruz. İşte bu 7 şarttan bir tanesi de bu. Talepsizlik. Yapılan hizmetlerden hiç kimseden bir şey talep etmemek. Sadece Allah için olmak. Başka insanlar varsa kişinin nefsi var demektir. Ama o nefsin gereği olan kendisine yontma talebi var. Kendi menfaatine bir şeyler istemek var. Fakat ihlas makamında kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için egoyu oluşturan bütün faktörler yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanı sahibi değildir. Muhatap ortadan kaldırılır. Ve kişinin karşısında başka insanlar yoktur. Sadece Allah vardır. Yani Allah var, siz varsınız ve başka insanlar var. Yaptığınız her şeyi, başka insanın yaptığınız her şeyi Allah kendisine kabul ediyorsa o zaman sadece Allah var, başka insanlar yok. Kendi nefsi için o kişinin talebi yok artık. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimden. Fatiha ma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı. Alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti, nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki cihan saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber, onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünyayla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz, beraberiz. İnsanların sevgiyle birbirine kenetlenerek mutlu bir toplum oluşturmasının tek adresi hidayettir konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an mucize-i baki, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim kendisine indirildi ve şöyle buyuruyor: benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi mutlaka Allah vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Gerçekten de insanların hidayetine vesile olan son şeriat kitabı Kur'an'dır. Kur'an kendisinden önce indirilen bütün kutsal kitapların da üzerinde şahittir. Allah Teala Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor: İnne enzelnâ ileykel kitâbe bil hakki musaddiqan limâ beyne yedeyhi minel kitâbi ve muhayminen fahkum beynehum bimâ enzelallahu. Mealen Allah şöyle buyuruyor: ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sana ellerindeki kitapları tasdik edici ve onu koruyucu olarak kitabı hak ile indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Evet sevgili kardeşlerim, haktan inen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Ama Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan ne kadar bidat varsa da o da insanların hevasını oluşturuyor. İşte bu sebeple Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet-i kerime, sana haktan indirilen Kur'an-ı Kerim'den ayrılarak onların hevasına, onların uydurduğu bidatlere tabi olma. Gerçekten Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberi. Hatta Kur'an'ın hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Ama mutluluğun da anahtarı sevgidir. Sevgi yoksa hidayet de yoktur. Sevgi yoksa mutluluk da yoktur. Sevgi yoksa Kur'an da yoktur. Nereden biliyoruz? Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: Ha entum ha ulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum. Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse kitabın tamamı sevgiyi anlatıyor. İnsanların arasında sevgiyle birlik ve beraberliğin olmasını istiyor. İşte 14 asır evvel Resulullah'ın da geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. Buyuruyor ki Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak ve Allah'a hayran olmak. Her gün biraz daha bizi
huzura ve mutluluğa ve Allah'a dost kılmaya götürüyor. Sonuçta kim iradesini Allah'a teslim ederse o Allah'a hayran olan Allah'ın kölesi birisidir. Allah Teala herkesin bu sevgi safhalarından geçmesini istiyor. İnsanla Allah arasındaki 28 basamaklık İslam merdiveninin yükselme ve yücelme merdiveninin veya kemalat merdiveninin ayetler çerçevesinde baktığımız zaman buna sevgi merdiveni de diyebiliriz. İlk 7 basamak Allah'tan hoşlanmayı, daha sonra Allah'ı sevmeyi ve bu sevginin gün be gün artarak kişinin daimi zikre ulaşması, daimi zikirde Allah'a aşık olmak, en sonunda irade teslimiyle de Allah'a hayran olmak hepimiz için tek adres. Allah Teala'nın yarattığı mahlukatın içerisinde en şerefli varlık, en üstün varlık insan. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah Teala insanı üç vücut ve serbest iradeyle yarattığını görüyoruz. Şu an yaşamakta olduğumuz alemin zahiri alem olduğunu, fizik bedenimiz zahiri aleme ait. Ama bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Nefsimiz berzah alemine ait. Bir de Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz var. Ve Allah Teala'nın tüm insanlara verdiği bu üçlüyle tek bir hedefe insanların kilitlenmesini istiyor. Bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, ölüm sonrası o sonsuz cennet hayatını yaşamak. Yani kısacası Allah herkesten iki cihan saadetine ulaşmalarını istiyor. Ama Allah Teala'nın insanla Allah arasındaki ilişkide insanın ait olduğu hedefe ulaşabilmesi, Allah'ın temsilcileri olan en üst noktada yer alan devrin imamına, devrin imamını temsil eden kavim resullerine, kavim resullerin yanı başında yetişen 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitlere tabi olması söz konusu. Devrin imamını her devirde temsil eden, hidayete vesile olan 7 grup insan var. İşte bu 7 grup insanlardan bir grubu kavim resulleri ki Allah Teala Mümin suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz resullerimizi ardı arkası kesilmeksizin gönderiyoruz. Tekrar slaytımıza bakacak olursak peşinden veli mürşitler var. İradenin Allah'a teslim edenler. Yani Allah Teala'nın maruf ve münkerden nehyetmekle vazifeli kıldığı mürşitler. Bir de iradelerini Allah'a teslim eden salihler. Henüz tövbe-i nasuhla tövbe etmemiş ama ona hazır olan muhlisler ve daimi zikrin sahibi ulu'l-elbab, bizi vücut teslimini yapan muhsinler ve ruhunu Allah'a teslim ederek şeytanın artık saptıramayacağı zahitlerden olmak. Çünkü Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikredin. 3-4 saatlik bir zikir az zikri ifade ediyor.
Çok zikir en az günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirmeyi gerektiriyor. Bu da 12 saat ve daha fazlası en az 13 saat. İşte bu 13 saat zikri yapan kişiyi şeytan artık kandıramaz. Mutlak surette o ikinci teslim olan fizik vücut teslimine de ulaşacaktır. 14 asıl evvel ruh tesliminden sonra Al-İmran 20'de eğer seninle tartışırlarsa de ki ben ve bana tabi olanlar biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap sahipleri ve ümmilere söyle siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olmuşlarsa mutlaka onlar fizik vücut hidayetine ermişlerdir. Öte yandan Ulu Elbap noktasında daim zikre ulaşmaları artık o kişinin bir daha şeytanın asla ivaya düşüremeyeceği nefsin manevi kalbinde 19 faziletin sahibi olan kişi olduğunu Allah Teala bize açıkça beyan ediyor.

kapısını zikirle kilitleyenlerdir. Onlar hikmet sahibi insanlar. İşte bu sebeple Allah Resulü hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Öyleyse sevgiyle birbirine kenetlenerek mutlu bir toplum oluşturmak için mutlak surette hikmet sahibi alime ihtiyaç var. Evet, insanların sevgiyle birbirine kenetlenerek 14 asır evvel sahabenin yaşadığı asr-ı saadeti yaşamak, bunun tek adresi hidayettir. İşte sahabenin Kur'an ayetleriyle yaşadığı 7 safa hidayet. Evvela Zümer 17'ye göre sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kendilerini insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtarmışlar. Daha sonra 14. basamakta Mümtehin 12'ye göre hepsi 12 tane insanla devrin imamı olan mürşide ulaşıp tabi olmuşlar. 7-8 aylık süre içerisinde nefs tezkiyesini gerçekleştirerek ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a teslim etmişler. Peşinden 18 saat zikre ulaşarak Ali İmran 20'ye göre hepsi fizik vücut teslimine ulaşmışlar. 5. safa nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi Zümer 18. 6. safa ihlas ve 7. safa iradenin Allah'a teslimi. İşte ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere 4 tane hidayetin 4'ü de Allah'a teslim olmayı gerektiriyor. Evet, 4'ü de Allah'a teslim olmayı gerektiriyor. Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması mutlak surette nefsin 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Fizik vücudun hidayeti en az 18 saat zikir ve nefsin manevi kalbindeki nurların %81 noktaya ulaşmasına bağlı. Nefsin hidayeti ise nefsin manevi kalbindeki bütün afetlerin, 19 tane afetin temizlenmesi. Yani kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalığı daimi zikirle kalbinden temizlemiş, yerine 19 tane fazileti geçirmiş olan insan, o ulul elbaptır, o hikmet sahibi alimdir, o kalbi 7 kademede müzeyyen olan 4 tane vasıf şartı ve 3 tane sonuç şartının sahibidir. 4 vasıf şartından bir tanesi o kişi daimi zikrin sahibidir. Öyle olunca daimi zikir sebebiyle ehli hayırdır. Yetmez. 19 tane faziletin de sahibidir. Kalp gözü, kalp kulağı açık. Ve Allah Teala o kişinin ehli hayır, ehli hüküm ve ehli hikmet olduğunu beyan ediyor. Kalbi 7 kademede müzeyyen olan ulul elbab, sahabenin hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmek suretiyle ulul elbab olmuşlar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz.

0: Öyleyse biz dinimizi kimden öğreneceğiz? Hikmet sahibi alimden öğreneceğiz. Başlangıç noktasında bütün insanlar nefslerin manevi kalbindeki 19 afet sebebiyle 19 negatif özelliğin sahibidirler. Evet, 19 tane negatif özellik. Şu anda ayetlerde görüyorsunuz. İblis insanlardaki bu 19 negatif özelliği kullanmak suretiyle onlara uydurduğu 19 tane bidatla din yaşantısına götürüyor. 19 negatif özellik ve bunun neticesinde iblisin uydurduğu 19 tane bidat. O bidatlara baktığımız zaman Kur'an'a ters düşen fitneler, hürafeler, şeytanın öğrettikleri fuhşiyat ve münker. İşte günümüz İslam alemi ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmadığı için insanların zaman içerisinde şeytanın tesiri altında uydurduğu bu 19 tane bidatla din yaşamaya çalışıyor. Bu da mümkün değil. İşte Kur'an-ı Kerim'e ters olarak uydurduğu bidatlerden başında bütün Resuller peygamberdir. Hayır, Nebi Resuller peygamberdir ama Veli Resuller peygamber değil. İkinci bidat, Nebi olmadan Resul olmaz. Yani Risaleti nübüvvetin üzerinde değerlendiriyor ki bu doğru değil. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hemen o suratımızı gösterecek olursak en üst noktada Allah'a en yakın olan, Allah'ın tasarrufunda olan Nebi'dir. Nübüvvet her Nebi asaleten devrin imamıdır. İmamet ve arkasından hilafet geliyor. Ki Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ben muhakkak ki meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım. İşte halife adayı insandır. Meleklerden halife yoktur, cinlerden halife yoktur, başka bir varlıktan halife yoktur. Halifelik sadece insana mahsustur. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. Ama her Resul halife değildir. Her Resul imam da değildir. Nebilerin olmadığı fetret dönemlerinde Allah-u Teala kavim Resullerinden bir tanesini seçiyor. Vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Vekaleten devrin imamı aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an hakikatleri bu iken tekrar 19 tane bidada yakından bakalım. Şeytan insanların hidayet yolunu saptırmış. Din ezeli ve ebedi tek bir din var. Babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça değil İslam ama kutsal kitaplarda ayrım anlatılan 7 sabah 4 teslim içermesine karşılık İblis tesir ettiği insanlar ve 19 tane böyle bidat üretmek suretiyle Kur'an-ı Kerim'i unutturmayı başarmış. Şu anda kime din noktasından sual sorarsanız size bu 19 bidatı söyleyecek. Ama bu 19 bidat ne yapmıştır? Kur'an-ı Kerim'de 19 tane kavramın üstünü de örtmüştür. Yani iblis insanlara Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş. İnsanlar ibadet yapsınlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Halbuki hikmet sahibi alimden öğrenmiş olsalardı, şunu göreceklerdi. Başlangıç noktasında Kur'an-ı Kerim'in kesin hükmü herkes delalette. Ama derahatte olan bir insanın amen olması Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. İşte başlangıçta herkes delalette. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi İnnallâhe yudillü men yeşâv. Allah dilediğini delalette bırakır. Ve yâti ileyhi men âb. Ve kendisine yönelen kişiyi de hidayete erdirir. Öyleyse Allah bizden ne istiyor? Bizden Allah'a yönelmemizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan iblisin uydurduğu bidatler, öbür taraftan da dünya hayatı, ki iki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, birisi şeytan. Bu iki varlık insanları tuzağına düşürmüş ve insanlar şu anda dini yaşadıklarını zannediyorlar ama gerçekte Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak diyor Peygamber Efendimiz. Yani insanlar Kur'an'ı unutmuş durumdalar. Ama Kur'an'ın unutulduğu bir dönemde Resulullah'ın ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle ki Mehdi Aleyhisselam Allah'ın tasarrufunda iblisin din tatbikatından çıkarttığı bütün Kur'an-ı Kerim hakikatlerini bize öğreten ve aynı zamanda hidayet çağında yaşatan Allah'ın Resulüdür. Kur'an-ı Kerim'de Mehdi Resulü'yle alakalı 7 grup ayet var. İnsanların Kur'an'daki hidayeti yaşayarak birbirine sevgiyle kenetlenmeleri ancak Mehdi Resul'ün öğretisiyle mümkündür. Mehdi Resul'ün öğretisi sevgiye dayalıdır. İşte hidayetin giriş kapısı anahtarı Allah'ın ipidir. Ali İmran 103. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Bu Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Dinde fırkalara ayrılmayın. Gerçekten Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir ara yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yolu. Yani Enam 153'te bahsi geçen sırat-ı müstakim. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollar. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İnsan ve cin şeytanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bir taraftan Allah'a davet eden Allah dostları, duyduk duymadık demeyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Öbür taraftan da şeytanın rat-ı müstakim üzerine oturarak sağdan soldan önden arkadan onları tesir etmek suretiyle İnsanları sırat-ı müstakimden saptırması. İblis ve dostları sırat-ı müstakimden sapanlardır. Ama Allah ve onun dostları ise sırat-ı müstakimde necat yolunu yaşayanlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek, bir tanesi hariç. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, o fırka-i nacı kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala mutlaka rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe Enfal 29'a göre onu 7 fırkanın sahibi kılar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala o halde bırakmaz. 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaştırır. Mürşide tabi olur. İşte Ali İmran 31. İn kuntum tuhibbun Allah'a. Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni. Bana tabi olun. O zaman o kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olur. Ve mürşide tabiyetle ibadetlerin sultanı zikir. Allah isminin tekrarı onu gerçekleştirmeye çalışır. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve teske kademelerini bir bir geçerek 17 kademede nefs teskesini yapmak suretiyle o kişinin 7 tane gök katı ruhu yükselerek 7 alem geçtikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ruh ifna olur. O kişi ermiş evliya olur. O sebeple Allah Resulü hadisinde ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hepimizin hidayete ermesi bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah Teala daima kalbe bakıyor. Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlaka Rahim esmasıyla tecelli eder ve mutlak surette Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de üç tane cennet dünya saadetinin yarısına o kişi sahip olur. Bir kere daha konferansımızın başlığına bakacak olursak ne görüyoruz? İnsanların sevgiyle, öyleyse insanların birbirini sevebilmesi evvela Allah sevgisinden geçer. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin kesin alamet-i farikasıdır. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. İşte biz Allah'ı seviyoruz ki ona ulaşmayı diliyoruz. İnsanların sevgiyle birbirine kenetlenmesi, sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a yolculuk yapması, seyri sülükü gerçekleştirmesiyle mümkündür. Ruhu Allah'a ulaşan herkes üç tane cennet dünya saadetinin yarısının sahibidir. Yani iki cihan saadetinin sahibidir. Ve ruhunu dünya hayatında Allah'a teslim edenler o mutlu toplumu oluşturanlardır. Her kavimdeki veli Resul kendi kavmini Allah'a davet ederek tek bir dilekle hidayeti yaşamaları, onların da birbirine kenetlenerek mutlu bir toplum oluşturması çok kolay ve bunun adresi de hidayettir. O sebeple kutsal kitaplar hidayet ve nurdur. İşte Tevrat'a bakıyoruz, Maide 44. Tevrat hidayet ve nurdur. İncil'e bakıyoruz, Maide 46. İncil hidayet ve nurdur. Ve Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur. Yani hepsi hidayetin tek adresidir. Ve bu hidayetin tek adresiyle insanların Allah sevgisiyle birbirini severek, Allah'a davet ederek mutlu bir toplum oluşturması çok kolay, çok basit. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, öyle Allah'ın kulları yani mürşitler vardır ki onlar kulları Allah'a sevdirirler. Bu Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Öyle Allah'ın kulları vardır ki Allah'a da kulları sevdirirler. Bunlar da mürşitlerine tabi olanlardır. İşte Allah'ın öyle sevimli kulları var ki onlar Allah'a, Allah'ın kullarını da Allah'a sevdirirler. İşte herkesin birbirini sevdiği, Allah'ı sevdiği, herkesin sevgiyle birbirine kenetlendiği, 14 asır ve sahabenin, Hazreti İsa döneminde havarilerin, Hazreti Musa döneminde Rabbani'nin 7 safayı yaşayarak sevgiyle birbirine kenetlenmesi, mutlu bir toplum oluşturması, bu dönemde de bir kere daha hidayette birleşerek dünya barışını gerçekleştirmek, sevgiyle birlik ve beraberlik içerisinde bu dünyada cenneti yaşamak çok kolay. Bu sadece bir dilektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki şu kainata en kolay şey dindir. Neden en kolay şey dindir? Çünkü dinin sahibi Allah'tır. Ve Allah sadece kolaylık diliyor. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Bakara 185'te Yuridullahu bikumul yusr. Allah sizin için kolaylık diler. Allah sizin için zorluk dilemez. Din kolaylıktır ve bir dilektir. Bu dileği Allah kimin kalbinde görürse geri kalanı Allah-u Teala'nın verdiği kesin bir sözü vardır. Ankebut 5 Ben kâne yercu lika Allah efenne acerallâh. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. O zaman sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ulaştırma işini yapan Allah. Sadece biz dileyeceğiz. O sebeple Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Yani sevgi mutluluğun anahtarıdır. Hidayetle sevgi oluşuyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlar ki insanlardan ve Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ipe tutunurlar. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip de o sırat-ı müstakimdeki mürşid. Bu iki bir ipe tutunan kişiyi mutlak surette Allah Teala sırasıyla bir bir hedeflerine ulaştırıyor. Evvela ruhun hidayeti, daha sonra fizik vücud hidayeti, daha sonra nefsin hidayeti, en son iradenin hidayetiyle iradesini teslim ederek Allah tarafından o kişi irşada memur ve mezun kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, bir kere daha konferansımızın ismini zikrederek, insanların sevgiyle birbirine kenetlenerek mutlu bir toplum oluşturmasının tek adresi hidayettir konulu konferansımızın sonuna geldik. Başka bir konferansa tekle birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Eğer siz de tek bir dilekle kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz ve Allah'ın hacet namazını kılmanız halinde kalbi dileğin sahibiyseniz Allah mutlaka size mürşidi gösterecektir. Allah'ın size gösterdiği mürşidlere tabi olup tövbe etmek istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Hazır mısınız? Diller mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve
0: Allah'tan mağfiret dileyerek
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine,
1: kitap
0: sancakta, nur ve kılıç verilen,
1: devrin imamına,
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: itaat
0: edeceğime,
1: yemin ederek,
0: ihsanla,
1: tabi oldum.
0: La ilahe illallah. Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet sevgili kardeşlerim, tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Ve vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Bir başka konferansla tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ve Esselam'a. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak, Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için, tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala dilerseniz, niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse, Allah Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermiyor. Ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an ilmiyle faydasız ilim. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'deki ilmin muhtevası nedir? Allah Teala bütün ilimlerini bir maksat üzere vücuda getirmiştir. Bu ilimlerden murat insanın mutluluğu ve huzurudur. Allah Kur'an-ı Kerim'i saadet hedefi üzerine bina etmiştir. Allah'ın muradı İnsanın saadet temel bazına dayalı olarak Kur'an indirilmiş. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetisi, yani mutluluk davetisi, bir mutluluk işçisi veya mutluluk garantisidir. Kur'an-ı Kerim bütün ilimlerin anasıdır. Bütün ilimlerin sonsuzluğunu içerir. Eğer dünya ilmi geometrik bir dizi olarak her gün iki katına çıkabilseydi, sonsuz zaman parçasında insanlar yaşamış olsaydı, hangi çağda yaşasalarsa yaşasınlar, varacakları yerde Allah'ın ilminin çok gerisinde kaldıklarını mutlaka göreceklerdi. Allah'ın ilmine insanların nüfuzu okyanustaki bir damlaya aşamaz. Enam 38'de وَمَا فَرَتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Kehf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 108'in dışında başka bir ayet var. Belki de faydasız ilim, bu dünyanın zahirine ait olan ilmi içeriyor. Rum suresinin 8. ayet-i kerimesinde يَعْلَمُونَ زَائِتَ مِيَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْغَافِلَةِ غَافِلُونَ Rum 8'miş. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسُهُمْ Onlar nefslerinde tefekkür edemezler. مَا خَلَقَ سَمَاوَاتِ وَالَّذِي وَمَا بَيْنَا مُعِي اِنَّا بِالْحَقِّ وَعَجَلَ مُسَمَّا بِحَقِّ ile ve belli bir zaman dilimi içerisinde Allah-u Teala yarattı. اِنَّ كَسِينَ مِنَ النَّاسِ بِالِكَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ O zaman Kehf 108 değil de Rum 8 olarak karşımıza çıkıyor. Bir ayet daha var. Belki de onu denizler mürekkep olsa, ağaçlar da kalem olsa, denizlerdeki su tükenir ama Allah'ın ilmi bitmez diye bir ayet. O Rum. Evet, Kehf suresinin 109. ayet-i kerimesi. Denizler Rabbimin kelimeleri için, kelime yazmak için mürekkep olsaydı, onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimelerini bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. Yani Allah'ın ilmi sonsuz. Belki de Kehf 108 değil de 109'u. Bir de Lokman 27 evet. Lokman 27'de Allah-u Teala eğer arzda yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsaydı, denizler de mürekkep olsaydı, ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimelerini tükenmezdi. Muhakkak ki Allah-u Teala azizdir ve hakimdir. İşte Allah'ın ilmi sonsuz. İnsanların da ilmi sonsuz ilmi yanında denizde bir damla bile değil. İkinci sual, faydasız ilim sahipleri kimlerdir? Faydasız ilmin sahipleri Allah-u Teala'nın din konusunda indirdiği kutsal kitaplardaki ilmi öğrenmeyen, yaşamayan, hayatına tatbik etmeyen insanların zanlarından oluşan faydasız ilimdir. Câsiye 23'te اَفَرَيْتَ مَنَتَّقَزَ اِلَهُ وَوَهُ Hevasını ilah edineni görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onu dalalette bırakmıştır. Başlangıç noktasında herkes dalalette. 7 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Ama Câsiye 23'te hevasına tabi olan kişi bir ilmin sahibi ama bu ilim faydasız ilim. Herkesin delalette olduğu şu ayetlerden anlaşılıyor. Ve hevasını ilah edinen kişi Allah-u Teala bilim üzere delalette bırakıyor. Hasalar engelli. Kulak ile kalp mühürlü. Baş gözündeki basarın üzerinde gışarlatan bir perde var. Sağır dilsiz ve kör. İşte bu Allah'ın mürşidine karşı sağır dilsiz ve kör olan bu kişinin sahip olduğu ilim zanlardan oluşuyor. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki zandan sakının, zan sözlerinin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. İşte ister Câsiye 23'te hasarlar engelli olarak ister Bakara 6-7'de olsun, her iki halde de o kişinin Allah'a açılan kapıları kapalı, dünyaya açık olan kapılar açık ve faydasız ilimle kişi meşgul. Faydasız ilim insanı kurtuluşa ulaştırmayacak olan ilimdir. Allah-u Teala bu konuda şöyle buyurmaktadır. Onların ilimleri bir her şeyin sırtına yüklenen yüzlerce kitap gibidir. O kitapların onu taşıyana hiçbir faydası yoktur. Allah onların ilmi üzere dalalette bırakır. Allah-u Teala faydası ilmin sahiplerinin yapıları itibariyle de devreye koymuştur. Onlar kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Öğrendikleri faydası ilmi doğru veya kurtarıcı olarak adlandırdıkları için kendileri gibi düşünmeyenlerin yanlış ilmin sahipleri olduğunu düşünürler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Evet, Allah'ın faydası ilimden, ürpermeyen bir kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Evet, Allah Teala Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz bu hadisi örten bir hadis şöyle: bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva insanı haktan ayırır. Tuli emel ise ahirette unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmaya gücünüz yeterse bunu yapın. Bolca ameli salihler işleyin. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse. Kimdir dünyanın evladı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Kimdir ayetin talibi? Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah'a ulaşmayı dileyen ayeti talip ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen dünyayı. İşte ayetin taliplerine ulaşmayı dileyip dünyanın evlatına olmamaya gücün yeterse o zaman burcu salih amel işleyin. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara göçeceksiniz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Kur'an-ı Kerim'in bir harfi bile değişmediğine göre faydası ilim nasıl ortaya çıkmıştır? Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَوْ الْحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesi Allah Teala لَوْ لَا اَنْ يُكَنُ النَّاسُ اُمَّةً وَحِيدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِرَحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُوفًا مِنْ فِدَّاتٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَسُرُونَ Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine mutlaka gümüşten tavanlar, üzerine yükseldikleri merdivenler yapardık. Zuhruf suresinin 32, 33, 34, 35. ayetlerine baktığımız zaman İşte onlar mı Allah'ın rızkını taksim ediyorlar? Allah onların dünya hayatındaki maaşlarını aralarında taksim etmiştir. Ve onları rızık bakımından birbirinin üzerine tafdil ettik. O üst seviyedekiler emri altındakileri çalıştırsınlar diye. Levla en yekunun nas ümmeten vahideten. Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı. İnsanlar tek bir ümmet haline gelecek mi? Evet. Yani insanlar bir dünya sülhünü, bir kainat sülhünü yaşayacaklar ve anlayacaklar ki dinler yoktur, tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim Hanif dini, Arapça değil İslam. Dünya hayatındaki dünya metaı, bunlar hepsi sadece dünya hayatının metaıdır. Ahiret Rabbinin katında takva sahiplerindir. Ahiretin dünya hayatından daha hayırlı olduğunu 7 tane ayet-i kerime bize söylüyor. Evet. Zuhruf 35 zaten yer alıyor inşallah. İnsanlar bu dinde Kur'an-ı Kerim'e muhalif bir takım zanlarla hürafeler üretmişler. Faydası ilim iblis tarafından vücuda getirilmiştir. Ve bütün İslam alemine yayılmıştır. Allah'ın ilmi marifle emretmek mümkünden ne yetmek olmasına karşılık iblis de fuhşiyatı emreder ve münkeri emreder. Yani büyük bir kısmı Kur'an'ın ta kendisidir. Ama iblisin kurnazlığı iki cephede gösteriyor. Bir, tatbikatta kendinden hükümler ilave etmiş. Bir kısım tatbikatı da çıkartmıştır. Hadis-i şerifte şüphesiz ki Allah her yüzünün başında bu ümmetin dinini bidatten, dine sonradan sokulan hürafelerden ayıracak, yenileyecek, İlim sahibi bir zatı müddeciliği mutlaka ödenecektir. İslam garip başta garip olduğu noktaya dönecekti. O gariplere müjdere olsun. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. Öyleyse görüyorsunuz ki faydasız ilim iblis tarafından tatbikata sokulmuştur. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanlar hangi ilmin sahibi olurlarsa olsunlar, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa faydasız bir ilmin sahipleridirler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an okumak, ibadet yapmak, Allah'a inanmak, peygamberimize inanmak, abdest, namaz, dua,
3: Allah'ın yani Allah'tan geldiğimize inanmak.
1: Peki yaşarken Allah'a ulaşabilir miyiz sizce?
2: Neden olmasın ki? Yeter ki sen ona inan, güven, yani sev, ne bileyim açıl, yalvar, dua et, sabaha kadar uğraş ki neden olmasın kızım?
4: Yaşarken ulaşıp her an yanımızda zaten tabii ki ulaşıyoruz. Bana göre en çok duayla. Ağzımızda her an dua eksik olmuyor. O zaman ne yapıyoruz? Allah'a sığınıyoruz.
3: Yaşarken de öldükten sonra da Allah'a ulaşalım ki Allah'ın kulu olalım yani.
1: Ondan ona dost olmayı da istiyor musunuz?
2: Çok çok çok istiyoruz ki.
4: İstemez olur muyuz? Aynen, ben onların eteklerine sığınmak isterdim tabii ki de. Ama işte bu devirde zor. Onları bulabilmek, onlara sığınabilmek. Ama bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi yetişebildiğimiz kadar yani.
3: Onların mertebesine tabii ki ulaşamayız da. Ama onların yaşantısından biz de örnekler alırsa inşallah onların yolundan gideriz.
5: Ben de isteyelim inşallah.
4: İnşallah isteyelim tabii ki de. Allah'ım seni çok seviyor. Canımdan da çok seviyorum.
2: Allah'ım seni çok çok çok seviyorum. Ben senin dostun, Elviyan olmak istiyorum Allah'ım. Sen büyüksün, sen bizlere yardım et. Sen her şeyi bilen, gören sensin Allah'ım.
0: Misafir yaşarken de öldükten sonra da Allah'a ulaşalım ki Allah'ın kulu olalım. Allah'ın kulu olmak için Allah'a ulaşma kavramının önemi nedir? Başlangıç noktasında bütün insanlar şeytanın kulu durumunda. Ve o şeytanın kullarına Allah'ın katından davetçiler geliyor. Taizül müştesiz ve şeytan birbirinize düşman olur gelip üzereyinin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalma şakirlerden olmaz. Başlangıçta herkes delalette ve hidayetçiyle hidayetle geliyorlar. Hidayeti dileyen kişi delalette kalmıyor, kurtuluyor. Şakirlerden de olmuyor. Birinci kat cennetin sahibi oluyor. Öyleyse Allah'ın kulu olmak için Allah'a ulaşmak kavramının önemi, kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah'ın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Yaratılış gayemiz ne? Zariyat 56 ve ma halaklar cinni ve insi illa liya'budun. İnsanlara ve cinlere başka bir şey için değil, bize hamdolsun diye yarattık. Rum 31'de Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Yaratılışa baktığımız zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu 7 safa kul olmak var. Allah'a kul olmanın ölçüsünü verirken Allah Teala şeytana kul olmaktan içtinab edip Allah'a kul olmaktır diyor. Ölçü budur. Ne zaman bir insan şeytana kul olmaktan içtinab etmeye, Allah'a kul olmaya başlar, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde birinci kulluk Allah'a yönelerek Allah'a kul olmak şeklinde ifade ediliyor. Ve 18. ayet-i kerimesinde de onların hidayete erenler olduğunu, yani bu kulların ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğunu ifade ediyor. Zariyat 56 ve ma halaktel cinni vel insa illa liya'budun. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun yarattık. Burada da 7 safa kul olmak söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safa kul olmak, 12 tane insanla Allah'ın tayin etmişine tabi 2. safa kul olmak, ruhun Allah'a teslimi 3. safa kul olmak, fizik ucunun Allah'a teslimi 4. safa kul olmak, nefsin Allah'a teslimi 5. safa kul olmak, İhlasa ulaşmak 6. safa kul olmak ve iradenin teslimi 7. safa kul olmak şeklinde Kur'an'da ayetlerde yer almış durumda. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların faydası ilimden kurtulabilmeleri için her devirde Allah'ın hakikatlerini tebliğ edecek resuller, mürşitler tayin etmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit Allah'ın yolundan gidenler oluyor. Onun emirlerini insanlara tavsiye edenler oluyor, yol gösterenler oluyor. Yani Allah tam inananlar oluyor.
4: Alimlerimiz, evliyalarımız, biz buraya niye geldik? Onun ziyaretine geldik. Büyük zatlara tabi olmak Allah'ın yolunda gidiyorsa onlar da bize Allah'ın ilmini biz tabii ki biliyoruz ama onlar da vesile oluyor bir yönde.
1: Bu zamanda sizce Allah dostları var mıdır?
3: Vardır tabii ki. Var olmasa biz zaten böyle ayakta duramayız. Onların yüzü su hürmetine duruyoruz.
4: Çok olmaz olur mu? Çok vardır tabii ki. Bu zamanda da vardır. Vardır inanıyorum çünkü. Çünkü onların şeyiyle dualarıyla yaşıyoruz.
5: Var olmaz olur mu? Var. Ama bulabilmek önemli.
1: Nasıl bulabiliriz?
5: Vallahi onu da işte bilmiyorum. Allah yolumuza çıkartıyor bir şekil. Yani tarikatlar var. Tabii hani güvenebildiğimiz herkes değil. Onları hakikaten ben rüyamda da gördüm mesela.
3: Valla onları nasıl bulabiliriz? İşte yaşantımızını bulabiliriz? Güzel niyetini bulabiliriz? Değil mi? Hayır hasanetini bulabiliriz?
4: Dua ederek, yalvarak, okuyarak.
1: Siz de bir mürşide tabi olmak, ondan ilim almak ister miydiniz?
3: Valla keşke o imkanlarım olsa. Evet şimdi hayat şartları değişti. Herkes bir dünya telaşı koşturuyoruz. Çoluk çocuk. Ama işte ona bir zaman ayırmak o da güzel bir niyetine oluyor. O da nasip takdir. Rabbim istemişse gideriz tabii.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Misafirimiz mürşide ulaşmak konusunda o da bir nasip ve takdir. Rabbim istemişse gideriz. Bir mürşide ulaşmak Allah'ın takdirinde midir? Allah'ın yoluna girişte kişinin iradesinin talebiyle gerçekleşiyor. Kalben ulaşmayı dileyen kişi ondan sonrası o kişinin kalbine Allah mürşid sevgisini veriyor ve mürşidi Allah ona gösteriyor. Bütün insanların irşada ulaşması Allah'ın farz emridir. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Vallahi kastesebili min hacair." Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Maide 35'te "Ya eyyühellezine aminu ittakullaha ve ebtegulü vesilete." Takva sahibinin ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Haccet namazı kılarak Bakara 45-46 "Vesta'inu bisabri ve selati enne ala kebiyetin ila harhaşeyin." Sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyeniz zordur ama şu sahipler içindeyim. İnşaatın gerçekleşebilmesi mutlaka mürşide ulaşmaktan geçer. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması gene mürşide ulaşmaktan geçer. Nefs eskisinin önce mutlaka mürşide ulaşmayı gerektirir. Huşu sahiplerine Allah'ın bir sözü var. Haccet namazı kıldıkları takdirde mutlaka mürşidini göreceklerdir. Hepimize müyesser olsun dileriz. Değil, haccet namazını kılanlara Allah'ın mürşid göstermesini. Allah-u Teala mutlaka verdiği sözü tutar ve yerine getirir. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra o kişi o mürşidin elinin öpülmesi istikametinde kendine düşeni yapar, tövbe eder. Ve tövbe ile ruh vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim 70 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehennem, bir tanesi hariç. O fırkaya inerici kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öğreten olarak sahabede öğrenenler olarak sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah Resulü de sahabenin kendisine tabi olmasıyla sırat-ı müstakim üzerinde. Yani Allah Resulü Allah'a davet ediyor ve sahabe de o davetçiye tabi oluyor. İkisi de sırat-ı müstakimde. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Alimden suresinin 7. ayetinde ruhsuz sahipleri olarak bahsedilen insanlar kimlerdir? Açıklar mısınız? Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah hepinizden razı olsun. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde rüsul sahipleri olarak bahsedilen insanlar kimlerdir? Dinde rüsul sahipleri gerçekten çok derin bir fıkıh ilmi sahibi olan ama aslında dinin temelinin esaslarını bilmeyen insanlar. Bunlar ilimde rüsul sahipleri ama kurtuluşa ulaştıracak olan temel ilimden de yoksunlar. Bunlar Kur'an-ı Kerim meallerinde çıkarmışlar ama doğruları hep saklayarak insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı yok etmişler. Mürşide ulaşmayı kesinlikle reddediyorlar. O zaman bunun aksini iddia edenler insanlarla onlar arasında nifak isteyenler olarak görünüyor. Gerçekten de Kur'an'ın muhatabı olan insan kalp yapısı itibariyle Ali İmran 7'de 3 gruptan oluşuyor. Kalbinde zey olanlar, kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar ve ilimde rüsul sahibi olanlar. Onlar da delalette bir tek kurtuluşta olan ulul elbab. Kur'an-ı Kerim mukem müteşabih ayetlerden oluşuyor. Kalbinde zey olanlar teşabih ayetlere farklı yorum getirerek, yanlış yorumlayarak insanlar arasında fitneye sebep oluyor. Ama rüsul sahipleri de tezekkür edemezler. Sadece derler ki mukem müteşabih ayetler Allah'tandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. Tezekkür etme yetkisi ulul baba verilmiştir. Çünkü neden? Müteşabih ayetleri sadece Allah biliyorsa o zaman Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenmiş olacağız? Müteşabih ayetleri Allah'tan öğrenen ulul elbab'tan öğrenebiliriz. Çünkü kalbinde zey olanlardan öğrenemeyiz. İlimde rüsul sahibi olanlardan da öğrenemeyiz. Onlar tezekkür yetkisine sahip değil. Sadece ulul elbab'tan. Ulul elbab bilir mi? Tezekkür etme yetkisine sahip ulul elbab bilir mi? Bilmez. Ama ilmi ve rahmeti her şey kuşatan Allah-u Teala'dan sorma yetkisine, tezekkür etme yetkisine sahip. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak faydalı ilmi daha üst boyutta öğrenebilmemiz için Allah'ı çok zikretmemizi emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Bak, la ilahe illallah diyeni diyor cennete koyarım. Yeter ki sen diyor zikret, tevhidini çek ya da ibadet ya namazını kıl.
5: Zarara uğrayacaksan uğramıyorsun. La havle ve la kuvvet illa billahi lazim. Bu yolumuzu aydınlatmak.
3: Ya Allah'ı zikretmeden zaten hayat olmaz yani. Günde 5 vakit zaten namaza duruyoruz. Allah'ı zikrediyoruz her vakitinde, her rekatında.
1: Siz zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
2: Çok mutlu oluyorum. Huzur duyuyorum. Çok huzurlu oluyorum. O gün yani o kadar her şeyim rast gidiyor. Her işim de rast geliyor. Yani huzurla yapıyorum o gün. Eğer o gün dolu dolu yaşadıysam.
3: Ya insanın içinde bir hoşluk oluyor. Düşünsene yani bir namaza duruyorsun, Allah'la konuşuyor. Şurada iki insan bir araya geldi. Bak konuşurken insan bir heyecanlanıyor. Allah'ını konuşurken nasıl hissedilir?
5: O gün yaptığım zaman, yola çıktığım zaman bir kazaya uğramayacağım diye düşünüyorum.
1: Başımıza gelen sıkıntılarda yine biz zikrediyorsak bunları nasıl karşılarız?
3: Ya imanın şartlarından birisi hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak değil mi? Hayır da Allah'tan geldiğine göre şer de ondan geliyor. Rabbim yani verdiğinin karşılığında illa ki onun bir çıkış yolunu da vermiştir.
2: Bir takım imtihanlardan geçiyorsak kızım bazı şeyleri de görmemiz gerekiyor. Görüyoruz yani. O belalar, musibetler diyor ki Rabbim kulun gözünü açsın diye bir takım musibetleri veriyor.
0: Misafirimiz hayır Allah'tan geldiğine göre şer de Allah'tan geliyor. Hayır şer de Allah'tan mıdır? Hayır. 7 tane ayet-i kerime hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Allah-u Teala şerre müsaade ediyor, zulme müsaade ediyor ama asla zulümden münezzeh ve şer Allah'tan değil. Allah'a göre derecat kazandıran olaylar hayırdır, derecat kaybettiren olaylar şerdir. Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir olay sebebiyle derecat kazanabiliriz ama şer Allah'tan olamaz, şer bizim nefsimizden kaynaklanır. Kader sebebiyle kimse derecat kaybetmez. Allah Teala o kişiye kader unsurları itibariyle ne yaparsa yapsın, o kişiyi mükafatlandırırsa da, o kişiyi cezalandırırsa da netice değişmez. O kişi Allah Teala kendisine bir güzel ihsanda bulundu diye derecat kaybetmez. Allah onu cezalandırdı diye gene de

Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Zahiri ilimle mücehhez olan kişilere irfan sahibi dememiz doğru olur mu? Hayır. Zahiri ilmin sahibi olan mesela bir matematikçi, bir fizikçi, bir kimyacı hiçbir zaman irfan sahibi değildir. İrfanın sahibi olabilmek için fiziğin ötesine geçebilmek asıldır. İrfan standartlarını bunu kendilerine ait olan bir ilimle hiçbir zaman gerçekleştiremezler. İlmin sahipleri, zülmani ilmin de sahipleri olabilirler. Rabbani ilmin de sahibi olabilirler ama irfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunurlar. Dünya mutluluğun başlangıcı ve sonuna ulaşması ilmin irfana dönüşmesiyle gerçekleşir. Bütün müşrikler irfanın sahibidirler. Yunus diyor ki, Sevmu selat haccü zekat esnan maki biter zahit işi. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan olmayınca insan-ı kamil olmamız söz konusu değil. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Günlük yaşantımızda nefsimize karşı riyazet ve mücadeleyi nasıl uygulayabiliriz? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin 19 afeti var ve bu afetin talepleri söz konusu. Yani şeytan da bu afetlere tesir etmek suretiyle fuhşiyatı emrediyor. İşte bu nefsin talepleri, istikametteki talepleri biz kendimize yasaklarsak, ona vermesek, helal dairesinde olsa da bile ona vermesek bu riyazeti, ama Allah-u Teala'nın da bir farz emirleri var. Şeytan da bunu inkar ediyor. Öyle olmasına rağmen bunu fazlasıyla kendimize tatbik ettiğimiz zaman nefs istemezse mesela sabah uykudan uyanıp sabah namazını kılmak istemez. Kılmak istememesine rağmen biz bunu nefsimize zorla yaptırarak kat be kat o namazı kılarsak mücadeleyi tercih etmiş oluruz. Allah razı olsun. Yozgat'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, bazı insanlar mürşitten himmet istemek şirktir diyorlar. Himmet nedir? Şirk midir? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Tam tersi, himmeti Allah Teala emrediyor. İşte ayet Nisa suresinin 4 tane ayet-i kerime. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi. Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler Resul'e gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. O zaman görüyorsunuz ki Resul'ün bu yardımını Allah Teala şefaat diyor. Ama bu veli mürşit için himmettir. Yani mürşidin duasıdır. Yetmez. Mümtehine 12'de ey Nebi, Allah hiçbir şey ortak koşmak, rızık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, eller ayakları iftira uydurmak, iş konusunda sana asi olmak üzere sana tabi olmak için geldikleri zaman onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Resul ne yapıyor? Onlar için mağfiret diliyor ve böylece şefaat olayı gerçekleşiyor. Furkan 70'te aynı şey söz konusu. Öyleyse bazı insanlar mürşitten himmet istemek şirktir diye değil, tam tersi ayetlerde bunu Allah Teala bize nasihat ederek söylüyor. Biz Resullerimizi insanlara itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler gelselerdi Allah'tan mağfiret dileselerdi. Resul de onlar için Allah'tan mağfiret dileseydi. Orada görüyoruz biz mürşitten değil. Biz kimden istiyoruz? Allah'tan istiyoruz. Ve Resul'e de diyoruz ki bizim için sen de Allah'tan mağfiret dile. O da bizim için Allah'tan mağfiret diliyor. Biz Allah'tan mağfiret diliyoruz. Resul de bizim için mağfiret diliyor. Her iki tarafın tövbesini kabul etmek suretiyle şefaat olayı gerçekleşiyor. Bu Allah Teala'nın bir farz emridir. Allah razı olsun. Müş'ten bir kardeşim Muhterem Hocam. Tövbe edip el öpen kişi görevlerini yerine getirmezse durumu ne de açıklayabilir misiniz? Tövbe edip el öpen kişi görevlerini yerine getirmezse. Sevgili kardeşim, tövbe edip el öpen kişi görevini yerine getirmeyen kalben bulaşmayı dinememiştir. O sadece
Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinden bahsediyor.

Araplar gibi biz de mümin olduk. Allah Teala da kalplerine bakıyor. Hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Kalbinizin içine iman girmedi. Yani siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ulaşmayı dilemedikleri için Allah Teala zikri, namazı, mürşidi bu tip yerine getirmesi gereken görevlerin vasıta emirlerini yerine getirmiyor. Halbuki kalpten ulaşmayı dileyip de Allah rahmet esması tecelli etseydi bunu Allah Teala ona sevdirirdi. O zaman dilememiş ki Allah Teala bu işlemi onun üzerinde vücuda getirmiyor. Ankara'da birkaç muhterem hocam, İblis'in bir tek Resul kelimesini muhtevasından uzaklaştırmakla insanlarla Allah'ın kitabı arasında bağı kökünden söküp attığını, insanların Allah'ın teslim dini yaşamalarını Allah'a teslim olma imkanı ve ihtimalini ortadan kaldırdığını söyleyebilir miyiz? Evet. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de öyle buyuruyor. Eski toplumların derdi, elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Öyleyse ne olması lazım? Kin ve nefretin yerine sevgi alması lazım. Bu sevgi de mürşit sevgisi. Eğer bu yoksa tamamen o kişinin Allah'ın kitabıyla arasındaki bağ tamamen kopuyor. Çünkü ayetlere baktığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Bakara 129 o Resul size ayetleri tilavet ediyor. O zaman o kişi için Resul devrede yoksa bunların hiçbirisi yok. Yani Kur'an yok. Bakın. Birinci görev o ayetleri tilavet ediyor. İkinci görev nefs tezkiyesi. Üçüncü görev kitabın öğretilmesi ve hikmetin öğretilmesi. Resulü devreden çıkarttığın zaman bunlar yok. Bakara 151 Resul devreden çıkarsa bunlar yok. Alman 164 Resul devreden çıkarsa bunlar yok. Cuma 2 Resul devreden bunlar çok. O zaman yani Kur'an yok. Resul devreden çıktığı zaman Kur'an yok ve böylece Kur'an rafa kaldırmış oluyor. Onun için Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Bu Kur'an mezarlarda okumak için indirilmedi. Kur'an fal bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Ve doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı. Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Öyleyse Resulü dil tatbikatından çıkartınca artık Kur'an da yok. Resul varsa Kur'an var. Nitekim ilmin insanlardan alındığı zamandır diye Allah Resulü beyan ederken sahabeden bir tanesi biz çocuklarımıza, eşlerimize Kur'an'ı öğretiyoruz. Allah gelip evredeki Kur'an'ı toplatıp götürecek mi? Allah Resulü diyor ki şu anda Yahudilerin de Tevrat var, Hristiyanların İncil var. Onlar ne işine yarıyor? Neden? Çünkü orada da iblis devreye girmiş ve Resul kavramını din tatbikatından çıkartmıştır. Resul kavramı din tatbikatından çıkınca, vahiy kavramı din tatbikatından çıkınca o zaman o kitapların o insanlara bir faydası kalmıyor. Ayetler bunu söylüyor. Samsun'da bir kardeşim muhterem hocam, sahabenin yaşadığı İslam ile günümüzde yaşayan İslam arasında fark nedir? Açıklar mısınız? Sahabe 7 safayı yaşadı. Hemen bakalım. Sümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Günümüz İslam tatbikatında bu yok. Sahabenin hepsi 12 tane insanla mürşitlerin asıl olan Nebire Sultan'ı Peygamber Efendimiz'e Mümtehine 12'ye göre biat edip tabi oldular. Günümüz İslam tatbikatında bu yok. Sahabenin hepsi ruhlarını Rad 21'e göre Allah'a ulaştırdılar. Vasıl oldular, vuslatı gerçekleştiler. Bugün bu yok. Sahabenin hepsi fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ettiler. Alimden 20'ye göre. Günümüz İslam tatbikatında bu yok. Sahabenin hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler. Zümer 18'e göre. Günümüz İslam tatbikatında bu yok. Sahabenin hepsi ihlasa ulaştılar. Günümüz İslam tatbikatında bu yok. Sahabe irade teslimini gerçekleştirdi. İslam tatbikatında yok. Hedef emirlerin hepsini din tatbikatından çıkartmış. Gelelim 7 tane vasıta emre. 7 vasıta emirlerden bir tanesi, iki tanesini yine din tatbikatından çıkartmış. Vasıta emirlerden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, o yok. Vasıta emirlerden ikincisi tövbeyi gerçekleştirmek, bu da yok. Kala kala ne var?
Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Daha doğrusu evet, kelime-i şehadet. E bunlar yok. Belki kelime-i şehadet, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat, zikir günümüz İslam tatbikatına ulaşmayı dilemek ve zikir yok. Geri kalanlar kurtuluşa ulaştırmıyor. Bu sırada bir kardeş muhterem hocam, ben duyduklarımı arkadaşlarıma anlatıyorum. Şöyle diyorlar, biz zaten ibadetlerimizi yapmakla, dinin gereğini yerine getirmekle Allah'a ulaşmaya dilemiş oluyoruz. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede ulaşmayı dileyenlerin, dilemeyenlerin deralette kalacağı ve deralette olanların da onlar için bir hidayetçi yok. E günümüz geleneksel din tatbikatı hidayetçi reddettiğine göre o zaman ne olmuş oluyor? Onlar öncesinden Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar ediyorlar. İşte Rum 8, secde 10. Kimdir Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar günümüzde de? 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan. Onlar için mürşit var, onlar da mürşidlerine ulaşıp tasavvuf muhtevası içerisinde Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlar. İzmir'den bir kardeş muhterem hocam, Kur'an'daki İslam'ın yaşanması ile dünya ve ahiret mutluluğunun asıl nasıl elde edileceğini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ahiret mutluluğu zaten bir dilektir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse 3 tane cennet, dünya saadetin yarısına. Ama dünya mutluluğu yarısına sahip, dünya mutluluğu %100'e ulaşabilmesi daimi zikirle mümkündür. Kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşacak. Ulaşmayı kalben dileğini Allah mürşide ulaştırır mı? Evet. Ulaştırdığı an o zaman o kişi 7000 zikirle başlayacaktır. Ve gün be gün zikrini arttırarak 33000 zikirle ermiş evliya. 18 saat zikirle fizik vücut teslimi, muhsinlerden olmak. Ve 24 saat zikirle de ulelvab olan kullardan olarak nefsin teslimini gerçekleştirir. Daha sonra muhlislerden olur. Muhlislerden olduğu zaman artık şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Çünkü iblis herkesi saptıracağım dediği zaman Allah-u Teala muhlis kulları müstesna. Muhlis kullar Allah-u Teala'nın koruması altına giren kullardır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ashab-ı kiram birbirinden ayrıldıkları zaman...

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Nevşehir'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, Yunus Emre Hazretleri kusur görenindir buyurmuş. Şeyh Sadi Şirazi ise kendi kusurunuzun hamaliyken başkalarının kusurunu kınamayı buyurmuş. Bu sözleri şunda bizlere başkalarında kusur gördüğümüzde nasıl bir davranış içinde olmamız lazım geldiğini açıklar mısınız? Hemen zikre başlamamız lazım çünkü nefsin gözlükleriyle baktığımız zaman kusurlu görürüz. Ruhun gözlükleriyle baktığımız zaman daimi zikre ulaşan bir insan her şeyin merkezinde her şeyi çok güzel görür. Ama nefsin gözlükleriyle bakıldığı zaman birçok kusurlu şeyler görmeye başlar. İşte her iki Allah dostunda ifadesi gerçekten de kusur görenindir. Yani nefsin gözlükleriyle bakan kişi kusurlu görür ve o kusurun asıl sebebi kendi nefsidir. Ve henüz diyor kendi kusurunuzun hamaliyken yani nefsin varlığıyla henüz sende dururken daim müzikle ulaşmamışken başkalarının kusurunu kınamayın. Zaten İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde de İblis bile beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Nefs var olduğu süre içerisinde her türlü negativite bizden sadır olabilir. O zaman bu sözler dışında böyle bir durum söz konusu olduğu zaman hemen zikre sarılmalıyız. Çünkü zikir bizim kusurlarımızın azalmasını sağlar. Zikir Allah'ın katından gelen iki çift nur, rahmet, fazıl, rahmet, selavat. Rahmet taşıyıcı, fazıllar kalıcı ve selavat da bağlayıcı olarak devamlı kalbimizdeki kusurlu görmeyi sağlayan afetleri azaltır, azaltır, azaltır ve bir gün daimi zikirle bunlar sıfırlanır. Allah razı olsun. İkinci sual Azerbaycan'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Ağır hasta biri her namazdan sonra birlikte yapması gereken zikirleri her namaza bölerek tamamlasa olur mu? Açıklayabilir misiniz? Tabii sevgili kardeşlerim, yani bir dediğimiz şey en eftali tabii ki seher vaktinde ama onun dışında da günün diğer vakit zamanlarında da o zikri tamamlayabilir. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne zaman müsaitse. Örneğin vardiya usulü çalışan bir kardeşimiz tam o seher vaktinde normal aktif işindeyken böyle de bir dersi varsa o zaman bu hiç virt yapmayacak mı? Yapacak. Evine geldi uykudan sonra tekrar uyandığı zaman hangi zaman müsaitse Allah Teala o zaman da o dersin yapılmasını ister inşallah. Dolayısıyla bütün mesele Allah Teala'nın emirlerini en üst seviyede yerine getirebilmek. Allah'ın dizaynı bu inşallah. Kayseri'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, gravitasyon başladığında emr alemi ve karşıt emr alemi kalacak buyurmuştunuz. Hud 106, 107, 108'de Allah dilediğinde orası da yok olacak buyurmuştunuz. Peki cennettekiler Allah'ın zatında yok olup orada sonsuz ışık, nur içinde Allah'ı zikretmeye devam mı edecek? Allah'ın zatında yok olanlar bir müddet sonra eğer devam ederlerse bekaya ulaşırlar ve huzur namazını düşünürseniz arkadan öne baktığınız zaman sol tarafta 4 metre güzellikte bekaya ulaşanların Allah'ın kendine vermiş olduğu bir taht var. En'am suresinin 126-127. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Hazâ sirâte rabbike müstakim. İşte bu varlıklar aleminden, bitiminden, yoklukta Allah'ın zatına ulaşana kadar olan bir kesimde yol var. Ve lehum dar-ı selam yanda Rabbim. Onlar için Allah katında bir teslim yurdu var. İşte bu teslim yurdu görünen huzur namazında sol taraftadır yükseklikte. Ve bekaya ulaşan ruhlar sonsuza kadar burada oluyor inşallah. Sonsuz ışık nur içinde Allah'ı zikretmeye devam edecek mi? Elbette yani zaten olay bu şekilde. Sonsuz bir teslimiyet içerisinde onlar ilelebet orada kalacaklardır. Kırıkkale'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, 11 yaşındayım. Daimi zikir nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizler için tayin ettiği hedefler var. 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek, 12 tane insanla mürşide tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fiziki Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bu 7 tane hedef emir. Ama bu 7 hedef emir 7 vasıta ile gerçekleşiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek vasıta emirler ama aynı zamanda hedef emirdir. Bu tamam. Ama 12 sayısına tabi olmak vasıta emirler içerisinde müşrikten tövbe etmek. Belki bu yazılabiliyor açıkça. Mürşidin de tövbe etmek buraya yazılabilir. Daha açıklayıcı olur. Mürşidin önünde tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek, zikir yapmak. Öte yandan hedef emirler açısından da mürşide tabi olmak. Hedef emirler açısından mürşide tabiyet, vasıta emirler açısından mürşidine tövbe. Tövbede o güne kadar işlediğimiz bütün günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Ama tabiyette Allah-u Teala'nın bize verdiği 7 tane nimet söz konusu. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Kalbimize Allah-u Teala imanı yazıyor. Günahlarımızın sevaba çevriliyor. Ruh vücudu terk ediyor. Salih amel işlemeye başlıyoruz. Fizik vücut şeytan oklamaktan kurtuluyor. İradenin güçlenmesi gerçekleşiyor. Bütün bunlar hepsi tahakkuk ediyor. Asıl olan zikirdir. Allah Teala birçok surenin başında her şeyi Allah'a tesbih ettiğini söylüyor. Tesbih nedir, zikir nedir? Tesbih gayri iradi varlıkların Allah'ın ismini külli iradeyle tekrar etmesi veya zikir İlahi iradeyle tekrar etmesidir. İlahi iradeyle tespitte olanlar Allah'ın Resulleri, Nevi Resulleri, Veli Resulleridir. Külli iradeyle tespitte olanlar yedi sabah ötesini yaşayan Veli Mürşitlerdir. Tespih, kişinin zikir serbest iradesiyle Allah isminin tekrarına verilen addır zikir. Ama tespih artık o kişi kendi iradesiyle yapmıyor. Külli irade kumandayı ele alıyor ve o kişi külli iradeye devamlı Allah'ın ismini tekrar ediyor. Kendi iradesiyle değil de külli iradeyle bu zikri yaptığı için Allah Teala buna tesbih diyor. Daimi zikir herkesin sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşması halidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyorum hocam inşallah. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Isparta'dan Süleyman Başar. Hocam size bir sualim olacaktı. Çevremizdeki insanların mutsuzluğuna nasıl çare olabiliriz? Arz ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir kere de etkileme edecek olursak, çevremizdeki insanların huzursuzluğuna nasıl çare olabiliriz? Sevgili kardeşlerim, iki tür insan bu dünyada yaşıyor. Bir, insanların kurtuluşuna vesile olmak. İki, onları mutlu etmek. Üç, mutlu bir toplumu oluşturmak üzere gayret göstermek. İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. O zaman çevremizdeki insanların huzursuzluğuna nasıl çare olabilir? Kimdir huzursuz insan, mutsuz insan? O slaytımızı gösterecek olursak, başlangıç noktasında nefsi emanede olan bir insan, nefsiyle ruh arasında bir kavga var. İnsanlar neden mutsuz? Evet, şimdi şu anda insan neden mutsuz? Nefsle ruh arasında kavga var görüyorsunuz. Başlangıç noktasında. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Ruhta da 19 tane haset var. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasaklar işlemiyor. Nefse bunun tam tersi, Allah'ın emrine isyan ediyor, yasaklar işliyor. Ama ruh tekamülün en üst noktasına bulunması hasebiyle değişmesi söz konusu değil. Değişmesi gereken nefsimiz. Şimdi böyle bir insan toplum içinde olursa ne olur? Nefsinde 19 afet varsa çevredeki herkes de kavga halindedir. Çünkü iç dünyasının zaten kavga halindedir. Dış dünyasında da başka insanlarla kavga halinde. Allah'la ilişkilerinde de yine Allah'ın bütün emirleri isyan eden, yasaklar işleyen bir yapıda. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, ki bu dilek Allah'ın garantisine gerçekleşiyor, o zaman Allah Teala kalbi talibi olan bu kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor ve nefse ruh arasında %51 oranında bir uzlaşma sağlanıyor. Kişinin fizik vücuduyla diğer toplumun bireyleri arasında %51 oranında uzlaşma yine gerçekleşiyor. Allah'la ilişkilerinde Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan işlerin işlenmemesi %51 oranında gerçekleşiyor. Ama fizik vücut teslimini yaptığı zaman, o zaman fizik vücut tesliminde fizik vücut %81 oranında nefsin manevi kalbinde nur var. %81 oranında kişi sahip olduklarını insanlarla paylaşıyor ve Allah'ın emirlerinin %81 oranında itaat edilir, teslim oluyor. Ama daimi zikre ulaştığı zaman, daimi zikirde nefs de ikinci bir ruh oluyor. %100 kavgasız, gürültüsüz, sıfır sükûne ulaşan bu insan, toplum içindeki diğer bütün bireylerle bir yardımlaşma içine giriyor ve Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemez oluyor. %51 oranında ruhun teslimi, %80 oranında fizik vücut teslimi, %100 oranında nefsin teslimiyle en güzele ulaşıyor o kişi. İnşallah Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, eş seçimlerine dikkat etmeyiz. Nasibimiz, biz onu geri çevirsek de bize gelir mi? Nasip kişinin müktesebatına bağlı. Bir kader var, bir de niyet ve nasip var. Kaderde bizim irademizin dahli yok. Dışımızdaki hangi insandan gelirse gelsin veya külli irade veya ilahi iradeden gelirse gelsin, ya bize bir fayda sağlayabilir ya bir hayır. Ama kader sebebiyle derecat kaybetmemiz mümkün değil. Eş seçimi de kaderdir. Kader müsaadeli kader. Evet tamam. Müsaadeli kader. Yani bir nevi kişinin iradesi de söz konusu ama mesela birlikte olmasın, şöyle olsun. Aile içerisinde veya başka bir misal verelim. Aynı sınıfta iki öğrenci arkadaşken herhangi bir olay sebebiyle birisi diğerine tokat atıyor. A, B'ye tokat atıyor. A kendi iradesini yanlış kullanıyor. Derecat kaybediyor. B de zulme uğradığı için derecat kazanıyor. Ve bu olay bir kader. Çünkü kişinin B'nin cüz'ü iradesi söz konusu değil. İradesi olmayan bir noktada dıştan gelen bir tesirle bir dayak yiyor. O derecat kaybediyor. Derecat kaybeden kişinin kaybettiği derecatı mazlum kazanıyor. Şimdi aynı şeyi evlilik noktasına getirelim. Evlilik noktasında da yine kader var. Ani iradesi istiyor ama benim belki bundan haberi yok. Fakat o da evet diyor. Veya A istiyor, B hayır diyor. Fakat bu sefer aile fertleri evet diyor. Seçimde hangi kriterler olması lazım? Peygamber Efendimiz bir hanım ya malı için, ya soyu için, ya güzelliği için veya dini için. Ya Resulullah hangisini tercih edelim? Kriter olarak dini için buyuruyor. Kadın dört sebepten biri için alınır. Malı, soyu, güzelliği ve imanı için, yani dini için. Sen imanlı olanı seç. Aksi halde sıkıntıya düşersin. Öyleyse buradaki kriter kişinin dini için bunu yapması. Nitekim Bakara suresinin 221. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? Müşrik Allah'a ortak koşan kadınları onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir hanımı nikahlamayın. Mümin bir cariye, Allah'a ulaşmayı dileyen bir cariye müşrik hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hocunuza gitse bile. Kadınlarınız da müşrik erkeklerle onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik olan bir kadınla hoşlansanız bile elbette daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor. İnsanlara yani şirk içinde olanlar sizi ateşe davet ediyor. Allah Teala ise sizi cennete ve mağfirete davet ediyor. Ayetlerini böyle açıklıyor ki bunu ki tezekkür ederseniz. Kadınlarla yalnız güzellikleri için evlenmeyiniz olur ki güzellikleri ahlakça düşmelerine neden olur. Onlarla yalnız malları için de evlenmeyin. Çünkü malları da azgınlıklarına yol açabilir. Onları imanlarından ötürü nikahlayın. Öyleyse evlilikte kriter seçimde dikkat edilmesi gereken iman. Niyet ve nasip, şimdi yetmeli. Nasibimiz, biz onu geri çevirsek de bize gelir mi? Niyet ve nasip dışında kişinin muktesebatı önemli. O güne kadar ki Allah katındaki liyakatı neyse, hani ölen bir insana üç şey takip ediyor. Birisi ailesi, diğeri de malı, üçüncüsü de ameli. İkisi geri döner. Bir tanesi devam eden. İşte o devam eden ameli. Öyleyse nerede olursak olalım nasibimiz amelimize göre tayin ediyor. İnşallah. İkinci sual, evlilikte maddiyata önem verilmeli mi? İşte hayır yani. Kadınlarla yalnız güzellikleri için vermeyin. Olur ki güzellik ahlakça düşmeler neden olur? Güzellik. Onlarla yalnız malları içinde evlenmeyin. Çünkü malların da azgınlıklarına yol açabilir. Onları imanlarından dolayı nikahını. Ama şöyle bir şey var. Birisi de hem güzeldir, hem zengindir, hem de imanlı birisidir. O zaman nurun ala nur. Güzeldir, zengindir, ben evlenmeyeceğim. O da doğru değil. Yani asıl kriter imandır, ahlaktır, dindir. Ayet-i kerimenin gereği olarak. İnşallah. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Malik bin Dinar, kim dünya ile evlenmek isterse dünya o kişiden mehir olarak dinini ister. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet. Dünya ile evlenmek isteyen, yani dünyayı önüne geçiren kişi. Dünyayı ahiretin önüne geçiren kişidir. Kim dünya ile evlenmek isterse o dünya o kişiden mehir olarak dinini ister. Yani ahiretini. Öyleyse dünyası için ahiretini terk eden her ikisini birden kaybeder. Ama ahireti için dünyasını terk eden her ikisini birden kazanır. Çünkü 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse veririz ama ahirete nasibi yok. O slayta bakacak olursak o zaman ahiret için dünyayı terk eden, yani Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Öyleyse niyeti dünya olan ikisini birden kaybeder, niyeti ahiret olan ikisini birden kazanır. O zaman ne olması lazım? Dünya ahiretin tarlasıdır. Ahirette kişinin niyet etmesi, ahiret kazancını öne geçirmesi gerekir inşallah. Allah razı olsun. Kocaeli'den bir kardeş Muhterem Hocam, bir sohbetinizde hastalıklar imtihandır. Sabrederseniz imtihanı geçersiniz buyurmuştunuz. Sabrettiğimiz zaman hastalık da geçer mi, açıklar mısınız? Tabii, yani onun tesirini sizin üzerinizden kaldıracak olan Allah'tır. Eyyub Aleyhisselam'ın sabrını düşünün. En üst seviyedeki hastalığa düşer olmasına rağmen Allah Teala sabredilmesi hasebiyle o hastalık o kişiye negatif istikamete tesir etmiyor Eyyub Aleyhisselam'a. Öyleyse bütün mesele ne olursak olalım Allah'ın yardımı söz konusu. Bütün imtihanları ancak Allah'ın yardımıyla geçeriz. Evet, gerçekten de sağlıkla ilgili imtihanlar ağırdır. Hastalıklar zordur ama sabredersek Allah her şeye kadirdir. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Zebur'da Mezmurlar 119-164'te doğru hükümlerin için seni günde 7 kez överim buyuruyor. Burada 7 vakit namaz mı kastediyor? Evet. Ayetin tamamı şöyle. Mezmurlar 119 Sin ve Şin bölümü. 161 Yok yere zulmediyor bana önderler. Önderler dediği idareciler. Yani Kur'an'ın deyimiyle kübera ve saadetler, yok yere bu kübera ve saadetler bana zulmediyor. Oysa yüreğim senin sözünle titrer. Yani kalbim senin sözünle cezbe sahip olurum. Ganimet bulan biri verdiğin sözlerde sevinç bulurum. Ganimet bulan biri gibi verdiğin sözlerde sevinç bulurum. Yani senin sözlerin beni mutlu eder. Tiksinir, iğrenirim yalandan ama senin yasanı severim. Yani yalan şeylerden tiksinirim ama söz konusu olan senin kanunlarınsa ben onu severim. Doğru hükümlerin için seni günde 7 kez överim. Evet. Övmek, hamd etmek. Zaten namazın bitiminden sonra duayı o şekilde. Yasanı sevenler büyük esenlik bulur. Hiçbir şey senden etmez onları. Yasanı sevenler. Yani yasa dediği şeriat. Ne diyelim? Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı. Yasanı sevenler, onları sevenler büyük esenlik bulur. Hiçbir şey sender etmez onları. Ya Rab kurtarışını umut bağlar, buyruklarını yerine getiririm. Kurtaran Allah'tır ama Allah-u Teala kimleri kurtarır? Allah'a ulaşmayı dileyeni. Buyruklarını yerine getiririm. Öğütlerine candan uyar, onları çok severim. Öğütlerinin koşullarını uygularım. Çünkü bütün davranışlarımı görürsün sen. Evet. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, sizi çok seviyorum kalbimde efendim, zihmetiyle inşallah. Muhterem Hocam, hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Muhterem Hocam, Mardin'den Ali Sun ben. Muhterem Hocam, bir sualim olacaktır size inşallah. Sualim şu inşallah. Günümüzde anlatılan hidayet ile Kur'an'daki hidayet arasında fark var mıdır? Bize açıklayabilir misiniz? Muhterem Hocam, sizi çok seviyorum kalbimde efendim, zihmetiyle. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzde anlatılan hidayetle Kur'an'daki hidayet arasında fark var mıdır? Açıklayabilir misiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, genellikle senin İslam tatbikatı içinde sırat-ı müstakim nedir dendiğinde onlar doğru yol diyor. Cevap doğru yol. İkinci bir sual, hidayet nedir dendiğinde ona da doğru yol deniyor. Halbuki hidayet yol değil, sırat yoldur ama alelade bir yol değil. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol. Hidayet yol değil, hidayet sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıdır. İrşad o da doğru yol. Yol varsa mutlaka bu yolun yolcuları bir yere ulaşıyor. Nereye ulaşıyor dendiğinde yine geleneksel din tatbikatında bunun cevabı yok. İşte sirat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Yunus 25'te Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Vallahu yed'u ila dar selam. Allah teslim burada olan zatına davet eder. Ve kendisine ulaştırmayı dilediği de sirat-ı müstakimi ulaştırır. Öyleyse bir tarafta Allah'ın zatı var, bir tarafta Allah'ın zatına ulaştıran bir yol, sirat-ı müstakim var. O zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala kendisine ulaştırmayı dileyeni sirat-ı müstakimi ulaştırır ve sirat-ı müstakim üzerinden de o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Hidayet ne? Hidayet sırat-ı müstakim üzerinden insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Şimdi günümüzde anlatılan hidayetle Kur'an'daki hidayet arasında bir fark var mıdır? Vardır tabii. İşte gördüğünüz gibi geleneksel din tatbikatındaki hidayet içi boşaltılmış, Kur'an'a uymuyor. Halbuki Kur'an'daki hidayet ise 7 safa hidayetten bahsedebiliriz. Birinci safa hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa hidayet mürşide tabiyet, üçüncü safa hidayet ruhun teslimi, dördüncü safa hidayet fizik vücut teslimi, beşinci safa hidayet nefsin teslimi, altıncı safa hidayet irşat, ihlas ve yedinci safa hidayet Allah iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor. Birinci safa hidayette Enam 80-88 وَمِنَ بَعْمُ زُرْيَةٍ وَخْوَانٍ وَشْتَبَيْنَا مُهَدَيْنَا مِلَا سِرَاتِ مُسْتَكِيمٍ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sirat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Mümin 38'de وَقَالَ لَذِينَ آمَنَ يَا قَوْمِ اِتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَبِيلَ رَشَادٍ Ey amen olan kişi dedi ki, ey kavmin bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Meryem 43'te İbrahim Aleyhisselam ya abetti kad cani min el-ilm ma'lemetike İttebi'uni ehdikum sirat-ı seviye. Öyleyse bana tabi ol ki seni sirat-ı seviyeye ulaştırayım diyor. Bakara 120, Alimen 73. Hidayet anlatılıyor. Kul ennel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kul ennel hüdallahi vel hüda, hidayet Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. Bu ayetlerin hülasasından bir tek dilekle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması söz konusu ve ulaştığı zaman çok kısa bir süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sanki kendisi ulaşmış gibi de üç tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaşıyor. Ondan sonra dik yokuş olarak kabul edilen fizik ucunu Allah'a teslimi kolay değil. 18 saat zikre ulaşmamız lazım. Nefsin Allah'a teslimi ise daimi zikir. Öyleyse ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, fizik ucun hidayeti, fizik ucun dünyada Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, daimi zikirle afetlerden temizlenip 19 faziletin sahibi olmak, iradenin hidayeti ise Allah'ın emriyle iş görmek noktasına ulaşıyor bizi, ulaştırıyor bizi. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının soruları ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'asara var.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz çocuk eğitimi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın en şerefli varlığı olan insan için eğitim, biz insanlar için birinci sırada yer alıyor. Hele hele bu eğitim Allah'ın eğitimi ise, Allah'ın bizden istediği ilmi öğrenmek ve yaşamaksa, o zaman çok daha ötede bir yere sahip. Allah'ın ilmi ve bu ilmin öğrenilip hayata tatbiki, biz insanlar için havadan sudan çok daha kıymetli. İnsana baktığımız zaman insanın bu dünya hayatında sahip olduğu birçok değerler var. Ama en önemlisi, her zaman söylediğimiz gibi, ahlak, din bir sayıyla temsil edilirse, geri kalan sahip olduklarımızın hepsine, o birin önüne sıfırlar olarak ilave edersek ve eğer o bir yoksa, geride kalan sahip olduğumuz her şey bir sıfırdır. İşte bu bir, bizim Allah'la ilişkilerimiz, Allah'a teslimiyetimiz, Allah'ın emir ve nehylerine göre yaşadığımız hayatı ifade ediyor. Ahlak. O yoksa insan olduğun için adeta bir sıfır düşünebiliriz. İşte bu eğitimin öncelikli noktasında yer alan tabii ki çocuklardır. Geçmişimiz var, anımız var, yaşadığımız var ve geleceğimiz var. Geçmişin mirası geleceğin inşasıdır. O halde Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabenin yaşadıkları Hazreti Saadet, Osmanlı'nın yaşadıkları o yükselme dönemi ve bugün Allah'ın bizden istediklerini bir araya getirdiğimizde, o zaman bu eğitimin çocuklar için ne kadar kıymetli ve mutlaka yaşanması gereken bir hayat olduğu ortaya çıkıyor. Evet, geçmişin mirası eğer geleceğin inşasında kullanamazsak, o zaman Allah'ın bizler için dilediği ahiret ve dünya saadetine ulaşmamız mümkün değil. Birinci sual, çocuklarımızın eğitiminde dikkat etmemiz gereken en önemli unsur nedir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de talimatta bize şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Bu ayette baktığımız zaman Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisi hemen aklıma geliyor. İlk peygamberlik kendisine tevdi edildikten sonra Allah Teala Peygamber Efendimiz'i etrafındaki Arap kabilelerini uyarmak ve müjdelemekle vazifeli kılıyor ve uyarmak babında, ey Abdüşems oğulları, ey Kab oğulları, ey Abdülmenap oğulları, ey Haşim oğulları, ey Abdülmuttalib oğulları, dikkat edin, hep bir şey söylüyor aynı. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ve Nebiyat Sultanı Peygamber en son olarak kızı Fatıma, ey Fatıma, kendini cehennemden kurtar. Çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Yani burada kesinlikle herkesin evvel emirde yakıtı insan ve taşlardan olan cehennemden kendisini kurtarması zor bir şey mi? Şu kainatta en kolay şey, sadece bir dilek. Evet, kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlak surette o kurtuluştadır. Sevgili kardeşlerim, yaratılışımıza baktığımız zaman insan üç vücut ve serbest iradenin sahibi. İşte bu üç vücut ve serbest irade sahibi varlığa dikkatle bakacak olursak Allah'a ulaşma dileği ruhun talebidir. 19 hasrette mücehaz olan ruh akla ulaşıyor ve talebinin Allah'a ulaşmak olduğunu bildiriyor. Ama %100 şeytanın tesiri altında olan nefs de şeytandan aldığı güçle 19 tane afetle akla ulaşıyor ve bunu inkar ediyor. Bunun kesinlikle yalan olduğunu söylüyor. Karar organı akıl. Akıl hangi ortamda şuur sahibi ise onun emrini yerine getiriyor. Onun talebini yerine getiriyor. İşte bu açıdan çocuklarımızın eğitimi, Kur'an eğitimi, Kur'an alakın çocuklara kazandırılması açısından çok önemli. İşte aklımızın ruhun talebi olan Allah'a ulaşma dileğine karar verebilmesi bu eğitimin eğitime sahip olmasına bağlı. Çocuklarımız geleceğin büyükleridir. Geleceğe bırakacağımız en güzel miras, en kıymetli miras çocuklarımızın Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yetiştirilmesidir. Sağlam bir nesil yetiştirmek için inançlı çocuklar vücuda getirmek durumundayız. Onları Allah'ın güzellikleriyle müzeyen kılmak durumundayız. Bu hedefi gerçekleştirirken en çok değer vermemiz lazım gelen şey ise zor kullanmamak, çocuklarımıza Allah'ın sevgisini aşılamaktır. İslami terbiyenin temelinde Allah'a ulaşma dileği vardır. O varsa arkasında mutlaka kurtuluş vardır. Anne babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras İslami terbiyedir. İkinci sual, çocukların hayata hazırlanmasında onlara sorumluluk vermenin rolü nedir? Çocuk büyütmek bir ustalıktır, bir sanattır. Bunun temelinde ise sorumluluk duygusu yeter. Bir çocuğun şahsiyetinin oluşabilmesi onun içinde bulunduğu sınırlara uygun sorumluluklar taşımasını gerektirir. Sorumluluk yoksa şahsiyet yoktur. Anne baba çocuklarına sorumluluk vermeden onların görevlerini üstlenerek çocuklarını büyütmüşlerse bu sadece ailesine, sadece kendisine karşı negatif neticeler doğurmaz. Etrafındaki bütün herkese derece derece onları zarar dile eder. Sorumluluktan uzak büyüyen çocuklar hayata hazırlıklı olmuyorlar. Allah'a yaklaşamıyorlar. Zorluklar karşısında yılıp vazgeçiyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sorumluluk duygusu çok çok önemli. Örneğin her zaman Efendimiz buyuruyor ki Allah-u Teala'nın size 7 katlık bir saray vermesini istiyorsanız bodrum katını siz inşa edeceksiniz. O zaman o 7 katlık sarayda oturmak bizim sorumluluğumuz olan bodrum katını inşa etmekten geçer. Bu da neye tekabül ediyor? Allah'a ulaşmayı dilemek ve peşinden hacet namazıyla Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşidi Allah'tan sormak, öğrenmek ve ona tabi olmak. İşte bunu inşa etmemiz halinde ancak hedeflerimize ulaşabiliriz. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği hakikat budur. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle hep bunları en güzel biçimde bir insanın kazanabilmesi için açıklamalarda bulunuyor. Ayetlerine bunu yerleştirmiş inşallah. Çocuğun çevresi ailesidir. Belki de okulda da muhakkak ki öğrenir çocuk ama ilk öğrenimini aile ortamında yapar. Aileden kazandıkları, okulun kendisine kazandırdıkları ve çevrenin bütün bu üçünlü asası o kişinin şahsiyetinin şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Üçüncü sual, çocukların yozlaşmaması için anne babanın yaklaşımı nasıl olmalıdır? Demek ki birinci sırada kesinlikle ve kesinlikle sorumluluk vermek. Yani aman dur sen yapma, ben yapayım, sen yapma, ben yapayım dediğiniz an o zaman hayatı o şekilde algılar ve her şeyin önüne gelmesini ister. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocuk 7 yaşına kadar emredici, yani ona emrediniz. 7 yaşa 14 yaşına kadar emre uyan, 14 yaşından sonra 7 yılda anne babasının istişare tarafı olmalıdır. Evet. Çocuklarınıza emrediniz. 14 yaşına kadar onlarla birlikte yapınız. Ve ondan sonra da bağımsız bir şahsiyet olarak sorumluluklarına müdrik bir insan olarak hayatı yaşamak durumunda. Her zaman olduğu gibi Allah-u Teala'nın terbiye sistemine baktığımız zaman tebliğde ikna edici olmak durumundayız. O zaman çocuklarımızın güzel yetiştirilmesi noktasında da ikna edici olmalıyız. Örnek olmak durumundayız. Ve her çocuk nefsine esirdir. Hoşuna giden her şeyi ister. Anne babasını şiddetle sıkıştırır. Mesele onun bu sıkıştırmasına karşı koyabilmektedir. Nerede evladınızın nefsi devreye girdiyse, bizi ve kendisini nefsani bir emeline alet etmek istiyorsa, ona bu imkanı vermemeliyiz. Ayracınız nefs ve ruh ayracıdır. Nefsani taleplerine ruhani taleplerden talepleri ruhani taleplerden ayırmak zorundasınız. Çocuklarınızı çok sevin ama çocuğunuzu seviyorsunuz diye sakın onu yozlaştırmayın. Çocuğa nefsine tabi olmamayı öğretmek mecburiyetindeyiz. Bunu yaparken ona sadece ceza vererek hedefe yönetmek yanlış. İkinci yolu da tercih etmelisiniz. Mükafatlandırma yolunu. Evet, bir terbiye sisteminde cezalandırma yolu var. İki, mükafatlandırma. Hangisi tesirlidir? Tesirli olan mükafatlandırma yolu. Yani sevgiye öncelik tanıyacağız. Sevgiyle çocuklarımızı yetiştireceğiz. Öncelikle Allah sevgisi, Resul sevgisi mutlak surette çocuklarımıza vermemiz gereken Allah'ın güzelliklerini oluşturmalıdır. Allah'ı seven, kalbinde Allah sevgisini hisseden, duyan ve onun Allah tarafından bize gönderilen Resulünün de sevgisini kalbine yerleştirmiş olan bir insan sağlam bir temelin sahibidir. Onun üzerine hayatını inşa ettiği zaman sadece Allah'ın müjdelerine kavuşan bir güzellikler zincirini yaşamaya başlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasın İslami terbiye olduğunu, İslami terbiyenin temelinde de Allah'a ulaşma dileği olduğunu bizlere açıklıyor. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak Allah'ın emirlerini yerine getirmek.
3: Ölüm. İnsanın kendi içinde şah damarından yakın olan, özü olan kendindeki varlığına ulaşmak anlıyorum.
4: Yaptığın iyilikler, hayırlar, hasenatlar, ibadetler bu Allah'a ulaşır. Ve en şeyi de ruhumuzun ona ulaşması.
1: Peki Allah'a ulaşmak için yaşarken, hayattayken neler yapabiliriz?
2: Başta namaz kılmak.
3: Kendi varlığımızdan ulaşırız. Kendi içimizdeki tefekkürle, kendi içimizdeki arayışla amacımız ona ulaşmak olduğu için talep ederiz, niyet ederiz, niyaz ederiz, dua ederiz. Her koşulda ulaşırız yani.
4: Allah'ı görmek istersen görürsün. Kalp gözünden görürsün.
2: Kalp gözünden görürsün. Rüyamızda görürüz ama onu da kimseye söylemeyiz.
1: Siz de yaşarken Allah'a ulaşmayı, ona dost olmayı diliyor musunuz?
5: Allah'ım inşallah bizi o kullardan eylesin.
3: Biz zaten Allah'ın dostuyuz. Biz ona dost olarak görüyor muyuz? Asıl soru budur yani. Onu düşman, onu cezalandıran, onu kaderinde işte şanssızlık veren, kötülük veren olarak mı görüyoruz? Yoksa dost her daim sadece...

0: Yaşarken kalp gözüyle görülebilir ve de ruhun baş gözüyle. Ruhun baş gözüyle görmeyi nasibini Allah-u Teala'nın Resulüne Nebi Sultanı Peygamberimize verdiğini görüyoruz. Arap suresinin 143. ayet-i kerimesinde Hazreti Musa Aleyhisselam Rabbim ben seni görmek istiyorum dediği zaman burada görmek istediği fizik vücudun baş gözüyle görmeyi ifade ediyor. Ama fizik vücudun baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Rüyada da kimse Allah'ı göremez. Ama nefsimizin kalp gözüyle Allah'ı görebiliriz ve ruhumuzun baş gözüyle Allah'ı görebiliriz. Nitekim Necm suresinin 11. ayet-i kerimesinde Miraç'ta Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ruhun baş gözüyle Allah-u Teala'yı gördü. Ma kezevel fuadu mara. Kalbindeki fuat, gönül gözü görmesi gördüğü ruhun gözünün gördüğü şeyi tekzip etmedi. Öyleyse ruhun baş gözüyle Allah görüldüğü gibi nefsin kalp gözüyle de Allah'ı görmek mümkündür. Allah tabii ki insan değildir. İnsanlar ben rüyamda Allah'ı gördüm diyebilirler ama Allah rüyada görülmez. Hiç kimse Allah'ı rüyasında göremez. Çünkü rüya nefsimizin baş gözüyle gerçekleşir. Nasıl fizik vücudun baş gözüyle Allah görülmezse rüya da nefsimizin baş gözüyle gerçekleşir ve nefsimizin baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Nefsimiz ise Allah'ın katına çıkmadığı için Allah'ı göremez. Allah'ı görebilecek olan baş gözleri sadece ruha aittir. Allah'ı görebilecek olan göz, nefsin kalp gözüdür. Ne zaman nefsimiz bütün afetlerden tam anlamıyla temizlenir, kurtulur, müzeyyen olursa Allah-u Teala bizi bir hakkın takvanın sahibi kılarak köleliğe kabul etti ve irademizi kendi iradesine bağladığı andan itibaren artık Allah'ı görebiliriz. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin 28. basamağın 4. kademesinde o kişi iradesini Allah'a teslim eder ve irade tesliminden sonra onun bir mükafatı olarak teslim-i külliyle Allah'a teslim olan insan Allah-u Teala ona zatını da gösterir. Yani irşada memur ve mezun kurulanlar 28. basamağın 5. kademesinde bu olay gerçekleşiyor. İradesini Allah'a teslim edenler 4. kademede. Burada tabi ant cennetlerini ifade ediyor. Ant cennetleri bir cennet değil. Tam 7 cenneti muhtevasını alıyor. Salihler, günahları ikinci defa örtülenler, 1. katı, şehitler, salah nuru verilenler, 2. katı, sıddıklar, günahları ikinci defa sevaba çevrilenler, 3. katı ve 4. katı ise iradesini Allah'a teslim edenler. Salihler, şehitler, sıddıklar. Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? Men yutiullah ve yutiur rasule fe ulake ma'allezine enamallahu minen nebiyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihine. Şimdi tekrar o şeye bakalım. Salihler var, şehitler var, sıddıklar var ve de nebiler söz konusu. Evet, konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala çocuklarımıza ibadetleri sevdirmemizi istiyor ve bu noktada İslam'ın 5 şartının ötesinde en çok da zikre önem verilmesini buyuruyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir? Sestir, sesin frekansıdır, Allah'ın bütün esmalarıdır yani frekanslarıdır, onun sesidir, enerjisidir. O bize bahşedilmiş zaten öyle bir duadır ki, öyle bir meditasyon ilmidir ki

0: bunu bize bahşetmiş, bizim hizmetimize sunmuş. Çok büyük bir araçtır.
1: Zikir yap, kalbi temizler.
2: Bazı kişiler iyi şeyi görmüyorlar da zikir yapmak çok önemliymiş. Biz yapmadık, bilmiyoruz da.
3: Peki zikir yaptıkça davranışlarımızda neler değişir?
4: Allah'a karşı sevgimiz artar. Dinimize daha bağlı oluruz.
0: Eğer sadece cismen sıfat olarak söylüyorsak bilemiyorum. Ama onun içeriğini hissederek ve onu özündeki, gerçeğindeki onun anlamını da bilip onu kendimizde yaşatmaya, var etmeye çabalarsak her şey değişir.
1: Her şeyimiz değişir. Çünkü zikir yaptıkça mütevazi oluyorsun.
3: Peki zikir yapmak insanları mutlu eder mi?
4: Eder tabii ki de.
0: En derinde zaten Allah'ı anmak eder. Yani onu bilmek, onu zikretmek eder. Zaten özün talebi budur yani. Başka hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla tabii ki.
3: Peki siz Allah'ı zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
1: Çok mutlu oluyorum. Yani o benim en büyük aşkım, en büyük sevgilim.
5: Pek zikretmemiştim ama.
3: Birlikte Allah'ı zikredelim mi?
5: Edelim. Allah Allah Allah Allah Allah.
6: Bir misafirimiz zikir öyle bir meditasyon ilmidir ki, bizim hizmetimize sunulmuş çok büyük bir araçtır. Zikir yapmak bir meditasyon çeşidi midir? Değil tabii. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu ve zikir, çok zikir, daimi zikir, külli zikir ve tesbihe vuran geniş bir yelpaze içerisinde bize verilen maneviyatımız için, kemale ermemiz için Allah'ın katından, Allah'ın bize sunduğu bütün nurları bize taşıyan yegane vasıta. Allah-u Teala Müzemmil 8'de وَاسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَّتِ لِلَّيْ تَبْتِيلَ Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Bu az zikirdir tabi. Ama Ashab 41'de Allah-u Teala يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ اَمِنْ اُسْكُرُ اللّٰهَ زِكْرًا كَس۪يرًا Allah'ı çok zikirle zikredin. Bu da 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en az 13 saat ve daha fazla zikri muhtevasını alıyor. Ama Nisa 103'te Allah-u Teala فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Zikrin fayda verdiği kişiler mutlak surette 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibidir. İnan şartlarından Allah'a ulaşma dileği yoksa, kalp şartlarından Allah'a ulaşma dileği yoksa, o zaman zikir yapsa dahi derecat kazanır ama o kişiye Allah'ın katından gelen, göğsüne gelen rahmet kalbine ulaşmaz ve kalpte bir aydınlaşma oluşturmaz. Meditasyon zikir yapmanın sağladığı bütün faydaları yok eden vasıtalardan bir tanesidir. Yani bir zikir sahtekarlıdır meditasyon. Şeytanın bir aldatmacasıdır. Her meditasyon sahasında kişinin nefsindeki karanlıkların dozajı arttığı için kişinin suç işleme eğilimi, nefsine tabi olma eğilimi artacaktır. Meditasyon yapan kişi iş dünyasında devamlı huzursuz olacaktır. Her şeyin bir kanunu var. Bu Allah'ın yolundaki sonsuz mutluluğa ulaşanlar nasıl ulaşmışsa sizin için de aynı imkanlar var. Ama şeytanın sahtekarlıkları sizi aldatıyor. Zannediyorsunuz ki aynı hedeflere meditasyon yaparak da ulaşırız. Oysa ki zikir mutluluğunuzun yegane ölçüsüdür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Rahmetullah ve berekatı muhterem hocam. Öncelikle bir kokulu ellerinizi hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok sevim kalbinden. Muhterem hocam bir sualimi arz edecek inşallah. Çocuklarımızın bilgisayar, telefon, tablet gibi günümüzün teknolojilerini kullanmasında ölçü ne olmalı muhterem hocam? Teşekkür ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok sevim kalbinden. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatı.
6: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çocuklarımızın bilgisayar, telefon, tablet gibi günümüz teknolojileri kullanmasında ölçü ne olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de iptilalardır. Ve bu iptila noktasına bir insan nasıl ulaşabilir? Bir misal vermek gerekirse, kahve içiyorsunuz. Bunun 24 saatlik zaman dilimi içerisinde örneğin bunun kullanımı bir saatinin üstündeyse artık siz kahve alışkanlığının sahibi oluyorsunuz. 2-3 saate ulaşmışsa o zaman kahve tiryakisi oluyorsunuz. 13 ve daha fazla bir zaman dilimini hayatınızda işgal ediyorsa bu kahve içme, o zaman bağımlısı oluyorsunuz. Ve hayatınızın en az uykunun dışındaki bütün zamanlarını işgal ediyorsa, o zamanın iptila haline gelmiş sizin için. Bu dünyada olan her şey böyle bir alışkanlıklar zincirini takip ediyor. İşte günümüz teknolojisinin ürünü olan bilgisayar, telefon, tablet gibi şeyler, onlar bizi esir almamalıdır. Esir almaması bizim ihtiyacımız olan noktada onları kullanımımıza, ama onun dışında hayatımızda olmaması gerekir. Eğer boş zamanlarımızı bilgisayar, telefon, tabletlere geçiriyorsak o zaman çok üst seviyede bunun bağımlısı haline gelmişiz demektir. O zaman da onları hayatımızdan çıkartmak o kadar kolay değildir. Bunun gibi birçok şeyi sayabiliriz. Özellikle bu çağın en büyük insanları negatif istikamette etkileyen şeyler, şu an bu suale konu olan bilgisayar, telefon, tablet. Bunlara hayatımıza yeri olmaması mı lazım? Hayır, yeri olması lazım ama ihtiyaç hissettiğiniz zaman, ihtiyacımızın giderilmesinde bilgisayar kullanacağız, telefon kullanacağız, tablet kullanacağız ama bunların esiri olmayacağız. Mevlana'ya birileri gelmiş, biz kahveye gidebilir miyiz diyor. Mevlana şu cevap veriyor, diyor ki, kahveye gittiğiniz zaman kahvedekiler cazibesine kapılarak onların yörüngesine girmiyorsanız gidebilirsiniz. Ama gittiğiniz zaman onların yörüngesine girecekseniz gitmeyin. İşte tıpkı bunun gibi Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey insanoğlu, senin dışındaki her şeyi senin için yarattım. Ama seni kendim için yarattım. Sakın senin için yarattıklarımı, kendim için yarattığımı senin için yarattıklarının seviyesine indirme. Yani biz eğer yaratılış gayemiz olan Allah'a ulaşmak istikametinde vasıtalara başvuruyorsak ve onu sadece vasıta olarak kullanıyorsak bu uygun. Ama bu vasıtalara olan bağımlılığımız bizi Allah'tan ayırıyorsa o zaman kesinlikle hayatımızda olmaması lazım. İşte telefon ihtiyacınız kadar kullanırsanız, tablet, bilgisayar, onun bağımlısı değilsiniz. O sizin bir ihtiyacınızı gideriyor. İşte tekrar ediyoruz. Bu kainatta olan her şey. Olay budur inşallah. Allah razı olsun. Modern çağın sorunu teknoloji bağımlılığı. Çocuklarımızı Allah'ı tanıtırken çağdaş eğitimden de yoksun bırakmamamız lazım. Geleceğe açılan en büyük pencere bilgisayardır. Çocuklarımızı küçük yaştan bilgisayar kullanmayı öğreterek geleceğe hazırlamalıyız. Ama çocuğun sorumluluklarını gerektirdiği mesela ders çalışmak sorumluluğu, evin işlerine yardım etmek sorumluluğu gerektirdiği zamanı da aynı oyun zamanından kısmak mecburiyetindesiniz. Çocuk oyun oynamak istiyorsa sorumluluklarını onu meşgul etmeyecekse oyununu oynamalıdır diyor muhterem efendimiz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Allah-u Teala anne babanın çocuklarını Allah'ın istediği gibi yetiştirebilmesi için öncelikle kendilerinin de bir mürşide tabi olarak Allah'ın ilmini almalarını emrediyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
1: Kalp gözü açık insanlar. Hiçbir hata kusur görmeyen, hep her şeyi böyle daha böyle mülayim olan, daha alçak gönüllü olan.
9: Ben Allah'ın Kur'an'ına inanıyorum. Kur'an benim için önemli olan Kur'an, yani Kur'an'a inanmak, Kur'an'daki söylenenleri yerine getirmek.
0: Mürşit gerçekte Allah'ın kendisidir. ve onun dostlarıdır. Onu temsil eden dostlarıdır. Dolayısıyla bir dost sahibi, gerçek bir dost sahibi olmak, onun dostu olanın dostu olmak her zaman hayırlıdır, iyidir.
3: Günümüzde de yaşayan mürşitler var mıdır?
1: Vardır. Bilemiyorum da vardır belki.
3: Ki biz onları nasıl bulabiliriz?
9: Kur'an kurslarına gidiyoruz. Ben öyle yerleri tercih ediyorum. Yani öyle tarikatlara şeyleri pek şey yapmıyorum.
0: Bence onlar her yerde ve her zaman vardı ve her daim varlar ve var olacaklar. Ve kimin ne kadar Allah'ın dostu olduğunu biz dışarıdan zaten bilemeyiz.
2: Bazıları çok gizli yapıyor. Bilemiyorsun ne olduğunu da. Bazıların da yüzlerine nur vuruyor. Nurlu şeyli oluyor bazıları kişilerin böyle. Değişik oluyor. Bilemiyorsun ki.
0: Perdeler açılırsa eğer, önce kalp açık bir dua ile başlarsa, gözdeki, kulaktaki bütün perdeler hepsi açılırsa, görebilir olursak mümkün olur. Bunu da hani Allah isterse olur.
6: Misafirimiz mürşit konusunda ben Allah'ın Kur'an'ına inanıyorum. Önemli olan Kur'an'da söylenenleri yerine getirmektir. Kur'an'ın kerimde mürşit kavramı var mıdır? Var tabii. Yani Allah Teala Maide 35'te ya yollezine amenu takullaha ve tevbe ile vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Dürübet aleyhimiz zilletu eyne masiku fe hablin min Allah ve hablin min ennas. İnsanlar üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ip tutan müstesna. Allah'ın bir ipi sırat-ı müstakim insanlardan bir ip de Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet-i kerimede mürşidi olmayan delalettedir buyuruyor. Allah Teala diyor ki yoksa kitabın bir kısmına inanın bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bütün zamanlarda olduğu gibi zamanımızda da insanların büyük bir kısmı Allah'ın söylediklerini artık dikkate almaz olmuşlar. İşlerine geldiği gibi meseleyi dizayn etmiş ve bir kısım emirleri yerine getirirken bir kısmını inkar etmişlerdir. Allah Teala mürşide ulaşmayı, tabi olmayı Kur'an-ı Kerim'de farz kılmıştır. Bir insanın delaletten hidayete adım atabilmesi mürşidine tabiyetine bağlıdır. İnsanlardan mürşit olmaz, mürşit sadece Kur'an-ı Kerim'dir demek sadece bir konutuya kapılmaktır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
10: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh. Cevaplar Hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyorum. Çocuk eğitiminde anne ve babalar kadar etrafındaki kişilere de iş düşer mi? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh.
6: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatüh. Çocuk eğitiminde anne babalar kadar etrafındaki kişilere de iş düşer mi? Elbette. Anne babadan başlayarak çevredeki diğer kardeşlerimizin de her çocuğun yetişmesinde mutlaka bir katkısı olması lazım. Biz insanlara başkalarına her açıdan yardımcı olsunlar diye yetiştirmek için buradayız. Hepimiz sadece derece derece bu asli görevin sahibi olmalıyız. Çocukların başka kardeşlerine hata büyüklerine zarar veren davranışlarına hiçbirimiz ne anne baba ne bir başkası ona yakın çevre olarak göz yummamalıyız. Göz yumduğumuz zaman o takdirde biz kendimize düşen vazifeyi yerine getirmemiş oluruz. Başkalarına zarar vermeyi usul haline getiren çocukları uyarmalıyız. Bu noktaya ulaşmadan evvel tedbir almak mecburiyetindeyiz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu telebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşatan, yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.
11: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Allah'ın ipi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerden geçen kavramlardan sadece bir tanesi. Belki diyeceksiniz ki hangi ayette geçiyor? Geçtiği ayetleri hemen sizlere göstermek istiyorum. Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi ile Al-İmran suresinin 112. ayet-i kerimesi. Burada bakın, dikkat edin, Allah-u Teala bihablillahi. Bihablillahi demek Allah'ın ipi demek. Ve yine bihablillahi minallahi ve hablen minennas. Allah'ın bir ipi ve insanlardan bir ip. O zaman Allah'ın bu iplerden muradı nedir? Konferansımızın konusu bu olacak inşallah. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman 28 basamaklı bir İslam merdivenini görüyoruz. Allah Teala sahabeden bahsederken Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki: "Ha entum ulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum ve tu'minu kitabi kullihi." İşte siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimede müminlerin vasıflarından bir tanesi veriliyor. Mümin olan kişi kendisinin dışındaki bütün insanları seven kişidir. O kendisinin dışındaki insanlardan bir kısmı ona düşman olabilir. Ama hayır diyor, mümin olan bir insan, o ona düşman olamaz. Mümin olan kişi herkesi sever. İşte Allah-u Teala burada sahabeden bahsediyor. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yoktu. Onun kütüphanesinde tek bir kitap vardı. Bu kitap Kur'an-ı Kerim. Ve sahabesiyle 23 sene boyunca bu Kur'an-ı Kerim'i okudu, Kur'an-ı Kerim'i yaşadı ve Kur'an-ı Kerim'i sahabesine yaşattırdı. İşte biz de bugün bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bu iki kavramdan, insanlardan bir ip ve Allah'tan bir ip. Ama öncelikle Allah'tan bir ip nedir? Onu size açıklamak istiyoruz ve Allah'ın ipi nedir açıklayabilmemiz için de böyle bir slaytımız var. Kur'an-ı Kerim'de en alt seviyeden, birinci basamaktan başlayan, en zirve noktada 28. basamağın 7. kademesine kadar geçen bütün bu safhaları ve basamakları Kur'an ayetleri Allah'a açıklıyor. Kısaca ifade etmem gerekirse, Kur'an'ın özeti olan kısa bir sure var. Hangi sure? Fâsıl suresi. Şimdi Kur'an'ın bütününü ihtiva eden bu Fâsıl suresini bu slide üzerinden açıklamaya çalışalım. Ne diyor Allah-u Teala Fâsıl suresinin? Vel asr. Asra yemin ederim. Asrı demek zamana yemin ederim. Ennel insâne lefî hus. İnsanlar hüsrandadır. Yani bütün insanlar bir ve ikinci basamaktadırlar başlangıçta. Bir ve ikinci basamaktakilerin hepsi hüsranda. Neden hüsrandalar? Çünkü Allah-u Teala ayet-i kerimede şöyle diyor. Bakara 216. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki hayırdır. Öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Birinci basamaktakiler hüsranda ve neden hüsrandalar? Hangi olayın hayır, hangi olayın şer olduğunu bilmiyorlar.
O zaman sualim var size. Hayır nedir, şer nedir? Hayır nedir? Evet bakın. Allah'a göre hayır derecat kazandıran her olaydır. Allah'a göre şer derecat kaybettiren her olaydır. Ama birinci basamaktaki kişi hayrı ve şerri bilmiyor. Neyi biliyor? Kendisini sevindiren olayı hayır, kendisini üzen olayı şer olarak biliyor. Bildiği zandır, Allah'ın hakikatini bilmiyor. Bilmediği için de hüsranda, hüsranda olandan gideceğine neresi? Cehennem. İkinci basamaktakiler de hüsrandadırlar, cehenneme gidecekler. Onların suçu ne? Onlar da olayları yanlış değerlendiriyorlar. Yetmez, başkalarını da yanlış yola sevk ediyorlar. Kendileri ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani oluyorlar. Hangi ayet? Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve zelemû. İnnellezîne keferû ve seddû an sebîlillâhi. Onlar kafirdirler. Ve seddû an sebîlillâhi. Ve insanları Allah yolundan saptırıyorlar. Kaddellû delâlen ba'îde. Bunlar uzak delalettedirler. İnnellezîne keferû ve zelemû. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Lem yekunu lahu yaghfir lehum. Allah onları asla mağfiret etmez. O zaman yeni bir kavramla karşı karşıyayız. Mağfiret ne? Mağfiret günahların sevaba çevrilmesi. Şefaat ne? Şefaat de günahların sevaba çevrilmesi. O zaman mağfiretle şefaat neden farklı? Tövbe eden kişiyle Allah arasında bu olay mağfirettir. Devrin imamıyla Allah arasında bu mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay nedir? Şefaattir. O zaman Allah Teala onlara asla şefaatini ulaştırmıyor. Onları tariki müstakime ulaştırmıyor. Bugün dikkat edin, geleneksel din tatbikatında insanlar ne diyorlar? Ben tarikatçı olmam diyor. Ben tarikatçı olmam diyen kişi aslında ne yapmış oluyor? Kendisini belirtiyor, ne olduğunu belirtiyor. Ben tarikatçı olmam diyen kişiyi Allah Teala mağfiret etmeyen kişidir. Ben tarikatçı olmam diyen kişi şefaati Allah'ın kendisine ulaştırmadığı kişidir. O kişi için mağfiret yoksa, şefaat yoksa o kişinin gideceği yer neresi? Cehennem. O sebeple bir ve ikinci basamaktakiler ve Asr suresine göre hüsrandadırlar. Ama hüsrandan kurtulanlar kimlerdir? İllellezine amenu. İşte sevgili kardeşlerim, hüsrandan kurtulan cennetlikler dört gruptur. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin birincisi amenu olanlardır. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin ikincisi salih amel işleyenlerdir. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin üçüncüsü hakkı tavsiye edenlerdir. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin dördüncü grubu da sabrı tavsiye edenler. Yani şöyle ifade etmek gerekirse, geniş yelpaze içinde bu 28 basamak İslam merdiveni içerisinde ameni olanlar birinci 7 safhayı, 7 basamağı. Israr edici amellere başlayanlar ikinci 7 basamağı. Hakkı tavsiye edenler 3. 7 basamak ve sabrı tavsiye edenler 4. 7 basamağı. Dolayısıyla Vel Asr suresi Kur'an'ın bütününü ifade ediyor. Bu sebeple sahabe birbiriyle karşılaştıklarında birbirlerine ne okurlardı? Asr suresi. Bunu nereden biliyoruz? İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an kaybolmaz. Ama kaybolduğunu kabul öyle farz edelim. Tek başına Vel Asr suresi kafidir diyor. Çünkü neden? Vel Asr suresi Kur'an'ın bütününü ihtiva ediyor. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Yani eğer öğreneceksek dinimizi nereden öğreneceğiz? Kur'an'dan. Ama Kur'an'dan öğreneceğiz. Kim bize öğretecek? Asrın idraki, asrın idrakinden ne anlıyorsunuz? Evet, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Yani her devirde insanlar dini kimden öğrenecekler? Devrin imamından öğrenecekler. Bu devrin imamı bir ya Nebi Resul'dür veya bir Veli Resul'dür. Ama Nebi Resullerin sonuncusu kimdir?
Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bir daha Nebi Resul gelmeyecek. Bir daha yeryüzüne bir başka şeriat kitabı da gelmeyecek. Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı, son peygamber de Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama insanlar yaşıyorlar ve yaşadıklarına göre de tıpkı sahabe gibi hidayete ermekle de vazifelidirler. Farz onların üzerine. O zaman hidayete erdiren birisi olmayabilir mi? Hayır. İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu şöyle açıklıyor. İnsanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Kutbu nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sahabenin hepsi kutbu nübüvvetle hidayete erdiler. Sahabeyi hidayete erdiren kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama kıyamete kadar devam edecek olaylar. O zaman tabi'in neyle hidayet erdi? Kutbu velayetle. Onun için sahabeden bir tanesi, ya Resulullah sen son nebisin. Senden sonra nebi gelmeyecek. Biz dini kimden öğreneceğiz deyince, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Ve bakıyoruz gerçekten tabi'in kime tabi olmuş? Hangi ayet gereğince? Tövbe suresinin 100. ayet gelmesi. Neden tabi'in sahabeye tabi olmuş? Çünkü Kur'an-ı Kerim bize şunu anlatıyor. Sahabe 23 sene içerisinde 7 safa 4 teslim yaşadılar. İşte sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam. 7 safa 4 teslim. Sahabenin hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Sahabenin hepsi Mümtehin 12'ye göre 12 tane insanla mürşitlerin hası Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Sahabenin hepsi Rad 10-21'e göre ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Sahabenin hepsi Alimran 20'ye göre fizik vücut teslimine ulaştılar. Sahabenin hepsi Zümer 18'e göre nefslerini de teslim ettiler. Ve sahabenin hepsi Bakara 139'a göre ihlasa ulaştılar. Ve sahabenin hepsi Tövbe 100'e göre iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Şimdi bir sahabi, bir Hazreti Ebubekir, bir Hazreti Ömer, bir Hazreti Osman, Hazreti Ali 4 teslimle Allah'a teslim olmuş. İradesini de Allah'a teslim eden bu Allah'ın sevgilileri. Onun için Allah Resulü ne diyor onlar? Onlar sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız. Yani ne demiş oluyor? Evet ben yokum ama benim yetiştirdiğim gökteki yıldızlara benzeten sahabe 7 safa 4 teslimi yaşadı. Bunlara tabi olursanız siz de hidayete erersiniz. Öyleyse hidayete ermek farz mıdır? Ne diyorsunuz? Evet. Ancak hidayete erenler kurtuluşladır. Allah Resulü ne diyor? La teştemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim ne olmaz? Delalet üzere cem olmaz. Cem olmakla delalet arasında bir ilişki var mı? Var. Cemaat rahmettir. Tefrika azaptır. Öyleyse kimdir delalette olanlar? Onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Her devirde mutlak surette Allah'ın katından Allah hidayetçiler vazifeli kılıyor. Her devirde bu hidayetçileri insanlara vazifelendiriyor, onları Allah'a davet ediyor. İşte Taha 123, işte Bakara 38 ve daha nice ayet-i kerimeler ve sahabenin kendisi Yusuf 108'de Allah Teala ne diyor? Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu, işte o bizim yolumuzdur. Yusuf 108. O zaman her devirde insanlar mürşitlerin lisanıyla Allah'a davet olunuyor. Fusilet 33. Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve kâle inneni minel müslimîn. Allah'a davet eden salih nefs tezkiyesi yap, salih amel işleyen, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Öyleyse dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah'ın mürşidi Allah'a davet ediyor. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyim. Daveti kabul eden kişi nedir? Amin olan kişidir. Amin olan kişi Allah Teala o halde bırakır mı? Hayır. Amin olan kişiye Rahim esmasıyla Allah tecelli eder.
ve onu mutlaka nereye ulaştırır? Mürşidine. Mürşidine tabi olan kişi nasıl birisidir? İslah edici amellere başlayan kişidir. Ama Allah onu o halde bırakmıyor. Allah Teala onun nefsini 7 kademede tezkiye ederek ruhunu kendisine ulaştırıyor ve ermiş evliya kılıyor. Emmare, levvame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve tezkiye kademesi. Bu ismini zikrettiğim 7 tane tezkiye kademesi birer ayette geçiyor. Bakın, nefsi emmare, 15 bin zikir, kalpte oluşan fazıl miktarı %7 nur, derecat artırımı 1'e 100, ha, geçtiği ayet-i kerime 153. Nefsi levvame, 17 bin zikir, kalpte biriken fazıl miktarı %14, 1'e 200 derecat artırımı, hangi ayette geçiyor, kim söyleyecek? Yame 2. Nefsi mülheme, 19 bin zikir, %21 fazıl miktarı, 1'e 300 derecat artırımı, hangi ayette geçiyor? Şem 8. Nefsi mutmaina, 21 bin zikir, kalpteki biriken fazıl miktarı %28, 1'e 400 derecat artırımı, hangi ayette geçiyor? Fecir 27. Nefsi raziye, 23 bin zikir, fazıl miktarı %35 nur, 1'e 500 derecat artırımı, fecir 28. Nefsi mardiye, 25 bin zikir, %42 nur, 1'e 600 derecat artırımı, fecir 28. Ve nefsi tezkiye, 33 bin zikir, %49 nur, 1'e 700, fatır 18. 7 kademenin 7'si de ayetlerle Kur'an'da yer almış durumda. Ve bu 7 ayet-i kerimenin gerektiği 7 tane tezkiye kademesini aşabilmek neyi gerektiriyor? Mutlaka Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabi olmayı gerektiriyor. Bu anlattığım kesim dinin temelidir sevgili kardeşlerim. Bize düşen sadece kalpten ulaşmayı dilemek. Şimdi konferansımızın ana başlığını bir kere daha zikredelim. Ne dedik size? Allah'ın ipi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. O zaman Allah'ın ipin geçtiği ayetleri bir kere daha zikredelim. Alimran 103. Alimran 103'e bakalım beraberce. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Bakın Allah ne buyuruyor? Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Şimdi Allah'ın ipine sarılmak nedir? Fırkalara ayrılmak nedir? Ona beraber bakalım. Allah Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin lisanıyla İbn Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste şöyle buyuruyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakim. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar ise diğer yollardır. Öyleyse Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim bu Allah'ın yoludur. Ama bu yoldan saptıran diğer yollar da var. Sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Fırkalara ait olan yollar. Allah Teala Allah'ın ipine sımsıkı sarılın demekle Allah'a ulaşmayı dileyin, sırat-ı müstakimde olun demiş oluyor mu? Evet. Allah'ın ipi o zaman nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Ancak Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler sırat-ı müstakimdedir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler dinde fırkalara ayrılmayanlardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar da diğer yollardadır. Sırat-ı müstakimden sapan fırkalara ait olan yollardır. Şimdi Allah Resulü fırkalarla ilgili başka bir hadisi söylüyor. Buyuruyor ki Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, biri hariç diğeri hepsi cehenneme girecek. Ve Müslümanlar, benim ümmetim 73 fırkaya yayılacak, biri hariç hepsi cehenneme girecek. İşte biri hariç, biri hariç, biri hariç. Bu hariç olan fırka kimlerden oluşuyor ey Allah'ın Resulü? Onlar diyor fırka-i naciye. Ey Allah'ın Resulü, bu fırka-i naciye kimlerdir? Resulullah'ın cevabı, fırka-i naciye ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim dikkat edin, Allah'ın ipi nedir? Allah'ın ipi sırat-ı müstakimdir. Allah'ın ipi nedir? Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz kalben Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sırat-ı müstakime adım atıyorsunuz.
Ama siz Allah'a ulaşmayı kalben dilemezseniz, o zaman sırat-ı müstakimde değilsiniz. Hangi yoldasınız? Kim söyleyecek? Sebil-el gaydesiniz, sırat-ı cehimdesiniz, tarik-i cehimdesiniz. Öyle değil mi? Belki de en güzeli sebil-el gayde. Şimdi bir gün Allah Teala size bütün kainatı gösterseydi, 3 asıl ve 3 lakaşlı olmak üzere 6 alemden oluşan kainatı size gösterseydi ne görecektiniz? Kainat bir insan vücudu şeklinde. İnsan vücudu şeklinde olan kainatın biz neresinde yaşıyoruz? Dünya gezegeni. Dünya gezegeni bu insan vücudu şeklinde olan kainatın neresine tekabül ediyor? Tam kalbine. O zaman biz kainatın kalbinde yaşıyoruz. Kainatın kalbinde yaşayan insanlar için 2 yol var. Dünya gezegeninden kainatın kalbinden başlayan Allah'ta biten yol. Bu sebil-i reşattır. Bu tarik-i müstakimdir. Bu sırat-ı müstakimdir. Bu sırat-ı rabbikel müstakimdir. 4 bölümden oluşuyor. Ama dünya gezegeninden başlayan ve şeytanın cehennemin son katında biten yol da gay yoludur. Tarik-i cehimdir. Sırat-ı cehimdir. Kimdir gay yolunda olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir gay yolunda olanlar? Tarik-i cehimde olanlar. Kimdir Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? Sırat-ı cehimde olanlar. Kimdir onlar? Şeytanla birlikte olanlar. Diğerleri ise Allah-u Teala ile birlikte olanlar. O zaman sevgili kardeşlerim bir kere daha bakalım net olarak. Bel-Asr suresi üzerinden geçirelim. Allah'ın ipine sarılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Ali İmran 103'e bir kere daha bakalım. Hepiniz toptan Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'ın ipine sarılın. Ve la teferaku, fırkalara ayrılmayın. Şimdi slaytımız bu. Bu resim üzerinden bu ayeti açıklıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Fırkalara ayrılmayın. Burası, bu bölge neyin bölgesidir? Fırkalara ayrılanların bölgesidir. Bu bölge aynı zamanda kimin ülkesidir? Şeytanın ülkesi. Ama bu fırkalara ayrılmayan yukarıdaki bölge kimin bölgesidir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bölgesi, fırkalara ayrılmayanların bölgesi. İşte siz ne zaman kafanızdan bir hayır geçirirseniz, o an neredesiniz? Allah'ın ülkesindesiniz. Ne zaman kafanızdan bir şer geçirirseniz, neredesiniz? Şeytanın ülkesindesiniz. Ve devamlı olarak ona göre ya Allah'ın yardımını alırsınız veya şeytanın tuzağına düşersiniz. İşte bütün mesele ne? Bütün mesele sizin kalben ulaşmayı dilemeniz. Çünkü kalben ulaşmayı dileyenlere, Allah'ın ipine sarılanlara Allah'ın bir garantisi var. Neyin garantisi? Şura 13 ve Rad 27'de. Bakalım beraber Allah'ın bize ne garanti veriyor. İnnallâhe yudillî men yeşâhu. Rad 18'de, 27'de. Allah dilediğini delalette bırakır. Ve yehti ileyhi menenab ve ulaşmayı dileyenlerin ruhunu da kendisine ulaştırır. Şura 13. Dilediğini seçer, ona yöneleni de kendisine ulaştırır. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın ipine sarılanlar hidayette olanlardır. Allah'ın ipine sarılanlar Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırmayı dilediği kişilerdir. Şimdi Allah bir kişinin kalbine bakıp da bu talebi gördüğü zaman, ben ruhunu kendime ulaştıracağım dediği zaman Allah'a mani olacak şu kainata bir güç var mı? Asla. O zaman demek ki sadece size ait olan bir dilek ama kalbinizden. Kalbinizden dilediğiniz an istisnasız siz dinde fırkalara ayrılmayansınız. Ve diyor ki Allah-u Teala siz ulaşmayı dilemeden dinde fırkalara ayrılanlardansınız. Yetmez. Birbirinize düşmandınız diyor. Yani fırkalara ayrılmıştınız ve birbirimize düşmandınız. Şimdi ben başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Ama bu 19 negatif özelliğin sahibi 19 pozitif özelliğe ulaşılabilir mi? Evet, sadece bir dilek. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 negatif özelliği, Allah'a ulaşmayı dileyen 19 pozitif özelliği. Şimdi bu ayetler muhacesinden olaya bakacak olursak ne görüyoruz? Bu ulaşmayı dilemeyenler, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Bakın, dinde fırkalara ayrılanlar. Ulaşmayı dilemeyenler sebil gaydedirler. Ulaşmayı dilemeyenler sağ dizli ve kördürler.
Ulaşmayı dilemeyenler şeytanın kulu ve dostudurlar. Ulaşmayı dilemeyenler birbirine düşmandırlar. Yani bu 19 negatif özellikten Kur'an'ın bütününü okursunuz Allah'ın izniyle. Bugün verdiğimiz hadiste de kim Kur'an'ın önünü alırsa o Kur'an'ın önünü alanlar Kur'an onlara şefaat ediyor, onları cennet yolunu açıyor. Kim Kur'an'ı arkasına alırsa Kur'an onu ne yapıyor? Cehenneme götürüyor. O zaman eğer Resulullah'ın hadisiyle bunu isimlendirmek gerekirse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Kur'an'ı arkalarına atanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Kur'an'ı ne yapanlardır? Önüne alanlardır. Önüne alanları Kur'an onları cennete götürüyor. Arkasına atanları Kur'an ne yapıyor onları? Cehenneme götürüyor Allah'ın izniyle. Şimdi baktığımız zaman bir kere daha Ali'den 103'e. Siz düşmandınız, Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Kimdir Allah'ı seven kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Seven sevdiğine koşar, öyle değil mi? O zaman siz Allah'ı seviyorsanız siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyen birisiniz. Ama kimdir bu sevmeyenler, birbirine kin duyanlar? Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın izniyle. Siz diyor düşmandınız, Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi ve onun nimetiyle ne oldunuz? Kardeş oldunuz. 2. 7. safa, nimet burada nedir? Devrin imamının ruhu. Siz 12 tane ihsanla Allah'ın size gösterdiği müşride tabi olduğunuz an devrin imamının ruhu başınızın önüne gelip yerleşiyor ve yerleştiği zaman siz artık onun tarafından korunuyorsunuz. Şu anda Anadolu'ya giderseniz insanlar birbirleriyle mücadele ediyorlar. Ne yapıyorlar? Bir grup birine hüddamla zarar vermeye. Ne yapıyor bir grup? Zehirle başkasının zararına çalışıyor. Ne yapıyor bir grup? Transal meditasyonla insanların canını okuyor. Ne yapıyor bir grup? İçki kumarla insanlara zarar veriyor. Herkes birbirinin karşısında. Ve çok enteresandır. Siyi büyü tavdik edenler ne diyorlar? Diyorlar ki biz aslında onların yaptığı siyah büyüdür. Biz de beyaz büyü yapıyoruz. Biz de bozuyoruz. Yani bir para tuzağı şeklinde iblis insanları birbirine düşman ediyor ve devamlı huzursuz ve mutsuz bir hayat içindeler. Bunların hepsinden korunmak neyledir? Sadece bir dilek. Allah Teala diyor ki 12 tane insanla Allah sizi mürşidinize ulaştırdığı zaman o zaman Allah'ın izni yoktur. Neye yoktur? Başkasının size sihir büyü yapmasına. Allah'ın ipi, daha doğrusu Allah'ın izni yoktur. Ne yoktur? Delalette olanların size zarar vermesine. Allah'ın izni yoktur. Ne yoktur? Musibetin size isabet etmesine. Allah'ın izni yoktur. Ne yoktur? Şeytanın fısıltılarının size tesir etmesine. O zaman Allah Teala 4 cepheden sizi koruma altına alıyor. O koruma altında 7 kademedeki nefs eskesini geçiyorsunuz 7-8 süre içerisinde ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. Evet, Allah ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman neyle bunu yaptı? Allah'ın ipiyle. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz kalpten, Allah da sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Dilemeseydiniz kesinlikle asla Allah ruhunuzu kendinize ulaştırmazdı. Allah'ın her şeyi bir sebep ve sonuçla yaptığını bilmenizi istiyorum. Onun için Allah Resulü diyor ki, insanlar iki yolla hidayet ederler. Yani insan ruhu iki yolla Allah'a ulaşır. Birisi kutbu nübüvvet, diğeri de kutbu velayet. Sahabenin hepsinin ruhu neyle Allah'a ulaştı? Kutbu nübüvvetle. Peygamber Efendimiz'den sonra kıyamete kadar gelecek olan bütün insan ruhları neyle ulaşıyor? Kutbu velayetle. Her dönemde birbirinin ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın veli resulleri var. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اِنِيَ بُدُ اللّٰهُ وَاَشْتَنَبُوا تَعُوتًا. Biz bütün ümmetlere tağuttan iştinab etsinler, Allah'a abdolsun diye resuller bahsettik. İşte her kavimde ardı arkası kesilmeksizin olan veli resullerden bir tanesini Allah Teala Al-İmran 170'te uzaya göre seçiyor. Al-İmran 179'a göre seçtiği Resul'e gaybi bildiriyor. O gaybini kendisine bildirip seçtiği Resul ise o vekaleten devrin imamı olarak Allah tarafından tayin edilmiş. Ve kim ki Kur'an'ı devrin imamından, gaybinin kendisine bildirdiği devrin imamından öğrenirse
İşte o kesinlikle Kur'an'ın ruhuna vakıf olur. O ondan sonra fizik vücut teslimine ulaşır. O nefs teslimine ulaşır. O irade teslimine ulaşır. Her devirde Allah'ı temsil eden bir kişi var. O devrin imamıdır. Her devirde devrin imamını temsil eden binlerce vesile var. Belki milyonlarca. İşte bu milyonlarca vesileden bir tanesi de belki sizin yakınınızdır. Siz ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala mutlaka hemen devreye giriyor ve o vesileyi size ulaştırıyor. Hangi ayet gelince? Maide 35. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegu ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Hacet namazıyla vesileyi Allah'tan istediğiniz an Allah'ın size gösterdiği vesileye tabi olursanız onunla emmareyi, levvameyi, mülhümeyi, mutmaineyi, raziyeyi, marziyeyi, tezkiyeyi aşarsınız. Yedi kanalda nefs tezkiyesiyle siz ermiş evliya olursunuz. Allah'ın dostu olursunuz. Bu söylediklerimi 23 basamakta özetlendiği bir ayet-i kerime grubu var mı? Var tabii. Hangi ayetler? Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde Allah-u Teala özetliyor. Ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön. Gir kullarımın arasına, gir cennetime. Şimdi beraberce bir bir söyleyelim. Kişi emmareyi aşmış bir, levvaimi aşmış iki, mülhemeyi aşmış üç ve mutmain olmuş. Ve Allah-u Teala mutmain olan bir nefse hitap ediyor. Şimdi diyor sen Rabbinden razı ol, raziye makamına ulaş. Rabbin de senden razı olsun, marziyeye ulaş. Ve fecir 29'da tezkiye ol. Nefsini tezkiye eden kişi şeytanın kulu mu, Allah'ın kulu mu? Allah'ın kulu. Onun için Allah-u Teala nefsini tezkiye eden kişiye diyor ki fethuli fi ibadî. Şimdi kullarımın arasına gir. Peygamber Efendimiz Allah beni kulluğuna kabul etti dediği zaman sahabe ya Resulullah biz Allah'ın kulu değil miyiz? Allah Resulü buyuruyor ki hayır. Herkes yaratılış aslında Allah'ın mahlukudur, Allah'ın kuludur ama benim söylediğim kulluk başka. Yedi kademeden nefsini tezkiye eden Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kuldan bahsediyorum. فَتْخُلِ فِي اِبَادِي وَتْخُلِ جَنَّتِي. İşte sevgili kardeşlerim kimdir bu dünyada cennet müjdesini alan? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennete. Kimdir ikinci kat cennet müjdesini alan? Kimdir üçüncü kat cennet müjdesini alan? Ruhunu Allah'a ulaştıran ve bu bir dilektir. Geri kalanını Allah gerçekleştiriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konferansların birisinin daha sonra geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah ruhumu kendisine ulaştırdı, ben de ermiş evliya olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman ayağa kalkın ve söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır. Ve bulundukları yerlerde de fiziki tövbelerini vekil kardeşlerimizden almayı unutmasınlar. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta yedi ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldır. Bu insanlar ibadet yapıyor, insan bir şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun. İşte benim öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştuğunuz, sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha

Furkan 27'de yevmi ya'cu zalimu ala yedeyhi ya'kulu ya leytene ettekastu ma'a rasulü sebile. O gün zalimler pişmankarlıklarından ellerini sıracaklar, derler ki keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. İşte sevgili kardeşlerim, din Resul'le birlikte yaşanan hayattır. Allah, Allah'ın Resulü ve diğer bütün insanlar. İşte Allah Teala Resul ilahi iradeyle hareket eder. Ve Resul'ün bu devrin imamı olan bir Resul'se 5 görevi var. Devrin imamını temsil eden Veli Resul'se 4 görevi var. Allah Teala bunları 5 görevle vazifeli kıldı Nebi Resul veya Veli Resul. Bakara 151'de açıklıyor. Birinci görevi ayetleri tilavet etmek. İkinci görevi tabi olanların hepsini tezkiye etmek. Üçüncü görevi kitabı öğretmek. Dördüncü görevi hikmeti öğretmek. Ve hikmetin ötesini öğretmek. Devrin imamını temsil eden bir Resul ise onun 4 görevi var. Ayetleri tilavet, nefs tezkiyesi, kitabın ve hikmetin öğretilmesi. 28'de Furkan suresinin 28. ayet-i kerimede Ya veylete elleyim lemettehiz fülanın halile. Keşke filanı dost edinmeseydim. Lekad edellenni ane zikri ba'de izcani. Zikir bana gelmişken o beni saptırdı. Zikri konuşan, Allah'tan öğrenen ve Allah'ın emriyle öğreten her devirde Allah'ın Resulüdür. Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Ama anlıyoruz ki şeytan ve avanesi de insanları zikirden alıkoyuyor. Allah'ın ezeli ve ebedi tek bir dini var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam. 3 esas üzerine bina edilmiştir. Allah tektir. Tevhid, Allah Teala'nın irşat ve vazifeli kıldığı Resul'le birlikte sırat-ı müstakimde olanlar ve teslim. İşte zalimler dini yaşamayanlardır. Ve bu dini yaşamamanın arkasında da şeytan var. Allah Teala En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde tevhid yolunu bize bildiriyor. Anne haza sirat-ı müstakim. İşte bu sirat-ı müstakimdir. Fetebiyuhu. Ona tabi olun. Sırat-ı müstakimde olmak ancak Resul'e tabi olmakla mümkündür. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Fırka-i Naci hariç hepsi cehenneme gidecek. Kimdir o fırka-i Naci ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte Allah tek ve tevhid, tevhidin asli boyutu sırat-ı müstakim üzerinde olmak ve teslim, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Zikir bana girmişken daha Furkan 29, o beni saptırdı, şeytan saptırıyor. Şeytan insana yardımı engelleyendir. Ve Resul de diyor ki ve kâle Resulü ya Rabbi enni kavmi tehâze hâzıl Kur'an-ı Meşhure Rabbim. Resul de diyor ki ey kavmi Rabbim muhakkak benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Zikirden ayrıldı. Ebu Derda'dan bu ayetlerle örtüşen hadise baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Efendimizle birlikteydik. Bir ara gözlerini göğe dikti ve şöyle buyurdu. Gün gelir ilim insanları terk eder. Nasr-ı Resul

0: Resul, ya Rabbim benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyorsa Resulullah önceden bildiriyor. Gün gelir ilim insanları terk eder. İnsanların onda hiç nasibi kalmaz. İlim dediği Kur'an. İşte orada Ziya bin Nebit ilim bizi nasıl terk edebilir? Biz Kur'an'ı okuyoruz. Okuyacağız hanımlarımıza, oğullarımıza da öğreteceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Şu anda Yahudilerin elinde ve Hristiyanların elinde Tevrat ve İncil yok muydu? Onlar dinde fırkalara ayrıldılar. Her devirde insanların dinde fırkalara ayrılmasının arkasında elbette şeytan var. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'u şeytan. Kim şeytan adımlarına tabi olsa şeytan ona fuhşiyetini münker emreder. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir ve şeytanın kulu ve dostudur. İşte 7. negatif özellik Zümer 17'de şeytanın kulu ve dostu. Bu şeytanın kulu ve dostu olanlar, onlar da insandırlar ama insan şeytanlar ve cin şeytanlardır. Bunlar iradelerini yanlış kullananlar, Allah'a karşı kullanan insanlardır. Ve Nisa 167, 168, 169'da Allah Teala onları belirtiyor. Nellezine keferu ve seddu an sebillahi. Onlar kafirdirler ve insanları Allah yolundan saptırırlar. Kaddelu delalem meyde. Onlar uzak delalettedir. Ennellezine keferu ve zelemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Furkan 27'de ne diyordu? O gün zalime pişmankarlıktan ellerini ısıracaklar. Keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Bunlar Resul'le birlikte yol tutmayan, Resul'e karşı davranan insanlar. Onlar kafir ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez ve onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. Yani sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Yani asla mağfiret etmez. Mağfiretin olabilmesi için mutlaka Nisa 64'e göre Resul'ün bizim için mağfiret, Allah'tan mağfiret talebinde bulunması lazım. Allah onları asla mağfiret etmez. Bunun manası onlar Resul'e tabi olmayacaklardır. Ve onları tarik-i müstakime, sırat-ı müstakime de oluşturmaz. Onları tarik-i cehennemle sürükler. Tarık-ı Cehennem üzerinde şeytanla birlikte bir hayatı tutarlar. Nitekim İblis de aldığı müsaade gereğince Allah'tan Araf 16'da Allah Teala diyor ki beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Hepsini saptıracağım. İblisin telkinlerinin üzerinde hüküm ferma olduğu insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Yani iradelerini yanlış kullananlar ve iradesini kullanmayanlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, onlar iradelerini yanlış kullananlardır. Bir de bunlara meyledenler, ahiret hayatına inanmayanlar, ulaşmayı dilemeyenler, bunlar da iradelerini kullanmayanlardır. Ve Allah Teala En'am suresinin 112 113. ayet-i kerimesinde belirtiyor. Biz insan ve cin şeytanının çoğunu Allah'ın nebilerine düşman kıldık. Onlar birbirlerine sözün yıldızını vahyederler. Ama bu insan ve cin şeytanlara kalbi meyledenler kimlerdir? Ahirete inanmayanların kalpleri onlara insan ve cin şeytanlar meylesin. Yani onlar meyledecek olanlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, delalet üzerine hak olan insanlar. Allah Teala İsra Suresi'nin 45-46. ayet-i kerimesinde Resulüne diyor ki: "Feyza kâretel Kur'an", sen Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, yani ayetleri tilavet ettiğin zaman, seninle ahirete iman etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin baş gözüne icabını mesure, kulaklarına vakıra, kalplerine yakinet koyarım. Sen Rabbini vahid olarak zikredersen Allah tektir. Nefret de senden uzaklaşırlar. Onlar o zaman Kur'an-ı Kerim kıraat edilmesine rağmen ayetlere iman etmeyenler, onlar şirkte olanlar ve şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Şeytan onlara fuhuşiyatı münkere emrediyor ve şeytanın tesiri altında bir hayatı yaşıyorlar. İşte her devirde bu insanlar söz konusu, kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde her şeyin başı İslam, orta direği namaz, doruk noktası da cihattır buyuruyor. Öyleyse her şeyin başı İslam, İslam'ın 7 safhasından birincisi ayetlere iman etmek. Ayetlere iman edenler onlar işitenlerdir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah kuru toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Öyleyse buradan da anlaşılıyor ki dinin yaşanmasında mutlaka mürşidin devrede olması lazım. Hem ayetlerde hem hadislerde Allah Teala bunu defaatle belirtiyor. Ayetlerde Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim, tevhidi. İnsanlardan bir ip de Allah'ı temsil eden Resul'ü ifade ediyor. Ama Resul eğer devrin imamı ise Allah'ın tasarrufundadır. Fakat her devirde bütün insanların devrin imamına ulaşmaları zor. Fakat Allah'ı temsil eden bir kişi var. Fakat devrin imamını temsil eden her kavimde o kavmin ana lisanıyla ayetleri açıklayan veli resuller daima var. İşte 7 tane ayeti kerimede devrin imamını temsil eden müjdeleyici, uyarıcı resulleri Allah Teala ayetlerde bildiriyor. Resuller olarak Nisa 165 ve diğer 7 grup ayeti kerime İbrahim 4, Nahl 36, İsra 15, Taha 134 ve Kasas 47, Sümer 71. Yani bu dünyada insanlar öldükten sonra ya cehenneme gidecekler veya cennete gideceklerdir. Ama mutlaka dünya hayatını yaşarken onlara tebliğ yapılır. İşte En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسَلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Daveti kabul eden işlenler için. Kimler için uyarıcı? Daveti kabul etmeyen, isyan edenler için uyarıcı. İşte cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size ayetleri tilavet eden, bugüne ulaşmakta uyaran Resul gelmedi mi? Geldi. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Mülk 8-9'da da cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Geldi. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Sevgili kardeşlerim, birçok insan dünya hayatını yaşarken keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. 7 grup ayet-i kerimede Resul tebliğ etmesine rağmen ölüm sırasında tekrar dünyaya geri gelmek istiyorlar. Bizi tekrar dünyaya geri gönder. İşte Enam 27'de o zaman keşke biz de geri döndürülseydik. Araf 53'te, İbrahim 44'te Rabbimiz bizi yakın bir süreye tehir et. Senin davetine icabet edelim ve Resullerine tabi olalım. Bunlar kimler? Bunlar Resul gelmiş, Resul'le birlikte yol tutmayanlar. Resul'le birlikte yol tutmayanlar pişmankarlıklarını bildiriyorlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu dünyada herkes pişman olur. Kötülük yapanlar kötülüklerinden vazgeçmediklerine pişman olurlar. İyilik yapanlar muhsinler de hayırlarını arttıramadığına pişman olurlar. İşte görüyorsunuz ki burada İbrahim 44'te bu söyleniyor. Mümin'in 99 ve 100. Rabbimiz bizi geri dönder. Dünya hayatında terk ettiğimiz salih ameli işleyelim. Secde 12. Rabbimiz biz gördük ve işittik. Bizi tekrar dünyaya geri gönder. Fatır 37'de özellikle Rabbimiz bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka salih amel işleyelim. Ama Allah Teala diyor ki dünya hayatını yaşarken size yeteri kadar ömür vermedik mi? Fatır 37. Fatır 37'nin bütününe baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Dünya hayatını yaşarken evet, onlar orada feryat eder, Rabbimiz bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka salih amel yapalım. Size orada dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yeterici kadar bir ömür vermedik mi? Yani dünya hayatını yaşarken dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür ehli bir zikir eline soran kişidir. Cehaletten kurtulan kişi, tezekkür ehli en üst noktada iradesini Allah'a teslim eden kişi. Allah Teala diyor ki size yeteri kadar ömür vermedik mi? Size nezir gelmedi mi? O halde artık azabı tadın. Zalimler için bir yardımcı yoktur. Bir, tezekkür edebilecek ömrü Allah Teala veriyor. İki, nezir gönderiyor. Yani her ikisi de kötülüklerinden vazgeçmediklerine pişman oluyor. Yani size Allah Teala orada cevap veriyor, nezir gelmedi mi? Muhsinler de iyiliklerini arttırmadığına dair pişman oluyor. Size tezekkür etmek isteyen kimsenin edebilmesi için yeteri kadar ömür vermedik mi? Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala ayetlerle bizimle konuşuyor. Ve okuduğumuz ayet-i kerime Nisa 167, 168, 169 şeytanın temsilcileri insanları Allah'ın ilminden uzaklaştırıyor. Allah Resulü de hadisinde buyuruyor ki Allah ilmi insanlar arasında bir çırpıda çekip çıkartarak almaz. O ilmi ulemayı almak suretiyle alır. İki tür alim vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde diyor ki her alimle değil sizi riyadan ihlasa, sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate, sizi şüpheden yakine, sizi dünyaya rağbetten zühte çağıran alimlerle beraber olun. Öyleyse görüyorsunuz ki ilmi almak üzere Allah ilmi nasıl alır? Allah ilmi riyadan ihlasa, kibirden tevaziye, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine, dünyaya rağbetten zühte çağıran alimleri almak suretiyle alır ilmi. Sonunda hiçbir alim bırakmayınca insanlar cahil başlar edinirler. Ve bu cahil başlar Resulullah'ın da hadiste bildiği gibi bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. İşte bu kalbiyle cahil olan alimler onlar kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Dünya hayatı onları aldattı. Ve kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. İşte Resulullah'ın hadisinde bu ümmet için en çok şey, diliyle alim ama kalbiyle cahil. Diliyle alim ama kalbiyle cahil olanlar, bunlar dünyanın peşinden koşanlardır. Dünya hayatı onları aldattı. Kendilerinin de kafir olduğuna kendileri şahit oldular. Resul gelmiş ama Resul'ü dikkate almamışlar. Tekrar ifade edelim. Devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Devrin imamı temsil eden 7 grup insan var. O slaytımızı gösterecek olursak onu göreceğiz. Bunun dışında devrin imamı ve devrin imamını temsil eden 7 grup insan. Varisler. Nedir onlar? Evet. Devrin imamı temsil eden, hidayete vesile olan kavim resulleri var, veli müşrikleri var 2, salihler var 3, muhlisler var 4, ulelbap var 5, muhsinler 6, zahitler 7. 7 grup insan devrin imamını temsil ediyor. Devrin imamı her devirde Allah'ı temsil eden bir kişi, bütün insanların oraya ulaşması imkansız ama devrin imamı temsil eden herkesin yanı başında, aklı yanı başında çok yakın bir yerde onu temsil eden birisi var. Hacet namazının kılınması halinde mutlaka Allah-u Teala devrin imamı temsil eden bir kişiyi gösterir. Nitekim kalbine ulaşmayı dileyen ruhun dünyasında Allah'ın zatına ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kıldı. 12 ayetten bir tanesi de Lokman 15. Vette bi sebile men enabe ileyye. Bana ulaşan yoluna tabi ol. Kimlerdir Lokman 5'te Allah'a ulaşanların yolu? Ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar zikirle zahitler olmuşlardır ve onların yoluna tabi ol. Öyleyse bir kere daha bu iki slaytı yan yana getirecek olursak, hacet namazını Allah'a ulaşmayı kalben dileyen hacet namazının kılınması halinde ya bir zahidi, ya bir muhsini, ya bir ulelvabı, ya bir muhlisi, ya bir salihi, ya bir veli mürşidi, ya bir veli resulü veya diğerlerini gösterecektir. Ama her halükarda kalben ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka Allah-u Teala gösterecektir. Nitekim cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size Resul gelmedi mi? Zümer 71. وَوَسِقَ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوا فُتْوَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَتِكُمْ رَسُولٌ. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi, Resul gelmedi mi? Onlar da geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. İşte sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu ayetle hadisine baktığımız zaman Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzur-u ilahiye getirilir. Allah Teala ben sana kulak, göz, mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ekimi müsaar kılmadı mı? Seni bunlara baş olmak, onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadı mı? Acaba benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü dünya diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah Teala öyleyse bugün ben seni unutacağım. Tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi. Allah'la kıyamet günü hesap vermek üzere huzur-u ilahiye hesap vermeyi ummayanlar. Onlar Allah'ı unutmuşlar. Allah Teala da bugün biz sizi unutacağız. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş Allah'ın yardımı iledir. Özellikle o hadisi gösterebilirse birçok şeyde sen bunu yaparsan ben seni bu şekilde zikrederim. Sen şunu yaparsan bunu şekilde zikrederim. Böyle bir hadisimiz vardı, onu gösterebilirsen. Şimdi dünya hayatını yaşarken Allah'ı unutan kişi Allah Teala ahiret hayatında evet bakın hemen şimdi onu ifade ediyorum. Ey Ademoğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Ey Ademoğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Başkasını unutarak beni zikret ki aradaki perdeyi açarak seni zikredeyim. Beni dilinle zikret ki seni rızamla zikredeyim. Beni kalbinle zikret ki seni bana kavuşturarak zikredeyim. Beni küçülerek zikret ki seni üstün kılarak zikredeyim. Beni bollukta zikret ki seni darlıkta zikredeyim. Beni mücadele ile zikret ki seni müşahede ile zikredeyim. Beni kurca zikret ki seni Rabça zikredeyim. Beni fena ile zikret ki seni beka ile zikredeyim. Ey adamoğlu beni unutuyorsun. Başkasını zikrediyorsun hep. Beni zikreden hayırlı bir dille ikram olunmuşken kalbin başkasıyla meşgul. Eğer beni bilseydin benden başkasını zikretmezdin. Ey adamoğlu beni zikretmekle şükretmiş, beni unutmakla küfretmiş olursun. Ey adamoğlu zikrimle nimet bul ve benimle ferahla. Ey adamoğlu kulumda benim zikrim galip durma olunca o bana ben de ona aşık olurum. Ey adamoğlu kim benim zikrimle meşgul olursa ona benden isteyenlere verdiğinden daha üstünlü veririm. İşte görüyorsunuz ki dünyadayken Allah'ı unutan kişi kıyamet gününde de Allah Teala onu unutuyor. Yani o kişi Allah'ın müjdesine değil azabına gidiyor. Hücurat suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala müminler o kişilerdir ki innemel müminlerine ellezine amenü billahi ve resulü sümme lem yertabu. Onlar Allah ve Resulüne iman ettiler sonra şüpheye düşmediler. Onlar Allah yolunda mallarıyla ve nefsleriyle cihad ettiler. İşte onlar sadıklardır buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, Nebiye Sultanı Peygamber Efendimizin bu ayette örtüşen hadisine baktığımız zaman kabilesinin İslam'a girmesine önce itiraz eden sonra da pişman olan Usayn tepeden tırnağa silahlanmış bir halde Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ya Resulullah sizinle birlikte önce savaşayım mı katılayım yoksa Müslüman mı olayım? Dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Önce Müslüman ol sonra savaş buyurdu. Bunun üzerine Usayn Müslüman oldu sonra savaştı ve şehit oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Usayn için az çalıştı fakat çok kazandı buyuruyor. Sevgili kardeşlerim demek ki Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in söylediği hadis her şeyin başı İslam olmak, doruk noktası namaz ve orta direği namaz, doruk noktası cihattır. Bu cihat küçük cihat olabilir. Bu cihat nefsiyle kişinin cihat olabilir. Onun için mallarıyla ve nefsleriyle cihat edenler. İşte o zaman Resulullah'a gelen kişi önce savaşayım mı yoksa Müslüman mı olayım? Eğer şeyin başı İslam olmaksa ondan sonra amel geliyorsa ameller niyete tabi innemel amalü bin niyeti önce iman geliyor. Yani İslam. Allah Resulü de öyle buyuruyor. Önce İslam ol. Nitekim bununla örtüşen başka bir hadiste Ya Resulullah en afdal amel nedir? Diye soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en kıymetli amel Allah ve Resulüne iman etmektir. Ya Resulullah biz sana iman amelden sorduk. Sen bize imanla cevap verdin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevabı diyor ki imansız amelin kimseye faydası yok. Öyleyse her şeyin başında iman geliyor ya sevgili kardeşlerim. Onun için Cebrail aleyhisselam beyaz elbiseler içinde Resulullah'a geldiği zaman dört tane sual soruyor. Birincisi imanla alakalı. Kale men iman ya Resulullah. İman nedir ya Resulü? Kale iman en tu'minu billahi ve melaiketi ve likai ve Resulü ve tu'minu bahsi. Öyleyse imanla alakalı. Allah ve Resulüne iman etmek. Dikkat edin. Allah'a imanın rüknü lika Allah. Resul'e iman etmekte mutlak surette tabiyeti geliştiriyor. Bu imanı ifade ediyor. Sonra amel noktasına geliyor. قال ما الإسلام يا رسول الله إسلام لا يا رسول قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به Allah'a kul olup kulluk edip ona hiçbir şey ortak koşmaman namazı kılman, farz kılınmış zekatı vermen, oruç tutmandır diyor. Sonra ihsan nedir ey Allah'ın Resulü? Kale mel ihsan ya Resulullah. Kale insanı an ta'budullah kenneke terahu. Allah'ı görüyormuşçasına ona kul olmak. Ve kıyamet ne zaman? Mete saate ya Resulullah. Bunların hepsinin biri bir cevabını veriyor ki bu dört sualin içerisinde dinin tamamı söz konusu. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de önce Müslüman ol, sonra savaş buyurdu. Usayr de önce Müslüman oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diliyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Sonra savaşıyor. Önce Müslüman ol, sonra savaş. Yani Zümer 54'te ve enibu ila rabbikum, Rabbine yönüne ulaşmayı dile ve eslimu lehu. Ve ona teslim ol. Kabir azabı gelmeden sonra yardım bulunmazsınız. İşte önce Müslüman ol, sonra savaş buyurdu. Bunun üzerine Usaym de Müslüman oldu. Yani Allah ve Resulüne iman etti. Sonra savaştı ve şehit oldu. Ne diyor Allah? Önce İslam, orta direği namaz, doruk noktası cihat. Bu cihat dış düşmanlarla yapılan bir savaş olabilir. Bu cihat kişinin nefsiyle yapılan bir savaş olabilir. Dış düşmanlarla yapılan savaşın şartları belli. Sizi yurdunuzdan çıkartırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa ve sizi dinden men ederlerse. Bu üç hal söz konusuysa sıcak savaş söz konusu. Ama bunlar yoksa kişinin nefsiyle cihadını Allah Teala öngörüyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde size dinlemeyi emrediyorum. Kimi dinleyeceğiz? Allah'ın bizler için tayin ettiği müşidi. Size dinlemeyi. Devrin imamının dışında onu temsil eden 7 grup insanı dinlemeyi emrediyorum. Size itaat emrediyorum. Dinlediğimiz zaman onlar ayetleri söyleyecek ve ayetlerin muhacesinde itaat mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek olmalı. Size cihadı emrediyorum. Dinlemeyi emrediyorum. Size itaat emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Ve size hicreti emrediyorum. Cemaati emrediyorum. Dinlemek, itaat etmek, cihad etmek, hicret etmek ve cemaat olmayı. Kuşkusuz ki cemaatten bir karış ayrılırsa andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Ancak cemaate tekrar dönerse bu müstesna. Yani cemaat olmak sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Bir cemaat olmak var pozitif manada. İki, cemaatten ayrılmak var. Cemaatten ayrılanlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Cemaatte olanlar da onlar da sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Öyleyse cihad etmek, hicret etmek ve cemaat olmak çok önemli. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. İkinci basamağında seçilmeyenler ve seçilenler var. Seçilmeyenler her devirde iradesini yanlış kullanan, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Geri kalan insanların %90'dan fazlasını seçiyor Allah Teala. Ama o seçilenler de mutlaka tebliğe muhatap oluyorlar. Bu tebliğe muhatap olanlardan %10'dan azı iradesini doğru kullanıyor. İradesini Allah'ın emrettiği biçimde kullanıyor. Devrin imamı, kavim resulleri ilahi iradeyle tesbihteler, Allah'ın emrine getirirler. Diğer veli müşritler, vekil müşritler de onlar külli iradeyle ve hepsi iradelerini Allah'ın emrettiği biçimde kullanan kişilerdir. Ama bir de yanlış kullananlar, kendileri yanlış kullanan seçilmeyen insan ve cin şeytanlar, tağutlar var. Bir de seçilmesine rağmen onlara meyleden, delalet üzerine hak olanlar var. Bunlar her iki grup da cehenneme gidiyor. Ama bir de iradesini doğru kullanan, Allah'a ulaşmayı dileyen, üçüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği dördüncü basamak ve Allah-u Teala'nın Allah'a açılan sistemleri açtığı, gözünü açtığı, kulağını açtığı, kalbini açtığı. Buna rağmen, buna karşılık şeytanla arasındaki kapıları kapattığını görüyoruz. Evet, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onun ahiret gözünü açıyor, ahiret kulağını açıyor, kalbine ahiretle alakalı hükümleri koyuyor. Buna karşılık dünyaya karşı olan meylini kapatıyor. Hicr 39'da ne diyor? Beni azdırmana yemin ederim. Dünyayı onlara süsleyin, hepsini saptıracağım. Allah Teala buyuruyor ki muhlis kulları müstesna. Kimdir muhlis kul? Muhlis kul Allah'tan başka her şeyi unutan. Evet, tekrar oraya gelelim. O hadise. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Hadis-i şerifte. Ey Ademoğlu, benden başkasını unutan beni zikreder. Ve diğer hükümleri ard arda sıralıyor. Beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Başkasını unutarak beni zikret ki, aradaki perdeyi açarak seni zikredeyim. Beni dininle zikret ki, seni rızamla zikredeyim. Beni kalbinle zikret ki, seni bana kavuşturarak zikredeyim. Beni küçülerek zikret ki seni üstün kılarak zikredeyim. Beni bollukta zikret ki seni darlıkta zikredeyim. Beni mücadeleyle zikret ki seni müşahedeyle zikredeyim. Beni kurca zikret ki seni Rabça zikredeyim. Yani kısacası bütün bunlar hepsi bize bir hakikati ifade ediyor. İşte bu hakikatin başında Allah'a ve Resulüne iman geliyor. İslam olmak geliyor. Din direği namaz, hacet namazı kılarak mürşide ulaşmak geliyor. Ve donuk noktasında cihat söz konusu. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Sevgili kardeşlerim, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Ama sohbetimiz burada tamamlanmıyor. Siz sosyal medyadan gelen suallerle devam ediyor. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, dinimi öğrenmek için birçok tanıdığımdan yardım istedim. Bana İslam'ın 5 şartını yerine getir dediler. Cennete gidersin. Tarikatlar insanı Allah'tan uzaklaştırır. Bunlara gitme dediler. Bu konular doğru mu, açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Şimdi neden o kurtuluşa ulaşamaz? Beraberce bakalım. İnsanı yaratan Allah'tır. Allah Teala bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Hicr 26. Allah-u Teala şemsiye diye de bizi bir nefse dizayn etmiş. Ve nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Allah-u Teala zatından bize ruh üfürmüş. Secde 9. Ve bize serbest irade vermiş. Şimdi beraberce bakalım. 3 tane vücudumuz var. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Ne diyordu Allah Resulü? Her şeyin başı İslam, orta direği namaz ve doruk noktası da cihat. Şimdi İslam'ın 5 şartının içerisinde sadece vasıta emirler var. İslam'ın 5 şartının içerisinde ruhun talebi yok. Allah'a ulaşma dileği. Çünkü ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş. Ve Allah Teala emanetini geri istiyor. Nisa 58'de emanetleri sahibi olan Allah'a iade ediniz, teslim ediniz. Bu ruh emanetinin sahibi tek Allah tektir. Bu dileğin sahibi olmayan herkes şirktedir. Ancak kalbin ulaşmayı dileyen kişi şirkten kendisini kurtarır. Çünkü bu emanetin sahibi tektir ve ruh da sadece ve sadece Allah'ı istiyor. Ya Ademoğlu, benden başkasını unutan beni zikreder. İşte ruhun Allah'tan başka talebi yok. Ruh hiçbir şey düşmez ve o Allah'ı zikreder. O zaman İslam'ın beş şartının içinde ruhun talebi var mı? Hayır. İslam'ın beş şartının içerisinde nefsin talebi de yok. Yani kalbi bela gününde Allah-u Teala nefsimizden yemin almış. Aldığı yemin nefsimizin manevi kalbindeki afetleri temizlemek. Bu afetleri temizlemenin yegane vasıtası zikir. İslam'ın beş şartının içerisinde o da yok. Ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yok. Namazlardaki tesbihat ayrıdır, zikir ayrıdır. Dolayısıyla bu da yok. Olmayınca o zaman kala kala sadece ruhun talebi yok, nefsin tezkiyesi yok. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bildirdiği, o size ayetleri tilavet ediyor, ruhun talebi yok. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor, nefsin talebi yok. Ondan sonra birdenbire ne var? Kitabın öğretilmesi. Eğer ruhunu teslim etmeyen, yedi kademedeki nefs tezkiyesini yapmayan, ruhunu teslim eden hiç kimsenin kitabın ruhuna girmesi mümkün değil. Size kitabı öğretiyor. Kitabın birinci ruhu, ikinci ruhu, üçüncü ruhu, dördüncü ruhu, ilk dört ruhunu kişi fizik vücut teslimi yaparak. Öyleyse İslam'ın beş şartıyla fizik vücut teslimi yapılabilir mi? Hayır. İnsanlar sadece kendilerini kandırıyorlar. Nitekim buradan da anlaşılmıyor mu? Şu anda dünyanın en geri kalmış ülkeleri İslam ülkeleri. Bu İslam ülkelerinin geri kalmasının arkasında insanların İslam'ı yaşamaması var. İşte Bakara 44 Allah-u Teala 14 asrı evinden bildirmiş. Siz insanlara iyiliği emreder de yani tezkiye ve teslim olmayı emrediyorsunuz da kendinizi unutuyor musunuz? Hala akletmiyor musunuz? Öyleyse nefs tezkiyesi yoksa, ruhun talebi yoksa o kişi akletmeyen birisidir. Ve Resulullah'ın bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. İşte bu akletmeyenler, kalbiyle cahil olanlar var. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, zerre imanı olan cennete mutlaka girecek deniyor. Zerre iman nedir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, her ne kadar İslam zahiri amellerle biliniyorsa imanın eftali kalptendir. Yani zerre iman ayetlerin kalbe girmesi, kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Kişi kalpten ulaşmayı dilemeyince, ruhun talebine uymayınca Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli etmez ve Rahim esmasıyla tecelli etmediği kişinin baş gözünü açmaz. O kişi irşat kademesine bakıyor ama onu müşrik olarak görmüyor. Kulaklarında vakra olması hasebiyle irşat makamının sözlerini manasına varmıyor. Kulaklarında vakra var. Kalbinde ekinet, üzerinde mühür var. Ve kalbe imanın girmesi söz konusu değil. Mümin olmanın yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi tane nimet. Ama mümin olmanın yedi inan şartının dilin kalbe indirmesi. Dille ikrar ediyor. Kişi deniyor, ben Allah'a inanıyorum, meleklere inanıyorum, Allah'ın kitaplarına inanıyorum, Resullerine inanıyorum, ruhun ölmeden evvel Allah'ın rahmetine inanıyorum, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanıyorum, ölümden sonra dirilmeyi, bunlar inan şartları. Ama bu inan şartları kalbe girmeyince kişi iman sahibi olamıyor. Kişi Allah'a inanıyor. Kurtuluş için yeterli değil. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına da inanıyor. Yeterli değil. Farz olduğuna da inanıyor. Yeterli değil. Ancak ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi ama kalpten dilemesi. Yani dili kalbe indirmesi. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanıyor. Farz olduğuna inanıyor ama bu inandığı şey kalbine girmedikçe o kişi diliyle ikrar eden ama kalbiyle cahil olan birisidir. İşte o kişinin kalbine bunun girebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın da kalbindeki ekineti alınması, iyi parti koyması, kalbi kendisine çevirmesi, kalbe giden nurun açması gerekir. Bu da ancak o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilediği takdirde iman kalbine gidiyor. Yedi Furkan'ın sahibi oluyor. Almanya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, tebliği yaptığımız insanlar eskiden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tarikat yoktu, bu tarikatlar şimdi çıktı diyorlar. Konuyu açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'a iftira ediyorlar. Peygamber Efendimiz'in zamanında tarikat yoktu diyorlar. Peygamber Efendimiz'in zamanında Kur'an yok muydu? Vardı. Şimdi eğer Peygamber Efendimiz'in zamanında Kur'an vardı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye Kur'an'ı öğrettiyse, o zaman Kur'an'ın bütünü içerisinde tarikata bakalım. Tarikat bir Kur'an gerçeğidir. Ve dikkat edin. Allah Teala Tarık-ı Cehim'den bahsediyor. Nisa 169. Allah Teala Tarık-ı Müstakim'den bahsediyor. Nisa 168. Mümin 17, Akâf 30 ve Cin 16. O zaman tebliğ yaptığımız zaman insanlar eskiden peygamber zamanında tarikat yoktu diyebilirler mi? Tarikat yoktu diyen kişiler Kur'an yoktu diyorlar. Halbuki Kur'an'ın ayetleri işte bu tarikattan bahsediyor. İnkar edenler, zulmedenler, başkalarının müşhide ulaşmaktan men edenler Allah mağfiret edecek değildir. Yani onları Resulüne ulaştırır. Çünkü Resulün talebiyle mağfiret olayı gerçekleşir. Bu onları sırat-ı müstakime ulaştıracak değildir. Yani mürşide ulaşmadıkça mağfiret olayı gerçekleşmez. Mürşide ulaşmadıkça ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmaz. Akâf 30'da da ey kavmimiz, biz Hazreti Musa'dan sonra indirilen onların elindekini tasdik eden Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, ondan sonra indirilen İncil, onları tasdik eden, Hakk'a ulaştıran ve Tarık-ı Müstakim'e hidayet eden bir kitap dinledik. Tarık-ı Müstakim'e hidayet eden kitap Kur'an-ı Kerim. Onların elindekini tasdik eden İncil, Hazreti Musa zamanında indirilen de Tevrat. Cinler, Cin 16'da, eğer onlar tarikat üzere olsalardı, Allah onları bol rahmetle anar, zikrederdi. Öyleyse bu ayetlere bakarak Resulullah'ın zamanında tarikat yoktu demek hem Allah'a iftiradır hem de Peygamber Efendimiz'e iftiradır. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Hicret namazı ve İsrail namazlarında gördüğümüz cevap uygun olduğu halde yapmayı istemiyorsak veyahut uygun olmadığını görüp istiyorsak gördüğümüz rüyadan aldığımız cevap gibi mi hareket etmeliyiz? Yoksa kendimizin isteği üzerine hareket edebilir miyiz? Hayır sevgili kardeşlerim. Hacet namazını kıldığınız an, hacet namazıyla bir bilgini Allah'tan sorulması söz konusu. Öründükten sonra tatbik etmeniz lazım. Mesela ne olabilir? Bir ikilem içerisindesiniz. Bunlardan hangisini Allah'a uygun görüyor diye istirahat namazıyla Allah'a başvurabilirsiniz. Ama bir hacetiniz varsa o zaman hacet namazına ulaşacaksınız. Mürşidin görülmesi hacet namazıyla gerçekleşir. Hacet namazı ve istirahat namazlarında gördüğümüz cevap uygun olduğu halde yapmayı istemiyorsak o zaman sen nefsine uyuyorsun sevgili kardeşim. Veyahut uygun olmadığını görüp istiyorsak gördüğümüz rüyadan aldığımız cevap gibi mi hareket etmeliyiz? Hayır. Tatbik edeceksin sevgili kardeşlerim. Allah Teala itaat bir teslimiyettir. İtaati emrediyor. Kendi nefsinin üzerine arzularına göre yapıyorsan o zaman sen nefse emmarede şeytanın istediği bir hayatı yaşıyorsun. Şeytanın adımlarına tabi olarak yoluna devam ediyorsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, berzah alemindeki hayatımızın nasıl olacağını dünyadaki yaşantımız mı belirliyor? Açıklayabilir misiniz? Evet. Yani bu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar secde suresinin 11 ve 12. ayet-i kerimelerinde ölüm kendilerine geldiği zaman derhal dünyaya geri dönmek istiyorlar. Ne diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Herkes pişman olur. Muhsin kul hayırlarını arttıramadığına pişman olur. Diğerine de kötülüklerinden vazgeçmediğine pişman olurlar. İşte berzah alemindeki kişi ölmüştür ve secde 12'ye göre gözünden perde kaldırılıyor, görüyor. Rabbena absirna gördük, semina işittik. Fercina bizi geri gönder, neyme salihan salih amel işleyelim. Ama artık işten geçmiştir. Önemli olan dünyadayken bu pişmanlığı yaşamak. O halde orada sıkıntı içinde yani ulaşmayı kalben dileyen kişinin ölümü ve dilemeyen kişinin ölümü bir değil. Ulaşmayı kalben dilemeyen kişinin ölümü Nahl 28'de açıklıyor. Ulaşmayı kalben dileyen kişinin ölümünü Allah-u Teala Nahl 32'de açıklıyor. İkisinin ölümü bir eşit değil. O zaman berzah alemindeki hayatların eşit olması söz konusu olabilir mi? Mümkün değil. Melekler nefslerini zulmedenleri vefat ettirdikleri zaman onlar teslim olurken biz bir kötülük yapmadık dediler. Yani savunmaya geçiyorlar. Hayır. Allah yapmış olduklarınızı biliyor ama Nahl 32'de ise Allah'a ulaşmayı dileyen müşriklere tabi olanları emaneti aldıkları zaman Nahl 32. Melekler ona tayyip güzel bir şekilde vefat ettirirler. Onlara selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel hayırlı ameller sebebiyle cennete girin. İkisinin durumu aynı. Şey farklı. Öyleyse berzah alemi ulaşmayı dilemeyenle dileyenin hayatının eşit olması söz konusu değil. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufta evlilik ölçüleri nelerdir açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği ölçüler şöyle. Bakara 221. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, onlar mümin oluncaya kadar nikah alamayın. Mümin bir cariye, yani mümin cariye de olsa, müminse, Allah'a ulaşmayı diliyorsa, müşrik hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Birisi hürdür, diğeri de cariyedir. Cariye Allah'a ulaşmayı dilemiş, hür kadın da dilememiş. Dileyen kişi dilemeyenden daha hayırlıdır. Zaten Allah'ın dinde üstünlük takva iledir. Müşrik olan takva sahibi değil, diğeri takva sahibi. Takva sahibi daima takva sahibi olmayandan üstündür. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik olan birinden hoşlansanız bile elbette daha hayırlıdır. Yani ne diyelim, köle, cariye, hiçbir şey olmayan, sahibinin emrinde, onun himayesinde yaşayan kişi. Öyle kabul ederim. Bir diğeri de insanlar hür. Malı, evi ve arabası olanlar. İşte ne kadar şey olsa da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde insanlar evlenirken ya kadının malı için ya zengin, evet kadının malı, güzelliği ve soyu için veya dini için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu dört seçenekten imanlı olanı seç diyor. Kadınlar dört sebepten biri için alınır. Malı, ama soyu, güzelliği ve imanı. Mal için değil, soy için değil, güzellik için değil. Sen imanlı olanı seç. İşte ayet-i kerimede bu. Hem ayet burada hem de hadis burada. Öyleyse Allah-u Teala evlilik ölçülerini bu şekilde belirtiyor. Ona uymak asıldır inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam sosyal medya üzerinden böyle bir toplumda yalnızlık şifadır diye benzer mesajlar veriliyor. Allah'ın toplum için mesajı nedir açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Cemaat şifadır. Allah'ı zikretmek şifadır. Allah'ın emrettiği biçimde insanları mutlu etmek şifadır. cemaat şifadır. La teslemi ümmeti an delaleti. Delalette olanlar yalnızdırlar. Birleşmenin adresi cemaat olmak hidayettedir. Cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Allah'ın eli, rahmet ve desteği cemaatle birliktedir. Vallahu yedhum me'al cemaati. Kim cemaatten ayrılırsa ateşe gider. Cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Öyleyse bütün bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'e aykırı şeytanın telkinleridir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyince, Kur'an-ı Kerim'i yaşamayınca ve Allah'ın Kur'an öğret dediği emirde mürşitten feyiz almayınca hiçbir zaman mutlu olamazlar. Allah-u Teala'nın dizaynı gayet açık. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz gayret, himmet ve nusret. Birinci sual, Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasında gayretin, himmetin ve nusretin rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bütün güzelliklerin yaşanması bizlerin gayretine bağlıdır. Kalpten gelen, Allah için yapılan gayret Allah'ın mutlaka nusretine sevkiyet verir. Ama bu nusreti olgunlaştıracak olan yardımcı faktör irşat makamının himmetidir. Nitekim

Allah'ın yardımını alabilmemiz mutlaka mürşidin himmetine dayalıdır. Allah adına mürşide teslim olmaya dayalıdır. Gayret, himmet ve nusret üçlüsünün bir araya gelebilmesi için kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhunun oluşması gerekir. Bilelim ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz, teslimleri başaramaz. Himmetin sonucu Allah'ın nimetidir. Yani himmet devreye girdiği zaman Allah'ın yardımı söz konusu, himmet devreye girdiği zaman Allah'tan nimetleri alabiliyoruz. O halde birçok noktalarda ki her şey hedeflere ulaşmak istikametinde olaya baktığımız zaman mürşidin nimeti Allah'ın fazl-ı keremi bizi sonuca ulaştırıyor. İşte bu mürşidin nimeti Allah'ın fazl-ı kereminin devamlı bizimle olması tabii ki gayretimize bağlı. Nitekim Yunus ile Hacı Bektaş Veli olayına baktığımız zaman kıtlık zamanında Yunus Hacı Bektaş kasabasına gidiyor ve buğday almak üzere gidiyor. Ama Hacı Bektaş Veli buğday mı istersin, himmet mi istersin deyince o buğday almak üzere giden Yunus ben buğday diyor. Fakat yarı yolda acaba bu himmet denen şey, bilmediğim bir şey benim aldığım buğdaydan daha mı iyi? Gerisin geri döndüğünde Hacı Bektaş Veli anahtarın bende değil, tapduğa edileceksin. Ve Yunus'un himmet kapısı tapduk emre oluyor. İşte o sırada bir sual soruyor. Himmet benim çocuklarımı karnını doyurur mu, koyunlarımı güder mi deyince Hacı Bektaş Veli himmet seni güder. Sen de çocukların karnını doyursun, koyunlarını güdersin deyince himmetin anlam buğdaydan daha hayırlı olduğunu görüyor. Bir kere balık yedirmek var, bir de balık tutmayı öğretmek var. İşte asıl olan balık tutmayı öğretmek, yani himmetle hedefe ulaşmak. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah yolundaki hedefler ne kadar zor görünse de gayret edin herkes bu hedeflere ulaşabilir mi? Evet. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Dolayısıyla önemli olan kişinin gayreti, iştiyak, liyakat ve mükafat. Allah yolunda bütün mükafatların önünde kişinin liyakati var. Ama liyakati belirleyen unsur kişinin Allah yolundaki iştiyakı. Hedeflere ulaşmak istikametindeki talebi. Her zaman buyuruyor Efendimiz, 700 katlı bir sarayın bodrum katını biz oluşturacağız. Yani 7 katlık bir sarayın sahibi olmak istiyorsak bodrum katını biz inşa edeceğiz. Olayın ilk bakışta güç gibi görünmesi sadece şeytanın bir hilesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hiç kimseye onun başaramayacağı görevi yüklemeyiz. Öyleyse biz gayrete başlarsak yardımın geldiğini görürüz. O hedefe mutlaka ulaşacağımıza dair olan imanımızın derecesi

0: himmetini Allah'ın da yardımını oluşturur. Amin olma noktasından olaya baktığımız zaman amin olmanın birinci şartı Allah'a inanmak. İkinci şart ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak. Üçüncü şart farz olduğuna inanmak. Dördüncü şart kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama bir beşinci şart da şu. Kalpten ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah'ın bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracağından emin olmak. Çünkü söz vermiş Allah Teala. Şura 13'te ve Rad 27'de اِنَّ اللّٰهِ يُدِلِّ مَنْ يَشَوْ وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابْ Allah dileğini derahta bırakır ve ona yönelen, ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Dördüncü şart kalpten ulaşmayı dilemekse, dileyen kişi Allah kendisine ulaştırır, söz vermişse, Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün olmadığına göre kesinlikle Allah Teala kim ruhunun Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ruhunun Allah'a ulaşacağından eminse, yani Allah'ın o ruhu kendisine ulaşacağından eminse, ona paralel mürşidin himmeti, Allah'ın yardımı devreye giriyor. Aynı iman fizik vücut içinde geçerli. Nedir bu? Allah'a inanmak. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğuna inanmak, farz olduğuna inanmak ve fizik vücudu kalpten teslim etmeyi dilemek ve dilememiz halinde de Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzu teslim alma istikametindeki yardımından, Allah'ın yardımının bize geleceğinden emin olmak. Olaylara her zaman böyle bakmamız gerekir. Yolun hangi noktasında olursak olalım daha üst makama bizi ulaştırmak için Allah Teala her zaman yardım etmeye hazırdır. Ama dikkat edin her safhada bizim irademize bir iş düşüyor. Biz iştiyakın sahibi değilsek ne mürşidimizin nimeti ne de Allah'ın nusratı ulaşamaz. Yani o hedeflere ulaşma istikametindeki talebimiz yoksa, örneğin ruhumuzu Allah'a teslim etme talebimiz yoksa, mürşidin himmeti de bir şey olmaz, Allah'ın nusratı da gelmez. İhtiyak, hedefe ulaşma istikametindeki talebi belirliyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual Allah'ın yardımını, mürşidimizin nimetini almak için talep etmenin önemi nedir? Talep hayatımızın en önemli konusudur. Allah-u Teala kalbimden geçeni nasıl olsa biliyor. Ben neden Allah'tan isteyeyim demek bir nefsani tuzaktır, şeytanın tuzağıdır. Allah kendisinden isteyenleri istemeyenlerden mutlaka daha çok sever. Allah-u Teala'dan ilk talep ettiğimiz şey iştiyakımızın artması istikametinde olmalıdır. İştiyak himmeti, himmet nusreti davet eder, nusretin gelmesi liyakatımızın artması demektir. Liyakat yükselince o liyakatın mükafatı mutlaka yükselecektir. İştiyak, himmet, nusret, liyakat ve mükafat. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala manevi tekamülün gayretimize bağlı olduğunu ve bu gayreti oluşturacak da ilk adımın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ruhumuz Allah'a ulaşır ilk önce. O bize zaten ruhu veren Allah-u Teala'nın kendisidir. Daha sonra öldüğümüzde de ruhumuzu geri alan Allah-u Teala'dır.
3: Yapacağımız ibadetlerimiz Allah'a ulaşır. Allah'ın buna ihtiyacı yok ama yapacağımız ibadetleri kendimizi kurtarmış oluruz.
1: Peygamber Efendimiz'in söylediği hadisi şerifinde ölmeden evvel ölünüz hadisi yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Peki bunu daha önce duydunuz mu?
2: İbadetin olduğunu düşünüyorum. Daha çok fazla onu secde ederek, onu anarak, ona yalvararak, yakararak, onu sürekli ibadetle geçebileceğimizi düşünüyorum. 5 senedir çocuklarımla sınanıyorum. Allah-u Teala beni seçti diyorum. Onlar şu an engelliler. Benim temiz kalbime güvendi. Onları bana verdi.
1: O zaman bu duayı kalpten dileyin. İnanın ki Allah'ın yardımlarını daha çok geldiğini göreceksiniz.
2: Ben inanıyorum Allah'ım. Zaman... Onların bana yürüdüğü günü gösterecek. 4 yaşındalar. Her gün fizik tedaviye götürüyorum. Hiçbir zaman da isyan etmiyorum. Allah böyle olmasını istedi. Mutluyum ben. Çocuklarım belki böyle olmasaydı bu kadar manevi düşünemeyebilirdim.
3: Ey Yüce Allah'ım, ben de en güzel şekilde gayret içinde olaraktan size ulaşmak istiyorum.
4: Allah'ım, sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
2: Ben sana yaşarken ruhumu ulaştırmak istiyorum. Senin veli kullarından olmak istiyorum.
0: Misafirimiz çocuklarının sağlık sorunlarını bahsettikten sonra, çocuklarım belki böyle olmasaydı bu kadar manevi düşünemeyebilirdim dedi. Bize şer gibi görünen olaylar da aslında Allah'a yaklaşmanın vesilesi midir? Evet. Bakara 216'da öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Allah'a göre hayır ve şer, insanlara göre hayır ve şer. İnsanlara göre sevindiren olaylar hayır, üzen olaylar şer. Allah'a göre derecet kazanan olaylar hayır, derecet kaybettiren olaylar şer. Ve Allah Teala devamlı insanları imtihana tabi tutuyor. Tövbe 126'da. Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Her türlü problem Allah Teala tarafından sizin bizim karşımıza, bizi daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef bizim mutsuz olmamız değildir. Mutluluğu yakalamamızın şartlarına bizi adapte edebilmektir. İmtihan olacağız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan bizi biraz daha bilecek. Allah yolunda biraz daha Allah'a güveneceğiz. Güven noktasına bizi ulaştıracak. Biraz daha güçlü olacağız. Unutmayın, hiçbir zaman Allah-u Teala bizi bırakmaz. Biz ona sarıldığımız takdirde tabii. Allah razı olsun. Ali İmran 160'te Allah-u Teala, eğer Allah size yardım ederse size galip gelecek yoktur. Ama yardım etmezse sizi kim Allah'a karşı galip kılabilir? Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Allah razı olsun. Tevekkülün anahtarı da zikirdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah yolundaki gayretlerimizin kabul görmesi için Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olarak himmetini almamızı farz kılmış Rabbimiz. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşid dini konularda bizleri eğiten, yardım, yani hak yolunda mücadele etmemizi sağlayan kişiler ifade ediyor, ama işte dediğim gibi ayet önce, ben şu anda onlara pek, yani geçmiştekiler tamam yapmış olabilir ama şu günümüzdekilere inanmıyorum ben bunlara.
4: Mürşit eskiden kaldığını biliyorum. Şu anki dönemimizde olduğunu bilmiyorum. Var olduğunu hiç duymadım.
2: Mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu düşünüyorum.
1: Aramak ister miydi?
4: Yani de aramak isterdim. Bu devirde manevi olarak bağlanabileceğimiz çok fazla bir şey yok çünkü.
2: Bu gösterecek biri olsun diye beklememiz bence çok yanlış. İyi olmak aslında çok kolay.
1: İnsanlar tek başına Kur'an'ı yaşayabiliyor mu?
3: İsteyen yaşayabilir yani. Kimse engel değil. Kim bize engel olacak şu anda? Kur'an'ın ayetlerine uymayı veyahut da Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymayı yasaklayan bir kanunumuz veyahut da belli bir yaptırım uygulamaları var mı? Bize yok.
2: Herkes Allah'ın varlığına gerçekten inandıkları zaman kötü olmazlar.
1: Mürşit olan bir insan nasıl davranır insanlara?
3: Kendi çıkarlarından ziyade önce toplum çıkarlarını düşünür.
2: Ben Peygamber Efendimiz'in mürşidiyim. Ben başka bir, bana şey gelir. İstemiyorum yani. Olmaz, geçmez bana.
1: İşte Kur'an-ı Kerim aslında bunu söylüyor. Mürşit farz diyor.
2: Tamam, mürşit farz da ben onun gerçekten mürşit olduğunu nasıl anlayacağım?
4: Şu dönemdeki mürşide nasıl ulaşıyorsunuz peki?
0: Misafirimiz tamam, mürşit farza, ben onun mürşit olduğunu nasıl anlayacağım? Bu dönemdeki mürşitlere nasıl ulaşılır? Mürşide ulaşılacak sualin Allah-u Teala'nın cevabı Allah'tan sorun diyor. Ya eyyühellezine amenü takkullaha vebtegû ileyhil vesilete. Maide 35. Allah'a karşı takva sahibi olun ve vesileyi sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Tabii ki hacet namazıyla. Bakara 45-46 وَاسْتَعِنِوا بِسَبْرِ وَسَلَاتِ اَنَّا عَلَى كَبِيرَةٍ اِنَا رَخَوْشَيْنِ Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّا مُلَاقِ رَبُّهُمْ اَنَّا مِلَيْهِ رَاجُونَ Huşu sahibi insanlar, onlar Allah'a hayattayken mülaki olmayı dileyen ve ölümle bir kere daha Allah'a ulaşacağından emin olan insanlar. Mürşid, Allah'a ulaştıran yoldur. Nahl 9 وَعَلَى اللّٰهِ قَسْتَ Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Münacair, onlardan bir kısmı ulaştırmaz. Allah dileseydi herkesi hidayete erdirirdi. Öyleyse mürşidi kimden soracağız? Allah'tan. O halde Allah'tan istemek mecburiyetindeyiz mürşidimize. Herkesin su içecek çeşmeyi mürşidi Allah tayin ediyor. Biz bilmeyiz, Rabbimiz bilir diyor. Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'e koymuş. İşte mürşidimizi de biz bilmeyiz, Allah bilir. Bildiğimiz kimdir? Bildiğimiz devrin imamıdır. Aslında herkesin devrin imamına tabi olması asıldır. Ama böyle bir şey bütün insanlar için mümkün olmadığı için Allah-u Teala devrin imamına ulaşınız diye farz kılmıyor. Kim Allah'a ulaşmanıza vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Ona tabi olun diyor. Her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse de hacet namazı kılmışsa Allah-u Teala mutlaka ona kapıları açıyor. Onu sebebiyle mutlaka ulaştıracağını garantisini veriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. İzniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Dik yokuş olarak ifade edilen fizik vücudu teslimini yapmamız için Allah'ın yardımını en üst düzeyde nasıl alabiliriz inşallah? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha okuyacak olursak, bir dik yokuş olarak ifade edilen fizik vücut teslimini yapmamız için Allah'ın yardımı en üst düzeyde nasıl alabiliriz? En çok layık olarak, sevaz ederek, daha çok zikre çalışarak şeytanın bütün gayretlerine rağmen yaptığımız her şeyi yıkması söz konusu olsa bile biz vazgeçmemeliyiz. O örümceği hayatımız boyunca hiç unutmayalım. Düşünün, siz mutlu olmak istiyorsunuz. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Onun için Allah-u Teala'ya devamlı yalvarıyoruz. Ve siz sırf şeytan sizin mutsuz olmanızı istiyor diye mutsuzsunuz. Yoksa siz mutlu olmayı istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız onu yenmek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Bir kısa anlatılıyor. 6 defa savaşı kaybeden bir general 7.sinde kazanıyor ve kazandığının neticesini söylüyor. Arkadaşlarına son savaşta diyor, kaçıp saklandığım mağarada bir örümcek ağ örüyordu. O örüyordu, ben bozuyordum. O örüyordu. Ben o mağarada bulunduğum sürece vazgeçmeden gece gündüz o tekrarladı. Bu savaşı kazanmamın arkasında da diyor general, bu sabrı öğrenmem var. Bu sebatın sahibi olan bir örümcek kadar olamadım dedim kendime diyor ve düşünebiliyor musunuz, bir örümcek orada 9 gün kalmış. 9 gün boyunca gece gündüz örümcek ağ örüyor. bu bozuyor, o örüyor, bu örümcek vazgeçmiyor. Öyleyse sormaz mıyız? Bize örümcek vazgeçmiyor da biz niçin hedeflerimizden vazgeçiyoruz? Allah razı olsun. Konumuz 52, bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala, Allah'ın bize olan yardımlarının, nusretinin gelebilmesi için en büyük gayreti zikir konusunda göstermemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar? Zikir ibadeti nedir mesela?
3: Gönül rahatlığı, huzur sağlar, iç huzuru sağlar.
2: Allah'ı anmak insana huzur verir, ruhunu temizler.
4: Sürekli zikri ilk defa duydum açıkçası. Farz olduğunu da ilk defa duydum. Sadece özel günlerde çekiyordum ben.
1: Zikir yaparsanız Allah'ın yardımlarının gelebileceğini düşünüyor musunuz? Yani zikir yaptığınızda ne gibi ihsanlar alırsınız?
3: Şimdi şöyle ki, zikrettiğin zaman veya Allah'ı andığın zaman hiçbir kötülük geleceğine inanmıyorum ben. Mutlaka her yaptığım ibadete veya davranışın sana olumlu ve olumlu olaraktan döneceğini düşünüyorum.
1: Sizce temizlenmesi, rahatlaması gereken şey ruhumuz mu, nefsimiz?
2: Her ikisinin de. Her ikisinin de temizlenmesi adına. Allah'ı her zaman analım. Sadece bir şey istemek için değil. Yani işte evim olsun, araba olsun, ya sen Allah-u Teala ile pazarlık mı ediyorsun? Sana dua edeceğim işte şöyle ya. Ben buna çok karşıyım.
1: Mesela çok cibri bir insan çok zikir yapıyorsa düzelme olabilir mi sizce?
4: Tabii ki de. Hatta buna uygun Allah'ın isimleri var. Ben bunları biliyorum zikir olarak. Allah'ın isimleri ona uygun olanı çektiğinde azalabilir. Kibri, nefreti.
2: En baştan beri söylediğim şey sevgi. Sevgiyle her şey o kadar güzel oluyor ki. Yani...
1: Zikir yaparak sevginizi arttırabilir misiniz?
2: Ya tabii ki de.
0: Misafirim sürekli zikir ilk defa duydum. Farz olduğunu da ilk defa duydum. Sadece özel günlerde çekiyordum dedi. Allah sadece özel günlerde zikretmek yeterli midir? Tabii ki hayır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala üç çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama en büyük zikir Allah isminin tekrarı. Ve Allah isminin tekrarı Kur'an ayetlerinde az zikir Müzemmil 8'de yer almış. Vezkur ismi Rabbike fettebetileyi tebtile. Çok zikir Ahzab 41'de yer almış. Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesire. Allah'ı çok zikirle zikredin. Daimi zikir yüzünü Nisa 103'te. Fe izâ kadeytumus salâte fezkurunallaha kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim. Namazı kılıp bitirdikten sonra otururken, ayaktayken, yatırken, yatarken hep Allah'ı zikredin. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak ve mutlu olmaktır. Nefsimizin afetleri ise bu mutluluğa %100 mani olan negatif değerlerdir. İşte Allah Teala bu afetleri yok edebilmek için muhteşem bir ilaç bize sunmuş. Bu dizaynın adı zikir. Allah Teala ne diyor? Zikredin, çok zikredin ve gün yarısından fazla zikredin. Aynı zamanda daim zikredin. Kur'an'daki bu hükümlere rağmen içinde yaşadığımız bu devrede iblis zikri unutturmuş. Zikir yoksa hiç kimse İslam olamaz. Kur'an'daki İslam'ı yaşayamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cabbar hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Bir insanın henüz hak etmediği mükafatlara kavuşması mümkün müdür? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bir insanın henüz hak etmediği mükafatlara kavuşması da mümkün müdür? İmtihan olabilir tabii ki. Kişinin iştiyakının sonunda artan liyakati, bu liyakate göre Allah'ın artan mükafatı daima birbirine paralel bir dizayn gösterir. Peki bunun istidaları var mıdır? Elbette var. Allah-u Teala huzur namazının imamlarını tayin ettiği kişi eğer bir nebi ise ona açıkça söylüyor. Vehbi olarak biz ona nimet veririz diyor. Kesbi olan bir husus kişinin kendi gayretiyle elde ettiği bir sonuçtur. Vehbi olan olaylarda ise kişi onu hak etmemiştir. Ama Allah'ın yardımı söz konusudur. Bütün nebiler için, bütün peygamberler için bu mutlaka böyle olur. Nebi olmayan bütün Resullerde eğer huzur namazının imamlarına tayin edilmişlerse o zaman Allah onlara da vehbi olarak bunu ihsan eder. Fakat kesbi olarak olan noktalarda hep liyakat ve mükafat kanunu. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Neye layıksak onun mükafatını Allah Teala bize veriyor. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir Haram Kur'an, Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Suriye Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyede sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenemezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem Efendimiz, bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın. Bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan, bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Trabzon'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Birinci suali: Allah Teala neden tek insana ruhundan üfürmüştür? Başka varlıklara ruh neden vermemiştir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah Teala'nın dizaynı öyle. Allah Teala Bakara 30'da ve iskale rabbuke lel melaiketi ve nica'lin fil ardi halifeten. Rabbin meleklere ben hem muhakkak ki yeryüzünde bir halife kılacağım. Yeryüzünün hükümdarı Allah'ı temsil eden Allah'ın yeryüzündeki vekili. Allah Teala cinleri yaratmıştır gayb alemin varlıkları olarak. Allah Teala melekleri yaratmıştır emranın varlıkları olarak. Ama meleklere ve cinlere ben yeryüzünün halifesi olarak insanı yaratacağım. Ondan sonra ondan ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Nereden biliyoruz? İşte birçok Kur'an ayetinde bu tekrarlanıyor. Ama biz secde 7, 8 ve 9'a baktığımız zaman Allah Teala bizi bir fizik bedenle halk ediyor. Sonra bir nefse dizayn ediyor. Sonra secde 9'a ruhundan üfürüyor. Suma sevaha ve nefaha fî min ruhî. Biz onu dizayn ettik ve ona ruhumuzdan üfürdük. 7-8'de fizik vücudun suma sevaha nefsin, sonra da Allah'ın zatına üfürülen ruhun bize verildiğini görüyoruz. İşte melekler, biz seni tesbih ve takdis ediyoruz. Kan dökecek, fesat çıkaracak birisi bizden nasıl üstün olabilir? Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve eğer iddia sahibiyseniz isimleri söyleyin. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a 99 esmayı öğretiyor. Ona verdiği bir üstünlük de esmaların öğretilmesi. Aynı sual Adem Aleyhisselam'a sorulduğu zaman meleklere biz bilmiyoruz demesine karşılık Adem Aleyhisselam esmaları tek tek söylüyor. Ve ondan sonra Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 34. ayet-i kerimesi ve eskona lil meleketu escude li Adem'e. Adem'e secde edin. Fe secde illa iblisu. Secde ettiler bütün melekler ve cinler ama iblis secde etmedi cin tayfesine. Eba ve stakbere kibirlendi ve kafirlerden oldu. İşte Allah Teala zatından üfürdüğü ruh sebebiyle yeryüzünün halifesi olarak insanı seçmiş. Melekleri değil, cinleri değil, insanı seçmiş. İnsan bu sebeple yeryüzünde halifesi olması sebebiyle Allah'ı temsil ediyor, Allah'ın vekili. İnsan her devirde huzur namazının imamı. Allah Teala Enbiya 73 ve secde 24'te bunu söylüyor. Ve cealnahum eymeten yehdüne bi emrina ve uhayna fiyel hayrati ve ikami salat ve itaat zekat ve kanu lena abidin. Secde 24. Ve cealna minhum eymeten yehdüne bi emrina lema seberi ve kanu ve hayatina yukunun. Onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize yakın hasil etmiş oldukları için. Aynı zamanda Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün nebiler insanlardan seçilmişlerdir. Hiçbir cin nebi, hiçbir melek nebi yoktur. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam nübüvvettir. İnsanlardan seçilir. İmamettir, insanlardan seçilir. Hilafettir, insanlardan seçilir. Ama arkasından Risalet geliyor. Risalet meleklerden de seçiliyor. İnsanlardan da ve cinlerden de. Nitekim Haç suresinin 75. ayet-i kerimesinde Allahu yestefi minel melaikete resulen ve minel nas. Allah meleklerden insanlardan resuller seçer. En'am 130'da ise Allah insanlardan ve cinlerden resuller seçer. Risalet hem insanlardan hem cinlerden hem meleklerden olmasına karşılık hilafet, imamet ve nübüvvet sadece insanlardan seçiliyor Allah'ın insana verdiği ruh sebebiyle. İkinci suali Allah-u Teala'yı çok merak ediyorum. Dünya hayatındayken görmeden ölmek istemiyorum. Bunun için nasıl bir çaba içinde olabiliriz? 7 sabah 4 teslimi yaşamalısın. Allah'ın zatını görenler, iradelerini de Allah'a teslim edenler. 28. basamağın 4. kademesinde kalbi 19 kademede müzeyyin olanlar, iradesini teslim edenler, bu özelliklerin sahibi olan kişi Allah-u Teala zatını da gösterdikten sonra onları irşada memur ve mezun kılıyor. Allah-u Teala'nın bütün veli mürşitleri Allah'ın irşad makamına tayin ettikleriyle onlar Allah'ın zatını görenlerdir. İşte Yunus Emre ne diyor? Gezdim Halep ile Şam'ı eyledim ilmi talep. Bir de baktım ilim bir hiçmiş. İlla edep, illa edep. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, fizik beden teslimiyeti nasıl dilenir? Aralıklı zaman dilimlerinde hacet namazı kılarak bu dileği tekrar etmeli miyiz? Hayır. Fizik vücut teslimi, ya Rabbim ben sana ruhumu ulaştırmayı diledim. Sen benim ruhumu nasıl teslim aldıysan bu sözü yerine getirdin. Şimdi inanıyorum ki fizik vücut teslimi için ben talepte bulunursam, bu talep kalbimdense mutlaka sen vekilim olarak bunu da yerine getirirsin. İşte ben sana fizik vücut teslim etmek istiyorum. Ben sana tevekkül ediyorum. Kendimi fizik vücut teslimine seni kendime vekil tayin ediyorum ya Rabbim deyip gerçekten bu tevekkülü kalptense o zaman o kişinin zikirin arttığını göreceğiz. Zikir artışı varsa o kişiye Allah yardım ediyor. Zikir artışı Allah'ın yardımı iledir. O zaman da mutlak surette o kişi tabi ruh gibi 7-8 aylık süre içerisinde değil, uzun bir zaman dilimi içerisinde 18 saat zikre ulaşarak Allah'ın izniyle fizik vücut teslimine ulaşacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah sahabeye örnek veriyor. Ali İmran 20'de. Ben haccuke eğer seninle tartışırlarsa فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنَ اتَّبَعَنِي. Eğer seninle tartışırlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olunlar, biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse fizik vücut teslimini sahabe yapmışsa sizler de ruh tesliminden sonra fizik vücut teslimini yapabilirsiniz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Kızım sizi ve Efendimiz'i dinliyor. Söylediklerinizi çok mantıklı buluyor. Fakat Efendimiz ve diğer Allah dostlarına kitap yazdırdığını bir türlü aklı almıyor. Ona Ra'd 38 ayeti ve Araf 175'i verdim. Kızım da Bakara 79'u veriyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Tamam, çok güzel vermişsin aslında. Ra'd 38'e baktığımız zaman Allah Teala ve likulli acelin kitap. Evet, gerçekten de onlara şeriat kitaplarını Allah Teala vermiş. Her şeriat kitabının bir zaman diliminde indirildiğini görüyoruz. Her zamanın bir kitabı var. Likulli Hacer'in kitap. Mesela Kur'an-ı Kerim Nebire Sultan'ı Peygamber'e indirilmiş ve kıyamete kadar baki. Yine vermişsin Araf 175'te. Biz onlara ayetlerimizi verdik. Ama Bakara 79'a Baktığımız zaman Bakara 79'un durumu çok farklı. Şimdi bir ayet-i kerime mana verirken iki evvel ve iki öncesinden ve iki sonrasına da bakmakta fayda var. İki öncesine baktığımız zaman Bakara 78'de, evet 77'den başlayalım. Evvel la ya'lemune Allah ya'lemu ma yusrune ve ma yani. Onlar gizlenen ve açıklanan şeyleri Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? Bu tamam. Şimdi 78'e bakalım. Ve min ümün ümüne. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. La ya'lemunel kitabe. Allah'ın kitabını bilmezler. İlle emaniye. Sadece insanların kuruntularını, zanlarını kitaplaştırmışlardır. Ve onlar zan ederler. İki tür insan var. Bir Allah'ın vahyine tabi olanlar, var kitabı bilenlerdir. İki kitabı bilmeyenler, zanlarına tabi olanlar. O slaytımızı gösterebilirsek. Vahye tabi olanlar, Allah'ın kitabını bilenlerdir. Zanlarına tabi olanlar, kitabı bilmeyenlerdir. Bakın, kitabı bilmeyenler. Şimdi bu kitabı bilmeyenler, yani Allah'ın indirdiği şeriat kitabını bilmeyenler, elleriyle kitap yazıyorlar. Bakara 79'da. وَاِنُنُنْ لَز۪ينَ يَكْتِبُنَا كِتَابِ بِيَيْدِ. Mesela şu anda Kur'an'ın dışında binlerce kitap yazılmış. Yunus Emre onun için diyor ki bin kez okuysan aktan karayı bil kamil mürşide varmasa olmaz. Kamil mürşid vahye tabi, Kur'an'a tabi, Kur'an'dan din öğretiyor. Diğerleri de insanların yazdığı kitaplardan din öğretiyorlar. Ve buradaki yazılan kitap senin kızının referans olarak verdiği ayet artık elleriyle emaniye bilgileri içeren kitabı yazanlar. Vay haline. Sonra da onu az bir bedel karşılığında satarlar. Bu Allah'ın indindendir derler. Onlara yazıklar olsun, elleriyle yazdıklarına ve şimdi ne yazmışlar bakın. 19 tane bidatı bunlar devreye koymuş. Kur'an'ı bilmeyen insanlar zanlarına tabi olarak 19 tane bidat. Bakın diyor ki bu elleriyle kitap yazanlar. Bütün Resuller peygamberdir. Şimdi sadece tek başına bunu baktığımız zaman Kur'an'daki Resuller haritasını çıkartıyoruz. Kesinlikle Kur'an'a uymuyor. Kur'an'a muhalif. Bütün Resuller peygamberdir. İşte al sana Kur'an'daki Resuller. Sadece bu melek Resuller var. Melek Resulü'nün hiçbirisi peygamber değil. Cin Resuller var. Hiçbirisi peygamber değil. İnsanların seçtiği Resulü'nün hiçbirisi peygamber değil. Veli Resuller var. Hiçbirisi peygamber değil. Sadece peygamber olanlar Allah'ın hidayetle görevi kıldığı Nebi Resuller'dir. Ama onlar ne demişler? Bütün Resuller peygamberdir demiş. Öyleyse Kur'an'a muhalif olan zanları devreye koymuşlar. Devam ediyoruz o 19 tane bidata bir tanesini daha inceleyelim. Nebi olmadan Resul olmaz. Başka zırva. Bu da Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Nebi olmadan Resul olmaz olayı külliyen yalan. Allah'ın bütün veli Resulleri Nebi olmadan Resul olmuşlardır. Nitekim Al-İmran suresinin 81. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz Al-İmran? وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ كِتَابٍ هِكْمَةٍ Nebilere size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Nebilerin hitamından sonra bu nebilerin bitimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi. Son nebi olmasına rağmen Peygamber Efendimiz'den sonra bir Resul geliyor. Öyleyse nebi olmadan Resul olan Allah'ın veli Resulleri var. Bu da Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Buradaki 19 bidatı devreye aldığımız zaman 19'u da Kur'an-ı Kerim'e aykırı ve bunlar insanların eliyle yazdıkları kitaplardan oluşmuş. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeş muhterem hocam Allah ve Resul'e muhtaç. Allah ve Resul'e muhtaç mecbur hissetmekle Allah ve Resul'e güven duymak doğru orantılı mıdır diyebilir miyiz? Muhtaç olmak ayrıdır. Güven duymak ayrıdır. İkisi mesela Nebi Resulü Sultanı Peygamber Efendimiz Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Her devirde nimet olarak devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. İnsan hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Sahip olduğumuz her şey Allah'tan. Elbette biz Allah'a muhtaçız. Ama Allah ve Resulüne güven duymak, Allah ve Resulü için imkansızlık yoktur. Allah her şeye kadirdir ve onun Resulü de Allah'ın tasarrufunda olması hasebiyle evet. Dolayısıyla onlara güven duymak en üst seviyede imanı gerektiriyor. Zaten amin olmak en kökünden türeyen kelime. Tevekkül de aynı şekilde bu mana, evveli bir mana içeriyor ve en üst seviyede Allah'a güven duymamız şartlar ne olursa olsun Allah'ın yardımının onlar vasıtasıyla bize geleceğini kesin bilmemizi gerektiriyor. Muhammed Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde وَاللّٰهُ غَن۪يُمْ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَ Allah Teala ganidir, hepsi her şeyin sahibidir. Bizler de fakirleriz. Öyleyse biz Allah'tan dileneceğiz. Ve Allah'a güven duyduğumuz kadar da Allah'tan alabileceğiz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim muhterem hocam. Zekat vermemek kul hakkına girer mi? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Zekat vermemek kul hakkına girer mi? Evet. Nitekim kazancımızın %2,5 zekat bize haramdır. %2,5 da bir paranın kiridir. Sadaka buna hep kullara ait olan cebimizdeki paranın onlara Allah'ın emrettiği miktar kadar tahsis edilmesi, verilmesidir. Zekat kullar arasında ekonomik açıdan sosyal adalet ve eşitliğin hasıl olabilmesi için mutlaka verilmesi gereken bir durumu ifade ediyor. Bugün ekonomik krizler yaşıyorsa insanlar aslında Allah'ın emrini yerine getirmiş olsalar hiçbirisini yaşayamayacaklar. Çünkü Allah-u Teala'nın belirlediği miktarımız verdiğimiz zaman çok daha fazlasını Allah bize veriyor. Kişi Bakara 261'e göre وَالَّذ۪ينِ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَ بِسَّبِيرِ دَيْكَ مَسَلِ حَبَّتٍ اَنْ بَحْسَ بَسَنَا بِلَا فِي كُلِّ سُمْمِلَةٍ مِيَاتٍ حَبَّةٍ Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 adet bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala ihsanda bulunuyor. İşte siz bir verirsiniz Allah-u Teala 700 katını veriyor. Nitekim Hazreti Ebubekir'den nakledilen Hazreti Ömer'e atfedilen bir şey Hazreti Osman kervanı Şam'dan Mekke'ye gelmek üzere herkesin ihtiyacı var. Herkes sipariş veriyor. Ama Hazreti Osman vermiyor. En sonunda Resulullah'a şikayette bulunuyorlar. Onun da cevabı şu. Niye vermiyorsun ya Osman? Daha fazla veren var. Kim daha fazla veriyor? 1'e 700 diyor. Ben her şeyin, herkese ihtiyacını fissebilinler olarak verdim. Hazreti Osman niye böyle söylüyor? Biliyor ki bir verirse Allah-u Teala onun 700 katını veriyor. Bunu herkes bilir. Öyleyse bir toplumun ekonomisinin düzelebilmesi mal açısından Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmesiyle kayıp. Zekatını vermeyenler Hırsızlığa kapı açıyorlar. Birini vermeyenler rüşvete kapı açıyorlar. Yatırımları gerçekleştirmeyenler faize tevessül ediyorlar. Ve ihtiyaçtan fazlasını vermeyenler israf noktasında israfa kapı açıyorlar. Olay buysa zekat vermemek elbette kul hakkıdır. Allah Teala Bakara 177'de bunu açıklıyor ve bu malların nasıl insanlara verilmesi gerektiğini de Tövbe 60'ta veriyor. İşte zekatla birlikte bir olarak akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, dinlere, küle azadına bunların verilmesi, bu iki ayet kesinlikle bu durumu açıklıyor. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, Taha suresi 120 ile 123 ayetleri, İbrahim suresi 22. ayetler arasında bir ilişki var mıdır? Açıklayabilir misin? Evet. Taha suresi 120 ile 123. 120'ye bakacak olursa Taha 120, böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sana ermeyecek bir sultanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Taha 121. Bunun üzerine ikisi de ondan ağaçtan yediler. O zaman ikisinin edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarının üzerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine asi oldu. Böylece azdı. Yani Allah'ın emrini yerine getirmedi. 121, 120, 121, 122. Sonra Allah Teala onu seçti ve tövbesini kabul etti. Sümeştebahu Rabbuhu fetâbe aleyhi ve hedâ. Ve onu hidayete erdirdi. Evet. Onun için Allah Resulü buyuruyor ki, hırstan sakının, hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indi. Allah'ın kendisine verdiğinin ötesinde istedi. Ama yeryüzüne indi. Yeryüzüne indi. Sonra Allah Teala onu seçti ve tövbesini kabul etti. Hidayete erdirdi. Ve 123, hidayete erdikten sonra Allah Teala onu kâle biter cemiyen ba'dükün ba'din adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Benden size hidayetim. Kim hidayetime tabi olursa o delalete kalmaz ve şakilerden olmaz. Öyleyse 120'den başlayan 123'e kadar devam eden muhteva böyle. İbrahim suresi 22. ayet-i kerime. Lema kudiyel emru, iş olup bittikten sonra kâle şeytan der ki, Allah'ın vaadi haktı, ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Evet, cennette sadece davette bulunuyor ama Adem babamız ve eşi daveti kabul ediyor ve böylece cennetten çıkmasına sebebiyet veriyor. Antalya'dan bir kardeşim ve muhterem hocam, Allah'ı sevmekle Allah'a tevekkül etmek arasında yakın bir ilişki var mıdır? Açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Kimdir Allah'a tevekkül eden? Allah'ı sevenlerdir. Evvel Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, sonra Allah'a aşık helal olmak. Tevekkülün de 7 sabahdan gerçekleştiğini görüyoruz. Evet, tevekkülle alakalı 7 tane ayet-i kerimemiz varsa onu da görebiliriz. Birinci sabah tevekkül, ikinci sabah tevekkül, üçüncü sabah tevekkül ve böyle geniş bir yapraza içerisinde tevekkülümüzün arttığını görüyoruz. Allah'ın izniyle. Öyleyse nasıl 7 sabah sevgi varsa 7 sabah tevekkül de vardır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, İnşaat makamı bir konu istişare edin buyurduğunda bu istişareyi en güzel şekilde yapabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, istişare noktasında herkesin konuya bakış açısı farklı ve konu o istişarede bir bütünleşiyor. Ve sonuçta tabii istişarenin de en güzel hedefine ulaşabilmesi, sonucun İrşad Bakanı tarafından verilmesine bağlı. Mesela Ali İmran Suresinin 159. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala o zaman Allah'tan bir rahmet sebebi ona yumuşak davranın. Eğer sen kaba katı yürekli olsaydın senin etrafında dağılırlardı. Onlar afiyet ve onlar için mağfiret dile. İşler konusunda müşahara ve danış. Yani Peygamber Efendimiz'e bile işler konusunda onlarla müşavere et, danış ama sonradan benim verdiğim kararı yerine getir. Azmettiğin zaman azmet demek. Ne demek? Bir karar vermek. Artık Allah'a tevekkül et. Yani Allah-u Teala'nın Allah'a güven, onu mutlaka değiştirme manasında. Allah-u Teala'nın müminlerin işinin istişare edildi buyurması Şura Suresi'nin 38. ayet-i kerimesine bildiriyor. Bunlar Kur'an'ın hakikati. Eğer Kur'an buyuruyorsa o zaman istişare asıldır. İkinci sual istişarede çekingenlikten ötürü fikir beyan edemeyen kardeşlerimiz olabiliyor. Herkes fikrini söyleyebilmeli mi yoksa susmak mı daha evladır? Herkes fikrini söylese çok daha güzel olur inşallah. Üçüncü suali istişarede bir fikir sunuluyor. Bazı kardeşlerimiz onu beğenmiyor. Neden beğenmediğine dair bir açıklama yapılmadan onu irşat makamına sunmaya gerek olmadığı söylenebiliyor. Bu şekilde olması doğru mudur? Doğru değil, işte ayet-i kerimeleri gösterdim. Yani Allah-u Teala diyor ki bak bunlara işaret danış ama karar verdikten sonra benim emrimi yerine getir. Yani Allah'ın tasarrufunda olan Nebile Sultanı Peygamberimiz Allah'ın Resulü diyor ki git şahit danış onların kalbini kazan ama benim emrimi yerine getir. İşte burada da aynı şey söz konusu. O zaman irşat makamına götürmeyen demek bu iki ayet-i kerimeyi çiğnemek demektir. Evet sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Nisa 59'da da Ya eyyühellezine amenu atiullah ve atiur resul ulem minkum fen tenzenetun fi şeyin, eğer bir konuda nizaha düşerseniz onu Allah ve Resulüne arz ediniz. Öyleyse irşat makamına götürmeyin. Biz bu işi çözeriz olayı tamamen kişinin nefsine ram olmasını ifade ediyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bazı din alimleri mürşit şirktir. Allah ile kul arasında kimse giremez. Günümüzde mürşit yoktur. Mürşide tabi olmak şart değildir şeklinde görüş beyan ediyorlar. Ancak günümüz teknolojisi yapay zekaya bu konuyu sorduğumuzda mürşidi şöyle açıklıyor. Bir mürşide tabi olmak kişinin manevi rehberlik almasına yardımcı olur ve Allah'a daha derin bir teslimiyeti pekiştirmek için önemli bir adımdır. Mürşid seni Allah'a yaklaştırdığı ve doğru yolda irşat ettiği için kıymetlidir. Bu durumda yapay zeka bile mürşidin önemini ve rolünü bu şekilde açıklarken din alimlerinin mürşidi reddetmelerine ve onu şirk olarak nitelendirmeleri hakkında ne buyurursunuz? Sevgili kardeşim, ayet-i kerime gayet açık yani. Mürşide tabi olmak şirktir diyenler Enbiya 73 ve Secde 24'e göre bunlar inkar ediyorlar, iftira ediyorlar Kur'an-ı Kerim'e. Yetmez, Maide 35, yetmez daha binlerce ayet-i kerime. İşte mürşide tabiyeti. İbrahim Aleyhisselam babasına diyor ki gel bana tabi ol, sana verilmiş ilim bana verildi, bana tabi ol ki seni irşat yoluna ulaştırayım. Mümin Suresi 38. ayet-i kerimesi. قَالَ الَّذ۪ينَ آمَنَا يَا قَوْمِ اِتَّبِعُونِ اَيْتِكُمْ سَوِيَا رَشَادٍ Mürşid olan zat bana tabi ol ki irşat yoluna seni ulaştırayım. Tüm bunlar Kur'an'ın ayetleri. Bu ayetleri reddeden kişi ister bir ayet-i kerime reddetsin ister bütünü fark etmiyor. Kur'an'ın dışında yer alıyor. Öyleyse mürşidle tabi olmak Kur'an'ın bir hakikati gerçeği ve dinin yegane kaynağı Kur'an hepimizin Kur'an'a uyması, Kur'an'ın bütününe tabi olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Bir Müslüman'da bulunması gereken özellikler neler olmalıdır? Açıklayabilir misiniz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. bir Müslümanda bulunması gereken özellikler. Allah Teala Mü'min suresinin 1 ve 8. ayet-i kerimesine kadar olan hepsi özellikler, hepsi bir Müslümanda bulunmalı. قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler felaha ermiştir. اَلَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazına huşu duyanlardır. Öyleyse namazına huşu duyan, namazda kalbine sahip olması lazımdır. Huşu duymak mutlaka Allah'ın katından rahmetin kalbe girmesini gerektiriyor. Namazda kalbe rahmet

16. Zevcelerini elinin altında sahip oldukları cariyelere karşı davranışları hariç, o takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş kalmış değillerdir. Muminin 7. Benim devre zalik efeulâkim lâdûn. Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde o haddi aşanlardır. Mumin 8. Vellezînehum li emaneti muâtim râun. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Uyan sadıklar yani. Evvela ruh emanetini teslim eden, misakini yerine getiren, fizik vücut teslimini yapan, ahdini yerine getiren, nefs teslimini yapan, yemin yerine getiren ve irade teslimi yapan, misakini yerine getiren, uyan sadıklar. Yedi safa dört teslimle Allah'a teslim olanlar. Mutlaka birbirlerine ve Hasr suresini okurlarmış. 9. Muminin 9. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتٍ مُحَافِظُونَ Onlar selavatlarını, namazlarını muhafaza edenler, devam ettirenlerdir. 10. اُولَٰئِكَ مُ الْوَارِسُونَ İşte onlar varis olanlar, mirasın sahipleridir. 11. اَلَّذ۪ينَ يَرْسُونَ الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيَا خَالِدُونَ Onlar Firdevs cennetinin varisleridir. Yani müşriklerine tabi olanlardır. Öyleyse hem bu var hem de Furkan suresinin 61, 62, 63'den itibaren evet şimdi 63'ten itibaren İbadur Rahman ellezine yemşune alli hevden izâ hatemen cahiline kâlu selâmâ. Müminlerin özellikleri. 64. Onlar geceyi Rablerine secde ve kıyamda geçirirler. Furkan 65. Na Rabbimiz cehennem azabından bizi uzaklaştır. Muhakkak ki azabı daimi helak edicidir. 66. Muhakkak ki o kötü karargah kötü bir ikamet yeridir. 67. Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve cimrilik etmezler. 68. Onlar Allah'la beraber başka ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürmesine haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler. Zina yapmazlar. Ve devam ediyor. İnşallah. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyedeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutininin yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir

hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken, insanlar tam tersi, şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki, Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevileni, bu dünyaya kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma's salawat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Türe misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruhun Allah'a ulaşması. Birinci sual, insanın yaratılışına baktığımız zaman ruh nedir? Sevgili kardeşlerim, şu anda elimizde mevcut olan Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti İsa Aleyhisselam'a verilen İncil ve Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'de üç kitapta bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Ve Allah-u Teala bu üç kutsal kitapta da insanın bir fizik vücuttan, bir nefsten ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhtan teşekkül ettiğini bize beyan ediyor. Evet, Tevrat'ta fizik vücut ilgili ayetler, Tevrat'ta nefs ve ilgili ayetler, Tevrat'ta Allah'ın zatından üfürülen ruh ve ilgili ayetler. İncil'e gelelim. İncil'de Allah-u Teala'nın bize verdiği fizik vücut, İncil'de Allah-u Teala'nın bize verdiği bir nefs ve İncil'de Allah'ın zatından üfürülen ruh ilgili İncil ayetleriyle görebiliyorsunuz. Şimdi sıra Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizi bir fizik vücuttan, ilgili ayet-i Hicr 26, bir nefsten, Şems 7 ve zatından üfürdüğü bir ruhtan insanın müteşekkil olduğunu beyan ediyorum. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da nefsin 19 afetle mücehhez olduğunu ve ruhunda da 19 tane haset var olduğunu Allah-u Teala ilgili ayetlerde bize beyan ediyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da şeytanın insanoğlu için apaçık bir düşman olduğunu beyan ediyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da insanın serbest irade sahibi olduğunu ve bu serbest irade aklın kumandasında çalıştığını görüyoruz. Yaratılış gayemiz de söylemiştik. Üç kutsal kitapta da insanın yaratılış gayesi iki cihan saadetine ulaşması. Hem bu dünyada sonsuz mutlu yaşaması hem de ölüm sonrası hayatta yedi cennetin sahibi olmasını istiyor Allah-u Teala. Ama Allah-u Teala kutsal kitaplarda bu hedefe ulaşmak, bu gayeyle indirmiş olmasına rağmen insanlar zaman içerisinde kutsal kitaplardan ayrılmışlar ve dinde fırkalara ayrılanlar kutsal kitaplardaki öğretiyi de kendi zanlarına uydurmuşlar. Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz, Yahudiler 71 fırka bir tanesi hariç, Hristiyanlar 72 fırka bir tanesi hariç, Müslümanlar 73 fırka bir tanesi hariç cehenneme gidecek. İşte bu fırkalara ayrılan insanlar, kutsal kitaplardaki öğretinin aksine insanlar tamamen asli manadan saptırmışlar. Ne diyorlar? İnsanlar nefsi de ruhu da aynı varlık kabul etmişler. Nefs kötü olan ruh, ruh da iyi olan ruh demişler. Ruh Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan, tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka döndürme mecburiyetinde olduğumuz bir varlıktır. İnsanlardan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bir emanet mevcut değildir. Bu insanı üstün kılan özelliklerden bir tanesidir. Ruh var olduğu andan itibaren Allah'ın bütün emirlerine itaat eden yapısındaki hazretler sebebiyle yasak ettiği hiçbir fiilde işlemesi mümkün olmayan bir yaratılıştadır. Şu anda ekranda Tevrat'ta nefs ve ruh arasındaki 12 fark, İncil'de nefs ve ruh arasındaki 12 fark ve Kur'an-ı Kerim'de nefs ve ruh arasında 12 farklı özelliği görüyorsunuz. Allah'ın emri bizde emanet olarak bulunan Allah'ın ruhunu biz ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Mutlu olabilmemiz buna bağlıdır. Allah razı olsun. İkinci sual, ruh dünya hayatındayken Allah'a nasıl ulaşır? Al-İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اِنْ كُنْتُمْ تُحُبُونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Öyleyse Allah'a giden yol sevgiden geçer. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir ve bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Eğer seven sevdiğine koşuyorsa hidayet ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ı seven birisidir. Bütün kutsal kitaplarda ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması birinci ve ikinci, üçüncü safhada tamamlanıyor. Ama bunun gerçekleşebilmesi mutlak surette devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesine bağlı. Kutsal kitapların olmasa olmaz temel şartı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda kişinin Allah'tan yapacağı taleptir. O zaman bu kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorma yetkisinin sahibi olur ve arkasından mutlaka Allah'a ulaştıracaktır ruhunu. Ruhun Allah'a dönebilmesi için mutlaka başımızın üzerinde başka bir ruhun yer alması gerekir ki bu ruh devrin imamının ruhudur. Bir nimettir. Allah-u Teala'nın bu nimeti sebebiyle Allah'tan birçok başka nimetler alırız. Allah Resulü hadisinde size ruh verenler gelecek. Onları arayıp bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa o cahiliye üzere ölür. Tevrat'ta özdeyişler 8.35 çünkü beni bulan yaşam bulur. Rabbin beğenisini kazanır. İncil'deki ayete bakalım. Yuhanna 6.28-29 İsa'ya dediler Allah'ın işlerini işlemek için biz ne yapalım? İsa cevap verip onlara dedi, Allah'ın işi şudur, onun gönderdiği adama iman edesiniz. Yani Allah'ın gönderdiği Resullere iman etmek, Allah'ın işini görmektir. Üçüncü sual, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması kişiye ne sağlar? Bir insanın ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması o kişiyi Allah'ın izninde kıymetli bir noktaya getirir. Bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişiyi Allah-u Teala'nın cennetine Allah'a ulaştırır. Bu dilek bizi evliya yapar. Bu dilek bizi dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Bu dilek ahiret saadetinde 3 tane cennetini bize müjdeler. Bunun adı kutsal kitaplarda hidayete ermektir. Kutsal kitapların hepsi Tevrat hidayet ve nurdur. İncil hidayet ve nurdur. Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur diye ayetleri net olarak görebilirsiniz Kur'an ayetlerini. İçinde yaşamakta olduğumuz çağa damgasını vuracak olan konu hidayettir. Resuller bölümünde 3.19 Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Allah'a dönün. Yani Allah'a dönün öyle ki Rab size yenilenme fırsatı versin. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar ve öldükten sonra ulaştıranlar olarak iki grup insandan bahsediyor bizlere. Ve kurtuluşumuz için ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Sizce ruh hayattayken Allah'a nasıl ulaşır?
2: Şu an yaşamış olduğumuz yaşam çerçevesinde yapmamız gereken bazı dini görevler olduğunu düşünüyorum. Ve bunun neticesinde de yani ölümle birlikte de Allah'a ulaşacağımızı düşünüyorum.
3: Ruh hayattayken Allah ulaşmaz ya. Bu can bu bedenden çıkmadıktan sonra Allah nasıl ulaşabilir ki?
4: Ruh hayattayken nasıl ulaşacak? Rahmetlik olursa Allah'a öyle ulaşacak.
5: Dua ederek, şükrederek.
1: Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaşabilmesi için ilk adımın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
3: Allah'ın dinimizce bize şart edilen şeyleri yapmak.
4: Sadece Peygamber Efendimiz Allah'ı gördü, bize başka bir sahabe gördü. Başka kimse hayattayken göremez, mümkün değil.
5: Allah'ım sen yardımcı ol demek, Allah'ım sen bize sabır ver demek. Bir iş başımıza bir iş geldiği zaman Allah'a ulaşmaktır.
1: Rabbimiz bunun ilk adımının kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu söylüyor.
2: Hiç duymadım açıkçası. Yani dini konularla ilgilenen biriyim ama hiç duymadım. Sizden de öğrenmek isterim şu an. Ey yüce Allah'ım, ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Ben de yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
2: Beni de dostlarının ve velilerinin arasına al.
0: Bir misafirimiz ruhun Allah'a ulaşması konusunda bu can bu bedenden çıkmadan Allah'a nasıl ulaşabilir ki? İnsana hayat veren ruh mudur? İnsana hayatı veren Allah'tır. Allah Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde dirilten de öldüren de biziz buyuruyor. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşması söz konusu. Bir, ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Secde 11'de Allah Teala açıklıyor. Bir de ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması ki Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz mutu an kable temutu, ölmeden evvel ölünüz. Ölmeden evvel ölmek suretiyle ruhun Allah'a ulaşması nefs tezkiyesine bağlı bir olaydır. Gök katlarında gök kapılarının bizlere açılabilmesi nefsimizin tezkiyesine bağlı. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında vazifeli meleklerin gök katlarının kapısının anahtarlığı kendilerinde mevcut. Ama hayattayken gök kapılarının bize açılabilmesi anahtarları nefsin elinde, rehinin elinde. İşte nefs kademe kademe tezkiye oldukça gök katları birer birer ruha açılır ve ruh yükselir. Onun için Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Ayetler net olarak bunu bize söylüyor. İki tür insan var hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Dilemeyenlerin de ruhu ölümle Allah'a ulaşır ama şirkli olarak Allah'a ulaşır ve gidecekleri yer cehennem. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar da mutlak surette cennet müjdesinin sahibidirler. İnsana hayat veren Allah'ın ona üfürdüğü ruh değildir. Hayat veren Allah'tır. Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını açık bir şekilde üzerimize farz kıldı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için kurtuluş asla söz konusu değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ne yaparsa yapsın, hangi ibadetleri kaç yıl yaparsa yapsın, o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. İncil'de Romalılar 2:13, çünkü Allah katında aklanacak olan yasayı işitenler değil, yerine getirenlerdir. Tevrat, Yeremya 21:8, bunun yanı sıra halka şunları söyle. Rab diyor ki, işte yaşama giden yolu da, ölüme giden yolu da önünüze koyuyorum. Yaşama giden yol, Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Ölüme giden yol ise, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler, Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler şu anda ekranda, slaytta görebiliyorsunuz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmenin yolu mutlaka bir mürşide tabi olmaktan geçiyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Ben hiçbir mürşide talip olmadığım için hiçbir şey ifade etmiyor.
3: Şu an yani söylenen imamlar olsun, ben onlara hiçbir şekilde inancım yok. Benim çocukluğumda benim annem babam bana ne söylemişse ben buna inanıyorum. Herkes kendince dini yorumluyor. Kendince dini yön vermeye çalışıyor. Menfaat çıkar için kullanıyorlar herkes. Ben buna inanıyorum.
2: Mürşide üye olmak demek aslında insanın bilmemiş olduğu bazı konularda daha tecrübeli insanlardan faydalanması, onların çerçevesinde bazı şeyleri daha güzel bir şekilde öğrenebilmesi demektir. Yani bu da dini anlamda söylemiş olduğuma çevirirsek bu da mürşit anlamında geliyor. Yani Allah'a ulaşmak bence tek başına başarılabilecek veya yaşanabilecek bir pozisyonda değildir. Muhakkak bunları bir alimlerden, bir mürşitlerden öğrenmenin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Günümüzde de var mıdır mürşitler, Allah dostları?
4: Olmaz olur mu? Biz her hafta zikrediyoruz, her hafta toplantıya gidiyoruz. Biz buraya mı gidiyoruz?
2: Var. Evet, aynen var. Şu anda ben kendim de üyeyim zaten. Evime de yakın bir pozisyonda. Fırsat bulduğum süre zarfında da gidiyorum.
5: Hiç sanmıyorum. Onlar eskide kaldı.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz?
4: İsteyin, her istediğin her yerde bulabilir. Yeter ki isteyin siz.
2: Ben annem aracılığıyla buldum ve şu anda da çok mutluyum. Yani daha aktif olmayı isterdim ama şu an için çok değilim.
0: Misafirimiz mürşit konusunda benim onlara inancım yok. Çocukluğumda annem babam bana ne söylemişse ona inanırım. Allah'ın mürşitleri geçmişte söylenenden farklı şeyler mi söylerler? Her devirde ne yazık ki bu şekilde kutsal kitapları bilmeyen, kendi zanlarına dayanan, anne babasının söylediklerine inanan insanlar var. Allah Teala Bakara suresinin 170. ayet-i kerimesinde aynen diyor ki Allah Teala, gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun dediğimizde onlar babalarımızı neyin üzerinde bulduysak o bize kâfi, ona tabi oluruz. Allah Teala da cevap veriyor, ey babaları akletmiyorsun ve hidayete ermemişlerse de. Görülüyor ki Allah'ın söyledikleri asıldır ve Allah Teala kanunlarını, ayetlerini mürşitlerin ağzıyla insanlara ulaştırıyor. Her devirde Allah insanlarla Resullerin lisanıyla konuşuyor. İşte Şura 51 وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْمْ وَرَا اِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحَى بِيِذْنِهِ Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile perde arkasından veya dilediğini izniyle vahyesin diye Resul göndermesi söz konusudur. Öyleyse Allah Teala'nın insanlarla konuşması Resul'e vahyederek Resul'ün de Allah'ın vahyini bize ulaştırması ile şeklinde gerçekleşir. Her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. Öğretenler Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. İnsanlar başlangıçta Allah'ın söylediklerini duyamadıkları, Allah'ın gösterdiklerini göremedikleri için emrin ne olduğunu bilmezler. O zaman mutlaka Allah'ın Resulü'nün araya girmesi, Allah'tan aldığı emri tebliğ etmesi söz konusu olur. Allah-u Teala'nın emri Resul ağzıyla insanlara ulaşır. Her devirde, her kavimde mutlaka hidayetçi vardır. Şu anda da dünyada ne kadar millet varsa, bütün o milletin içerisinde bir Resul mutlaka hayattadır. Resuller insanlara unutulanları, yapılması lazım gelenleri, nelerin yanlış olduğunu teker teker açıklarlar. İşte size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun. Kim zamanın imamını almakla cahiliye standartları ölür. Her devirde devrin imamı Allah'ın Resulüdür. İncil'de Matta 5:17 kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim diyordu. Hazreti İsa'dan sonra görevli olan Aziz Paulus da şöyle söylüyor. Allah'ın sizin yararınıza bana verdiği görevle kilisenin hizmetkarı oldum. Görevim Allah'ın sözünü yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş ama şimdi onun kutsallarına açıklanmış olan sırrı eksiksiz duyurmaktır. Allah razı olsun. görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Müsaadenizle size bir sual arz etmek istiyorum. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes bu hedefe ulaşabilir mi? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes bu hedefe ulaşabilir mi? Evet. Çünkü Şura 13 ve Rad 27'de Allah'a yönelen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Allah'ın sözü var bu konuda. Allah'ın sözünde hulf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Her kişi serbest iradesiyle Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı diler, takva sahibi olursa ondan sonrası Allah'ın garantisinde, Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse sualin cevabı şöyle: Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhu Allah'a ulaşır mı? %100 evet. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Allah Teala İncil'de diyor ki: Dileyin size verilecek, arayın bulacaksınız, kapıyı çalın size açılacaktır. Açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyin manası var burada. Bize verilecek, ne verilecek? Ruhumuzu Allah Teala'ya ulaştırma imkanı verilecek. Allah'a ulaşmayı arayın, Allah'tan isteyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilerseniz kapı mutlaka açılacaktır ve ulaşacaksınız. Ruhunuz Allah Teala kendisine ulaştıracak. Tevrat'ta Yeremya 29:12-13: O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksın. Ben de sizi işiteceğim. Beni arayacaksınız. Bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala ruhun bu dünyada Allah'a ulaşabilmesini ve kişinin öldükten sonra daha üst kat cennetlere gidebilmesini sağlayacak en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor bizlere. Sizce zikir yapmak insana neler kazandırır?
2: Zikir, evet, en başta geldiklerini her zaman söylerler. Yani Allah'ı anmak, hep toplu bir ortamda beraber zikretmek, bazı isimlerini anmak. Bu ortamlarda bulundum ama açıkçası daha tam anlamıyla onun feyzini şu an almış değilim.
3: Kendimizden geçeriz diye düşünüyorum ya. Ben mesela görüyorum, mesela milletin zikrettikleri zaman kendinden geçtiklerini.
5: Hiçbir zikire inanmıyorum. Sen hayır edersen, dua edersen, yoksullara önde tutarsan hep 10 tane zikirden daha iyidir.
1: Zikir yapan bir insanla yapmayan bir insan nasıl olur?
4: Yüzünden belli olur. Ordunun içinde ben ondan tek tek seçerim. Yüzümde nur olur, insan sıfatı olur.
2: Bunu yorumlamak benim haddime değil açıkçası. Bunu ikisi, yani zikir yapanla yapmayan kişiyi karşılaştırıp sormak lazım ki çok daha iyi olur. Dışarıdan ben baktığım zaman kişilerin dini içeriğine biraz karışmış gibi hissederim. O anlamda çok yorum yapamam açıkçası bu konuyla ilgili.
1: Peki dünya nasıl bir yer olur sizce? Allah'ın ismini her an zikretsek, herkes Allah'ın ismini zikretse, dünya hayatımız ve ahiret hayatımız nasıl olur?
3: Güzel olur. Bu, yani insanoğlu Allah'ı bir, yani unutmasaydı emin ol şu an bu durumda bile olmazdık. Ama insanoğlu, herkes Allah'ı unutmuş. Kendi çıkarı, kendi menfaatinin peşine kaçmış. Öbür dünyayı düşünen yok.
0: Misafirimiz: hiçbir zikre inanmıyorum. Sen hayır edersen, dua edersen, yoksulları önde tutarsan 10 tane zikirden daha iyidir dedi. Zikrinden daha önemli ameller de var mıdır? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Ankebut 45'te 3 tane zikri açıklıyor. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir ama Allah'ın isminin ard arda tekrarı en büyük zikirdir. İbadetlerin sultanı budur. Son Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerin en iyisini, en temizini, Allah katında en fazla dereceni yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha kıymetli olanı söyleyeyim, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse Resulullah'ın cevabı buysa, hayır, zikirden daha kıymetli bir ibadet yok. Zuhruf 36'da "Men yakşuhane zikrurrahmanin ukayitlehu şeytanen." Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa şeytan onun arkadaşı olur. Tüm kutsal kitaplarda hedef emirleri ve vasıta emirler var. Hedef emirlerin bir gerçekleşmesi kişinin yaptığı zikre bağlıdır. Allah'ın indinde zikirden daha önemli büyük bir ibadet yoktur. Zikrin dışında ne yaparsanız yapın, nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Nefs tezkiyesi yoksa 7 kademede yapacağınız teslimler, nedeni ruhunuzun 7 kat yükselerek Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Hadis-i şerifte Size amel işte söyledim, ifade ettim, bir kere daha ifade ediyorum. En kıymetli ibadet zikirdir. İncil'de Romalılar 10-13 Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Tevrat'ta Mezmurlar 84-4 ne mutlu senin evinde oturanlara, seni sürekli överler, seni sürekli zikrederler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hocam sizi çok seviyorum. Ellerinize hürmet ve hasret öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırabilmemiz için nasıl bir dua etmemiz gerekiyor inşallah? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere de tekrar edecek olursak, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırabilmek için nasıl bir duada bulunmalıyız? Ellerinizi açacaksınız. Allah-u Teala'ya ey yüce Allah'ım, bana emanet olarak verdiğin ruhu hayattayken ölmeden evvel bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl senin ermiş evliyaların şu dünya hayatını yaşarken ermişlerse ben de ruhumu sana bu dünya hayatında ulaştırıp ermiş evliya olmak istiyorum diyeceksiniz ve böylece Allah'ın temel emrini yerine getireceksiniz. Bu konuyu bir sualle, bir iki sualle sonlandırmak istiyoruz. Buradan bir kardeşimiz, Terem Hocam günümüzde insanların din konusunda sual sorulduğunda herkesin fikir sahibi olduğunu görüyoruz. Fikir sahibi olmak önemli midir? Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırılmadan söylenen sözlerin geçerliliği var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadisleri için bir gün benim hadislerim tartışacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Öyleyse eğer olay buysa ve Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَيَتَبُنَا مَحْسَنَا onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Öyleyse herkes fikrini beyan edebilir. Ama önemli olan o söylenenlerin Allah'ın kitabı olan Kur'an'la uyum halinde olması, onunla çakışması gerekir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asır evvel vaz ettiği hadiste kutsal kitaplara uymayan her söz bir bidat hükmündedir. İnne estakul hadis kitabullah ve hayrül hadi hadi Muhammed ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin delale ve kullu delaletin finnar. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolun en faziletli Resulullah'ın yoludur. İşlerin en şerleri sonradan icat edilen bidatlerdir. Bidat delalettir. Delalet sanar-ı cehenneme götürür. Öyleyse görüyorsunuz ki nedir konu? Konu söylenen zanlar Kur'an ayetleriyle kutsal kitapların sözlerine Allah'ın sözlerine uymuyorsa onlar Allah katında bir kıymet ifade etmez. Önemli olan söylenenlerin Allah'ın kanunlarına uyum halinde olması lazım. O sebeple Allah Resulü ne buyuruyor? Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilmi öğrenin. Zanlarına tabi olanlar, onlar Kur'an-ı Kerim ayetlerine uymayanlar, muhalefet edenlerdir. Bir her an Kur'an, her an mutfakın daha sonuna geldik. Bir başka beraberlikte tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde inşallah.
1: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi, hesaba çekilmeden evvel konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konferansımızın başlığı, konusu Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifinden alınmıştır. Evvela ölmeyi Kur'an ayetleriyle izah edebilmek için yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah-u Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَانْ مَسْنُونَ Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Zahiri alemi yaşadığımız bu kalıp fizik bedenimizdir. İç organlarla mücehez, beyinle kayım, aklın kumandasında çalışan insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde berzah alemine ait olan bir nefsimiz var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve nefsin ve ma sevvaha biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz yaratılıştan muhtevasında 19 tane afet, hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan denilen insanların baş düşmanı da bu 19 hastalığa etki etmek, tesir etmek suretiyle bize kumandasını alıyor. Tüm insanlar fizik, beden ve nefse ana rahminde şekilleniyor ve doğumda da fizik, beden ve nefse dünyaya geliyor. Ama Allah-u Teala secde 9'a göre zatından bize ruh veriyor. Sümme sevvâhe ve nefâhe fî min ruhî. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş ve muhtevasında 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. Bu üç vücudumuza ilaveten Allah-u Teala bize cüz'i irade, serbest irade veriyor. İnsanoğlu için Allah'ın tayin ettiği tek bir hedef var. Bu hedef dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşmak ve daha sonra Allah'ın zatını görmek. Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bayo bayan insanlar için hedef hiçbir zaman değişmez. Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek biz insanlara ne sağlar? Mutluluk sağlar. Allah Teala insanın dışındaki her şeyi insan için yaratmış. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde Huvellezî halaka lekum mâ fil ardî cemîan. Yeryüzünden neyi yarattıysam sizin için yaratmaya insanlar. Sadece yeryüzü değil,
kainatın bütünü Casiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ın katından biz insanların emrine musahhar kılınmış, ümrümüze verilmiş. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا. Öyleyse insan Allah'ın en şerefli, en kıymetli varlığı. Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şeyi Allah insan için yaratmıştır. İnsanı da kendisi için yaratmış. Her şeyin uğruna yaratıldığı varlığı Allah Teala en çok seviyor. Ve en sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek bir dileği var. Mutluluk. Allah bizlerden sadece mutlu olmamızı istiyor. Biz insanlar da huzur ve saadeti arıyoruz. Dünya hayatını mutluluk içerisine geçirmek istiyoruz. Ama insanların baş düşmanı şeytan. Şeytan da biz insanların bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte cehenneme gitmesini istiyor. İşte dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Tekrar yaratılışımıza baktığımız zaman üç vücut serbest irade aklın kumandasında hayatı yaşayan biz insanlar için Allah-u Teala teslim dinini vaz etmiş ve Rabbimiz bizden teslim-i külliyle Allah'a teslim olmamızı istiyor. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaksa ve bu dünya hayatını yaşarken kısıtlı ömür sermayesi içerisinde Allah-u Teala teslimlerimizi sırasıyla bir bir gerçekleştirmemizi istiyor. Evvela teslimlerin birincisi ruhun teslimi, daha sonra fizik vücudun teslimi, daha sonra nefsin teslimi, en son olarak iradenin teslimiyle, teslim-i külliyle Allah-u Teala kendisine teslim olmamızı istiyor. Bu teslimiyetin arka planında Allah'ın biz insanlar için dilediği iki cihan saadeti var. Her devirde bütün peygamberlerin etrafında bir kısım insanlar mutlak surette bu 7 sabah 4 teslimi gerçekleştirerek iki cihan saadetinin sahibi olmuşlardır. Allah Teala Hazreti Musa'yı örnek vererek ve min kavmi Musa ummeten yahtuna bil hakki ve biha yadilun. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden Araf 159'a göre bir ümmet var ki onlar hakka ulaştırırlar ve adalet hükmederler. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar bu ayette belirtildiği gibi hakka ulaştırırlar ve adaletle hükmederler. Çünkü bunlar Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi olmak suretiyle 7 safa ve 4 teslimi yaşayanlardır. Hazreti İsa ve ona tabi olan havariler yine 7 safa 4 teslimi yaşayarak 2 cihan saadetine ulaşmışlar. Ve son Nebi Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz onunla beraber olan sahabe Kur'an ayetleriyle 7 safa 4 teslimi yaşayarak 2 cihan saadetine, asr-ı saadete ulaştılar. O zaman Allah-u Teala'nın bizler için vaz ettiği mutluluk formu Allah-u Teala sadece bizlerden mutlu olmamızı istiyor. Ama mutluluk Allah'a teslimiyetimizdedir. Evvela bu teslimlerin başında ruhun teslimi geliyor. Ve işte konferansımızın konusu ruhun teslimi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadiste mutu an kable temutu. Ölmeden evvel ölünüz. İster ölün ölmeden evvel desin, ister mutu kable en temutu desin, ölmeden evvel ölün, Allah'a dönün, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırınız ki
teslim ediniz ki Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. O zaman anlıyoruz ki bu ölmeden evvel ölün emri bir intihar değil, normal ecelin standartlarında bir ölüm değil, tam tersi hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Ölmüş olsaydık ölüm nasıl gerçekleşir onu beraber bakalım. Fizik vücudumuz 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrenin içerisinde mitokondriler var. Mitokondriler elektrik üretirler. Elektrik alanları ve elektromanyetik alanlar ve fizik vücut ruhu en kutbiyle kendisine çekiyor. Nefsi de es kutbiyle kendisine çekiyor. Ama bu Allah'ın katından gelen enerjinin mitokondride ulaşması, elektrik üretimi devam ettiği süre içerisinde geçerli. Fakat ne zaman kişinin eceli gelir, Allah'ın ölüm emri tahakkuk eder, o zaman Allah Teala mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesiyor. Enerji kesilince elektrik üretimi sona eriyor. Elektrik üretiminin neticesi olan elektromanyetik alanlar sona eriyor ve böylece fizik vücudun sağında 4 metre yüksekte ruhumuz paralel olarak sağ tarafımıza yer alıyor. Yine 4 metre yüksekte sol tarafta da nefsimiz yeryüzüne paralel olarak duruyor. Ve vazifeli melekler ölümü yedeğine alarak Allah'ın zatına ulaştırıyorlar. İşte Allah'a ulaşma deyince fizik vücudumuz Allah'a ulaşmıyor. Nefsimiz de Allah'a ulaşmıyor. İrade zaten bir vücut değil. Allah'a ulaşma vuslat sadece Allah'ın zatından bize üfürülen ruh için geçerli ve başlangıçta da Allah Teala ayetlerde bize bildirdiği gibi ruhumuz bir emanettir. Allah Teala Asap 72'de inne aratna emanete ala semawati vel ardi vel cibali ve fa beyne en yahmilna ve şfakna minha ve hamala el insan innehu kana zalimen mencula. Muhakkak ki biz emaneti göklere, arza, dağlara arz ettik. Onu yüklenmekten çekindiler, ondan korktular. İnsan onu yüklendi çünkü insan zalimdir ve cahildir. İşte bu ruh emanetini yüklenen fizik, beden ve nefstir. Ve Allah-u Teala hayattayken bu emaneti ölmeden evvel kendisine ulaştırmamızı istiyor. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 19 fille 73 ayet-i kerimede bize anlatıyor. Demek ki ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması çok önemli. Şayet biz bu emaneti hayattayken sahibine teslim etmesek ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli. Herkesin ruhu ölümle Allah'a ulaşır. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması şirkli Allah'a mülaki olmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şirkli mülaki olana cehennem vacip olur. Ama biz Allah'ın bizler için dilediği ahiret ve dünya saadetine ulaşmak istiyorsak şirksiz olarak dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız gerekir. Şirksiz olarak, şirk koşmadan mülaki olana cennet vacip olur. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala'nın biz insanlar için vaz ettiği ahiret saadeti cennet sadece bir dilektir. Ama bu dileğin kalpten olması şartı vardır. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler şirksiz olarak Allah'a mülaki olanlardır.
onlara cennet vacip olur. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ölümle ruhu Allah'a ulaşan insanlar için onlara da cehennem vacip olur. Eğer Allah'ın bizler için dilediği ahiret ve dünya saadetinin birincisi olan cennetin sahibi olmak istiyorsak, mutlak surette hayattayken Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de de vaaz ettiği 19 fiile 73 ayet-i kerime belirttiği gibi hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız gerekir. Tabi insanoğlu serbest iradenin sahibidir. Dilerse Allah'ın emrine uyarak hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Dilerse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayacak, bu dünya hayatının peşinden koşacaktır. İşte Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi Fatır Suresinin 5. ayet-i kerimesinde ya eyyühen nasu inne va'dallahi hakkın felâ tegurennekul hayâtü dünya, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Felâ tegurennekul billâhil gurur, sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Öyleyse ahiret ve dünya saadetine ulaşmamızın önünde iki tane engel var. Birisi dünya hayatı, diğeri de bu dünya hayatını bize gösteren insanların baş düşmanı şeytan. Evet, iki düşmanımız var. Şeytan ve nefsimiz. Dünya hayatı. Nefsimizin manevi kalbindeki 19 tane afet, bu afetlerin tüm talebi dünya hayatına dönüktür. Ve şeytan da bu afetlere tesir etmek suretiyle insanları dünya hayatı yönünde teçhiz ediyor. Ama sevgili kardeşlerim, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Evet, her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Mal neyi temsil ediyor? Ayet-i kerimelerde Allah-u Teala buyuruyor. Kehf 46'da El-malu vel-benune zinetel hayatı dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Vel-bakiyetü salihatin hayrun inde rabbike. Öyleyse bir tarafta mal dünya hayatı, öbür tarafta ilim Allah'ın zatı. Dünya hayatının peşinden koşanlar

eğlence süstür, aranızda övünme, mal ve evlat çokluğudur. Öyleyse dünya hayatını talep edenler, şeytanın da nefsin afetlerini tesir etmek suretiyle devamlı olarak canhıraş mallarını ve çocuklarını arttırırlar. Ama kim ki dünya hayatını değil, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın ilminin sahibi olmak istiyorsa, o zaman onlar için Allah'ın ilmi kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısıdır, cennetin de giriş kapısıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek de aynı zamanda Allah'ın ilmidir. Başlangıç noktasında insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ve bu 19 negatif özellikten bir tanesi de ayetlerden gafildirler. Yani cahildirler. Cahil olan insanların dünyaya rağbeti söz konusudur. Evet, onlar Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْيْكَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَوْنَ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هَمْ عَنْ آيَتِنَا غَافِلُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya ayetinden razıdırlar. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Onların kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Öyleyse kim ki Allah'tan dünya hayatını talep ederse Allah Teala ayetlerde biz veririz ama onların ayette nasibi yok. Tam 7 tane ayet-i kerime. Öyleyse serbest irade sahibi kişi başlangıç noktasında ayetlerden gafil ve hep dünya hayatının peşinden koşuyor. İşte Bakara 200. Rabbimiz bize dünyada ver derse ayette onun nasibi yok. Yunus 7-8 dünya hayatından razı olan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gideceği yer cehennem. Hud 15-16 dünya hayatının ziynetini ve süsünü isteyenler onlara ahirette nasibi yok ateşten başka. Şura 20 Naziat 38-39 Fatır 5 ey insanlar Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın afına güvenerek aldatmasın. Görüyoruz ki Allah Teala bizi iki düşmana karşı uyarıyor ve Allah'ın vaadi haktır. Nedir Allah'ın vaadi? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ama Allah bu talebi kimin kalbinde görürse ondan sonrası Allah'a aittir. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor ve onun ruhunu kendisine ulaştıran Allah Teala sanki kendisi ulaştırmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını veriyor. Öyleyse insanoğlunun serbest irade sahibi olması hasebiyle dünyayı talep edilir. Ehli dünya dünyada. Allah Teala biz dünyayı veririz ama onlar ahirete nasibi yok. Bir de ehli ukba ukbada ahireti isteyebilir. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Evet ahiret türlü dünya hayatından hayırlıdır. Dünya metaı az bir faydadır. Ahiret takva sahipleri içindir. Enam 32 dünya hayatı oyun eğlencedir. Ahiret yurdu takva sahipleri içindir. Arap 169 takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Kasas 83 işte bu ahiret yurdu onu yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkartmak istemeyenlere tavsiye ederiz. Zuhruf 35 onların hepsi sadece dünya hayatının metaidir. Ahiret ise Rabbinin katındadır. Takva sahipleri içindir. Duha 4 ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ala suresinde. Öyleyse bir tarafta dünya hayatını Allah-u Teala kim talep ederse veririz. Ama onun ahirette nasibi yok. Ama kim ahireti isterse dünya ile ahiret mukayesesinde

Ahiret sana dünya hayatından daha hayırlıdır. İşte ahireti talep edenler var. Bunlar da istisnasız ahiret saadeti cennet. Bu ahiret yurdunu isteyenlere biz veririz. Ama onların ahirette nasibi yok. Kim dünya hayatını isterse. Ama ahireti isteyenlere ahireti veririz. Ahiretin de kesinlikle bir dilek olduğunu, bu dileğin takva sahibi olmaktan geçtiğini görüyoruz. Evet, ahiret yurdu takva sahipleri içindir. Kimdir takva sahipleri? Takva sahibi olanlar Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve takuhu ve akimussalâ ve lâ tekunû minel müşrikîn. Öyleyse dünya hayatını isteyenlere veririz ama onun ahirete nasip yok. Ahireti isteyenlere de ahireti veririz. Ahiret yurdu dünya hayatından hayırlıdır ve bir dilektir. Ve takva sahipleri içindir. Ve takva sahibi olmak için de sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. 7 tane ayeti kerimede Allah Teala Allah'a yönelmeden bahsediyor. Allah'a yönelen herkes aynı zamanda birinci safa takva sahibidir. 7 ayeti kerimede. Evet, Allah'a yönelen herkes istisnasız birinci safa takva sahibidir. Rad 27'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah dilediğini delalette bırakır ve kim ona ulaşmayı dilerse, yönelirse onu da kendisine ulaştırır. Başlangıç noktasında nasıl herkes dünya hayatının peşinden koşuyorsa, başlangıç noktasında herkes delalette 7 ayet gereğince. O zaman bu delalette olanlardan Allah'a davet olunduğu zaman daveti kabul edenler, onlar hidayet üzere olurlar. Takva sahibi olurlar. İşte başlangıçta herkes delalette. Hidayetten önce elbette delaletteydim. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden önce apaçık bir delaletteydim. Delalet, delalet, delalet. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes delalette. Ve Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Taha 123 ve Bakara 38. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. İşte hidayet nedir derseniz, hidayet Bakara 120 kul innehu dallahu ve levda, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Alimen 73 kul innehu dallahu ve levda, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaksa ve ulaşan sadece ruhumuzsa, o zaman hidayet dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Ve Allah Teala kim dünyayı isterse veririz, ahirette nasip yok. Kim ahireti isterse onu veririz. Ama aynı zamanda kim Rabbini isterse her ikisini birden veririz. İşte bir dünyayı talep etmek var, ahirette nasip yok. Bir ayet gördüğü cenneti talep etmek var, Allah Teala onu veriyor. Ama bir de Allah'ı talep etmek söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Allah'a yönelen 7 ayet-i kerimede onlar Allah'a ulaşmayı dileyen birinci safa takva sahipleridir. Allah Teala herkes olayları yaşar. Birinci basamak. Olayları değerlendirir. İkinci basamak. Ama bu olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlardan sadece bir kısmı, onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Demek ki insanoğlu için dünyayı talep etmek var, ahireti talep etmek var.
bir de Allah'ı talep etmek var. Eğer teslimlerin birinci sırasında ruhun Allah'a teslimi ise, o zaman mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ölmeden evvel ölmeyi ifade ediyor. Ölün ölmeden evvel. Yani ölün ölmeden evvel hayattayken, dünya hayatını yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşması mutlak surette Allah'a teslim talebiyle gerçekleşir. İşte 7 tane ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala açıklıyor ve Allah-u Teala onları delalette bırakıyor. 7 ayet-i kerimede اِنَّ la لَا يَرْجُونَ الْيْكَانَا Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyen, ulaşmayı inkar edenler vesaire. O zaman Allah onları delalette bırakıyor ve delalette olanlar için bir mürşit yok. 10 ayet-i kerime gereğince delalette olanlar, mürşide tabi olmayanlar delalettedir. Evet, 10 ayet-i kerime gereğince mürşidine tabi olmayan delalettedir. O sebeple bu delalette olanlar için Allah-u Teala Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama bir de imtihan edildikleri noktada Bakara 155-156'da olaylardan ders alarak Allah'a ulaşmayı dilerler. Onları Allah'a davet eden, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden kim? Allah'ın katından, Allah'ın tayin ettiği mürşitler. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın kendisine verdiği vazife tahtında Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yoldur, budur. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar, teslimi külliyle Allah'a teslim olanlar, Allah-u Teala onları irşada memur ve mezun kılıyor. Mürşit olarak tayin edilen bu insanlar Allah'ın kendilerine verdiği görev Allah'a davet etmektir. Allah'ın kendilerine verdiği görev Allah'ın sözlerini insanlara ulaştırmaktır. Allah'ın kendilerine verdiği görev onun insanları irşada davet etmek. İster Allah'a davet olsun, ister Allah'ın sözlerini insanlara tebliğ etsin, ister irşada davet olsun, hedef aynı. Ve ancak yaşadıkları olaylardan ders alan, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmayı dileyen, evvel emirde de ruhunu Allah'a teslim etmek isteyenler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nasıl 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyorsa, 7 ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Bakara 46, onlar bize mülaki olacaklarını yakın derecesinde bilirler. Bakara 249, Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler. En'am 154, Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Rad 2, Rabbine mülaki olayı yakın hasıl ederler. Kev 110, Rabbine mülaki olmayı dilerler. Ankebut 5, Rabbine mülaki olmayı dilerler. İnşikak 6, Rabbine mülaki olanlar. Mülaki olmayı dileyenler için mürşit var. Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede de onlar haccet namazıyla mürşidini Allah'tan sormaları halinde Allah mutlaka onlara mürşit gösteriyor. İşte burada belirtildiği gibi. Alimun 31'de İn kuntum tuhibun Allah'a Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni Allah sizi sevsin. İşte başlangıç noktasında dünya hayatı bir imtihan. Resulullah'ın buyurduğu gibi her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Gerçekten de
dünya hayatı herkes için bir imtihandır. Enfal 28'de وَعْلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَوْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Bilin ki mallar ve çocuklar fitnedir. Yani dünya hayatı fitnedir. Öte yandan Tegamun 15 yine وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً فِتْنَةً وَاللّٰهُ اِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ İşte ecr-i azimin sahipleri Allah'ın zatını görenlerdir. Öyleyse bir hedef olarak Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek, öbür taraftan mal ve çocuk sayısını arttırmak. Mal ve çocuk sayısını arttıranlar, onlar dünya hayatının peşinden koşarlardır. Ama ulaşmayı dileyen, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, onlar da Allah-u Teala'nın kendilerine bahşettiği ilmi, irfani hikmeti ve hikmetin ötesini tahsil edenler, öğrenenler ve öğretenlerdir. İşte insanın kemalatı, ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesini öğrenmesiyle gerçekleşir. Bu sebeple Allah Resulü ölün ölmeden evvel, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. İnsan ruhu iki şekilde Allah'a ulaşıyor. İki kere Allah'a ulaşıyor. Bir ölümle ruhun Allah'a ulaşması, ki hayattayken. Bu ikisini de Allah Teala Bakara 46'da bildiriyor. Ellezine yazunnune enne mulaku rabbuhum ve enne ileyhi raciun. Onlar ki kesin hayattayken ruhlarını Allah'a mülaki olacaklarını ve ölümle bir kere daha ruhun Allah'a döneceğinden emindirler. Öyleyse üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe Allah-u Teala'nın kapalı kapılarını Allah Rahim esmasıyla açıyor. Rahim esmasıyla tecelli ederek onun kulaklarındaki vakra varsa açıyor, alıyor, semi hassasını açıyor ve o kişi Allah'ın ayetlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekiniti alıyor, fıkıh hassasını açıyor ve ihbatı koyuyor. O kişi manasına vardığı ayetleri kalbine indirerek idrak ediyor. Kendisine mal ediyor. Ve gözlerindeki hicab-ı müstireyi alıyor. Basar hassas-ı müşahat-ı perdeyi alıyor. O kişi aynı zamanda mürşidi mürşid olarak görüyor. Bir, kulaklardaki engellerin almasıyla ayetlerin manasına varılması. İki, kalpteki engellerin almasıyla o ayetleri idrak etmek. Üç, gözlerdeki engellerin almasıyla o kişinin mürşidi mürşid olarak görmesi. Bu şartlar altında aminu olanlar, onlar mutlak surette Allah'a mülaki olacaklarını Allah-u Teala onlara garanti ediyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde felah gemisine, Nuh'un gemisine, kurtuluş gemisine binenler için Allah Teala şöyle buyuruyor. Nuh Aleyhisselam, ey kavmim, ben bu yanımda olanları kovamam. Onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Ama ben bunun karşılığında sizden bir mal talep etmiyorum. Mal istemiyorum. Ben sadece ücretim Allah içindir. Yani o kişi insanları Allah'a davet ediyor. Öyleyse ölün ölmeden evvel hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ölün ölmeden evvel, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, amin oldu. Allah Teala o halde bırakmıyor ve Tegavvim suresinin 11. ayet-i kerimesine göre kalbine hidayette ulaşıyor. O kalbi Allah Teala kendisine çeviriyor. Enam 125'te göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve böylece dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı an, zikrin Allah'ın katından göğsümüze getirdiği rahmet ve fazıl, rahmet içeriye sızıyor.
Ama kalbe henüz iman yazılmadığı için fazlalar içeri girmiyor. İman kelimesinin manyetik gücüyle fazlaları manyetik gücü birbirine zıt. İman kelimesi fazlaları kendisine çeker ama henüz kalbe iman yazılmadığı için fazlalar kalbe girmiyor. Kalbe giren, sızan sadece rahmettir. O rahmetle o kişi huşu sahibi oluyor. İşte hadis 16'da elem yanellezine amenu en takşa kulubun zikrallahi ve ma zeyme hak. O amin olanların kalbi ve Allah'tan inen rahmetle kalbe ulaşmasıyla huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? İşte kalbimize giren rahmet sızıntı seviye kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Elbette. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz benden sonra nebi gelmeyecek. Benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler, halifeler gelecek. Benim sahabem gökteki zar gelir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. Bütün bunlar bize nübüvvetin sona erdiği ama mutlaka nebinin varisleri olan halifenin, alimlerin ve imamın olacağını buyuruyor. İşte Allah Resulü benden sonra nübüvvet doktoru mübeşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah mübeşirat nedir? Salih rüyadır. Allah Resulü üç çeşit rüya vardır biri. Bir şeytanın korkutması rüya. İki nefsin hadisatı rüya. Allah'ın müjdesi olan rüya. Mübeşirat Allah'ın müjdesi olan rüyadır. Eğer benden sonra nebi yok mübeşirat vardır diyorsa o zaman kimdir bu salih rüyanın sahipleri, mübeşiratın sahipleri kimlerdir? Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı ile mürşidini Allah'tan soran, Allah'ın rüyada kendisine mürşid tayin ettiği kişi o salih rüyanın da sahibidir. Yani mürşidin görülmesi bir salih rüyadır. Ve gerçekten de 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olanlar onlar aynı zamanda Allah'tan 7 nimet alanlardır. Aynı zamanda 7 kalp şartının sahibi olanlardır. İşte bu 7 kalp şartının sahibi olan 7 nimetin sahibi olanlar onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yani kısacası 7 kalp şartının sahibi, 7 nimetin sahibi olanların ruhu ancak Allah'a ulaşır. O ruhu Allah'a ulaştıran Allah'tır ama 7 kalp şartının sahibi, 7 nimetin sahibi olanların ruhunu Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala kalpteki ekineti alıyor, ihbatı koyuyor, kalbi kendisine çeviriyor, kalbe giden nüronu açıyor. 4 kalp şartının sahibi kişi kalbine nur sızınca huşu sahibi oluyor. Ve mürşidine tabi olduğu zaman Allah Teala kalbin mührünü açıyor. Zümer 22. Kalbi kendisine çeviriyor. Kalbe iman kelimesi, küfrü dışarıya alıyor ve kalbe imanı yazıyor. Böylece o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor. 7 kalp şartı demek o kişinin nefs tezkiyesine başlaması demektir. İşte Allah Resulü ölün ölmeden evvel hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması 7 kademedeki nefs tezkiyesine bağlı. Ölün ölmeden evvel demek hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması 7 kademedeki nefs tezkiyesine bağlı. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, tezkiye kademelerini bir bir geçiyor kişi ve sonuçta her kademede kişinin kalbinde iman kelimesinin etrafında biriken %7 fazıl arttırımıyla kişi kalbine %49 nur, %2 rahmet, toplam %51 aydınlanma gerçekleşir. Nefsi emmarede 15 bin zikirle %7 nur kalbe iner, derecat artımı 1'e 100, Yusuf 53'te açıklıyor. Nefsi levame 17 bin zikirle %14 nur, 1'e 200 derece artırımı kıyama 2'de açıklanıyor. Nefs-i mülheme 19 bin zikir, %21 nur, 1'e 300 derece artırımı Şems 8'de açıklıyor. Nefs-i mutmaine 21 bin zikir,
%28 nur, 1'e 400 derece artırımı, fecir 27'de. Nefs-i raziye 23.000 zikir, %15 nur, %35 nur, 1'e 500 derece artırımı, fecir 28'de. Nefs-i maziye 25.000 zikir, %2 nur, 1'e 600 derece artırımı, fecir 28'de açıklıyor. Nefs-i teskiye 35.000 zikir, 33.000 zikir, %41 nur, %49 nur, 1'e 700 derece artırımı, fatır 18'de açıklanıyor. Görüyorsunuz ki ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşması, ki ölün ölmeden evvel ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ancak bu nefs tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesinin de ancak mürşide tabiyetle gerçekleştiğini görüyoruz. Allah-u Teala ölmeden evvel ölün ki ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırın ki Allah-u Teala size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. İşte ondan itibaren 1'e 100, ondan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700'e kadar derece artırımı gerçekleşiyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Bu şekilde o kişi ne yapıyor? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırıyor ve Allah-u Teala ruhunu, daha doğrusu Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişi Allah'ın Kur'an'daki adı ermiş evliya. Yunus 62'de اَلَا اَنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Onlar aminup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünya hayatında ahirette de müjdeler vardır. Onlar için ahiret müjdesi cennet, dünya hayatında da %51 dünya mutluluğu. Görüyorsunuz ki Allah'ın en sevdiği varlık olan insanların istediği tek şey iki can saadeti, mutluluk. Ama üç tane cennet dünya saadetinin yarısının yarısı mutluluk sadece bir dilektir. Bu dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Evet, bu dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir ve bu aynı zamanda nefs tezkiyesidir. İşte Allah Teala'nın ezelde ne zamandan beri Müslümansın diye hepimizin bir cevabı var. Kalü bela günü. Kalü bela gününde ruhumuzdan aldığımızsak fizik ucumuzdan almış olduğu ad ve nefsimizden almış olduğu yemini yerine getirenler, onlar nefs tezkiyesini yapanlar, onlar kesinlikle ölmeden evvel hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Dedi kademedeki nefs tezkiyesi sadece bir dilektir. Evet, sadece bir dilek. Bu kişinin mutu en kable mutu kable ente mutu, ölmeden evvel ölünüz, veya konferansımızın ana başlığı konusu olan ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvel hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, bu bir dilektir ve yedi kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor ve o kişi ermiş evliya oluyor. Ama Allah Teala ermiş evliya oldun artık, senin işin bitti, bundan sonra bir şey yapman gerekmiyor demiyor. Tam tersi, Allah Teala'nın başlangıçta ruh emanetini hayattayken sahibi olan Allah'a teslim edenler ondan sonraki kademede fizik vücut emanet oluyor. O emaneti de Allah'a teslim edin. Daha sonra fizik vücut emanetinin Allah'a teslimiyle nefs emanet oluyor. Onu da Allah'a teslim edin. İrade emanet oluyor. Onu da Allah'a teslim edin. O sebeple Allah Teala hem Müminin Suresinin 8. ayet-i kerimesi hem Maliş Suresinin 32. ayet-i kerimesinde bir hakikati dile getiriyor. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir.
Ruhu teslim edince fizik vücut emanet ediyor. Nefsi teslim edince, fizik vücut teslim edince nefs emanet oluyor. Ve böylece onlar emanetlerine ve hadlerine riayet edenler, hayattayken ruhu alavlaştıranlar, teslim edenler, fizik vücut teslim yapanlar, nefs teslim yapanlar, yani sahibi olan emaneti sahibine teslim edenler. İşte Nisa 58'de اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَلْيَا. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala tam 12 kere üzerimize farz kılıyor ve mutlaka ruhun bizden ayrılabilmesi için de 12 tane insanla kişinin mürşidine tabi olması lazım. Nefs tezkiyesi kalbe imanın yazılmasıyla gerçekleşir. 7 kalp şartının sahibi olmayan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. Nefsini tezkiye edemeyen bir kimse hiç kimsenin ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhun Allah'a ulaşması yoksa, nefs tezkiyesi yoksa dini yaşamamız mümkün değil. O zaman geleneksel din tatbikatı içinde dini yaşadığımızı zannederiz ama asla dini yaşayamayız. Dini yaşadığını zannedenler zanlarına tabi olanlardır. İşte zandan sakının çünkü zan sözlerinin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. İşte dini yaşayanlar, onlar Allah'ın kendilerine ilim verdiği kişilerdir. Allah Teala her devirde devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi insanları Allah'a davet ederler. Daveti kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar iştenlerdir. Onlar Allah Teala kendileri için tayin ettiği mürşide ulaştırıyor ve mürşidine tabi olanlar ancak 7 kademe nefs tezkiyesiyle ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliya olanlardır. Öyleyse Allah'a dost olmak bir dilektir. Ruhu dünya hayatında Allah'a ulaştırmak bir dilektir. 7 kademe nefs tezkiyesini gerçekleştirmek bir dilektir. Şeytana kul olmaktan kurtulmak bir dilektir. Bilene düğün dernektir. Sadece bir dilek, geri kalanını tamamen Allah bize garanti ediyor. O sebeple hep sizin için ahiret yurdu dünya hayatının ağırlığıdır. Ama dünyada da mutlu olmak istiyorsak mutlaka bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah dostları ehli dünya dünyada, dünya isteyene dünyayı verin. Ehli ukba ukbada, ukba isteyenlere onu verin. Ama bana Allah'ım gerek. İşte bana Allah'ım gerek diyen, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmak isteyen kişi mutlak surette mürşidine tabi olur. Evet, mutlak surette mürşidine tabi olur. Sayın Hüseyin Hazretleri'nin imansız cennete giden yok ama tarikasız cennete giden çok demekle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlak surette bu talebi Allah onların kalbinde gördüğü an onlar için ayrı saadeti %100 geçerli. İşte ehli dünya dünyada dünyayla mutlu olacağını zannedenler ki dünyayla mutlu olmak kimse için mümkün değil. Bir de ehli ukba yani ahireti dileyenler ahireti dilemek bir dilektir. Ahiret saadeti bir dilektir. Kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Ama sadece Allah Teala ahirete cennete gidelim diye değil, dünyada da huzursuz mutsuz olalım diye bizi yaratmadı. Ahirette cennet, dünyada da sonsuz mutluluğu yaşamak için. Allah Teala Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor. İşte Allah Teala dünyayı emrediyor. Ey dünya, kim benden kim seni isterse tamam veririz ama onların ahirete nasip yok ama kim ahireti isterse ona dünyayı da veririm. Öyleyse akıl sahibi herkes için ne yapılması lazım? Akıl sahibi herkes için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennetin anahtarıdır. Allah'a ulaşmayı dilememek de kesinlikle cehenneme gitmenin anahtarıdır. O halde siz olun, davete muhatap olduğunuz an Allah'a ulaşmayı dileyin, işitenlerden olun ve böylece hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel.
Kim ki ermiş evliya olduysa bu noktadan itibaren artık o kişinin hedefi daimi zikir, irşat ve teslimi külliyle Allah'a teslim olmaktır. İşte daimi zikir mutlak surette fizik vücut ve nefs tesliminden geçer. Fizik vücut dik yokuştur. Bu dik yokuşta kişinin başarılı olabilmesi başkaları için yaşamasına bağlıdır. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Hazreti Ömer'in ibadetini hatırlayayım. Hazreti Ömer bugün Allah için ne yaptın diye her yatağına yatışta kendisine hesap sorar. Bugün kimi mutlu ettin? Bugün kim için bir fedakarlıkta bulundun? Bugün kimin problemini çözdün? Kimi hallettin? İşte her noktada kişi ermiş evliya olduktan sonraki ermiş evliya olmak bir dilektir. Ama o olduktan sonra artık dik yokuşu geçebilmek, fizik vücudu Allah-u Teala'nın teslim edebilmek için başkaları için yaşamak, yani Allah için olmak lazım. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Çünkü Allah-u Teala yarattığı bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Bizler de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak o zaman insanları mutlu etmemiz lazım. İnsanları mutlu etmek Allah'ın yardımcısı olmak manasına geliyor. Allah Teala Muhammed Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde "İntensurun Allah'a yensurekum ve yusabbit aqdamakum." Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı sabit kadem kılar. Allah'ın yardımı olmadan fizik vücut teslimi mümkün mü? Değil. O sebeple eğer fizik vücut tesliminde Allah'ın yardımı varsa ve eğer Allah Teala diyor ki eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Yani Allah kime yardım ediyor? Siz Allah'a yardım ettiğiniz zaman, başkalarının mutluluğu için çalıştığınız zaman, kime ne mutluluk verirseniz mutlaka onun iki katını yaşarsınız. O zaman hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel manası insanları mutlu edin ki siz mutlu olasınız. İslam'da niyet amelden üstündür. Bundan sonraki hedefimizde ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra artık etrafımızdaki insanları sadece mutlu etmemiz gerekir. Kim olursa olsun, ister bizi sevsin, ister bizi sevmesin. Seveni de severiz, sevmeyeni de sevmemiz, onları mutlu etmemiz, onlar için yaşamamız lazım. Allah Teala böyle buyuruyor. Niyet ettik, etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye, ama bazıları için başarılı olduk, mutlu ettik onları, bazıları başarılı olamadık. Nitekim bütün Allah'ın peygamberleri Allah'ın genel için tayin ettiği hedef istikametinde herkesi mutlu etmek için Allah'tan vazife almışlardır. Ama her seferinde çevrelerinde sadece %10'dan az bir grup ancak o mutluluğa ulaşmıştır. Geri kalan insanlar mutlu olamamışlardır. Çünkü onlar mutlu olmayı dilememişlerdir. İşte en üst seviyedeki mutlulukları yaşamak isteyen kişi başkaları için yaşayandır. 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı sadece bir dilektir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ama kim ki 4. kat cennetin sahibi olmak istiyorsa o zaman Müslümanlara merhamet etmesi, yani insanları mutlu etmesi gerekir. Allah'ın kanunu seviniz ve sevdiriniz. Allah'ın kanunu mutlu ediniz ve mutlu olunuz. İşte daha üst seviyedeki mutlulukları yaşamak, yani 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı üstündeki mutlulukların sahibi olmak istiyorsak mutlaka başkalarını mutlu etmemiz lazım. Evet. Bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Eğer siz etrafınızdaki insanları mutlu ederseniz, başardığınız takdirde iki kat mutluluk,
başaramazsanız mutlaka niyetinizin gereği olan mutluluğu Allah mutlaka size verir. Çünkü İslam'da niyet amelden üstündür. Niyet ettiniz başkasını mutlu etmeye, bazılarında muvaffak oldunuz, onları da mutlu ettiniz. İki katta ekmek kadayıf, iki kat mutluluğu yaşadınız. Bazılarında başaramadınız ama başarmamanıza rağmen niyetiniz onları mutlu etmek sebebiyle Allah mutlaka o mutluluğu size verecektir. O sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ölün ölmeden evvel demekle hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel bundan sonraki hedeflere ulaşma noktasında sadece Allah için yaşayın, başkaları için yaşayın. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamak onları mutlu etmektir. Mutlu et ve mutlu ol formülüyle hayatı en zirve noktada saadet içinde yaşamaktır. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz zimmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek ölün ölmeden evvel hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Evet muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de ölmeden evvel ölmek, hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel hadisini bütün boyutları yaşayıp sahabe gibi asr-ı saadetin sahibi olmak istiyorsanız o zaman tövbe için hazırsınız demektir. Çünkü ruhun bizden ayrılıp Allah'ın zatına ulaşması mutlak surette mürşide tabiyetle önünde tövbe etmekle gerçekleşir. Hazır mısınız? Hazırız diyorsunuz. O zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayınız. Evet programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah'ın rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete gidemez buyuruyor. Hadis-i şerifini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Gerçekten de rahmet yoksa cennet yoktur. İşte فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسِلُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Araf 204'te Kur'an kıraat edildiği zaman artık dinleyin, susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Allah'ın rahmeti ancak likallahı dilemekledir. Allah Teala ayetlerde Allah'ın rahmetine ümit kesenleri açıklarken onlar delalette olanlardır. Onlar ayetleri ve likallahı inkar edenlerdir. Onlar ameli boşa gidenlerdir. Ama bir de Allah'ın rahmetine mazhar olanlar var. İşte bu Allah'ın rahmetine mazhar olanlar, onlar Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Yani günahınız ne olursa olsun, günahın büyüklüğü ne olursa olsun. قُلْ يَا عِبَادِيَ اَلَّسِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Yani birinci kat cennet, amellerimizin, pozitif amellerimizin çokluğu sebebiyle değil, günahlarımızın sebebiyle biz birinci kat cennete, yine günahlarımızın sebebiyle ikinci kat cennet. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, Enfal suresinin 9. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala,
Ya eyyühellezine aminü intettekullah yeceh lekum furkanen. Size furkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter. Yani birinci kat cennet günahların örtülmesiyle, ikinci kat cennet de günahların sevaba çevrilmesiyle. Birinci kat cennet günahların örtülmesi kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an. İkinci kat cennet günahların sevaba çevrilmesi kişi mürşidine tabi olduğu an. Birinci kat cennet de ikinci kat cennet de günahların örtülmesi ve günahların sevaba çevrilmesiyle gerçekleşiyor. Ne zaman yedi kademedeki nefs zekkesi olursa o zaman üçüncü kat cennet kalp temizliğiyle oluyor. Allah Teala. Öyleyse Allah rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete gidemez sözü %100 doğru. Kimler cennete gidemeyecek olanlardır? Delalette olanlar. Hicr 56. Kimlerdir cennete gidemeyecek olanlar? Ankebut 23. Bunlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenler. Kimlerdir cennete gidemeyecek olanlar? Amelleri boşa gidenler. Kehf 105-106. Ama kimdir bir dilekle cennete gidecek olanlar? Allah'ın rahmetine mazhar olan, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, fıska düşmek ne demektir? Nasıl oluşur? Nasıl belli olur? Açıklayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, fısk olayı kişinin zikri yapmaması, zikirden düşmesi manasına geliyor. Kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olursa Allah-u Teala ona vasıta emirleri sevdirir. Namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir ve bunların başında en önemlisi zikri sevdirir. Ve Allah-u Teala Allah'ın verdiği garanti taatında emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik kademelerini bir bir geçer ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra eğer kişi mürşidinden şüphe ederse o zaman zikir azalmasının içerisine girer ve zikirden hoşlanmaz olur. Namazlar kendisi için angarya zihniyetiyle olur. Kısacası bu. Çünkü Allah'ın yardımları ancak mürşidin duasıyla gerçekleşiyor. Gayret, himmet, nüsret. Biz gayret ediyoruz ama bu gayretimize ilaveten mürşidin himmeti duası devrede. O duayla Allah'ın yardımı geliyor. Ve Allah'ın yardımıyla biz ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. İşte ikinci hedef olarak fizik vücut teslimi için harekete geçtiğimiz zaman bir kere daha Allah'a tevekkül etmemiz lazım. Ve eğer gerçekten kalpten Allah'a tevekkül ettiysek zikrimizin artması gerekir. Tevekkül edip de zikri artmayan kişi dilden tevekkül etmiştir, kalpten tevekkül etmemiştir. Ama kalpten tevekkül edenlerin mutlak surette Allah-u Teala'nın yardımını arayacakları kesin. O zaman da Allah'ın yardımıyla fizik vücut teslimini de gerçekleştirirler. Daha sonra daimi zikre ulaşırız ha. İşte bu meyanda ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Nahl 106, 107, 108'de bildirildiği gibi eğer kişi mürşidine şüphe eder ve zikir azalmasının içerisine girerse o zaman Allah Teala onun göğsünü küfre açıyor ve kalbini tabi ediyor. Bu kalbini tabi edenler dünya hayatını ahiretten daha fazla sevmesi sebebiyle oluyor. Allah Teala bu ayetlerde onu söylüyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan muhterem hocam, Hazreti İbrahim'in yaşadığı her imtihanda teslimlerini yaptı diyebilir miyiz? Bu konuda ne buyurursunuz? Evet. Hazreti İbrahim zaten doğmadan evvel seçilen Resullerden. Allah Teala Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşâ ve yahtane ve mâ kâne lehumul hayre. Onlar Allah Teala'nın koruması altında 7 sabah 4 teslimi bir bir gerçekleştirirler. Bir Resul'ün, bir peygamberin Allah'ın emrettiği teslimi gerçekleştirmemesi mümkün değil. Ancak kimler serbest iradeleriyle teslimi talep etmelerine rağmen teslimi gerçekleştirmeyenler, onlar dünyadayken seçilenler. Fakat doğmadan eve seçilen bütün kavim resulleri
onun ötesinde bütün devrin imamları Allah'ın koruması altında mutlaka 7 sabah 4 teslimi gerçekleştirirler. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. Duhan suresinin 40. ayet-i kelimesini 4 basamak için kullanabilir miyiz? 40. ayet-i kerimesini 4 basamak için kullanabilir miyiz? Rahim esmasıyla tecelli ettiği hariç ne demektir? Allah Teala kime rahim esmasıyla tecelli ettiyse o Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mürşidine tabi olmuş kişidir. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah Teala onda rahmet esmasıyla tecelli etmiştir. Onun bütün günahlarını örtmüştür. Örtünce kişinin günahları kalmamıştır. O kişiden sonra hiç amel yapmadan da ölse mutlaka Allah'ın cennetine girecek ve kıyamet günü amel defterinde kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olduğu görülecektir. Daha sonra müşrine tabi olduğunda Allah derhal rahim esmasıyla tecelli edecek ve bu sefer kişinin günahlarını sevaba çevirecektir, mağfiret edecektir. İkinci sual, İnşikak 14'te geçen yahur ifadesinin Bakara 46'da geçen mülaki ve rücuk ifadeleriyle bir iyet rabıtası var mıdır? Açıklar mısınız? Dünyadayken rahat bir hayat yaşayan kişi hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna asla dönmeyeceğini sanıyordu. Ağrı'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah-u Teala'nın bizden en üst düzeyde kulluk istemesinin sebebi bizi üst düzeyde mutluluğa ulaştırmak mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilişkilerimizde 7 sabah 4 teslim var ve bu her birisi de bir diğerinden önce daha fazla bize mutluluğu yaşattırmak, tattırmak içindir. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, kimler Allah ile aldatanlardır? Açıklayabilir misiniz? Allah ile aldatanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah-u Teala onlar faydasız ilmin sahipleridir. Onlar Allah ile aldatırlar. Nitekim Bakara 8'de ve Hadis suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları sonlar seslenir de biz sizinle beraber olmadık mı? Bunlar evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri ölüm gelinceye kadar emaniye sizi aldattı. Gurur aldatanlar, şeytan ve anani de sizi Allah ile aldattı. Yani Allah gafur ve rahimdir diyerek nasılsa Allah sizi affeder. Bu şekilde emaniyenin sahipleri Allah ile aldatanlardır. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, ben sizi soysam sosyal medyadan takip ediyorum. Kader diye bir şey var mıdır? Açıklar mısınız? Tabii ki sevgili kardeşlerim. Kaza nedir, kader nedir? Tek bir iradeyle kişinin iradesine uyarak gerçekleştirdiği her fiil serbest irade tahtında tamamlanmış bir ameldir. O kazadır. Tek iradenin olduğu her durum kazadır. Kişi serbest iradesiyle namazı tamamlayabilir, derecat kazanır. Kişi iradesiyle başkasına zulmedebilir, derecat kaybeder. Her ikisi de kaza etmiş bir fiildir. Ama bir de irademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olaylar vardır. Örneğin ilahi iradeyle oluşan, bize tesir eden, külli iradeyle oluşan, bize tesir eden, başkasının cüz'i iradesiyle oluşan, bize tesir eden olayların hepsi kaderdir. İşte doğum ve ölüm kaderdir. Bunlar ilahi iradeyle gerçekleşiyor. Evlilik başkasının iradesiyle gerçekleşiyor, kaderdir. Dualar yine kaderdir. Evliya olmak kaderdir.
Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeş muhterem hocam, Nisa 81 ayetini açıklar mısın? Nisa 81 muhterem efendimizin tefsirinde Allah-u Teala bir evvelki ayete atıf yaparak senin görevin emrimizi tebliğ etmektir esasına dayalı olarak burada da münafıkların nasıl davrandıklarını söylüyor. Derler ki itaat ederiz ama hep kafalarda senin emrine itaat etmemek vardır diyor. Allah-u Teala hep kafalarında evirip çevirip ne yapıp senin emrine itaat etmeyeceklerini düşünürler. Allah-u Teala onların kafalarında kurdukları şeyi hem bilir hem de bu ayette olduğu gibi yazar. Artık sen onlardan yüz çevir diyor Allah-u Teala. Onlar yolu başka, senin yolun başka. Allah'a tevekkül et, Allah'a güven. Allah vekil olarak kafidir. Allah-u Teala diyor ki eğer inanıyorsanız Allah'a güvenin, tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Galipsiz gelirsiniz diyor. Çünkü kainatın sahibi olan Allah o zaman onlarla beraberdir. Her şey bizim Allah'a olan güvenimize bağlı. Eğer Allah'a güveniyorsak, Allah'a kendimize vekil tayin ediyorsak o zaman kainatın en kuvvetleri biz oluruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şems 7'de ve Secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen yasaklar işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşiyor ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır nefsini Allah'a teslim ederse işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sırf sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk diyalektik kavganın sona ermesiyle dış dünyamızdaki mutluluk başka insanlar için yaşamak sureti

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz irşat yolları ve gay yolları. İrşat yolu ve gay yolunun önemi nedir diye kardeşlerimiz birinci sual olarak soruyorlar. Allah-u Teala Allah'ın dizaynı içerisinde irşat yolu ve gay yolu iki ayrı mana gösteriyor. Allah'ın yolu Allah'a ulaştıran yol irşat yoludur, rüşt yoludur. Şeytana ulaştıran yol gay yoldur, cehenneme ulaştıran yoldur. Allah bütün insanlardan ne ister? İnsanın hidayete ermesini ister. Yani irşat yolunu seçmesini ister. Rüşt yolu kimseye zorla kabul ettirilemez. İnsanın kendi talebiyle o yola girmesi söz konusudur. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde La kiraha fiddin, dinde zorlama yoktur. İrşat yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yolla gay yolu, delalet yolu, şeytana, cehenneme ulaştıran yol açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tağutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse, mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse, böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan ürvetül uskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutulmuştur. Allah semidir ve alimdir. İki tane slaytımız var. Buna paralel mutluluk yolu ve mutsuzluk yolu. Mutluluk yolu irşat yoludur. Cennete götüren yoldur. Allah'a ulaştıran yoldur. Evet. Ve mutsuzluk yolları cehenneme götüren, şeytana götüren yollardır. Hepimiz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünyada serbest irade sahibi fizik vücut, nefs, ruh üçlüsüyle aklın kumandasında hayatı yaşayan herkes için bir seçim söz konusu. Doğuştan herkes gay yolundadır. Başlangıç noktasında 19 tane negatif özellik söz konusu. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de insanların gay yolunda olmasıdır. Evet. Delalettedirler, küfürdedirler. Ve gay yolundadırlar. Evet, 11. madde gay yolunda. Öyleyse hayata herkes gay yolunda başlıyor. İrşat yolu ise önüne bir seçenek olarak konuluyor. Seçmesi halinde, kişi iradesiyle talep etmesi halinde o zaman irşat yolundan gay yoluna adım atabilir. Daha doğrusu gay yolundan irşat yoluna adım atabilir. İşte Allah'ın katından gelen Resuller, Allah'ın insanları huzur ve saadete ulaştırmak meyanında indirdiği kutsal kitaplarda insanlara irşat yolunu açıklıyor. Kime açıklıyor bunu? Gay yolunda olanlara açıklıyor. Bu neyle gerçekleşir? Allah'ın davetiyle gerçekleşir.

0: ve daveti kabul edenler, onlar irşat yolunu seçenlerdir. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerdir. Ama Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyenler, hiç kimse irşat yolunun içinde değildir. İrşat yolu bir insanın mürşidine mutlaka tabi olmasını gerektirir. İrşat yolu sahibi mürşitlerdir. Yani mürşit yol temsil eder. Allah'a ulaştıran yolu temsil eder. Şeytan da gay yolunu temsil eder. İşte Mümin 38'de وَقَالَ الَّذِينَ آمَنَا يَا قَوْمِ اِتَّبِيُونَ يَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ Bana tabi olun ki sebebi reşata sizi ulaştırayım. Zümer 17'de de onlar ki tağuta olmaktan iştinab ettiler. Neyle? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın ipine sarılan, Allah'ın tayinli müşride tabi olan, insanlardan bir ipe sarılan bu iki ip, insanı mutlak surette Allah'a teslime götürür. Ali İmran 112 bunu açıklıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, dinde irşat yolu ve gay yolu dışında orta yol diye bir kavram var mıdır? Hayır. Bugün İslam'da Kur'an-ı Kerim dizaynı içerisinde tarif edilen orta yol, ifrat ve tefritten arındırılmış, havf ve reca arasında olan yol, İslam'ın 5 tane şartını öngörüyor. Bunun ötesi, yani bizlerin şu anda yaşamakta olduğumuz din, Kur'an'dakini tam tatbik etmek onlara göre ifrattır. Yani orta yolun müntesipleri irşat yolunu, rüşt yolunu bir lüks, bir normalin ötesi, bir kökten dincilik olarak vasıflandırıyorlar. Oysa hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Vasıta emirlerin yerine getirilmesinde Allah Teala bu ifrat ve tefritin olmadığı bir muhtevayı açıklıyor. Allah Teala Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesinde "Vellezine izâ enfakû lem yusrifû ve lem yaktirû." Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Burada vasıta emirlerin yerine getirilmesindeki ölçüyü Allah ifade ediyor. Yani vasıta emirlerin yerine getirilmesinde ifrat ve tefrite gerek yok. Vasıta emirlerden bir tanesi de zikirdir. Ama zikirde tefrit vardır fakat ifrat yoktur. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmıştır. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'den İslami öğrenmek üzere gelen 3 Arap bedevi, biz sahabeden İslami dinlediklerinde biz bundan sonra asla evlenmeyiz. Öbür kişi diyor ki ben daimi namaz kılarım. Öbürü de ben daimi oruç tutarım. Bu konu Resulullah'a getirildiğinde işte o zaman vasıta emirlerin yerine getirilmesi noktasında ifrat ve tefritin olmayacağını Allah Resulü şu açıklamayla ifade ediyor. Daimi oruç tutan hiç oruç tutmamış gibidir. Daimi namaz kılan kişi, hayır ben 5 vakit farz, 2 sünnet ve diğer namazları kılıyorum ama daimi namazı Allah-u Teala emretmemiştir. Evlilik ise benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Öyleyse İslam tatbikatında, din tatbikatında vasıta emirlerin yerine getirilmesi noktasında Allah-u Teala ölçü olarak ifrat ve tefrit yoktur ölçüsünü koyuyor. Bu konuda belki bir orta ölçü olarak ifade edilebilir. Ama diğerinde kesinlikle dinde irşat yolu ve gay yolun dışında orta bir yol, hayır öyle bir şey söz konusu değil. Üçüncü sual, irşat yolunu gören bazı insanların gay yolunu tercih etmesinin sebebi nedir? Araf suresinin 146-147. ayet-i kerimesinde iblis devreye giriyor. سَاَسْرِفَ نَا يَتَلَّذ۪ينَ اَلَّذ۪ينَ تَكَبُّنَّ فِلَرْد۪ي بِغَيْرِ حَقٍ وَاَنْ يَرَوْا كُلِّ اَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَاَنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا وَاَنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوا سَبِيلًا. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Rüşd yolunu görseler yol edinmezler. Gay yolunu görseler yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebidir. Yani kibirli insanlar var. Ayetlerden gafil olanlar birinci cehenneme, ayetleri yalanlayanlar ikinci cehenneme. İşte bu ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olanların hepsinin amelleri boşa gidiyor. Onlar artık şeytanı temsil ediyorlar. Ve ezelde Allah'ın secde emrine isyan eden iblis, senin yoluna oturacağım. Araf 16-17. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gideceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Şükredenler kimler? Şükredenler, amin olanlar, Allah'a giden yolu tutanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Küfredenler ise şeytana giden gay yolunda olanlar. Öyleyse şükür ve küfür iki ayrı özellik gösteriyor. Ve İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Ben size bunları zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, davetimi kabul ettiniz. Neyse beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Şeytanın daveti daima nefsedir. Allah'ın daveti ruhadır. Onun için bütün Allah dostları insanları Allah'a davet ederler. Ama iblis de şeytanın dostları da gay yoluna davet eder, cehenneme. Nisa 167, 168, 169'da نَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا لَهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَعْتِهِمْ تَرِكَ اِلَى تَرِكِ جَهَنَّمَ. Allah Teala onları tarik-i müstakim ulaştırmaz. İlla tarik-i cehenneme ulaştırır. Neyse insanoğlunun iki tane düşmanı var. Birisi nef, diğeri de şeytan. İnsanlar ya rüşt yolunu veya gay yolundadırlar. Allah Teala gay yolunda olmalarının sebebi Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor. Kibirli insanlar Allah'ın ayetlerine inanmayan irşat yolunu gördükleri zaman onu kesinlikle kabul etmeyen, gay yolunu kendilerine yol edinen insanlardır. Onlar gay yolunun temsilcileridir. İrşat yolu dışındaki bütün yollar gay yoludur. Hadis-i şeriften Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz İbn-i Mesud'dan rivayet eden bir hadiste bir ara yere düz bir çizgi çizdi. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra bu yolun sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır buyuruyor. İşte bir kere daha mutsuzluk yollarına bakalım. Hepimiz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni yaratılan kainat dizaynı içerisinde tam insanın kalbine tekabül ediyor. Çünkü kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. İşte bu cinsiyetsiz insan vücudu şeklinde yaratılan, yaratılışta gay yolunda olan insanlar mutlaka Allah'ın katından gelen hidayetçilerle irşat yoluna davet edilirler. İşte Taha 123 ve Bakara 38. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olsa. Nefs ve şeytan aslında birbirinin düşmanı. Ama iblis nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle düşmanken dost görünüyor. İşte onun için siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakilerden de olmaz. İşte insanla Allah arasındaki ilişkilerde 7 safa 4 tane hidayet safhası vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa hidayet, mürşide tabi olmak 2. safa hidayet, ruhun Allah'a teslimi 3. safa hidayet ve ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti, fizik ucun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, o ayetleri gösterebilirsek, iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi. Yani ayrı ayrı 4 tane teslime mukabil, oncesinden 4 tane hidayet var. Ruhun hidayeti, Fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti, ruhun hidayeti Nisa 175, fizik vücudun hidayeti Nahl 136, nefsin hidayeti Hicr 41, iradenin hidayeti Enam 153. Bu hidayetlerin hepsi gerçekleşiyor ki Allah Teala hidayet yolu Allah'a ulaştıran yol, irşat yolu ama delalet yolu onun üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Geleneksel din tatbikatı ne yazık ki yanlışa davet eden kibirli olan insanların emani kültürüyle bir din hayatı yaşanıyor. Kur'an-ı Kerim'deki İslam'la asla bir beraberliği söz konusu değil. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de bir Allah'a ulaştıran irşat yolundan, bir de cehenneme ulaştıran gay yolundan bahsediliyor. Ve irşat yoluna ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilememiz emrediliyor. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Kalben Allah'a varmak, her an Allah'la olmak, sürekli Allah-u Teala'yı zikretmek, her yaptığın işte Allah-u Teala'nın rızasını gözetmek.
3: Bütün varlık sebebimiz Allah'a ulaşmak. Yani Allah'ın olmadığı, kitabı, peygamberi tanımadığımız bir dünya, boş bir dünya yani.
4: Zikir çekmek, namaz kılmak, nafile namazları kılmak, bunlar Allah'a ulaştıran araçlar.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Kalbimiz.
3: En başta kalbimiz ulaşmalı. Kalp ulaşmadıktan sonra yani vücutla ne yaparsan yap boş.
4: Dualarımız, niyetlerimiz, salih amellerimiz.
1: Allah dostları Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın ermiş evliyaları olmuşlar. Siz de Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ister miydiniz?
5: İsteriz tabii.
1: Allah'a ulaşmayı dileyelim birlikte?
2: Dileyelim, çok güzel olur. Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ben de emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ruhumu sana ulaştırmak diliyorum, kalpten diliyorum.
3: Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ruhumuzu sana oluşturmayı, evliyan olmayı nasip eyle. Amin inşallah.
4: Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ben de emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Amin.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda en başta kalbimiz ulaşmalı. Kalp ulaşmadıktan sonra vücut ne yaparsa yapsın boş. Allah'la olan ilişkilerimizde kalbimizin önemi nedir? Ruhun Allah'a ulaşabilir. Aslında Allah'a ulaşan ruhtur. Ruh Allah'ın bize bir emanetidir. Allah Teala hayattayken emanetini geri istiyor. 19 fil ile 73 ayet-i kerimede Allah Teala bunu açıklıyor. Ve bütün evliyalar Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar olan hayatta geçmiş ne kadar evliya varsa şu anda hayatta olanlar veya geçmiş evliyaların hepsi ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Evliyalık bir dilektir. Veli olmak bir dilektir ve Allah-u Teala bir dilekle ruhunu hayattayken ulaştıranlar ki onlar ulaştırmamışlardır. Allah ulaştırmıştır. Çünkü Allah-u Teala'nın verdiği bir söz var. O sözü yerine getiren herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin mutevasına baktığımız zaman Allah bu konuyu huzurlar açısından Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde açıklıyor. لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْنِسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُّنُونَ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا لَهَمْ عَزَانُونَ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Onların kalpleri var fakat yetmezler. Gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha şaşkın. Onlar gafillerdir. Öyleyse bunlar kimlerdir? Davete muhatap olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyen, aynı zamanda mürşitlerine tabi olmayanlar. Bunlar kalpleri var fakat yetmiyor, gözleri var mürşidi görmüyor, kulakları var, işitmiyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Fakat davete muhatap olup da Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o da irşad yoluna giriyor ve Bakara 257'de Allah amenu olanların dostudur. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricu mine zulümat ile nuri vellezine keferu evliyâme tağuta yuhrucunun minen nur ile zulümat. İşte amen olan, Allah amen olan dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ama kafirler de tağutun dostudur. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hep kalpten bahseder. Ama Allah ile olan ilişkilerimizde fizik vücudumuzun kalbi çok fazla bir şey ifade etmez. Başka bir kalp manevi tekamülün merkezini teşkil eder. O kalp nefsimizin kalbidir. Allah'ın bize haber saldığı yer nefsimizin kalbidir. Mutsuzluğumuzun veya mutluluğumuz nefsimizin kalp yapısına bağlıdır. Allah'la olan ilişkilerinde insanların kalbi o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın şekillendirdiği bir hüviyete ulaşır. Evet. Gerçekten de nefsin tezkiyesi gerçekleşmeden ruhumuzun gök katlarına yükselerek Allah'a ulaşması mümkün değil. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Evet, tekrar ediyorum. Kul olmak, duanın kabulü. Kul olan fizik vücudumuzdur. Duanın kabulü ise ruhumuzun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İşte Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka nefsimizin yedi kademede tezkiye olması lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala irşat yolunun sahibinin mürşitler olduğunu söylüyor. Ve Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamberler, evliyalar, Allah dostları, gerçek manada bizi Allah'a götüren, kendini Allah yolunda adamış insanlar.
3: Benim için Allah dostudur. Herhangi bir yere bağlı değilim ama araştırıp bağlanmak isterim. Bence olmalılar, hep varlarmış. Mesela Osmanlı'da falan daha aktifmiş ve çok da güzel yönetilmiş o zaman. Toplum, insanlık, memleket.
1: Hazreti Mevlana Şems Hazretlerine tabi olmuştu. Yunus Emre Tapduk Emre'ye tabi olmuştu. Siz de böyle bir Allah dostuna tabi olmak ister misiniz?
2: Olmak ister miydim? Canı gönülden bağlansaydım, tanısaydım olmak isterdim belki ama şu anda henüz öyle bir aracı koymadım. Peygamberimiz Allah-u Teala yetiyor.
1: Osmanlı gibi irşad eden mürşitlere tabi olsak biz de Osmanlı gibi mutluluğu yaşar mıyız?
3: Çok daha ileride oluruz çünkü bizim elimizdeki bugünkü imkanla onlar asla bir değil. Yani onlar o kadar imkansızlık içinde onu başarmış. Eğer bugün o sistem gelse inanın Osmanlı'nın 10 katı daha bir güçlü devlet olur.
1: Hacet namazı kıldığımız zaman bizim için tayin ettiği mürşidi göstereceğini söylüyor. Siz de hacet namazı kılıp mürşidinizi bulmak ister miydiniz?
2: Denemek isterdim.
3: Yani onu hiç denemedim açıkçası. Eğer öyle bir şey varsa yapmak isterim, evet.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda Osmanlı'da onlar daha aktifmiş ve o zaman toplum çok güzel yönetilmiş. Bugün o sistem gelse Osmanlı'nın 10 katı güçlü bir devlet oluruz. Osmanlı bir cihan hakimi olmayı nasıl başarmıştı? Hepsi tasavvufu yaşıyorlardı. Padişahların hepsi mürşitleriyle bir tasavvuf hayatını yaşıyorlardı. Eğer Osmanlı bir cihan hakimiyeti kurmuşsa, bu cihan hakimiyeti bütünüyle adalete dayanıyorsa, bunun arkasında Osmanlı'nın Allah'la olan sıkı ilişkileri söz konusudur. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe ile birlikte yaşadıkları o müstesna hayatı asr-ı saadette Osmanlı'da yaşamıştı. Osmanlı yapan şey tasavvuftu. İşte Osmanlı toplumunu oluşturan bileşenlere baktığımız zaman saray erkanı hepsi Mevleviydi. Askeriye sınıfı Bektaşiydi. Esnaf sınıfı Ayevren Teşkilatı'na bağlıydı. Hanımlar açısından üst seviyede tasavvuf kolu, Bacıyani Rum. Bütün bunlar hepsi toplumun bireylerinin Allah'la ilişkileri en zirve noktada tasavvufla oluşmuştu. Yani kısacası toplum teşkil eden fertlerin ağırlık merkezi tasavvufu yaşıyorlardı. Ne diyebiliriz? O gün tasavvufu yaşamayanlar, tasavvufu yaşayan toplum içinde azınlıktı. Bugün tam tersi. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde yine Resulullah'la ilişki içinde olan sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlardı. Geri kalan toplumun büyük bir kesimi ne yazık ki emani kültürüyle tamamen din dışı, kutsal kitaplara uymayan hürafelerle bir inancı yaşıyorlardı. Bu da tabii hiçbir zaman hiç kimseyi mutlak huzura ulaştırmıyordu. Ama Resulullah'la yaşanan Kur'an ahlakı herkesi hidayet güneşi olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e bir asr-ı saadete ulaştırdı. 7 sabah 4 teslim yaşadılar. Osmanlı'da bir kere daha yaşandı. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Cebal Hocamız. Ben Deniz'den Abdullah Akın. Öncelikle gül kokan ellerinden hürmetle okuyorum Cebal Hocamız. İnşallah bir sorum olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah bir kulu severse onu çeşitli denemelere tabi tutar buyuruyor. Allah Teala'nın bu denemelere tabi tutmasının arkasında ne yapmaktadır? Allah razı olsun, size çok sevmiş Allah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü çabalıyoruz.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Duali bir kere daha okuyacak olursak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah bir kulu severse onu çeşitli imtihanlara tabi tutar buyuruyor. Allah Teala'nın bu denemelere tutmasının arkasında ne yatmaktadır? Bir başka hadisinde Allah Resulü dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Öyleyse Allah bir kulu severse, sevdiği kul kim? Dünyadan rağbetini kesen, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. İşte dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah sever. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Allah'ın bizi sevmesi kişinin denenmesinin arkasında ne vardır? Ya o kişi hidayet yolunu seçecektir, Allah'a ulaşmayı dileyecektir, mutlaka kurtulacaktır veya dilemeyecektir. Seçilmesine rağmen kurtulmayacaktır. İşte bütün imtihana, bütün musibetlerle imtihana rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah Teala Tövbe 126'da buyuruyor. Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Allah Teala bu musibetleri seçtiği insanlar üzerinde vücuda getiriyor. Ötekiler üzerinde de vücuda getiriyor ama onlar bütün musibetleri negatif cepheden değerlendirip küfürde olmakta devam ediyorlar. Oysa diğerleri Allah'ın kendine verdiği musibeti bir maksada memni olduğunu biliyorlar ve Allah'a ulaşmanın mutlak zaruretine inanıyorlar. Allah Teala bu konuyu Bakara suresinin 155, 156, 157. ayet-i kerimesine dile getiriyor. وَنَبْلُوهُمْ بِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعُوِ وَنَمُقْسَنَ مُعَلِ وَمْسِ وَسَمَرَاتِ وَبَشَرِ مِنَ سَابِهِ Sizi mutlaka korkuyla açlıktan mal ve can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Kimler doğru sabredenler? Sabredenler اَلَّذ۪ينَ اِذَا سَعَمُ مُسِبَتٍ قَالُوا اِنِ اللّٰهِ وَاَنَّ اِلَى رَجُعُونَ Onlar bir musibet isabet ettiği zaman Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır ve onlar hidayete erenlerdir. İşte musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz derler. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır. Ve onlar hidayete erenlerin ta kendisidir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala'nın dizaynında irşat yolunda olan kişinin nefsiyle cihad etmesi asıldır. Nefs ile cihadın en büyük yardımcısı ise zikirdir. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Kalbin cilasıdır bir kere. İnsan her zaman Allah-u Teala'yı zikrettiği için de yanlışa çok düşmez, kötülüğü bilmez, kalbi temizlenir, kirinden pasından arınır. Bence böyle zikretmek.
5: Mutluluğumuzu sağlar, cennete ulaşmamızı sağlar.
4: Mesela ben hani önceden hiç Allah zikri çekmiyordum. İşte Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah falan. Sonra kulaktan duyma bir bilgiyle günde 1000 tane Allah zikri çekmeye başladım. Ve namazımdaki üşengeçlik kalktı. Yani nefsinize hemen siz daha çok galip geliyorsunuz günde 1000 tane Allah'la. O kadar çok faydası var ya, yani anlatamam. Zikir, zikir, zikir diyorum, yani çok faydası var. Ya.
3: Kalbi yumuşatır, zikretmeyen kalp taşlaşıyor.
1: Devamlı zikir yapan bir insan etrafındakiyle, insanlarla ilişkilerinde neler değişir?
2: Yani çokça olumlu yönlerini görmeye çalışır, olumsuz yönlerini görmez yani. Der işte, en azından hani karşısındaki belki gerçekten kötüdür ama kendi der ki ne? Ya der, ben Allah-u Teala ile beraberim, ben bunu böyle hoş göreyim der. Biraz hoşgörü girer işin içine.
3: Mutlaka oluşur. Allah'ın adının geçtiği her yerde güzellik, mutluluk olur yani.
2: Allah-u Teala ile arası iyi olan insanın başka şu dünyada neyle kötü olursa olsun, Allah'la aran iyiyse tamamsın.
0: Misafirimiz önceden Allah zikri çekmiyordum. Başka zikirler çekiyordum. Kulaktan dolma bir bilgiyle 1000 tane çekmeye başladım. O kadar çok şey faydası var ki anlatamam dedi. Zikrin Allah isminin tekrarı ile yapılmasının önemi nedir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 128'de وَاَذْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَتِّلِهِ تَبْتِيلَ Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Ankebut 45'te 3 çeşit zikirden bahsediyor Allah-u Teala. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Bu zikrin bizi nefs tezkiyesi ve tasfiyesine götürebilmesi 7 kalp şartının sahip olmamıza bağlı. Allah kelimesi öyle bir isimdir ki bu isimdeki harflerin yan yana geliştirilişi ve her birinin titreşim sayılarının birbirinden farklı oluşu bir şifre oluşturur. Bu şifre Allah katından mutlak en az 2 tane zikrinin bilmesini sebebiyet verir. Kim Allah kelimesini Allah Allah diye arda söylerse o kişi zikretmiş olur. Zikreden zikrullah yapmış olur. Yani Allah'ın ismini zikretmiş olur. Bu zikri yapan herkes için zikir mürşidimize ulaştıktan sonra bir üçüncü nur daha iner. Allah-u Teala'nın nurları Allah'ın zikriyle bizim üzerimize bir tesir husula getirir. Evet. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Salavat bir nurdur. Sekinet bir nurdur. Feyz bir nurdur. Salah nuru bir nurdur. Ve bütün bunlar Allah'ın nurları ancak zikirle bize geliyor ve bizim üzerimizde bir tesir vücuda getiriyor. Tabii ki bu başladığı tesir pozitif. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhtemelen Hocam. Size bir sorum olacaktı. Kur'an-ı Kerim'de geçen Hudallahi ile Mülaki Rabbiküm kelimeleri arasındaki farkı bize anlatır mısınız? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kur'an-ı Kerim'de geçen Hudallahi ve ile Mülaki Rabbiküm arasında farkı bize anlatır mısınız? Allah Teala 2 ayet-i kerimede 1 Bakara 120'de Kul inne hüdallahi vel hüda. Kul de ki inne şüphesiz hüdallahi Allah'a ulaşmak ya huvel hüda, işte o hidayettir. Öte yandan Ali İmran 73'te yine bir kere daha La tuminu İlla limen tebe'a dinekum. Şuradan itibaren Kul innel hüda hüdallah. Hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Hüdallahi ile Allah'a ulaşmak olarak ayetlerde yer almış durumda. Mülaki Rabbiküm, Rabbe mülaki olmak, Allah'a ulaşmak, ayetlerde şu şekilde geçiyor. 7 tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı dileyenler. Beraberce bakalım. Bu değil yani. 7 tane ayet-i kerime ulaşmayı dileyenleri. Evet, Bakara, onlar Rablerine muhakkak ki mülaki olacaklarına inanıyorlar. Birisi eğer şeyse, inanç itibariyle kaviyen mülaki olacaklarına yakın derecesinde inanırlar. Allah'a mülaki olacaklarına kesin bilirler. Allah ise Allah'a ulaşanları tarif ediyor. Birisi yolun başında Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Rablerine mülaki olacaklarına yakın hasil ederler. Rabbine mülaki olmayı dilerler. Bu işin baş kısmı. Allah'a mülaki olmayı dilerler. İşin birinci safhası. Ama hüdallah ise o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığını ifade ediyor. Birincisi daha birinci safhayı mülaki, Rabbine mülaki olmayı. Olay birinci safhayı. Hüdallah ise üçüncü safhayı ifade ediyor. Aradaki fark bu. İnşallah. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, insanlara sevgim azaldığında zikrimin de düştüğünü hissediyorum. Sevginin Allah katındaki değerini açıklar mısınız? Zikir sevginin alameti farikasıdır. Zikir varsa sevgi vardır. İnsanlara sevgim azaldığında zikrin de düştüğünü, evet doğal olarak. Zikirle sevgi birbirine paralel. Nitekim muhterem Efendimiz çok kişi ben Allah'ı seviyorum diyor. Ama onu sevip sevmediğini şu sualle, sualin cevabını anlayabilirsiniz. Günde ne kadar Allah'ı zikrediyorsun? Eğer zikretmiyorsa ve ben Allah'ı seviyorum diyorsa aslında o yalan söylüyor. Ama günde bir saat zikrediyorsa Allah'a olan sevgisi o kadardır. 2 saat zikrediyorsa Allah'ın sevgisi o kadar. 3 saat zikrediyorsa sevgisi o kadardır. Yani Allah'a olan sevgi zikrin ölçüsüyle paraleldir. Allah razı olsun. Sevginin Allah katındaki değeri her şeyin önünde gelir. Birinci sırada yer alır. Antalya'dan bir kardeş muhterem hocam, dergah ve dergah hayatı olmadan tasavvuf yaşanabilir mi? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Zaten mürşitsiz, mürşide tabi olmadan ne kişi ruhunu, ne fizik vücudunu, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim edemez. Mürşid olmadan Allah'a ulaşmayı dilemek de söz konusu değil. Kişinin dıştan bir tesirle Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlak surette ya mürşidin bir kasetinden, ya mürşidin bir sohbetinden, ya mürşidin bir açıklamasından o kişi o noktaya ulaşır. Yani mürşid, Allah'a ulaşma dileği kişinin kendi kendine keşfettiği bir olay değil. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 7 safhanın 7'si de mürşitle yaşanır. Gele kardeş Allah'a bulayım dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek bir kâmil mürşide olmadan olmaz. Resulün cemali görmeyersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Ruhunu Allah'a teslim edelim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Fizik ucunu Allah'a teslim edelim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Nefsini Allah'a teslim edelim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. İhlasa ulaşmak istersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. İradeni Allah'a teslim edelim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Dini hayat eşittir müşrif, o da eşittir tasavvuf. Allah razı olsun. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, zikrin dindeki yeri nedir? Günümüzde zikir sanki nafile bir ibadetmiş gibi uygulanıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi emir kipiyle ifade etmişse o farzdır. Allah Teala "Veskur ismi Rabbike" emrediyor. Öyleyse farzdır. "Ya vezeni amenu zikrullah zikren kesire." Zikir çok zikri de farzdır. İsa 103 otururken, ayaktayken, misafirken alıp Allah'a zikredin. Bunlar hepsi emir kipiyle ifade edilir ve zikir farz. Zikir ibadetlerin sultanı, zikirsiz bir din hayatı mümkün değil. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah-u Teala Kasas 41'de ateşe çağıran imamlar ifadesiyle belirttiği, anlatmak istediği nedir, açıklayabilir misiniz? Ateşe çağıran imamlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dinlemesine mani olan insan ve cin şeytanlar, şeytan şeytanlardır. Tağuttur yani. Kasas 41'de muhterem efendimizin tefsirinde imam tabiri, bu ayette Allah'ın yolunda olan, namaz kıldıran biri manasında değildir. İmam aynı zamanda önder manasına da gelmektedir. Namaz kılmaya önder olan başkalarına namaz kıldıran kişidir. Bütün devirlerde o devrin imamı Allah-u Teala'nın huzurunda bulunan herkese namaz kıldıran önderdir. Onlar Allah'a çağıran emirlerdir, imamlardır. Huzur namazının başındaki imam mutlaka bu dünyada hayatta olanlardan birisidir. Burada bahsedilen Firavun ve Firavun'u ateşe çağıran önderleridir. Şayet şeytan ise ateşe çağıran en acımasız önderdir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz, hocam, kul hakkım var. Fakat yüzleşim helallik almaya utandığım için helalleşemiyorum. Bu konuda ne yapmalıyım? Allah'tan yardım iste, Allah kolaylaştırır. Senin için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, alın yazısı hakkında bilgi verir misiniz? İnsan yazılı şeyler doğrultusunda yaşamak zorunda mıdır? Onun dışında çıkmaz mı? Hayır sevgili kardeşlerim, alın yazısı Allah'ın ezeliyle her şeyi bilmesidir. Siz kendi iradenizi kullanarak hayatı yaşıyorsunuz. Allah-u Teala kimseye zorla yaptırmaz. Sadece siz düşünmeden Allah biliyor neyi düşüneceğinize, o kadar. Onun için kader ilmi takaddümdür, cebri tahakküm değildir. Siz kendi iradenizle dilediğinizi yaşıyorsunuz. İradenizle rüşt yolunu seçerseniz mükafat, gay yolunu seçerseniz mücazat. Bu kadar basit yani. Yaşadıklarınızdan, siz kendi iradenizle yaşadıklarınızdan sorumlusunuz. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, her yanımızın günahla dolu olduğu ortamda nefsimizi nasıl terbiye edebiliriz? Zikirle. Her yanımız, her taraf günah olabilir. Ama Allah-u Teala üçlü serbest irade ve aklın kumandasında kendimizi idare etmemizi istiyor. Akıl, beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. Allah-u Teala kutsal kitapları demiş. Bu kutsal kitapları bize açıklayan Allah'ın müşrikleridir. Onları dinleyip Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kanunlarını anlamamız halinde onları hayatımıza tatbik edersek, bataklığın içinde de olsak biz mutlu huzurlu bir hayatı yaşarız. Onun için Sayın Yusuf Hazretleri, Allah'a ulaşmayı dileyenler için zindan onlara saray, Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler için de saray onlara zindan. Tamamen sizin Allah'la ilişkilerinizde Allah-u Teala'nın emrettiğini talep edip etmemenize bağlı. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanlara mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti, cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti, cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa, o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun, böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar, şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu, şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi, tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, onların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun. Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve ilk sualle başlıyoruz inşallah. Malatya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, kıyamet gününün verdiği korkuyu ve dehşeti Allah'a ulaşmayı dileyenler de yaşayacak mı? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımız zaman Allah Teala Yecüc ve Mecüc'ten bahsediyor. Enbiya suresinin 96. ayet-i kerimesi ve Kehf suresinin bir ayet-i kerimesinde daha geçiyor. Nihayet Yecüc ve Mecüc setleri açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar. Öyle olunca bu Yecüc ve Mecüc ne kadar mümin varsa Allah'a ulaşmayı dileyen, tabiyetini gerçekleştiren daha üst seviyedeki kişiler varsa Kehf 94. Onların hepsini şehit ettiriyorlar. Dolayısıyla kıyamet küfür üzerine, küfürde olanların üzerine kopacak. Diğerleri de nasıl ölen bir insan ölümün gerektiği acısını hissetmiyorsa kıyametin dehşetini onlar aynı şekilde yaşamayacak, yaşayacaklar ama bu dehşetin içerisinde olamayacaklar. Bütün cennetlikler ve cehennemlikler evvela cehenneme gidiyor. Ama sadece cehennemin azabını Allah'a ulaşmayı dileyenler görüyor. Ulaşmayı dileyen takva sahipleri cehennemin o negatifliğinden hiçbir tesir alamıyorlar. Allah razı olsun. Tıpkı bunun gibi ulaşmayı dileyen tabiyetini gerçekleştirilen 7 sıfat 4 teslim yaşayanlar için hem bu dünya mutlulukları hem de ölüm sonrası hayat böyledir. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kıyamet günü dünyanın dağılmasını yalnız hayatta olan insanlar mı görecek? Evet. Çünkü diğerleri zaten ölmüşlerdir. Hayatta olanların üzerine kıyamet kopuyor ama orada da yine hayatta olan müminlerse nasıl her gece fizik vücuttan nefs ayrıldığı zaman bir şey hissetmiyorsak ölümün de o noktada bize acı vermesi söz konusu değil. Sadece nefsler ölümü tadıyor. Ve tekrar ediyoruz. Her oluşa gelen olumsuz olay, azabı gerektirecek olay, müminlerin hamdini şükrünün artmasına sebebiyet veriyor. Şöyle düşünün, bir tehlikeyi atlatan insanlar o tehlikeden kurtuldularsa hep şunu söylerler. İyi ki bunu yaptık. Bak şimdi şöyle olmasaydı neler yaşayacaktık. Her zaman hak müminler ve Allah'ın dostları Allah tarafından korunurlar. O negatif hissiyattan Allah Teala onları daima korumaktadır. Üçüncü sual, Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bakara 151'deki tezkiye kademesindeki mürşidin vazifesi tam olarak nedir? Kalbe iman yazılması ve salavat nurların gönderilmesi suretiyle mi tezkiye işlemi yapılır? Sevgili kardeşlerim, mürşidin vazifesi bir devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelmedikçe ruhumuz vücudumuzdan alıp sırat-ı müstakime ulaşmaz.
Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelmedikçe kalbimize iman yazılmaz. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelmedikçe, o talepte bulunmadıkça günahlarımız sevaba çevrilmez. Dolayısıyla nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için ruhumuzun vücudumuzdan ayrım, seyri sürük üzerinde, sırat-ı müstakim üzerinde olması lazım. Bu yok. Nefsimizin tezkiye olabilmesi için kalbe imanın yazılması lazım. İman yoksa fazlalar kalbe giremez, orada tutunamaz. Bu da yok. Ve günahlarımızın sevaba çevrilmesi noktasında o da yok. Dolayısıyla nefs tezkiyesinin gerçekleşmesi kişinin gayretine, mürşidin himmetine, Allah'ın nusratına doğrudan doğruya ilişkilidir. Kişi evvelden Allah'a ulaşmayı dileyip zikre başladığı zaman rahmet ve fazıllar kalbe giriyor. Ama fazıllar orada tutunamıyor, kalbe girmiyor iman kelimesi olmadığı için. İman kelimesinin etrafını yazıldıktan sonra ancak Allah'ın katından gelen fazıllar iman kelimesinin etrafında birikiyor ve o birikimle ıslah-ı nefs gerçekleşiyor, nefs tezkiyesi gerçekleşiyor. Zikri kişi bıraktıktan sonra karanlıklar yine kalbi istila etmeye başlıyor ama selavatın müsaade ettiği kadar karanlıklar aynı yükü ile salavat nurlarının elektrik yükü aynı. Aynı yükler birbirini itiyor. Dolayısıyla selavatın gücü oranında karanlıklar artık kalbe girmiyor. Yani rahmet taşıyıcı olarak görev yapıyor. Fazıllar da kalıcı olarak görev yapıyor. Kalpte kalıyor. Selavat da o fazılları kalbe bağlıyor. Yoksa selavatın gücü olmasa karanlıklar tekrar kalbi istila eder. Giren nurları o kalbin dışına çıkartır. Ama selavat nuru aynı yükle olması hasebiyle karanlıklarla selavatın miktarı kadar karanlıklar kalbe artık giremiyor. Rusya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, uzun senelerdir tabiiz ama bizler Allah ve Resulüne sizin gösterdiğiniz teslimiyeti göstererek teslim olamıyoruz. Hedefe götüren yolda sık sık hedef dışına çıkıyoruz. Hedeften ayrılmamamız için bu konuda dikkat etmemiz gereken önemli faktörler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, kardeşimiz de güzel ifade etmiş, hedef belirlemiş. Bizimle Allah arasındaki ilişkide Allah Teala'nın bizden istediği hedefleri gerçekleştirmek. 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlardan Allah Teala Allah'a ulaşmayı kalben dilemelerini ister. Kalben ulaşmayı dileyen bütün insanlardan Allah Teala hacet namazıyla mürşidin Allah'tan sormasını ister. Mürşide tabi olan bütün insanlardan Allah Teala ruhunun Allah'a teslimi istikametinde zikir yapmasını, vasıta emirlerini yerine getirmesini ister. Ruhunu teslim eden bütün insanlardan Allah Teala fizik vücut teslimini ister. Fizik vücut teslimini yapanlardan nefs teslimi yapanlardan irşat ve iradenin teslimini. Yani kısacası bizler için önemli olan hedeflerin gerçekleştirilmesi. Ama kardeşlerimizin çoğu bunlar da güzeldir ama genellikle psikötesi bir takım olaylara önem veriyorlar ve bunu yaşamadıkları takdirde de sanki yolda değillermiş gibi bir takım sendelemeler geçirenler, zikzaklar yapan kişiler var. Halbuki önemli olan hedeflerdir, hedeflerdir, hedeflerdir. Şöyle düşünelim. Cezbe sahibi bir kişi, öbür kişi de cezbe sahibi değil.
Birisi fizik vücut teslimini yapmış. Cezbe sahibi olmayan kişi. Ama cezbe sahibi kişi henüz fizik vücut teslimini yapmamış. Allah katında hangisi üstün? Fizik vücut teslimi yapan, ruh teslimi yapandan daha üstün. Öyleyse cezbe ve diğer fizik ötesi hadiseler bir üstünlük işareti değil. Elbette Allah Teala herkesin daimi zikre ulaşmasını istiyor. Daimi zikre ulaşan kardeşlerimiz hepsi müktesefak olarak Allah Teala'nın fizik ötesi bir takım hediyelerini alacaklardır. Ama hedeften şaşmamak, Allah Teala'nın bizlerden istediği vasıta emirleri en üst seviyede yerine getirmek ve özellikle bu konuda en çok üzerinde durmamız gereken şey zikri arttırmak. Ne kadar zikir, o kadar mutluluk. Allah razı olsun. Beşinci sual.

0: yoktu. Bakara 154'te La tekulu limen yuktele fi sebilillahi emvat bel ahyaun velakin la teşerun. Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında değilsiniz. Diridirler, şehittirler. Allah katında şehitler diridirler. Alimran suresinin 169. ayet-i kerimesinde La tahsabenellezine kutilu fi sebilillahi emvat. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Hayır, onlar diridirler, canlıdırlar. Rablerin katında rızıklandırılırlar. Bu iki ayet-i kerime şehitlerin Allah katında rızıklandırıldığını ve salihler mertebesinde olduklarını ifade ediyor. Zaten şehit olan kişi şehit olmadan evvel mutlaka Allah'ın zatını görüyor. Cennetteki yerini görüyor, Allah'ın zatını görüyor. Dolayısıyla bunlar söz konusuysa onlar da salihlerden. Ama hayatta olan iradesini teslim eden salih mi? İrşada memur ve mezun kılınan salih mi? Yoksa henüz o seviyeye ulaşmamış olan mı? Resulullah'ın hadisine baktığımız zaman üstün olanın, hayatta olan iradesini teslim eden Allah'ın zatını gören kişi olduğunu görüyoruz. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Alimin mürekkebi şehidin kanından müteberdir. Yani şehit de aynı şekilde Allah'ın zatını görüyor an cennetlerinde salihlerden. Öbür tarafta iradesini teslim eden kişi de Allah'ın zatını gören şahitlerdendir. Üstün olan tabii ki hayattayken iradesini teslim eden Allah'ın zatını kendisine gösterdiği rüyetullah olan kişiler diğerlerinden şehit olanlardan daha önde olarak Resulullah'ın hadisinden anlıyoruz inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim sorum şöyle inşallah. Dinde zorlama var mıdır? Bir din adamı dinin dışında zorlama yoktur ama içinde vardır dedi. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, dinde zorlama var mıdır? Bir din adamı dinin dışında yoktur ama içinde vardır dedi. Bu konuyu bize açıklar bilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim. Din konusunda sorulan suallerin hepsinin cevabı Kur'an-ı Kerim'de ve ayetlere baktığımız zaman Allah-u Teala ne dinin içerisinde ne dinin dışında zorlama yoktur. İşte Gâşiye 21'de zikret, sen sadece müzekkirsin, hatırlatıcısın. Sen onlar üzerine bir zorlayıcı değilsin. Gâşiye 20, 22, 21, 22. Kaf 45'te onların sana ne söylediklerini biz biliyoruz. Sen onlar üzerine bir zorlayıcı değilsin. Ve sen onları Kur'an'la ikaz et. Yunus 99'da Allah dileseydi yeryüzünde olan kimsenin hepsi elbette iman ederlerdi. İnsanlar mümin oluncaya kadar zorlayacak mısın? Orada da zorlama yok. Ve son noktaya Allah Teala Bakara 256 ile dinde zorlama yok. Dinde, ne dinin içinde ne dinin dışında hiçbir yerde zorlama yoktur. İrşad yoluyla gay yolu, yani Allah'la olan ilişkilerimizde. Mesela birisi şunu örnek verebilir. İşte Hazreti Ebu Bekir zekat vermeyenlere savaş açmıştır. Bu zorlama değil mi? İnsanla Allah arasındaki ilişkide zorlama yok. Ama insanın insanla olan ilişkisinde kul hakkı devreye girdiği zaman elbette adalet mutlaka devreye giriyor ve adalet de

0: bu kişinin alayının hak ettiği şeyi mutlaka ona tattırmasını gerektiriyor adalet. Tıpkı cehennem azabı Allah'ın adaletinin bir gereğidir. İşte şöyle söyleyelim, noktayı koyalım. Kalpten ulaşmayı dileyen bir insan, bütün insanlar bir araya gelseler onu kafir kılamazlar. O istemedikçe, kalpten ulaşmayı dilemeyen bir insan da bütün insanlar onu zorlasa asla onu mümin kılamazlar. Mümin olmak da küfürde kalmak da kişinin kendi serbest iradesinin tercihidir. İradesiyle kalpten Allah'a ulaşmayı dilese hak müminlerdendir. Diğerleri ne kadar zorlasa da zorlasa imkansız. Onu kafir kılamazlar. Ama küfürde olan bir insanda, kalpten ulaşmayı dilemeyen bir insanda, bütün dıştaki insanlar onu mümin kılmak için ne kadar zorlasa zorlasın başaramazlar. O asla olamaz. Öyleyse dinin içinde de, dinin dışında da ayetler bize söylüyor, zorlama yoktur. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, kalp zikrini gün içinde yapan kişi daimi zikirde midir? Sevgili kardeşlerim, kalp zikrini yapan kişi daimi zikirde olduğuna dair bir işaret yok. Allah-u Teala'nın daimi zikir sahipleri için verdiği işaret, Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Onlar ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken daima zikrederler. Yani daimi zikrin işareti üzerinde belli, daimi Allah'ın ismini tekrarı. İster ayakta olsun Allah'ın ismini tekrarı yapacak, ister oturuyordur Allah'ın ismini tekrar edecek, ister yanüstü yatarken Allah'ın ismini tekrar edecek. Yani daimi zikrin daimi olarak Allah isminin tekrar edilmesini gerektiğini söyleyebiliriz. Yapılması gereken şey ne olmalıdır? Yapılması gereken şey, etrafımızdaki her şey bize zikri hatırlatmalı ve o hatırlattığı için de biz hemen Allah'ın ismini tekrar etmeliyiz. Muhtemelen Efendimizin daimi zikre ulaşma noktasında bir saat metodu var. Saati işte 52 dakikaya ayarlayarak haftada bir dakika indirmek suretiyle bize o saatin zikri hatırlatması istikametinde bir titreşimi, bir işareti olsun. Diyelim ki saat 52 dakikaya ayarladınız. 52 dakikada bir o saat çalıyor. Bir hafta bu süre içerisinde siz de zikre başlıyorsunuz. Ne kadar süre önemli değil. Ama 52 dakika sonra tekrar size saat titreşimle esasla hatırlatıyor. Siz yine zikre başlıyorsunuz. Bir hafta bu şekilde 52 dakika. Sonra ikinci hafta 51 dakikaya ayarlıyorsun. Bu sefer saat size 52 dakikada değil, 51 dakikada zikri hatırlatıyor. Bir hafta sonra bu sefer 50 dakikada size zikri hatırlatıyor. Ve gittikçe aralıklarını azaltmak suretiyle iki noktayı zikirle birleştirebilirseniz ve bunu 7 gün içerisinde daimi olarak yaptığınızı görürsünüz. O zaman daimi zikre ulaşırsınız inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, ne zaman görevlerimi yerine getirmek istesem nefsime ağır geliyor ve yapamıyorum. Zorlanıyorum. Görevlerimi yerine getirmeyi çok istiyorum ama o an kendimi yorgun hissedip nefsime uyup yapamıyorum. Bu durumda ne yapmam gerekli? Evvela böylesi durumlarda nefsinin görevlerini en üst seviyede yapan kardeşlerimizden destek almalısın. Ve şu suali kendine sormalısın. Allah-u Teala onlara da bu görevleri farz kılmış, bana da. Onlar yapıyorlar, ben yapamıyorum. Öyleyse sorun nerede? Sorun bende. O zaman kardeşlerimizden, siz nasıl yapıyorsunuz? Bu şekilde aşk ve şevkle bu hedefe nasıl ulaşıyorsunuz? Göreceksin ki onlarla konuşmaya başladığın an, onlar zikri, onlar ibadeti, onlar diğer Allah-u Teala'nın ilişkilerini daima öne geçirenlerdir. Yani iki tür insan var. Bir insan der ki, diyor ya Rabbim ben işimi yapayım, sonra sana yöneleyim. Öbür insan da kişi diyor ki, Allah Teala da diyor ki bana yönel ben senin işini yapayım. İşte zikrin yapan, görevlerini en üst seviyede yerine getiren kardeşlerimiz onlar Allah'ı öne geçirenlerdir. Onlar benim için birinci sırada Allah var dediği zaman Allah Teala bana yönel ben senin işini yapayım. Dolayısıyla Allah'ın yardımıyla desteklenen kişilerdir. Ama siz eğer dünyevi işinizi birinci sıraya alırsanız dur ya Rabbim ben işimi yapayım sonra sen işine döneyim. O zaman elbette tökezlemeler oluyor. Özellikle hangi konuda olursa olsun mutlak surette zikri önem almanız. Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu la tulhikum amwalukum ve auladukum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrine alıkoymasın. Men yef'al zalike fe ulâike muhâsirûn. İşte mal ve çocuklar dünya hayatının ziyneti. Sakın dünya hayatı sizi zikirden alıkoymasın. Dünya hayatını zikrin önüne koyarsanız zaman yorulursunuz, bitkin düşersiniz ve geri kalan zaman içerisinde de şeytanın vesvesesi, nefsin hadisatı devreye girerek sizi zikirden soğutabilir. Buna müsaade etmeyin. Hepimiz için yaratılış gayemize uygun olarak Allah'a dost olmak, en üst seviyede Allah'ı zikretmek olmalı inşallah. Allah razı olsun. 8. sual Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Kur'an'ın lafzını Allah'a ulaşmayı dilemeyen din adamları açıklayabilir mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen herkes Allah'a göre sağır, dilsiz ve kördür. Dolayısıyla sağır, dilsiz ve kör olanlar Kur'an-ı Kerim'e ayetlerine mana verdiği zaman sadece kendi zanlarına göre yorumlarlar. İşte Allah Resulü hadisinde diyor ki zandan sakın, zan sözlerin en yalanıdır. Faydasız ilmin sahipleri onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şeytanın da onlara tesiriyle bir emaniye kültür oluşturmuşlar. Sebebi ne? Bunlar sağır, dilsiz ve körlerdir. Ulaşmayı dilemedikleri için hasarlarına Allah engeller koymuş. Hele hele ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmayı inkar ettikleri için ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür ancak ölümle insan ruhla uğraşır dedikleri için Allah Teala onlara rahim esması ile tecelli etmiyor ve onlar hasarlarına engel konulduğu için sağır, dilsiz ve kör olarak ayetlere mana veriyorlar. İşte sağır, dilsiz ve körlerin ayetlere verdiği mana hiçbir zaman hakikat değil, zandır. Ve ayet-i kerimelerde zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Allah Resulü zancılardan önce ilim öğrenin. Zan hakikatin yerini tutamaz. Yani Allah Teala iki grup insandan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'e göre. Zanna tabi olanlar ve vahye tabi olanlar. Vahiy Allah'ın hakikatidir, Allah'ın sözleridir. Zan da insanların düşüncesinin ürünüdür. Ama bu insanlar sağır, dilsiz ve körlerdir. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Nisa 157, En'am 116, En'am 148 siz ancak zanna tabi olursunuz. Yunus 36. Bunların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmazlar. Yunus 66 ancak zanna tabi olurlar. Onlar sadece tahmin ederler. Necm 23 onlar sadece zanna ve nefslerinin arzularına tabi olurlar. Necm 28 onlar sadece zanna tabi olurlar. Zan da hakikati ifade etmiyor. Kur'an lafzını Allah'a ulaşmayı dilemeyen din adamları da açıklayabilir mi? Hayır. Allah razı olsun. Kütahya'dan bir kardeşim muhterem hocam, din adamları ile ayetlerle sohbet ettiğimizde bize ayetlerin nüzul sebebini mutlaka bakmamız gerekiyor diyorlar. Bir ayetin yaşanması için illa aynı nüzul sebebi olması mı lazım? Hayır sevgili kardeşlerim. Kanun şu, esbabın hususiyeti nas'ın umumiyetine engel teşkil etmiyor. Yani anlayabileceğiniz tarzda diyelim ki belediyenin bir yolu yapmasına bir kişi sebep oluyor. Gidiyor belediyeye müracaat ediyor, dilekçe veriyor, girişimde bulunuyor. Bir belediye de karar veriyor, o yolu yapıyor. Ama o yol sadece o yolun yapılmasına sebep olan kişi tarafından kullanılmıyor. O yol artık umuma şamil olan bir yoldur. Herkes kullanıyor. Burada da ayet-i kerimenin özel nüzul sebebi o ayetin genel geçerliliğine engel değildir. Nüzul sebebi tamam almıştır, indirmiştir ama bütün insanları bağlar. Onun için zavallı insanların çoğu bu hakikatin farkında değiller. Bunlar Yahudilere indi, bunlar Hristiyanlara indi, bunlar şuna indi, bunlar indi. Yani neredeyse Kur'an'ın çok az bir kısmı bize hitap ediyor. Onlar Yahudiler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in bütünü herkesin Allah'ın en üst seviyedeki dostu olması istikametinde bir kılavuzdur, bir hidayet rehberidir. Saadet davetidir, reçetesi ve Kur'an-ı Kerim saadet garantisidir. Dolayısıyla onlara bu cevabı verin. Yani ayetler herkese şamil, herkesi bağlayan, herkesin o ayetten alması gereken mesajı evvela öğrenmesi sonra hayatına tatbik etmesi gerekir. Hamele-i Kur'an olanlar, Kur'an'ın bütününe tabi olanlar onlar Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostuna dost olan Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olan onlar da Allah'ın da düşmanıdır. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşimiz Ram Hocam Enam suresi 122. ayete göre ölüyken dirilenler Enam 24'e göre Allah ve Resulünün davetine icabet edenlerdir diyebilir miyiz? Evet. وَمَنْ كَانَ مَيْتَةً فَحَيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَسَلَهُ فِي ظُلُمَاتٍ لَيْسَ خَرَجٍ مِنْهَا كَذَٰلِكَ زُعِنَا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ölüyken, Allah'a ulaşmayı dilememişken ona 12 tane insan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği bir nur verdiğimiz bu devrin imamın ruhu kimse, karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi olur mu? O karanlıklar içinde kalan, çıkamayacak kişi olanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyen, sağır, dilsiz ve körlerdir. Enfal 24'te de İstecibli Rabbikum Ya eyyühellezine aminu İstecibli lillahi resul izâ da'akum limâ yuhyikum. Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Ve alemu annallâhi yehallu beynel mer'i ve kalbi. Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına giriyor. Dolayısıyla ikisi de aynı hakikati var. Daveti kabul edenler 12 tane insanla Allah'ın ölüyken dirilttiği kişilerdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Ben Mardin'den Hasan Yılmaz. Başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz. İnşallah kalbimizden bir sorun var. Arz edebilir miyim inşallah? Arapça okuyabilen herkes Kur'an'daki emirleri anlayabilir mi inşallah? Tekrar başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Arapça okuyabilenler herkes Kur'an'daki emirleri anlayabilir mi? Hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin okuma yazması yoktu. Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah öyle buyuruyor. Ne diyor? Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onu eline yazmıyorsun. Ama Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i kendisine indirildiğine Bilal Sultanı Peygamber Efendimiz en üst seviyede Kur'an'ı bütün sahabeye açıklayan oydu. Ve ise okuma değil. Ne yazık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün insanları bağlayacak olan açıklaması خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ve bir şey daha söylüyor. Ümmetimin annesi Mehdi aleyhisselam. Mehdi aleyhisselam Resulullah'ın birinci derecede varisi. Öyle olmasına rağmen en hayırlı o. Ama bu En hayırlı Mehdi Aleyhisselam'a en hayırlı kılacak olan şey Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'ın öğretisiyle Kur'an'ın lafzını ve yedi ruhunu insanlara öğretti. Onunla vazifeli olduğu için. Öyleyse bu insanın bu hadis-i şerifi insanlar neye indirgemiş? Kur'an-ı Kerim'in okumasını öğrenendir. Hayır, şu anda dünyanın geneline baktığımız zaman 8 milyar insan içerisinde neredeyse %60'tan fazlası, insanın %60'ı Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okuyor. Ama bunların sahabe gibi Kur'an-ı Kerim'i yaşayanları %10'dan azdır. Öyleyse her Arapça okuyan, tahsil yapan veya bir Arap Arapça okuduğu için ayetlerin manasına varması söz konusu değil. Her şeyden evvel cennetin de anahtarı Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek. Bu dilek yoksa profesör olsa dahi o ayetlerden gafildir ve Kur'an kursaklarından geçmeyen birisidir. Öyleyse herkesin bu şekilde yapması lazım. Nitekim Ankebut 49'da bel huve ayatin beyinatin fisdurillezine util ilm. Allah Teala hayır Kur'an-ı Kerim ilim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. İlim verilenler. Şimdi 7 ayet-i kerimede kimlere ilim verilenler kimlerdir bakalım beraberce. Bu ilim verilenler 7 ayet-i kerimede bunlardan bir tanesi de yine Ankebut 49. İşte ilim verilen, bu ilim verilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nahl 27'de kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. Muhakkak ki rezillik ve azap bugün kafirlerin üstünedir. İsra 107. Kendilerine ilim verilenlerin kimseler onlar Kur'an-ı Kerim'i sadece ayetleri okunduğu zaman secde ederek çenenin üstüne kapanırlar. Hac 54. Kendilerine ilim verilenler Resul'ün, Nebi'nin söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu idrak edenlerdir. Kasas 80. İlim verilenler size yazıklar olsun. Ameni olan ve salih amel işleyenler için nefs tezkiyesi daima insanların topladığı paradan daha hayırlıdır. Ankebut 49, Kur'an-ı Kerim, ilim verilenlerin sinelerinde beyan olan ayetlerdir. Rum 55, 56, ilim ve iman verilenler diye. Muhammed 16, kendilerine ilim verilenler. Öyleyse ilim verilenler onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar Kur'an-ı Kerim'deki emirleri okudukları zaman anlayabilen başkalarına da öğreten kişilerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan profesör olsa dahi Yunus 7'ye göre onlar ayetlerden gafildir. Onlar ayetlere yorum yaparlarsa da sadece kendi zanlarına tabi olurlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Sualler ve Cevaplar bölümünün sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruhun hidayeti ve Allah'a teslimi. Birinci sual, hidayet nedir? Allah Teala iki ayet-i kerimede hidayetin tarifini veriyor. Al-İmran 73 Kul innel huda hüdallah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kul innel huda hüdallah. Kul innel huda hüdallah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Al-İmran 20'de Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde de Kul inne hüdallahi vel yuda hidayet Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. İki ayet-i kerimede hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu buyruluyor. Hidayetin muhatabı insansa insandan sadece Allah'ın zatından enferilen ruh seyri sülükle Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşır. Allah Teala Rad 21'de "Vellezîne yesrûne mâ emrallâhu bi'en yüksele." Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi var Allah'a ulaştırırlar. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman insan Hicr 26'da bir fizik bedenin sahibi, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefsin sahibi ve Secde 9'da Allah'ın zatından üfürülen bir ruhun sahibidir. Allah'a ulaşmak sadece ruhun hidayetidir. Ama fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlememesidir. Nefsin hidayeti de nefsin manevi kalbindeki afetlerin %100 temizlenmesi, 19 faziletin sahibi olması ile mümkündür. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını anlatıyor. Ve Allah Teala tam 12 tane ayet-i kerimede bu 73 ayet-i kerim içerisindeki 12 ayet-i kerimede de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının farz olduğunu buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kendisine ulaştırma keyfiyeti Kur'an'ın temelini teşkil ediyor. Ve ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Ruhun hidayeti 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını, fizik ucun hidayeti 4 tane cennet dünya saadetinin %81'ine, nefsin hidayeti de 5. kannet cennet dünya saadetinin tamamına bizi ulaştırır. Hidayetin mütevasına baktığımız zaman Allah Teala hidayeti şöyle açıklıyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Nereye ulaşmak? Tabii ki Allah'ın zatına ulaşmak. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey ruhumuzdur. Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiğimiz gibi 73 ayet-i kerime 12 tane farz ve ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasıdır. Ama ruhun Allah'ın zatına ulaşabilmesi, 7 ayet-i kerimede o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman insanlar iki grup olarak karşımıza çıkıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve delalette olanlar, delalette kalanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve hidayet üzere. Öyleyse kim dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse Yunus 7, bize ulaşmayı dilemeyen kimseler Yunus 11, Yunus 15 bize ulaşmayı dilemeyen kimseler, Yunus 45 ulaşmayı yalanlayanlar, mülaki olmayı dilemeyenler, mülaki olmayı inkar edenler, inkar edenler, o zaman Allah Teala onları delalette bırakıyor ve delalette olanlar için bir hidayetçi yok. 10 ayette delalette olan kişi, mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var ama ulaşmayı dilemeyenler için, delalette olanlar için bir mürşit yok 10 ayet gereğince. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler için Allah Teala 7 ayet-i kerimede onlar için mürşit olduğunu ve kişinin mürşidine tabi olmak suretiyle hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmasını gerçekleştirebiliyor. İşte Bakara 46, mülaki olacaklarına yakın hasıl edenler, Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, Rablerine mülaki olacaklarına inananlar, mülaki olmaya yakın hasil edenler, Rablerine mülaki olmayı dileyenler, mülaki olmayı dileyenler ve ona mülaki olanlar. İkinci sual, ruhun hidayeti ve Allah'a teslimi nasıl gerçekleşir? Allah Teala Şura 13'te Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ ve yeti ileyhi men enüb. Allah dilediğini seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onların ruhunu da Allah kendisine ulaştırır. Zümer 17'de onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Nasıl içtinab etmek? وَعَنَابُ اِلَى اللّٰهِ Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. لَهُ الْبُشْرَى Onlar için müjdele vardır, kulların müjdele. Rum 31'de de مُنِيبِنَا اِلَى Allah'a yönel ve takva sahibi ol. İşte kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse o zaman Allah Teala ona 7 furkan veriyor. Enfal 29'a göre ya eyyühellezine amenu takuttakullaha yecel lekum furkanen. Rum 31'de de münibineyi Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ve bu 7 furkanın sahibi olan kişi Allah Teala mutlaka kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kafa 33. Enam 25'e göre göğsünden kalbine nur onunla açıyor. Ve böylece kişi Allah'ın ismini zikretmeye başladan Allah'ın katından rahmet, fazıl ve selava rahmet ve fazıl geliyor. Fazıllar içeri girmiyor. Rahmet içeriye sızıyor ve kişiyi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olmak o kişinin haccet namazı kılması halinde Allah-u Teala ona kesin mürşit göstereceğini beyan ediyor. Kur'an'ın olmazsa olmaz temel şartı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda kişinin Allah'tan yapacağı taleptir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o hidayet üzeredir. Bu Allah'ın o kişiye düşünce bazında hidayet sağlamasıdır. Ama bir de fiilde hidayet üzere olmak vardır. Ruhun Allah'a dönebilmesi için mutlaka başının üzerine başka bir ruhun gelmesi gerekir. Bu ruh devrin imamın ruhudur. Kişi mürşidine ulaştığında ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkacak. Ve 7 nefs kademesinde Allah'a ulaşıp teslim olacaktır. Ruhun tövbeyle birlikte bizden ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması ve sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması o hidayettir. Yani hidayete ermektir. Allah Teala birçok ayet-i kerimede bu konuyu dile getiriyor ama müşriklerine tövbe etmek Bunun olması onlar şartıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkes hata yapabilir. Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Kim mürşid önünde tövbe ederse, mürşidine yapılan tövbe tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğma aşkına tövbe sona ermez. Öyleyse her halükarda tövbeyle ruhumuz bizden ayrılıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'ın zatına ulaşıyor. Üçüncü sual, ruhun hayattayken Allah'a teslim olması neden önemlidir? Çünkü Allah Teala biz insanlar için sadece mutlu olmamızı istiyor ve mutlu olmamız ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakime üzerinden Allah'ın zatına ulaşması nefsin tezkiyesine bağlı. Nefs tezkiye olmadıkça hiç kimse mutlu olamaz. Öyleyse yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, mutlu olmaksa, ermiş evliya olmaksa o zaman mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği müşterede tabi olmasıyla bu olay tahakkuk eder. Aksi takdirde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hangi amelin sahibi olursa olsun ameli boşa gidiyor. Kehf 100, 300, 405'e göre. Ama Yunus 62-63'e göre bunun tam tersi, Allah'ın evliyası için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdere vardır. Dünyada ahirette mutluluklar vardır diyebiliriz. Müjdere vardır diyebiliriz. Müjde eşittir mutluluk. Biz ruhumuzu Allah'a ulaşmayı dilersek de dilemesek de ruhumuz ait olduğu mekana, Allah'ın zatına ölümle geri dönecekti. Marifet şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Ruhumuzun Allah'a ulaşması bizim büyük ölçüde mutluluk duymamızla müjdelenir. Artık hayattayken zevk almaya başlayan biri oluruz. Allah'ın emrettiği 3 tane cennet dünya saadetin yarısına sahip oluruz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması bizi ermiş evliya kılar. Kim Allah'a ruhen ulaşmayı dilemiyorsa o kişi kurtuluşa eremez. Allah Teala açık ve kesin hükmünü koymuştur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen gideceği yer kesin cehennemdir. Yunus 7. İnnellezine la yercune likana ve radu bil hayati dünya ve etmeuna biha vellezine ayetine gafilun. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutmain olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İşte kazançları sebebiyle gidecekleri yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler Kehf 107, Yunus 107, Yunus 7, Kehf 105, Neml 90 ve Mumin 103. Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler Enfal 29, Mumin 102. Neden? Çünkü Nem 89, Ankebut 5. Evet, ölmeden evvel ölünüz. Ölümle kesin olarak ruh Allah'a ulaşıyor. O zaman ebeden ölmek demek hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın demektir. İşte hadis-i şerifte Allah Resulü ölmeden evvel ölünüz. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırınız demiş oluyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala şu dünya üzerinde yaşarken hidayete ermeyi murad eden herkesin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması gerektiğini söylüyor. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
2: bedenimizi öldüğümüzde teslim ettiğimizde ruhumuz da öbür dünyaya ulaşmış oluyor.
1: Ölmeden önce ulaşmasını istiyor ama Allah.
2: Ölmeden önce Allah'a teslimiyet ederek kendimizi ibadet ederek.
3: Ruh Allah'a, Allah'ın takdir ettiği bir şekilde ulaşır.
1: Allah-u Teala bunun gerçekleşmesi için ilk adımın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklamış. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyor?
2: Dua etmek olarak ben algılıyorum. Dua ederek ben Allah'a ulaşabiliyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek, onun rızasını kazanıp ona yakın olmayı dilemekle alakalı bir şey. Çoğu insan işte cehenneme gitmekten korktuğu için ya da cennet işte güzel göründüğü için iyilik yapar. Fakat bunların hepsinin temelinde bizi bir amaç üzerine yaratması ve o amaca uygun yaşamak olmalı.
3: Dünyada Allah'ın bize verdiği serbest iradeyle iyi veya kötü şekilde seçme iradesine uygun bir şekilde nasıl yaşadıysak, insan yaşadığı gibi ölür derler ya, yaşadığımız gibi öleceğiz inşallah.
1: Ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
2: Açıkçası böyle bir hiçbir zaman böyle bir dua etmedim. Sanki o makamlar çok ulaşılmaz, sanki böyle çok böyle eskilerde yaşayan insanların erişebileceği makamlar gibi geliyor.
4: Allah'ım bana nasip et. Ben de sana ulaşmak istiyorum ya Rabbim. Ruhumu sana teslim eyle inşallah.
0: Misafirimiz evliya olmak konusunda açıkçası hiçbir zaman böyle bir dua etmedim. Sanki o makamlar çok ulaşılmaz, eskilerde yaşayan insanlara erişebilecekleri makamlar gibi geliyor dedi. Evliyalık günümüze erişilmeyecek bir makam mıdır? Evvela kesin bilelim, Adem Aleyhisselam sureti bay ve bayan, herkesi Allah-u Teala kendisine kul olsun, kendisine dost olsun, ruhunu hayattayken ulaştırsın ve evliya olsun diye yaratmıştır. Yani evliyalık herkesin hakkı. Kur'an-ı Kerim'de ya kişi Allah'ın dostudur veya Allah'ın dostu olmayanlar şeytanın dostudur. Ama Allah Teala ezelde kalu bela gününde bizden aldığı ahdi gereğince Yasin 60-61'de Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan ennehu lekum adun mubin ve nebudun azâ sirat-ı müstakim. Allah Teala aleyhi adamulları, ben sizlere şeytana kul olmayacağınız dair ahd almadım mı? Çünkü o sizin düşmanınızdır. Ve bana kul olun, bu da sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. İşte Allah'a kul olanlar, Allah'ın aynı zamanda dostu olanlar, ermiş evliya olanlar. Nereden biliyoruz? Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوَا. Başlangıç noktasında bütün insanlar hem Allah'ın kuludurlar hem de başlangıçta bütün insanlar hem şeytanın kuludurlar aynı zamanda şeytanın da dostudurlar. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوَا وَعَنَابُ اِلَّ اللّٰهِ اِلَى اَمْلُ مُشْرَفَ بَشَرِ اِبَادِ. Araf 27'de اِنَّ جَعَلْنَا شَيَاتِينَ اَوْلِيَا لَلَّذ۪ينَ لَا يُمِنُونَ. Biz şeytanları اِنَّ جَعَلْنَا شَيَاتِينَ اَوْلِيَا لَلَّذ۪ينَ لَا يُمِنُونَ. Biz şeytanları iman etmeyenlere, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere, yani tağuta kul olmaktan kaçınmayanlara dost kılarız. Öyleyse başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkesin hem şeytanın kulu ve dostu olmasıdır. 19 negatif özelliğe baktığımız zaman evet, şeytanın kuludurlar ve şeytanın dostudurlar. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmaksa o zaman bu nasıl gerçekleşir? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَعْغُوتَ. O insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Neyle? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdele vardır, kulların müjdele. Öyleyse herkes başlangıç noktasında şeytanın kulu ve dostu, Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytanın kulu ve dostu olmaktan içtinab ediyor, kendisini kurtarıyor, Allah'ın kulu, Allah'ın dostu oluyor. Öyleyse evliyalık erişilmeyen bir makam değil. Tam tersi, herkesin mutlak surette Allah'ın temel emniyetini getirerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'ın dostu, Allah'ın kulu olması lazım. Evliyanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama burası evliyalık makamların değil. Evliyalığın birinci safhasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. Ankebut 5. Men kâni yercü lika Allahi fenni acerâ ilâh. 7 tane veliaht kademesi bundan sonra gelir. Makamların başlaması kişinin ermiş evliya olduğu noktadan itibarendir. Velayetin sadece başlangıcı değil, baştan sona bütün velayet kademeleri Allah Teala tarafından kesinlikle farz kılınmıştır. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, husinler makamı, ulelvab makamı, ihlas makamı, selah makamı, hepsi bunlar farz. Kur'an'ın 7 ruhu 7 velayet makamında elde edilir. Ama bir de lafzi manası var. O da 7 tesli kademesinde gerçekleşiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala ruhun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması, yani hidayete başlaması için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: İnsanoğlu tek başına bazen yolunu kaybedebiliyor ve gerçekten de bu konuyla ilgili olan insanlara güvenmesi gerekiyor bazı durumlarda. Her ne kadar bu konu günümüzde çok suistimal ediliyor olsa da mürşitlik önemli bir konu ve herkesin bir rehbere ihtiyacı var Allah'a giden yolda. O da yine teslim olmak gibi bir şey herhalde.
3: Bu mürşit illa bir insan olmak zorunda değil. Kitaplar var, getirdiği en son kitap işte Kur'an-ı Kerim, kutsal kitabımız. Peygamber, en büyük mürşit o. Bu bazı insanlar için yeterli geliyor Kur'an ve peygamberin getirdikleriyle ifade etmek. Bazıları için de onun her devirde, her çağda bir temsilcisi gibi bir takım doğruları onu da buldu. Bir takım insanlar olabiliyor. Herkes neye ihtiyacı varsa onunla karşılaşıyor.
2: Onların yollarından ilerlemek, onları örnek almak kendine, onların hayatları gibi yaşamak istemek.
3: Daha insanları zaten Allah başıboş bırakmamış. Kitaba indirmiş, sünnete indirmiş.
1: Nasıl buluruz orayı?
2: Bu konuda ben de çok zorluk çekiyorum açıkçası. Çünkü bence çağımızda özellikle işte bu yaşadığımız dönemde çok fazla kötü haberleri okuyoruz, görüyoruz. O nedenle nasıl bulacağımız konusunda hiçbir fikrim yok.
1: Yani Allah-u Teala istiyor ki hacet namazı kılıp kendisine sormamızı istiyor.
2: Hiç denemedim ama deneyebilirim akşam.
4: Bunu bilmiyordum. Tabii ki de isterim.
0: Misalimiz bir mürşit illa bir insan olmak zorunda değil. Kitaplar var, peygamber var, bu bazı insanlar için yeterli geliyor dedi. Mürşit kavramı kişilerin beklentisine göre mi şekillenir? Hayır. Allah Teala insanı yaratandır, en iyi bilendir. Ve Allah Teala insanlar için sonsuz ahiret ve dünya saadetini istiyorsa bunun mutlaka nefsimizin tezkiye ve tasfiyesi ile mümkün. Mürşitsiz de hiç kimse nefs tezkiye ve tasfiyesi yapamaz. Öyleyse bu kişinin beklentisine göre değil, Allah'ın o kişi için tayinli mürşide tabi olmayı Allah insana farz kılmış. Kardeşlerimiz diyorlar ki kitap var, peygamber var. Evet, Allah'ın Resulü Kur'an-ı Kerim'i en iyi binar olarak Allah tarafından kendisine öğretilmiş. Ama o son nebi, benden sonra nebi gelmeyecek ama benden sonra mürşitler gelecek demiş. O zaman eğer Allah Resulü'nü en üst seviyede mürşit olarak kabul ediyorsa insan, mürşid emrine itaat edilen kişidir. O zaman mürşide tabiyet farzdır. İşte Peygamber Efendimiz benden sonra nebi gelmeyecek ama halifeler, imamlar gelecek. Halife de Allah'ın tayin ettiği mürşittir. İmam da Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Her devirde devrin imamı vardır. Her devirde zamanın halifesi vardır. Bu mürşittir. O zaman peygamberden sonra bu hep kıyamete kadar da var olacaktır. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Tüm bunlar hepsini 7 grup hadiste Allah Resulü kendisinden sonra da mutlaka mürşide tayyip olmasını farz kılmış. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İslam Nuh'un gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Ehl-i Beyt'im Nuh'un gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Ve sizden sonra iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve Ehl-i Beyt'im. Öyle Nuh'un gemisidir. Gemiye binen Necatül gemiye binmesi helak olur. Ehl-i Beyt'im sizin içinizde misali Hazreti Nuh'un kavmi içerisindeki Hazreti Nuh'un gemisi gibidir. Ehl-i Beyt'imin sizin içinizdeki misali Hazreti Nuh'un kavmi içerisinde Hazreti Nuh'un gemisi gibidir. Kim gemiye binerse necat bulur. Kim gemiye binmese helak olur. Öyleyse buradan da anlıyoruz ki mürşide tabi olan necat bulur. Tabi olmayan, gemiye binmeyen helak olur. Allah Teala Maide 35'te sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Peygamber, ey insanlar aranızda iki değerli emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve Ehl-i Beyt'im. Bunlar biri öbüründen daha üstündür. O da Allah'ın kitabıdır. Bunlar havuzun başında bana gelip çatıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar. Bunlar Nuh'un gemisine benzer, binmeyen ise boğulur. Yetmez Allah Teala Ali İmran 112'de Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ipe tutunmak ancak kurtuluşa erdiriyor. Allah Teala'nın dizaynı her zaman en güzel standartlarda gerçekleşir. Mürşidimizi Allah Teala'dan mutlaka istemeliyiz. Mürşid Allah'la kul arasında bir vasıtadır. Mürşid bir insandır. Allah yaratandır. Allah ise o mürşidi yaratandır. O mürşidin kayıtsız şartsız hakimidir, sahibidir. Allah Teala bütün devirlerde mürşitler vücuda getirmiştir. Kesintisiz bir tabiat söz konusudur. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bu tabiat hep var olmuştur. Bir insan mürşidine ulaşmadan önce delalettedir, ancak mürşidine ulaştığı takdirde delaletten kurtulur. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması, ruhun hidayete ermesi manasına gelir mi? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sesin çok, ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması, ruhun hidayete ermesi manasına gelir mi? Hayır. Şirkli olarak Allah'a mülaki olanlara cehennem, şirksiz olarak Allah'a mülaki olanlara cennet vacip olur. Hayattayken ruhun Allah'ın zatına ulaşması şirksiz ulaşmaktır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması ise şirkli ulaşmaktır. Hiç kimse Allah'a ulaşmadıkça hidayete eremez. Ölümden sonra herkesin ruhu Allah'a ulaşacak ama o zaman geç kalmış olacak. Çünkü Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırıp evliya olmamızı üzerimize farz kılmış. Hidayete adım atan kişi eğer hayatta ise mutlaka hidayete erer. Çünkü Allah-u Teala ulaşmayı dileyen bir insandır. Mürşidine ulaşmıştır. Ruhu vücudundan alırım. Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmıştır. Elbette Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Hiçbir kuvvet o kişiyi Allah'a ulaşmaktan men edemez. Konumuza ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre ruhun hidayeti nefsin tezkiyesine dayalı olarak başlar ve nefsin tezkiye olması ise Allah'ın ismini zikretmekle gerçekleşir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Zikir yapmanın önemi Allah'a daha yakın olmak, Allah'ın adını geçirmek kalpten, ona ibadet etmek, teslim olmak yani. Zaten zikir ederek ona teslim oluyorsun. Zikir yapmak her zaman kendimize nefsimizin tehlikesini hatırlatmak aslında. Zikrettiğimiz zaman sadece işte dudaklarımızı kıpırdatmamız ya da işte sürekli onu 1000 kere, 2000 kere söylememiz değil. Aslında o zikrettikçe o hal üzerine giriyoruz.
3: Allah'ı unutan kalpte ben huzur olacağını düşünmüyorum. Allah'ı unutan kalpte şeytan ve vesvesesi olur ancak.
1: Ne hissediyorsunuz zikir yaparken? Ne yaşıyorsunuz?
4: Yani sanki hiçbir şey düşünmüyorum. Aklıma sadece o var. Yaptıktan sonra kendimi bir huzurlu hissediyorum. Hani yapmazsam da vicdanım sızlıyor yani. Mesela günde bir salavat çekmek yani. Çok mu zor?
3: Allah'ın adını andıkça huzur buluyoruz pek çok şeyde. Dünya, bazen unuttuğumuz oluyor dünyalı kaygılara. Aklımıza gelip de Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın isimlerini zikrederek başladığımızda tabii Allah bizi teskin ediyor. Onu biz hissediyoruz, görüyoruz zaten.
4: Zikri bir süre sonra saymayı bırakıyoruz. Kaç tane söylediğimizi unutuyoruz. Çünkü hani bir şekilde transa mı geçiyoruz artık diyeyim. Hani bir şekilde dünyadan kopmuş oluyoruz.
1: Zikir yapan insanda neler değişir sizce?
3: Gerçek manada eğer bunu kalben inanarak mutmain bir şekilde yapıyorsa mertebesinin sonu yok onun yani.
0: Bir misafirimiz zikir yaparak Allah'a teslim oluyorsun. Allah'a olan teslimiyetimizin artışında zikrin etkisi nedir? Birebir paralel ilişki var. Allah'a ulaşmanın bir tek yolu var. Zikir. Başka bir yolu yok. Zikirsiz teslim hiç kimse için mümkün değil. Artan zikrimize paralel olarak nefsimizdeki giderek afetler azalır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşırız. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum sevgili hocam. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Ruhun Allah'a teslimiyle Allah'a kul olmak arasında bir ilişki var mıdır inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Ruhun Allah'a teslimiyle Allah'a kul olmak arasında bir ilişki var mı? %100 ilişki var. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Zariyet 56 ve ma halaktal cinni vel insi illa liyabudun. Ama Allah'a kul olmak mutlak surete yedi kademeli nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a vasıl olması Allah'a teslimiyle mümkündür. Bu din Allah'a teslim olmayı içerir. Allah'a teslim olmaksa Allah'a kul olmaktır. Ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim olduğu zaman vücuda gelen olay birinci kulluktur. Bir insanın Allah'a kul olmasıyla sırat-ı müstakim arasında çok kesin bir ilişki söz konusudur. 4 tane sırat-ı müstakim var. Hepsi ayrı ayrı hidayeti gerçekleştirecek olan bir yollardır. Ruhun sırat-ı müstakimi 21. basamakta tamamlanır. Ruh hidayete erer. Ruhumuzun hidayetinin tamamlanması birinci kulluğa ulaşmaktır. Onu ihata ediyor. 7 safa kul olmak var. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safa kul olmak. Mürşide tabiyet, 2. safa kul olmak. Ruhun Allah'a teslimi, 3. safa kul olmak. Fizik ucunun Allah'a teslimi, 4. safa kul olmak. Nefsin Allah'a teslimi, 5. safa kul olmak. İhlas, 6. safa kul olmak. Ve iradenin Allah'a teslimi, 7. safa kul olmak olarak ayetlerde yer almış durumda. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfakın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-sarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah-u Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah-u Teala'dan talepte bulunsan Allah affeder.

0: Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi.
1: Fatiha ma's salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir pazar sohbetinde tekrar birlikteyiz. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederek inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi pazar sohbetlerimizde ayetler ve bu ayetlere uyan hadislerin ışığında sohbetimizi sürdürüyoruz. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kur'an Allah'ın ezeli ve ebedi ilmini ihtiva eden yegane kaynaktır. Kur'an Allah Resulüne indirilen son şeriat kitabıdır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak mucizeyi mutlaka vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse hayatımızı Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'le konuşmalıyız. Kur'an-ı Kerim'le görmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'le yürümeliyiz. Kısacası Kur'an ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Eğer bunu hangi oranda başarabilirsek o oranda da sonsuz huzur ve saadeti biz yaşamış oluruz. Bilmeliyiz ki Allah'ın insanların elindeki hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hiçbir şey yokken o vardı ve yaratmayı diledi, kainatı yarattı. Üç asıl ve üç dakikaç olmak üzere 6 tane alem ama Allah alemlerden müstanidir. Hadis-i şerifi hatırlayın, yerime göğüme sığmadım ama mümin kulumun kalbine sığdım. Buradan murat Allah-u Teala'nın mekana ihtiyacı yok, zamana ihtiyacı yok. Zamandan mekandan münezzeh olan Allah bütün kainata hakim, sadece hükümleri gerçekleşiyor. Her saniye her an Allah'ın dediği oluyor. Eğer biz insanlar da bu şuurla, bu ilim ve irfanla hayatımızı Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim edersek bu dünya bize cennet olur. Ama hiç unutmayın, bize Allah bir serbest irade vermiş. Cüz-i irade. Dilediğimizi yapabiliriz. Fakat bu dilediklerimizi, irademizi Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uydurursak, Kur'an-ı Kerim'le hayatımızı tanzim edersek, burada da cenneti yaşarız. Ölüm sonrası hayatta da Allah'ın bizlere hazırladığı 7 tane cennet var. Yok, eğer irademizi keyfimize göre kullanır da hayatı harbur haman savurursak, daha doğrusu biz insanlar nefsimize göre bir hayatı yaşarsak o zaman bu dünyada kişiye cehennem olur. Ölüm sonrası hayatta da kesinlikle gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, sahibimiz Allah. Hepimiz mahlukuz, yaratılmışız. O bizi yaratmış. Bizimle Allah arasındaki ilişki sevgiye dayalıdır. Her ne kadar bazıları Allah'tan korkun, Allah'tan korkun deniyorsa da bizimle Allah arasında bütünüyle sevgi vardır. Eğer korkuyu devreye alacak olursanız, korku sevginin kaybedilmesi korkusudur. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin sevgi noktasında örnek gösterdiği annelerdir. Gerçekten de şu anda zahiri alemde Allah'ın var ettiği ne kadar mahlukat varsa en üst noktada

Anne ile çocuk arasındaki sevgi zirve gösterilebilir. Hatta kısalarda anlatılır. Evlat annesini parça parça etmiş, doğramış. Bir çuvala koymuş, bir yere atacak. Ama yolda ayağı sürçüyor. Ve o parça parça edilen annenin kalbi dile geliyor. Evladım, ayağın acıdı mı? Buradan anlıyoruz ki karşılıksız sevgi Allah-u Teala'nın dizaynı içinde annede tezahür ediyor. Öyleyse hepimiz anne ile çocuk arasındaki sevgiyi örnek alıp normal standartlarda bütün mahlukata bu sevgiyi yansıtmalıyız. Sevgiyi göstermeliyiz. Bir bedevi geliyor Allah Resulüne, diyor ki: "Ya Resulullah, yaşım 70, işim bitmiş ama söylediklerin hepsine katılıyorum. Kesinlikle söylediklerini A'dan Z'ye kadar doğru tasdik ediyorum. Fakat bana öyle bir şey söyle ki bu tebliğ ettiğin dinden hiçbir şey kaçırmış olmayayım." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cevap veriyor: "Et-tazimul emrillah, eşşefakatu halkillah." Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Öyleyse öncelikle hükmün sahibi Allah'tır. O hepimizi yaratmıştır. Ve Allah'ın hükümlerine göre biz hayatı yaşarsak, sonuçta bütün mahlukatı seven, Allah tarafından en çok sevilen, Allah'ın en üst noktada kemalata ulaştırdığı iradesini de Allah'a teslim eden sahabe gibi birisi oluruz. Herkese bu kapı açık mı? Evet sevgili kardeşim, herkese bu kapı açık. Ama hiç unutmayın, bir başka gerçeğimiz daha var. Allah'ın en şerefli varlık olarak yarattığı insan sadece ruhtan ibaret değil. Bir de bir nefsimiz var. Eğer yaratılışa ayetler çerçevesine bakacak olursak ne görüyoruz? Allah Teala Hicr 26'da "Lakad halaknal insane min salsalin min hamain mesnun." Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir barcıktan biz insanları Allah Teala bir fizik bedenle halk etmiş. Et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan doktorların ihtisas alanı. Bütün zahiri alemdeki doktorlar, tıp fakültelerinden mezun olan doktorlar hepsi bu fizik beden üzerinde ihtisas sahibidirler. Ama bu doktorların farkına varmadığı, belki de bilmediği bir ikinci vücudumuz daha var, nefsimiz. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde "Ve nefsin ve ma sevvaha." Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Dizayn edilen bir nefsimiz var ve bu nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, geçen bir kardeşimiz bize sual sordu. Bu zahiri alemde her gün teknikte birçok keşifler yapılıyor, araştırmalar yapılıyor. İnsanların eğitim muhtevası içinde yapılan araştırmada şu sonuca varılmış: her insanın şu zahiri alemde gerçekleştireceği 19 tane ayrı davranış biçimi var. 20 tane değil, 13 tane de değil. 19 tane ayrı davranış biçimi var. O zaman Kur'an çerçevesinde buna bakacak olursak ne görüyoruz? Nefsimiz eğer tezkiye ve tasfiye edilebilirse, sahabe gibi kemalata ulaşabilirsek, 19 tane pozitif davranış biçimi her an sergileyebilir. 20 tane değil, 18 tane de değil. Allah'ın yarattığı mahlukat içerisinde insanoğlu nefsini tezkiye ve tasfiye ederse Kur'an çerçevesinde 19 tane pozitif davranışını sergileyebilir. Yok eğer kendine düşeni yapmasa, nefsi emmarede kalırsa, nefsin manevi kalbindeki 19 afet muhtevası içerisinde davranışlarını sergilese, o kişinin de 19 tane ayrı negatif davranışı var. Evet, şu dünya gezegeninde hadi 8 milyara ulaştık. 8 milyar üzerinde hangi araştırma yaparsanız yapın, göreceksiniz ki sadece Allah'ın tespit ettiği sonuca ulaşırsınız. 19 tane ayrı negatif davranış biçimi,
19 tane ayrı pozitif davranış biçimi. Bizler özellikle tasavvuf çerçevesinde dini yaşayan, sahabe gibi Resulullah'ın sünnetini yaşayan kişiler olarak hedefimiz ne? Hedefimiz evvela Allah-u Teala'nın bize başlangıçta verdiği 19 tane afetle mücehiz olan nefsin 19 tane negatif davranışını sergilemek değil, bunları törpüleyerek, bunları kontrol altına alarak en sonunda nefsimizi tasfiye etmek suretiyle sahabe gibi, Allah'ın dostları gibi 19 tane pozitif davranışı sergileyebilen bir kamil insan olmak. Allah'ın bizlere gösterdiği hedef bu. İki cihan saadeti ve 19 tane pozitif davranışlarını sergileyebilmek. Nasıl başaracağız? Allah Teala zaten bunun imkanını bize vermiş yaratılışta. Hiç kimseye bahşetmediği ruhu Allah'ın zatından Allah bize üfürmüş, insana üfürmüş. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Suma sevaha ve nefaha fi min ruhi." Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruhta da 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır vesaire 19 tane haslet. Ruh Allah'ın emrindendir. Ruhun negatif bir şey yapması söz konusu değil. Geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman genellikle insanlar sadece insanı iki vücuttan ibaret bilirler. Fizik, beden ve nefs. Nefs iyi olursa ruh olur, kötü olursa nefs olur. Hayır, yaptığımız Kur'an ayetlerinin araştırmasında kesinlikle bunun böyle olmadığını gördük. Neyi gördük? Nefsle ruhu birbirinden ayıran tam 12 tane özellik var. Ayetler ışığında karşılaştırmalı olarak ifade ediyoruz ki evet, nefs berzah alemine ait bir vücudumuzdur. Ruh ise Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Öyleyse Allah'ın zatından üfürülen ruhun nefs iyi olursa, ruh kötü olursa nefs olayı geçerli değil. Eğer kardeşimiz o slaytı da bize gösterebilirse, normal olarak nefse ruhu birbirinden ayıran tam 12 tane özellik var. Evet, şu anda ekrana geldi. Nefse ruhu arasında 12 tane fark. Nefs seva edilmiştir. Ama Allah-u Teala ruhu zatından bize üfürmüştür. Nefs tezkiye olma emriyle sorumludur. Ama ruhun tezkiye ihtiyacı yok çünkü ruh Allah'ın emrindendir. Nefs başlangıçta nefsi emaredir ama ruh ahsendir. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya sahiptir. Nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var ama ruhta da 19 tane haslet var. Kısacası sıralarsak, nefs ölümü tadar, ruh ise Allah'a döner. Nefs berzah alemine aittir, ruh Allah'ın emrindendir. Nefs azap görür, ruh ise azap eder. Nefs şer işler ve zulmeder, ruh ise asla ve asla şer işlemez, zulmetmez. Nefs cennet ve cehenneme gider, ruhun cennet ve cehennemle asla bir alakası yok. Nefsin serbest iradesine karşılık, ruh Allah'ın kontrolündedir. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır, ruh dilediği bu zaman vücuttan ayrılabilir. Nefs çift yönlü bir varlıktır, değişebilir pozitif istikamette. Ruhun tek yönlü bir varlık olduğunu kesinlikle bilmemiz lazım. Öyleyse insanlara ne söylüyorsak söyleyelim, mutlaka Kur'an'a uyması lazım. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Allah'ın sözlerinin diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın mahlukatına olan üstünlüğü gibidir. O her şeyin sahibidir. Hiçbir şey yokken ol emriyle bütün kainatı yaratmıştır. 6 tane alemden oluşan kainatı Allah Teala ilim ve rahmetiyle hepsini kuşatmış. Ve her şeyi de insan için yaratmıştır. İnsanoğlu öyle bir varlık ki Hazreti Ali'nin deyimiyle ifade ediyorum. Ey insanoğlu diyor, derdin var sende onu bilmiyorsun. Dermanın var sende onu görmüyorsun. Bütün kainat senin içine yerleştirilmiş. Sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? Evet, bütün her insan aslında kainatın küçük bir modeli. Yani kainat eğer makro alemse, insan da mikro alem. Veya Arapça ifadesiyle alemi ekber,
alemi sahir. Alemi ekber bütün kainatı, alemi sahir de insanın kendisi olarak ifade edebiliyoruz. Bizler bu dünya gezegeninde yaşıyoruz. Bu dünya gezegeni alemi ekberin içerisinde nereye tekabül ediyor? İnsanın tam kalbine tekabül ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya gezegeninde yaşayan bizler, bizler için Allah'ın vaaz ettiği iki tane yol var. Birisi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği irşat yolu, diğeri de gay yolu. Birisi Allah'ın yolu, diğeri de şeytanın yolu. Üçüncü bir şık yok. Ya siz Allah ilesiniz veya Allah'la değilseniz şeytan ilesiniz. Üçüncü bir şık mümkün değil hiç kimse için. Öyleyse Allah Teala bize ne istiyor? Bizden hep benimle beraber olun, beni zikredin, emirlerime itaat edin, ben sizi mükafatlandırayım, size müjdelerimi vereyim, bu dünyada da cenneti yaşayın, ölüm sonrası hayatta da 8 cennetin sahibi olun, 7 cennet değil. Yunus ne diyor? 8 cennetten bahsediyor. 8 cennetin kapısı. Açıldı gökler kapısı, rahmet dolu hepsi. 8 cennetin kapısı açılır Allah diyor. Evet. Öyleyse bugünkü sohbetimizde nereye işaret ediyoruz? Tövbe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala Tövbe 20'de? Ellezine amenu. Bunlar ki amin oldular ve haceru ve hicret ettiler ve cahidu fi sebilillah bi emvalihim enfusihim ve Allah yolunda mallarıyla ve nefsleriyle cihat ettiler. Azemu derecatin indallah. Onlar Allah katında en üst seviyedeki derecenin sahipleridir. Ulaike mül faziyun, onlar felaha erenlerdir. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada Allah Teala hepimize not veriyor. Akil ve bali olduğumuz noktadan itibaren her saniye her an ya derecat kaybediyoruz ya derecat kazanıyoruz. Şer işliyorsak derecat kaybediyoruz. Seyyiat işliyorsak derecat kaybediyoruz. Günah işliyorsak derecat kaybediyoruz. Birine zulmediyorsak derecat kaybediyoruz. Ama eğer derecat kazanın bir fiil söylüyorsanız, hayır işliyorsak derecat kazanıyoruz. Hasenat işliyorsak derecat kazanıyoruz. Sevap işliyorsak derecat kazanıyoruz. Adaleti gerçekleştiren bir fiil işlerin içindeysek derecat kazanıyoruz. Öyleyse yine iki yönlü bir durumla karşı karşıyayız. Bizim fiillerimizden derecat kazandığımız fiiller var, derecat kaybettiğimiz fiiller var ve bunların hepsi her saniye her an dört tane melek tarafından, kiramen ketim melekleri tarafından amel defterimize kaydediliyor. Kıyamet gününde ister Allah Teala rakamlı kitap desin, ister amel defteri desin, ister hayat kitabı desin, her halükarda yapa geldiğimiz bu fiillerden Allah Teala hepsini kaydetmiş ve ondan bizi sorumlu tutuyor. İşte bu ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: onlar ki amene oldular. Ondan sonra hicret ettiler. Ondan sonra cihat ettiler. Mallarıyla ve nefsleriyle. İşte onlar en üst seviyede derecatın sahibidirler. Yani salahtaki insanları Allah Teala ifade ediyor. Azemu derecatin. Kur'an-ı Kerim'de dört tane kavramla ifade edilen kişileri görürseniz ayetlerde, bilin ki onlar salihlerdir. Nedir salihlerin birinci özelliği? Fevzül azimin sahibi olmaları. Salihlerin ikinci özelliği? Ecrün azimin sahibi olmaları. Salihlerin üçüncü özelliği? Fevzül hazzül azimin sahibi olmaları. Salihlerin dördüncü özelliği de fetül azimin sahibi olmaları. Azimle ifade edilen dört tane unsur, o insanların kesinlikle salihler olduğunu net olarak anlayabiliriz. İşte Allah Teala onlar kurtuluşa erenlerdir. Onlar en üst seviyede derecatın sahibidirler. Acaba bu derecatı kazanan insanlar nasıl bu noktaya ulaşmışlardır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sual soruluyor. Ayet ve ayete uyan hadis. Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda yapılan cihada hangi amel denktir? Allah yolunda yapılan cihada hangi amel denk gelir? Başka bir amelle ona güç getiremezsiniz diyor.
Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cihattan daha büyük bir amel yok diyor. Nefse karşı cihattan daha büyük bir amel yok. Bu cihadın başlayabilmesi için ne lazım? Bu cihadın başlayabilmesi için Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesine gitmeniz lazım. Men kâne yercü likâllâhi fenne acrâlâhâd. Kim Rabbine likâllâhı dilerse, ulaşmayı dilerse mutlaka onun vakti gelecektir. Ama Rabbinize kavuşabilmeniz, ruhunuzu hayattayken Rabbinize ulaştırabilmeniz bir şarta bağlı. Nefse karşı cihat. İşte hemen ayet-i kerimenin devamında Ankebut 5'te onu ifade ediyor. Ankebut 6'da Allah Teala "Men cahede fennema yucadü li nefsi." Kim cihat ederse kendi nefsiyle cihat etsin. Kim cihat ederse kendi nefsiyle cihat etsin. Öyleyse Allah Resulü hadisinde ne buyuruyor? Allah yolunda cihattan daha büyük bir amel var mıdır ya Resulullah? Hayır diyor. Daha büyük bir amel yok ve başka bir amelle ona güç getiremezsiniz diyor. Hatta soruyu soran kişiler ikinci kere tekrar ediyorlar. Yani cihattan daha büyük bir amel var mı? Hatta üçüncü kere tekrar ediyor, soruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde ne diyor? Her seferinde aynı cevabı veriyor. Bir başka amelle ona güç getiremezsiniz. Yani cihattan daha büyük bir amel yok. Başka bir deyimle zikirden daha büyük bir amel var mı? Hayır. Bir başka hadis-i şerifinde Allah Resulü şöyle buyuruyor. Her şeyin başı İslam. Orta direği namaz ve doruk noktası cihattır diyor. Öyleyse nereye giderseniz gidin dinin doruk noktası, en zirve noktası neymiş? Cihat, zikir. O halde biz nefsimize karşı cihadı neyle başarabiliriz? Zikirle. Allah-u Teala'nın Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesine belirttiği وَاسْكُرِ اسْمِ رَبِّكَ Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismi Allah. Nerede zikredeceğiz? Ayet-i kerimede Allah cevabını veriyor. Rad 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَعِينُ قُلُوبُمْ ذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَعِينَ Onlar ki amin oldular ve Allah'ın zikriyle kalbi mutmain oldu. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse doyuma ulaşmak, tatmin olmak, mutluluk neyledir? Mutluluk sadece ve sadece Allah'ın zikriyledir. Allah Teala zikri farz kılmış. Bu ara sıra zikir Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde belirtiyor. Allah Teala çok zikri de farz kılmış. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde "Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikren kesire." Allah'ı çok zikirle zikredin. Çok zikir 24 saatlik zaman diliminde ne kadar zamana tekabül ediyor? En az 13 saat ve daha fazlası. Öyleyse zahitlerden olmak istiyorsanız günün 24 saatlik zaman diliminde en az 13 saati zikirle geçireceksiniz. Allah'ın ölçüleri böyle. Çok zikredenlerden. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir başka hadisinde şöyle buyuruyor. Fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikredin. Öyleyse her zaman risk var. Siz biraz sonra ifade edeceğim şekilde Allah'a ulaşmayı kalben dilerseniz, Allah bu talebi kalbinizde görürse, Allah'ın verdiği söz gereğince Allah mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Ve siz ermiş evliyadan birisi olursunuz. Bu Allah'ın herkese bir lütfudur. Tevrat'taki ifadesi lütuftur. İncil'deki ifadesi müjdedir. Kur'an'daki karşılığı hidayettir, hediyedir. Aynı kökten gelme. Bu kim kalpten ulaşmayı dilerse, geri kalan, lüzumlu olan her neyse Allah o kişiye karşılıksız veriyor. Ve o kişiyi ermiş evliyadan kılıyor. Ama olay bununla bitmiyor. Bu noktadan itibaren eğer o kişi Allah'ın zikir emrine itaat etmezse, eğer yozlaşmanın içine girerse, zikrini unutur, zikrini bırakırsa, o zaman yozlaşma başlar, o zaman fısk olayı gerçekleşir. Kimdir fasıklar? Fasıklar Allah-u Teala'nın
Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmaktan şüphe edenler. Kimdir fasıklar? Mürşitten şüphe edenler. Kimdir fasıklar? Ayetlerden şüphe edenler. Öyleyse şüpheden beri olmak istiyorsanız Allah'tan şüphe etmeyeceksiniz. Kalbin ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın Resulüne şüphe etmeyeceksiniz. Kesinlikle %100 itaat edeceksiniz. Ve Allah'ın ayetlerinden şüphe etmeyeceksiniz. Allah'ın her söylediği söz, Allah'ın kelamı hak ve hakikattir. Ve siz onunla hayatınızı tanzim edeceksiniz. İşte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'ı çok zikredin. Çok zikir bu açıdan bizi gerçekten bir dönüm noktasına ulaştırıyor Allah indinde. Zahitlerden kılıyor. Kur'an-ı Kerim'de zühdle alakalı bir ayet-i kerime söz konusu. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesi. Onlar diyor Yusuf'a karşı zahittiler. Onu az bir bedelle sattılar. Bir tarafta Yusuf Allah'ın bir sevgilisi, bir peygamberi, yaşadığı dönemde huzur namazının imamı, öbür tarafta da bir dünya var. Yusuf'a karşı zahit olanlar neye değer veriyorlar? Dünya hayatına değer veriyorlar. Dünya hayatına değer verenler Yusuf'u değersiz görüyorlar. Ama Allah'ın bizden istediği ne? Allah'ın bizden istediği Yusuf'u dünyanın önüne geçirmek. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları ölür. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmasın. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki bu halife huzur namazının imamı olmasın. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki huzur namazının imamı hidayete erdiren olmasın. Allah'ın kanunu, sünnetullahı bu. Onun için İmam Rabbani Hazretleri ne diyor? İnsanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Biraz sonra ifade edeceğim gibi Efendimiz'den öğrenmiş olduğumuz Kur'an'daki İslam'ın 7 safhası. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimi. 7 safhanın 7'si de farz. Ve bütün Allah dostları şu merhaleleri, safhaları birer birer aşmışlar. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet, kurbiyet, ubudiyet ve kutbiyet. Onun için İmam Rabbani Hazretleri'nin söyledikleri yerli yerine oturuyor. İnsanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Allah'ın nebisi, Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamber yaşıyorsa, asaleten devrin imamı odur. Asaleten yeryüzündeki Allah'ın halifesi odur. Asaleten hidayete erdiren de odur. Asaleten şefaat yetkisi de ondadır. Ama Maide suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, her devirde peygamberler yoktur. Peygamberler arasında fetret dönemi vardır. Bu fetret döneminin varlığı halinde Allah'ın kavim resulleri arasından seçtiği bir kişi secde 24'e göre Allah-u Teala tarafından vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. O zaman İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözü yerli yerine oturuyor. İki yolla hidayete ermek mümkün. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Ya bir velinin eliyle ya bir nebinin eliyle. Son nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'se, ondan sonra nebi gelmeyecekse, o zaman kıyamete kadar insanlar hidayete ermek istiyorlarsa, bunun yolu nereden geçer? Evliyadan geçer, velilerden geçer. İşte Allah Teala'nın zikrettiği, Resulullah'ın da ifade ettiği 7 tane hadiste, bizzat Allah Resulü buyuruyor ki, benden sonra nebi gelmeyecek, ben son nebiyim, ama benden sonra imamlar gelecek, halifeler gelecek. Birinci hadis, benden sonra nebi gelmeyecek, nübüvvet benimle sona ermiştir, benden sonra halifeler ve imamlar gelecek, onlara itaat bana itaattir, onlara isyan bana isyandır. E şimdi günümüzde mikrofon tutuyoruz, İslami yaşayan kardeşlerimize, diyorsunuz ki, senin bir mürşidin var mı, imama tabi misin, nedir durum? Hayır diyor, ben kimseye inanmıyorum, ben sadece Kur'an'a inanırım, ben sadece Peygamber Efendimiz'e inanırım. Tamam diyoruz.
%100 sen haklısın. Şimdi Kur'an bunu söylüyor. Kur'an diyor ki Ahzab 40'a göre وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ اَبَا مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّب۪ي Kur'an Resulullah'ın nebilerin sonuncusu olduğunu ifade ediyor. Resulullah da hadisinde bunu bildiriyor. Ama aynı Resulullah bak ne diyor? Diyor ki benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Benden sonra alimler ve halifeler gelecek diyor. Şimdi orayı unutuyor. Bir kısmını alıyor, orayı unutuyor. İşte hadis bütünü bu. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halifeler gelecek. E sevgili kardeşim, eğer sen Kur'an'a inanıyorsan, eğer sen Resulullah'a inanıyorsan, Kur'an Allah'ın kelamıdır, hadisler de Resulullah'ın kelamıdır. İkisine de inanıyorsan, o zaman Allah Resulü diyor ki benden sonra nebi gelmeyecek ama imamlar gelecek, halifeler gelecek. Alimler gelecek, halifeler gelecek. Ve Allah Resulü size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Sevgili kardeşim, Hazreti Ali'nin deyimiyle Kur'an'ın hedefine Fatiha. Fatiha'nın hedefine Bismillahirrahmanirrahim. Ve daha devam ediyor. Buraya kadar sadece ifade etmek istiyorum. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet, hidayetin hedefi de mutluluk. Öyleyse ne yapmamız lazım? Şu Fatiha'yı hayatımıza tatbik etmemiz lazım. Namaz kılmak herkes kılıyor. Ama Fatiha'sız bir namaz olabilir mi? İmkansız. Mutlaka Fatiha okuyacaksınız. 7 ayetten oluşan Fatiha baktığımız zaman başında ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah Teala'ya hamd ediyoruz. O alemin Rabbi olan hamd ettiğimiz Rabbimiz, o hem Rahman'dır hem Rahim'dir. Rahman esmasıyla şu zahiri alemler, sadece zahiri alem dünya değil. Astrofiziklerin tespitiyle söylüyorum. 100 milyar galaksi, her galakside 100 milyar yıldız. Ve güneşimiz o yıldızlardan sadece bir tanesi. Varın siz düşünün, bunlar ortalama sayılar. Sonsuz bir kainatı Allah Rahman esmasıyla yaratmış. Fizik alem itibariyle söylüyorum. Bir de bunun fizik ötesi görmediğiniz tam 5 alem daha var. Ne var? Karşı zahiri alem var. Gayb alemi var. Karşı gayb alemi var. Emr alemi var. Karşı emr alemi var. Tam 5 tane görünmeyen alem var. Bir de bu 5 alemi de ilim ve rahmetiyle kuşatan yokluk var. Bunların hiçbirisi 5 duyu organıyla algılayamıyoruz. Bunları Allah Teala neyle tecelli ediyor? Rahim esmasıyla. Rahman esması herkes için geçerli. İşte şu anda kardeşimiz slide'da gösterdi. Herkes için işte zahiri alem, karşı zahiri alem, gayb alemi, karşıt gayb alemi, emr alemi, karşıt emr alemi ve bütün bu 6 alemi de ilim ve rahmetiyle kuşatan yokluk. Allah'ın zatı, biliyorsunuz Allah-u Teala her şeyi yarattı. Hadis suresinin 4. ayet-i kerimesinde ve arşa istiva etti. Huvellezi halaka semavate vel erdi fisteti eyyam sümastavu alil arş ya'lemu ma yilucu fil erdi ve ma yilucu minha ve ma yinzulü minas semai ve ma yilucu fiyâ. O gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı, göğün yükseleni daima bilir. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. O sizinle beraberdir. Şu anda Rabbimiz zatıyla değil, ilim ve rahmetiyle hepimizi kuşatmış durumda. Bizimle beraber her saniye, her an ve kalbimizdekini biliyor. Rabbimize talep sahibi isek kesinlikle ve kesinlikle derecat kazanıyoruz. Yok nefsimize tabiysek, dünyanın peşinden gidiyorsak, kafamız dünya ile meşgulse de o zaman da derecat kaybediyoruz. O zaman sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'a giden yol evvela Allah'a aminu olmaktan geçer. Kimdir aminu olan kişi? Yine Kur'an tarif ediyor. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Nuh aleyhisselam diyor ki kavmine, tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum. Ya kavmi ma eselukum aleyhi malen. Şu anda ben tebliğ yapıyorum. Siz beni dinliyorsunuz.
Ben bundan dolayı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretimi kim veriyor? Allah veriyor. Siz dinleyerek derecat kazanıyorsunuz. Ben de konuşarak derecat kazanıyorum. Bu derecat Rabbimizin bize verdiği ücret midir? Evet. Ahiret hayatımız da bu derecata bağlı. Dünya hayatımız da bu derecata bağlı. Yani hepimiz kendi cephemizden çalışıyoruz ve onun karşılığını Rabbimiz bize veriyor. Öyleyse ekstradan şimdi mesela beni dinliyorsunuz. Sizden para alsam bu faiz olmaz mı? Faiz olur işte. Onun için Allah Teala diyor ki hayır diyor. Tebliğime karşı Nuh Aleyhisselam sizden ben ücret istemiyorum. Benim ücretimi Rabbim veriyor. Derecat kazandırmakla bana veriyor. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben mama bitardillezine amenu. Ben bu amenu olanları yanımdan kovamam. Ennehum mulaki rabbuhum. Onlar Rablerine mülaki olacaklardır. O zaman amin olan kişi kimmiş? Amin olan kişi Allah'a mülaki olmayı dileyen kişidir. Kur'an içerisinde araştırıyoruz. Acaba bu mülaki olmak ayetlerde nasıl geçmiş? Çünkü bütün her şeyin doğrusunu kim bilir? Allah bilir. Ve Kur'an da Allah'ın kelamıdır. Bakıyoruz, inceliyoruz. 7 tane ayet-i kerimede mülaki olmayı dilemeyenler delalette kalıyor. Delalette olanların da gideceği yer cehennem. İşte ayetler. Yunus 7. Bize ulaşmayı dilemezler. Mülaki olmayı dilemezler. Yunus 11. Bize ulaşmayı dilemezler. Rad 27. Yunus 15. Bize ulaşmayı dilemeyenler. Yunus 45. Bize ulaşmayı dilemeyenler. Furkan 21. Mülaki olmayı dilemeyenler. Rum 8. Mülaki olmayı dilemeyenler. Secde 10. Mülaki olmayı inkar edenler. Tam 7 tane ayet-i kerime mülaki olmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor ve delalette olanlar için bir mürşit yok. Bunlar Kur'an'ın ayetleri. Bunlar Allah'ın kelamı, Kur'an'ın ayetleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a giden yolda ne demişti Allah Resulü? Her şeyin başı İslam. O zaman mülaki olma nedir? Mülaki olma Allah'a teslim olma talebidir. Şu dünyada iki tür insan yaşıyor. Teslim olma talebinin sahibi olanlar ve teslim olma talebinin sahibi olmayanlar. Teslim olma talebinin sahibi olmayanların gideceği yer neresi? Cehennem. Bu dünyada da cehennemi yaşarlar. Teslim dininden başka bir din var mı? Hayır. Enne dini handallâhul İslam. Allah'ın katından din İslam'dır. Âl-İmrân 85. Men yaptuğu gayri İslami dinen felen yukbeli. İslam'dan gayri bir din arayan o din kendisinden kabul olmaz. Adem babamızın dini İslam'dı. Nuh Aleyhisselam'ın dini İslam'dı. İbrahim Aleyhisselam'ın dini İslam'dı. Musa Aleyhisselam'ın dini İslam'dı. Süleyman Aleyhisselam'ın dini İslam'dı. Eyyub Aleyhisselam'ın dini İslam'dı. Zekeriya Aleyhisselam'ın dini İslam'dı. Bütün peygamberlerin dini İslam. Tek bir din var olmuş kainatta. Allah tektir. Onun en sevgili mahluku insanlar bu dini yaşamakla mükelleftirler. Ve bu dini yaşayanlar istisnasız sadece tek bir dini yaşarlar. Bu din Arapça adıyla İslam, babamız İbrahim'in nisanıyla Hanif dini. Bunun dışında başka bir din söz konusu değil. Onun için Âl-İmrân 85'te İslam'dan gayri bir din arayan o din kendisinden kabul olmaz. Âl-İmrân 83'te Efe gayri dinillâh yebgûne. Size Allah'ın dininden başka bir din mi söyleyeyim? وَلَهُ أَسْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعَنْ اَوْ كَرَهًا. Göklerde ve yerlerde olanların hepsi isteyerek ve isteyemeyerek her şey ne olmuştur? Allah'a teslimdir. İsteyerek ve istemeyerek. Ölüm istemeyerek Allah'a teslim olmadır. Ama hayattayken isteyerek Allah'a teslim o neymiş? Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o nasıl birisidir? O isteyerek Rabbine teslim olmak isteyen. Onun için Allah'a ulaşma dileği aynı zamanda nedir? Allah'a ulaşma dileği dünya hayatını yaşarken isteyerek Rabbine teslim olma talebidir. Madem ki Rabbimiz sizin için İslam'ı seçtim. Öyle buyuruyor. Maide suresinin 3. ayet-i kerimesi. El yevme ekmeltu lekum dinekum.
وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَدَيْلُوا لَكُمْ اِسْلَامَ دِينًا. Dininizi tamamladım. Nimetim olan Kur'an-ı Kerim'i de tamamladım. Ve sizin için İslam'ı seçtim. Allah bizim için İslam'ı seçmiş. Adem babamızın döneminde Allah Teala Adem'in çocuklarına hitap ediyor. Rabbiniz sizin için İslam'ı seçti. Nuh Aleyhisselam döneminde Nuh Aleyhisselam'ın evlatlarına hitap ediyor. Rabbiniz sizin için İslam'ı seçti. İbrahim Aleyhisselam döneminde evlatlarına hitap ediyor. Rabbiniz sizin için İslam'ı seçti. İslam'ı seçti, İslam'ı seçti. Yani Allah'ın İslam'ın dışında başka bir din vaaz etmemiş. Musevilerin dini de İslam, Hristiyanların dini de İslam, Budistlerin dini de İslam. Yani İslam'dan gayri bir din yok. Bu din Allah'a teslim olmadır. Belki insanlar diyecekler ki ya benim bir dikili ağacım yok bu dünyada. Neyim var ki Allah'a teslim edeceğim? Sevgili kardeşlerim, karşılıksız Allah size bir fizik vücut vermiş. Söyledik. Bu dünya hayatını yaşayabilmeniz için bir bedenin sahibisiniz. Karşılıksız size bir nefs vermiş. Bila bedel. Para ödemediniz. Allah onu size vermiş. Karşılıksız zatından size ruh üfürmüş. Karşılıksız şu zahiri alim, şu kainatta sizi cüz'i iradenin, serbest iradenin sahibi kılmış ki iradesi olmayan melekler size secde ediyor. Dikkate bakın. Allah Teala ne yapıyor? Adem'i yaratıyor, ruhundan üfürüyor ve meleklere ve cinlere secde edin ona diyor. Meleklerin hepsi ne yapıyorlar? Secde ediyorlar. Secde ediyorlar. Dolayısıyla Allah'ın bize verdiği nimetler sonsuz. Sayılmakla bitmez ve tabii bu nimetlerin edasını yerine getirmek, o da bizim vazifemiz. Bunu yerine getirmekle vazifeliyiz. İşte Allah'a giden yolun giriş kapısı demek ki neymiş? Ameni olmaktan geçiyor. Ameni olmak neymiş? Ameni olanlar Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Allah'a mülaki olmayı dileyen, Allah'a ulaşmayı dilemek demek ki neymiş? Teslim, Allah'a teslim olma talebi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Rabbine beyan ediyor. Ben Rabbim sana teslim olmak istiyorum. Bu dilden olabilir mi? Hayır, geçerli değil. Allah kalbe bakıyor. Mesela Peygamber Efendimiz'in döneminde sahabe gibi gelip Peygamber Efendimiz'e tövbe edenler var. Biat edenler var. Ama Allah onların ne diyor? Hem Hücurat 14'te hem Fetih 11'de diyor ki hayır. Siz iman etmediniz. Kâletil Arabu amennâ. Araplar biz mümin olduk. Kullem tüminu. Hayır, siz mümin olmadınız. Lakin kullu eslemen İslam dairesine girdik deyin. Lema yedhulil imâne fî kulûbüküm. Kalbinizin içine iman girmedi. Kalbinizin içine iman girmedi. Bir kişinin dine girmesi var. Bir de sevgili kardeşlerim, dinin kişinin içine girmesi var. İman kalbe girerse din insanın içine girer. Siz dine girebilirsiniz. İşte Araplar, devler de gelmişler. Resulullah'a ne yapmışlar? Biat etmişler, tövbe etmişler. Ama Allah nereye bakıyor? Kalplerine bakıyor. Hayır diyor. Siz İslam dairesine girdik deyin. Ama kalbinizin içine iman girmedi. Yani siz sahabe gibi kalben Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi. Hangi ayet gereğince? Zümer 17'ye göre. Zümer 17'de ne diyor Allah Teala? وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Neyle? وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Nasıl 7 ayeti kerimede mülaki olmayı dilemeyenler delalette kalıyor. Delalette olanların da 7 ayet grubu gelince gideceği yer cehennemse, Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede enab, yünip, münüple Allah'a yönelmeyi de tam 7 tane ayette açıklıyor. İşte 7 tane Allah'a yönelme. Rad 27'de Allah Teala dilediğini delalette bakır. Ama ve yehdi ileyhi men enab. Yehdi, kendisine ulaştırır kimi? Men enab, Allah'a yönelen kişi Allah kendisine ulaştırır. O zaman sevgili kardeşlerim, sizin ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırabilmesi için Allah sizden ne istiyor? Sizden Allah'a yönelmenizi, sizden Allah'a teslim olma talebinin sahibi olmanızı, bunu da dilden değil neyle? Kalpten yapmanızı istiyor. Çünkü Allah kalbe bakıyor. Rad 27 öyle. Rum 31 keza öyle. Münibine ileyhi ve takkuhu.
kalpten Allah'a yönelin ve böylece takva sahibi olun. Lokman 15. Vettebi sebile men enabe ileyye. Bana ulaşanın yoluna tabi ol. Zümer 17. Sahabe. Vellezine neştenebu tağut an ya'buduha ve anabilallahi. Allah'a yönelin ve böylece kendinizi tağuta kul olmaktan kurtarın. Zümer 54. Allah'a yönelin ve böylece Allah'a teslim olun. Şura 13. Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse, kalben ulaşmayı dilerse Allah onun da ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'a yönelmekten bahsediyor. O zaman ayet-i kerimemize gelirim. Neydi, ne diyordu Allah Teala? Vellezine amenu ve haceru. Onlar ki amen oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve haceru, hicret ettiler. Şimdi hicret açısından bakalım konumuza. Hicret ne demektir? Allah Teala Ankebut suresinin 26. ayet-i kerimesinde Hazreti Lut Hazreti İbrahim'e iman ediyor. Hazreti Lut Hazreti İbrahim'e iman edince ne diyor? Diyor ki fa amenlehu Lut. Kale enni muhacirun ila Rabbi. Ben Rabbime hicret edeceğim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hicret iki türlüdür. Bir günahlardan kaçınma, bir de Rabb'e vasıl olma. Evet. Ne diyordu Allah Resulü hadisinde? Kişinin niyeti, hicreti Allah ve Resulü neyse mükafatı da ondan gelir. Ama kişinin niyeti bir dünyalık, sevdiği bir kadınsa ona ulaşır, onunla hicreti biter. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Bizim kesinlikle Kur'an muhtevası içerisinde Allah'a ulaşmayı kalben dilememiz lazım. Dilediğimiz an amenü oluyoruz. Ondan sonraki icra edeceğimiz şey neymiştir? Vaceru. Hicret edeceğiz. Kime hicret? Hicret, Allah'a hicret. Tıpkı kim gibi? Lut aleyhisselamın Hazreti İbrahim'e iman ettiği zaman ondan sonra ne diyor? Ben Rabbime hicret edeceğim. Rabbe hicret edenler Rabbe neyi ulaşıyor? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtu. Ruhumuz bizden ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Öyleyse ilk 7 basamak amin olma basamağı. Ondan sonra ne geliyor? İkinci 7'li basamak hicret, Rabbe hicret. Rabbe hicretin var olabilmesi için mutlak surette gök kapılarının sağ açılması lazım. Gök kapıları mürşide tabi olmadan açılmaz. Ayet-i kerime Araf 40. وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتْتُوا اَبْوَابُ السَّمَاءِ. Gök kapıları açılmaz. Gök kapıları ruhunuza açılabilmesi için mutlak surette sizin mürşidinize tabi olmanız lazım. Yani devrin imamının ruhuna arif olmanız lazım. Ne diyordu Allah Resulü? الْاَنَ فِي الدَّارِ نَفَقَةٌ فَتَعَرَّدُوا. Size ruh verenler gelecek, onları arayın, bulun. وَمَنْ لَمْ نَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ فَلْيَمُوتُ مَتَيْتِعَانِيَةٍ. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartlarıyla ölür. Öyleyse amin olmanın arkasından ne geliyormuş? Hicret. Hicret, ondan sonra ne geliyor? Ondan sonra da cihat geliyor. Evet. Ne demişti Allah Resulü? Her şeyin başı İslam. Bu Allah'a ulaşma dileği talebidir. Orta direği namaz. Hacet namazı kılıp mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Ne demiştik Fatiha'da? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz. Errahmanirrahim. O alemlerin Rabbi olan Allah hem Rahman'dır hem Rahim'dir. Maliki Yevmiddin, din günün sahibi. Ondan sonra başlıyor işte. İyyâke na'budu. Sadece sana kul oluruz. Başlangıç noktasında bütün insanların 19 tane negatif özelliği var. Kim ne dese desin, herkes ama herkes ama herkes 19 tane negatif özelliğin sahibi. Bakın, ayetlerden gafildirler Yunus 7-8'e göre. Hüsrandadırlar Zümer 65'e göre. Helaktedirler Enam 6 Yunus 13'e göre. Şirktedirler Zümer 65'e göre. Küfürdedirler Sebe 20'ye göre. Delalettedirler Rad 27'ye göre.
Şeytanın kulu dostudurlar Zümer 17'ye göre. Takva sahibi değiller Rum 32'ye göre. Mümin değiller Sebe 20'ye göre. Hidayete değiller Yunus 45'e göre. Huşu sahibi değiller Enam 43'e göre. Dinde fırkalara ayrılmışlardır Enam 43. Sağır dilsiz ve kördürler. Allah'ın rahmetine ümit kesmişlerdir Hicr 56'ya göre. Fısktadırlar Bakara 26'ya göre. İsyandadırlar. Fitnededirler. Zalimdirler, cahildirler. Herkesin durumu 19 tane negatif özelliğin sahibi ayetlerle Allah-u Teala tespit ediyor. Ama ne zaman bu kişi 19 negatif özellikten kurtuluyor? Kalben ulaşmayı dilediği an, başka bir deyimle, Allah'a teslim olma talebini Allah'a bildirdiği an. Diyelim ki siz Rabbinize teslim olmayı bildireceksiniz. Mektubu nereye yazıyorsunuz? Kalbinize. Sadece ve sadece hangi talepleriniz Allah'a ulaşıyor? Evet, kalbinizden Allah'a ulaştığınız talep. Dilinizden çeşit çeşit şeyler söyleyebilirsiniz. Ama onlar için Allah katında bir kıymeti yok. İşte Maide 41. Maide 41'de Allah-u Teala, ey Allah'ın Resulü, onlar ki ağızlarıyla iman ettik diyorlar. Ama kalpleri iman etmiyor. Ey Resul, ağızları iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Yunus burada ne diyor Yunus? İçi kafir, dişi Müslüman çok. Yani kişi diliyle Müslüman ama kalbiyle ne? Kalbiyle küfürde. Neden? Kalbiyle Allah'a teslim olma dileği talep etmiyor. Etmeyince Allah-u Teala devamlı kalbe bakıyor. Siz Rabbinize bir şey ulaştırmak istiyorsanız kesinlikle bunun yolu nereden geçer? Kalpten geçer. Onun için bizimle Allah arasındaki ilişki dua üzerine kurulmuştur. Allah Resulü de dua için ne diyor? Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Yani ne demek? Yani kalbinizden dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani dua kalpten değilse Allah katında bir kıymeti var mı? Hayır. Allah Teala ona cevap vermiyor. O zaman üçüncü şıkka geldik sevgili kardeşlerim. Demek ki haccet namazı kılacağız. Haccet namazıyla mürşidimizi Allah'tan isteyeceğiz. Ve Fatiha'ya geldiğimiz zaman Fatiha'da ne diyor? Malik yevmidin. İyyâke na'budu. Sadece sana kul oluruz. Başlangıç noktası herkes tağutun kulu durumunda. O zaman ne yapması lazım? Sadece sana kul oluruz. Kalben ulaşmayı dilemesi lazım. İkinci etapta ve iyyâke nesta'in. İstihaneyi mürşidimizi sadece senden isteriz. İstihanenin mürşid olduğunu nereden biliyoruz? Tam 7 tane ayet-i kerime bize bu cevabı veriyor. İşte 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala istihanenin mutlaka Allah'tan istenmesi gerektiğini buyuruyor. Fatiha 5, Fatiha 45, Maide 35, Bakara 153, Nisa 75, Araf 128, Enam 105, Yusuf 18 ve Enbiya 112'de İstihanenin mutlaka Allah'tan istenmesi gerektiğini buyuruyor. İstihane eşittir mürşid. Şah-ı Nakşibend Hazretleri ne diyor? Şah-ı Nakşibend Hazretleri diyor ki Allah-u Teala rızasını itaatte, kabulü duada, velileri de halkın içinde saklar. Sizin Rabbinize itaat eden bir kul olduğunuz neye dayanarak söyleyebilirsiniz? Kalben ulaşmayı dilediğiniz an. Kalben ulaşmayı dilemezseniz ne yaparsanız yapın siz Allah'a göre nesiniz? İsyan eden birisisiniz. Allah Resulü hadisinde ne buyuruyor ki kim Allah'ın davetine icabet etmezse o Allah'ın Resulüne asi olmuştur. Allah ve Resulüne asi olmuştur. Öyleyse Allah'a ulaşma dileği alelade bir dilek değil. Mutlak surette yerine getirmeniz gerekir ki siz kalben ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an evet siz Allah'a göre itaat eden birisisiniz. Onun için Allah Resulü Allah İmran 132'de Allah ve Resulüne itaat edenler لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ onlar Allah'ın rahmetine mazhar olurlar. O zaman Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hemen ikinci yedili basamakta da haccet namazı kılıp ne yapacaksınız? Mürşidinizi Allah'tan talep edeceksiniz. 7 ayet-i kerimede istihanenin mutlaka mürşitten istenmesi gerektiğini buyuruyor. Maide 35 يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللّٰهَ Aminu ittakullaha ve abtehu ileyhi vesilete. Vesileyi mutlaka Allah'tan isteyiniz.
Ve cahidü fisebili. O zaman ikinci yedili basamakta ne yapmanız lazım? Haccet namazıyla vesileyi Allah'tan istemeniz lazım. Allah'tan isterseniz Allah Teala huşu sahiplerini gösterir mi? Evet, Bakara 45. Kimdir huşu sahipleri? Huşu sahipleri ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar. Hangi ayetler bunu söylüyor bize? Bakara 46 ve Bakara 156. Bakara 46'da ne diyor? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهَمْ مُلَاكُوا رَبُّهُمْ وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Yani Bakara 46'da onlar ki hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracağından ve ölümle bir kere daha ruhun Allah'a döneceğinden emindirler. Yani ruh iki şekilde Allah'a ulaşıyor. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşıyor. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli kim olursa olsun. Ama Allah'ın bizden istediğine, Allah'ın bizden istediği hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmanın sebebi ne? Nefs tezkiyesi olmadan hayattayken ruhumuz Allah'a ulaşabilir mi? Hayır. İşte Allah bunu istiyor. Ve biz talep sahibi olduğumuz an ruhumuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bunun yapabilmesi için nefsimizin %51 oranında nurlanması lazım. Bunu kim yapıyor? Allah yapıyor bizim için. Bizi o kadar seviyor ki tarifi gayrimümkünsüz. Biliyor bizim mutsuz ve huzursuz oluşumuzun arkasında ne var? Sadece nefsimiz var. Dikkat edin, insanların kimi ise konuşanız konuşun. Hep şikayet ediyor. Aslında şikayet edenlerin hepsi aslında kimden şikayet ediyor biliyor musunuz? Evet, ey Allah razı olsun. Sözde başkaları var. Komşudan şikayet ediyor, eşinden şikayet ediyor. Ne bileyim, devletinden şikayet ediyor. Herkesten şikayet ediyor. İsimler onlar. Ama realitede sadece kimden şikayet ediyor? Nefsinden. Şeytan bile ne diyor? İbrahim 22'de. İş olup bittikten sonra. Şeytan der ki, Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim. Ama ben vaadimden caydım. Ben hep size yalan söyledim. Fakat ben size bunları zorla yaptırmadım. Ben sizi nefsinizi davet ettim. Siz de benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın. Kimi kınayın? Yani benden neye şikayet ediyorsunuz? Nefsinizi şikayet edin. Nefsinizden. Dolayısıyla bütün kötülüklerin arkasında kim var? Bizim nefsimiz var. İşte Hazreti Adem babamız. Allah'ın yasak ettiği ağaçtan yiyince Allah hatırlatıyor. Ya Adem, sana bu ağacı yasaklamadın mı? Yasakladın ya Rabbim. Şeytan sana düşmandır demedin mi? Dedin ya Rabbim. Öyle sen niye yaptın? Hamd eder şükür eder ki babamız Adem, ben nefsime zulmettim. Yani hatayı üzerine alıyor. Ben nefsime zulmettim. Bana rahmet ve merhamet etmezsen hüsrana düşenlerden olurum. İblis ne yapmış? İblis de secde emrine isyan etmiş. Allah Teala ona da sormuş. Ey İblis, ben sana secde emrini verdiğim zaman seni bundan alıkoyan nedir? İblis diyor ki ben ondan hayırlıyım diyor. Beni ateşten onun çamurdan yarattın. Adem babamız ben nefsime zulmettim diyor. İblis ne diyor? Hayır diyor. Ben ondan ayrıyım diyor. İddiasını ispat eder. Bir kere daha ona diyor ki tanıyor. Bir daha soruyor ki acaba pişman olur mu İblis? Hayır diyor. O zaman Allah Teala'dan müsaade istiyor İblis. Kıyamete kadar bana müsaade ver. Göreceksin ki ben senin yolun üzerine oturacağım. Benden üstün kıldığım bu Adem Aleyhisselam onun zürriyetini ne yapacağım? Hepsini saptıracağım. Sadece muhlis kullarım hariç. Muhlis kullar. Kimdir muhlis kul? Muhlis kul nefsinin manevi kalbindeki 19 tane afeti tamamen temizleyen kişi. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Helekel nasu illel alimun. Helekel alimun illel amilun. Helekel amilun illel muhlisun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Alimler de helak olur, ilmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak olur, muhlisen müstesna. Ve yine bir bedevi Allah Resulüne geliyor. Ya Resulullah diyor, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Allah Resulü cevap veriyor, ilmi öğren. Buradaki ilmi Kur'an-ı Kerim. Ya Resulullah, ilmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlminle amel et. Ya Resulullah, amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım?
muhlislerden ol. Ve nitekim bu konuda kıyamet gününde Allah Resulü anlatıyor.

insanlar için, nefsin için yaptın ve insanlar sana ne kadar kahraman desinler diye yaptın. Zaten sen de ona ulaştın yani. İkinci kişiye geliyor, diyor ki ben sana bu kadar mal verdim. Ne yaptın ey kulum? Kesinlikle ya Rabbim ben senin yolunda harcadım, tükettim, insanlara verdim. Hayır diyor, yine sen yalan söylüyorsun. İnsanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Kimdir bu? Yine Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Çünkü Allah kalbe bakıyor. Allah yapılan amelin kim için olmasını istiyor? Kendisi için olmasını istiyor. Bakıyor yok. Ve o da ne yaptığı ameli boşa gidiyor. Geliyoruz. Mal verdiği kişiye. Ha, ilim verdiği kişiye. Sana ben ilim verdim. Ne yaptın ey kulum? Ben herkese anlattım vesaire. Yine diyor yalan söylüyorsun. İnsanlar sana ne kadar alim desinler diye. Üçünde de dikkat edin, kişi amel yapmış ama ameli boşa gitmiş. Kimdir ameli boşa gidenler? Ameli boşa gidenler kalpten Allah'a teslim olmayı dilemeyenler. Öyle mi değil mi? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ulaike lezine keferu bi ayati rabbihim ve likai. Onlar Allah'ın ayetlerini ve likai Allah'ı inkar ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işin odak noktasında ne var? Ulaşma dileği, ulaşma dileği, ulaşma dileği. Ulaşmayı dilediniz. Allah Rahim Esma-i Hüsna tecelli etti. Peş peşe Enfal 29'a göre size 7 Furkan verdi. Ve 7 Furkan'ın akabinden mutlak surette Allah kalbinize hidayetle ulaşıyor. Kalbinizi kendisine çeviriyor. Göğsünüzden kalbinizden nüronlar açıyor. Kim bunları yapıyor? Allah Rahim Esma-i Hüsna kendisi yapıyor. Ve 4 kalp şartının sahibi olan siz, Allah'ın ismini tekrar etmeye başladığınız an Allah'ın katından rahmet geliyor ve kalbinize sızmaya başlıyor. O sızan rahmetle huşu sahibi oluyorsunuz. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. Kim huşu sahibi ise, hacet namazını kılarsa Allah ona mürşit gösterir mi? Evet. Mürşit görmek önemli mi? Eğer Allah'ın Resulü'nün açıklamasına bakarsanız o kadar önemli ki. Allah Resulü buyuruyor ki benden sonra nübüvvet yok. Ama mübeşşirat var. Bak ne diyordu? Benden sonra nebi yok, nebi gelmeyecek. Ama imamlar, halifeler gelecek. Benden sonra nebi yok, kim gelecek? Alimler, halifeler gelecek. Ama bir şey daha düşünüyorum. Benden sonra nübüvvet yok ama mübeşşirat var. İşte mübeşşirat dediği ne? Siz hacet namazı kılarsanız o imamı Allah size gösterecek. Siz hacet namazıyla müşrikinizi Allah'tan sorarsanız o halifeyi size gösterecek. Siz onu sorarsanız o alimi size gösterecek. Yani Allah'ın yetki verdiği insanlar var. Allah'ın mürşitleri. Mevlana kendisi müderristi. Ama normal standartlarda kitaplardan ilmini öğrenmişti. Fakat ne zaman Şems geldi Mevlana'ya karşılaşınca ne diyor Şems? Mevlana'ya diyor ki sen ilmini kimden aldın? Mevlana da kitapları gösteriyor. Tamam diyor, bak bu kitaplardan aldım diyor. Şems kitapları elin tersiyle atıyor, suya atıyor. Mevlana çok kızıyor. Öfkeleniyor. Sen diyor kim oluyorsun benim kitaplarıma hakaret ediyorsun? O zaman Şems Allah'ın kendisine verdiği ledünü ilimle, Allah'ın talebiyle auzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim diyor ve sudaki o kitapları alıyor, tozlarını üfleyerek Mevlana'ya teslim ediyor. Mevlana bu durum karşısında hayretler içinde kalıyor, diyor ki ben zannediyordum ki benden daha ilim kimse, bir kimse yok. Ama galiba bu vatandaşın ilmi benden çok daha ötede. Ve sen diyor Şems, ilmini kitaplardan aldın, biz de ilmimizi Allah'tan aldık. O zaman Mevlana anlıyor ki aslında kitaplardan değil, ilmin Allah'tan alınması lazım. İşte Allah'tan alınan ilim o imamın ilmidir. Allah'tan alınan ilim o halifenin ilmidir. Allah'tan alınan ilim o Resul'ün ilmidir. Allah'tan alınan ilim Allah'ın tayin ettiği vazifenin ilmidir. Siz ilmi oradan alırsanız o zaman Allah-u Teala onun vasıtasıyla size verecektir. O zaman Allah'ın güzelliklerine bir bir sahip olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki cihat deyince cihada denk bir amel söz konusu değil. Cihadın da bu çağdaki cihat nasıl bir cihattır? Kim söyleyecek? İlimle cihat. Yani hani Bedevi diyordu ya Resulullah'a, bana öyle bir şey söyle ki ben hiçbir şey kaybetmiş olayım.
Etta

0: Azimu le emrillah şefakatu halkillah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. İşte bize düşen kesinlikle Allah'ın emrine itaat. Nedir bu Allah'ın emirleri? Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın bir emri mi? Evet. Mürşide tabiyet Allah'ın bir emri mi? Evet. Ruhun Allah'a teslimi Allah'ın bir emri mi? Evet. Fizik gücün Allah'a teslimi Allah'ın bir emri mi? Evet. Nefsin Allah'a teslimi Allah'ın bir emri mi? Evet. İhlas Allah'ın bir emri mi? Evet. İradenin teslimi Allah'ın bir emri mi? Evet. Tek tek ayetlerle sahabe bunları yaşamış. İşte Kur'an-ı Kerim'de 7 tane hedef emir ve sahabenin bu 7 emri yerine getirdiği. Zümer 17'ye göre sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mümtehine 12'ye göre hepsi Resulullah'a biat etmişler. Rad 21'e göre herkes ruhunu mutlaka Allah-u Teala'ya teslim etmiş. Alimen 20'ye göre fizik vücut teslimini yapmışlar. Zümer 16'ya göre, 18'e göre nefs teslimi ve Bakara 139'a göre hepsi ihlasa ulaşmış. Tövbe 100'e göre de herkes irade teslimine ulaşmış. O zaman başlangıçta cahiliye dönemi yaşayan bu bedeviler birbirinin can düşmanı iken bu Kur'an'daki 7 tane hedefimi yerine getirmek suretiyle ne yaptılar? Hepsi can dostu oldular. Hepsi birer uzman o günün şartları içerisinde Resulullah'ın varislerinden oldular. Ve nitekim sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, biz dinimizi senden öğrendik. Ama sen son nebisin. Senden sonra dini kimden öğreneceğiz deyince Resulullah buyuruyor ki benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayet edersiniz. Neden sahabeye Allah Resulü böyle diyor? Çünkü sahabenin Kur'an ayetleriyle bu 7 safhanın 7'sini de yaşadığını biliyor. Gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayet edersiniz. Hazreti Bekir'e tabi olursanız hidayet edersiniz. Hazreti Ömer'e hidayet edersiniz. Hazreti Osman'a hidayet edersiniz. Hazreti Ali'ye hidayet edersiniz. Sahabeye hidayet edersiniz. Tabiine tabi olursan hidayete erersin. Tebe-i tabiine tabi olursan hidayete erersin. Ama hidayete ermek tabiyet olmasa olmaz şart. Tabiyetsiz bir hidayet imkansız. Tabiyetsiz bir hidayet imkansız. Sanim Yusuf Hazretleri ne diyor? Diyor ki imansız cennete giden yok.
1: Ya Rabbim.
0: %100 kesinlikle öyle. Ama tabiyetsiz ruhunu Allah'a ulaştıran yok. Tabiyet yoksa hiç kimse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah Teala'nın koyduğu kural bu. Kanunlar belli. Nurani rabıtalarla Allah Teala insanları birbirine bağlamış. Ayetler çerçevesine baktığınız zaman evet, tabiyetsiz hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ermiş evliya olmak neyle mümkündür demek ki? Mutlaka tabiyetle. Hamd eder, şükrederiz hepimiz. Mürşidimize tabi olduk mu? Evet. Hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan istedik mi? Evet. Allah bize gösterdiği mürşide ulaştık mı? Evet. Tabiyetimizi gerçekleştirdik ve şu anda çoğu zaman söyledikleri için ifade ediyorum. Kardeşlerimiz konuşmaya başlayınca siz bu ilmi kimden aldınız diyor. Yunus demiyle biz bu ilmi mürşidimizden aldık. Ne diyordu Yunus? Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okur isen aktan karayı, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Kadılar, müftüler cümle geldiler. Kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. Gel ey kardeş, şimdi gidelim böyle. Nice aşıkların bağrını dele. Cebrail delildir Ahmet'e bile bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yunus Emre bunda mana var dedi. Bir kamil mürşide sen de var dedi. Hazreti Musa'ya Hızır'a var dedi. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. İşte o kamil mürşid kimdir? O Kur'an'daki 7 safhanın 7'sini de yaşayandır. Ulaşmayı dilemiştir. Mürşidine tabi olmuştur. Ruhunu teslim etmiştir. Fizik vücut teslimini yapmıştır. Nefsini Allah'a teslim etmiştir. İhlasa ulaşmıştır ve iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Teslimi külliyle Allah'a teslim olduğu için hacet namazı kılarsanız Allah Teala da hacet namazıyla onu size gösterdiği, tayin ettiği kişidir. Alerde birisi değil. Ve dikkat edin, başlangıç noktasında insanlar ya mürşidi mürşit olarak görürler veya mürşidi asla kabul etmezler. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ifade bu. Mesela Hazreti Ebu Bekir Resulullah'a baktığı zaman Resulullah'ı Allah'ın Resulü olarak gördü. Ama Ebu Cehil Resulullah'a baktığı zaman Ebu Talib'in yetimi olarak gördü. Halk arasında bir söz var. Nuh diyor ama ne demiyor? Peygamber demiyor. İşte bu Nuh deyip peygamber demeyenler kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyince kesinlikle Nuh diyor. Ama peygamber demiyor. Ebu Cehil gibi. Sen Ebu Talib'in yetimisin ama sen Allah'ın Resulü değilsin diyor. İşte bu Allah'a ulaşma dileğiyle Allah Teala Resulü Resul'ün kimliğiyle bize tanıtıyor. Rahim esması ile tecelli ediyor. Kapalı sistemleri açıyor. Açtığı zaman gerçekten biz onu tanımaya başlıyoruz. Tıpkı Şah-ı Nakşibend Hazretleri ne diyordu? Allah rızasını itaatte. Demek ki sevgili kardeşlerim niyet edilir Allah rızası için. Ama o Allah rızasına kavuşabilmemiz neye bağlı? Allah'a itaate bağlı. Allah'a itaat hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Bak incelemeniz, bakın işte 73 tane ayet-i kerime burada belli. 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere Allah bize farz kılıyor. 12 kere bize farz kılıyor. E şimdi sevgili kardeşlerim kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse ne yapmış oluyor? Bu 19 ayet-i kerimeye karşı çıkmış oluyor. Ulaşmayı dilemediği takdirde 19 ayet-i kerimeye karşı çıkıyor. Yetmez. 12 farz emre de karşı çıkıyor. Farz, Şah-ı Nakşibend Hazretleri Allah rızasını itaatte. Öyleyse Allah'ın sizden razı olmasını istiyorsanız ne yapmanız lazım? İtaat etmeniz lazım. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Dilerseniz Allah sizden razı olur mu? Birinci sefer razı olur. Kur'an-ı Kerim'de 7 sefer rıza var. O 7 sefer rızayı da hemen size gösterelim. Ulaşmayı kalben dilediğiniz an Allah birinci sefer rıza ile sizden razı. Hangi ayete göre? Zümer 7'ye göre. Allah mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci sefer rıza ile sizden razı. Hangi ayete göre? Mücadele 22'ye. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz an Allah sizden razı. Hangi ayet-i kerimeye göre 3 sefer rıza? Fecir 28. Fizik vücut teslimi yaptığınız zaman Allah sizden razı. Hangi rızayla? 4. safa Fetih 18. Nefsinizi teslim ederseniz 5. safa ile sizden razı. İhlasa ulaşırsanız 6. safa rıza ile sizden razı. Ve iradenizi Allah'a teslim ederseniz Allah 7. safa rıza ile sizden razı. Öyleyse rıza sadece bir noktasal şeyden ibaret değil. Geniş bir yelpaze içerisinde sahabenin olgunlaşma dizaynına uygun olarak Allah-u Teala'nın rızasını net olarak bir görebiliyoruz. O zaman sevgili kardeşlerim ikinci yedili basama ayetimizde dikkat edin. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Amin oldunuz ve ulaşmayı dilediniz. وَهَاجَرُوا Ve siz ne yaptınız? Rabbime ben hicret edeceğim dediniz. Rabbe hicret etmenin yolu nereden geçer? Tabiyetten, mürşidinizi Allah'a sormaktan geçer. Hacet namazı kıldınız. 7 ayet-i kerimede istihaneyi Allah'tan isteyin. Siz de istediniz, Allah size gösterdi. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. O zaman cihat başlıyor. Demek ki nefsinize karşı cihadın başlayabilmesi için ne lazım? Mutlaka tabi olmanız gereken bir kumandan. Nasıl savaşa giderken baş bir kumandan olmadan kişi savaşabilir mi? İmkansız. Nasıl o yoksa, başınızda da koruyucu bir Allah'ın mürşidi yoksa cihat edemezsin. Cihat başlıyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ Hem malınızla hem de nefsinizle cihat etmek. Malınızla ve nefsinizle. Nefsle cihadın yegane anahtarı neymiş demek ki? Zikir. Zikir farz. Müzemmil 8. Çok zikir farz. Ahzab 41. Daimi zikir de farz. 24 saatin 24'ünde de Allah ne yapmamızı istiyor? Zikretmemizi istiyor. فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Sevgili kardeşlerim, nefsi Allah'a teslim etmenin yolu daimi zikirden geçer. Dikkat edin, buraya gelmeden evvel bir kardeşimizle konuştuk. Hemen kimin ağzını açarsanız şikayete başlıyor. Ben de ona dedim ki bak sevgili kardeşim şikayet ediyorsun ama ilk etapta senin kendine bakman lazım. Çünkü bu şikayetin arkasında senin nefsin var. İçinde var içinde. Diyalektik kavga senin içerisinde. Sen ne istiyorsun? Sen diyorsun ki ya insanlar kavga etmesin, herkes mutlu olsun, herkes huzurlu olsun. Tamam söylüyorsun ama sen niye nefsinde bunu tatbik etmiyorsun?
1: Ya.
0: Bir kendine eğil içinde bak diyalektik kavga var. Nefse ruhun kavgası Allah Teala sana bu vazifeyi verir. Ne vermiş? Hamaide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu aleykum enfusekum la yedurrukum men delle izehtedeytum. Ey iman edenler nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borç. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremez. Daimi zikirdeki bir insan insanların şikayet eder mi? Ne diyorsunuz? Evet. Çünkü daimi zikirdeki insan nefsini Allah'a teslim etmiştir. Onun şikayet edebileceği bir tek insan yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz sabahtan akşama kadar şikayet edeceğimizi aslında kimden şikayet etmemiz lazım? Nefsimizi kınamamız lazım. O nefsi içimizde. Nefsinden şikayet eden kişinin yapacağı şey nedir? Kim söyleyecek? Zikir. Çünkü nefsi, içimizdeki nefsi temizlemenin başka bir vasıtası yok. Zikir, zikir, zikir. Zikrimizi arttırmanın yolu ne? Zikrimizi arttırmanın yolu Allah için olmak. Allah için olmak, başkaları için yaşamak. Sizin dışınızda insanlar var. Ve ne demişti? Et tazimul emrillah, Allah'ın emrine itaat. Ve şefakatu halkillah. Ve Allah'ın mahlukatına şefkat. İşte Allah'ın mahlukatına şefkat demek, siz mutluysanız o mutluluğu başkalarıyla paylaşacaksınız. Onları da mutlu olmak isteyeceksiniz. Onları mutlu edeceksiniz.
1: Ya
0: Onları seveceksiniz. Mesela ne diyor kişi? Diyor ki ben eşimi seviyorum. Ama her gün onunla kavga ediyor. Ben komşumu seviyorum. Ama onunla kavga ediyor. Seven kişi ne yapar? Seven kişi sevdiğine karşı fedakarlıkta bulunur. Sevdiğini ispat eder. Gerçekten eşini seviyorsa ne yapması lazım? Ondan yana, ondan taraf davranması lazım. Bir kusuru varsa Mevlana gibi ne yapması lazım? Örtmesi lazım. Kusurları bağışlamakta gece gibi olun. Eğer biz nefsimizle olan cihadı başaramazsak sevdiğimizde de hiçbir zaman samimi olamayız. Bizimle Allah arasındaki yegane ölçü sevgidir. Ama eğer biz sevemiyorsak ondan bundan şikayet etmeye başlıyoruz. Ama hamd ederiz, şükür ederiz. Bu camianın alameti farikası nedir? Sevgidir. Ve kardeşlerimiz kime ulaşırsa ulaşsın hemen onlar için harekete geçiyorlar. Ne diyorlar? Sen de ulaşmayı dile, sen de ulaşmayı dile, sen de ulaşmayı dile. Dilerse ne olur? Dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Onun için bir evliya sormuşlar sen neyle meşgulsün? Biz demiş bir çözer biz bağlarız. Ya o iki zıt işi nasıl yapıyorsun falan? Biz demiş insanın şeytan olan bağlarını çözeriz. Allah ile olan bağlarını bağlarız. İnsanların şeytanla olan bağını çözüp Allah'a bağlamak hangi ayette açıklanıyor? Kim söyleyecek? Zümer? Zümer? 17. Bakın hemen büyüterek konuşacağız. Zümer 17'yi aslında ekranın bütününü işgal etsin. Biraz daha eğer büyütebilirse. Bakın ne diyor Allah Teala. Onlar ki, o insanlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Demek ki başlangıçta herkes tağutun kulu durumunda. Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullar müjdeler. Öyleyse dikkat edin. Başlangıç noktasında herkes o şeytanın kulu durumunda. Ne diyor evliyaya? Sen neyle meşgulsün? Biz çözer, biz bağlarız. Ne yapıyor o kişi evliya? Diyor ki ulaşmayı dile. Ulaşmayı dilerse şeytandan kendisini kurtarıyor mu? Ulaşmayı dilerse Allah'a bağlanıyor mu? Yani biz çözer biz bağlarızın özeti hangi ayet? Zümer onu unutmayacaksınız değil mi? Biz çözer biz bağlarız. Demek ki vazifeniz aslında ne? Vazifeniz hepinizin vazifesi çözmek ve bağlamak. Şeytanla insanların bağlarını çözmek, Allah ile olan bağlarını bağlamak. Nedir bu? Bir taleptir. Teslim olma talebi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz an Allah her şeye kadirdir. Mutlaka Allah kalbinizdeki talebi biliyor. Ve hangi ayet gereğince Allah mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştırıyor? Rad 27 ve Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'u ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini seçer ve o seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse mutlak surette onu kendisine ulaştırır. Ne demiştik hadiste? Ben sana mal verdim ey kulum. Ne yaptın? O da diyor ki ben harcadım ya Rabbim, sen de biliyorsun. Rabbimiz de cevap veriyor. Diyor ki eğer sen insanlara gösteriş olsun diye yaptın. Sana ne kadar cömertesine yaptın. Hangi ayet bunu söylüyor? Tövbe 38. Tövbe 38'e bakalım şimdi beraberce. Bunun altına Tövbe 38'i ilave ederseniz. Tövbe 38'de Allah-u Teala diyor ki ne olurdu onlar? Allah'a ve yevmül ahire iman ederek infak etselerdi. Ey amen olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inanlar. Size ne oldu? Size Allah yolunda cihada çıkın. Nefsinize cihat ederek ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Düşmanlarınıza kafirler cihad edin denildiği zaman siz bulunduğunuz yere meyledip kaldınız. Allah diyor ama onlar ne yapıyorlar? Onlar kesinlikle bunu yerine getirmiyorlar. Nisa suresinin 38. ayet-i kerimesiyle aslında şey ettim. Nisa 30'u bunun altına ilave edin. Mallarıyla cihat edenler. Malla cihat etmiş ama bakın nasıl cihat etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeden cihat etmiş. Ama Allah ne diyor Nisa 38'de? Nisa 38. 30 değil Nisa 38. Onlar mallarıyla insanlara gösteriş için infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştığı sonraki güne inanmazlar. Kim şeytanı kendisine yakın arkadaşlarınıysa işte o kötü bir arkadaştır. Yani ona inanmıyor. Allah'a ulaşma dile inanmıyor ve dilemediği için de dilemiyor. Şimdi 39'a bakalım Nisa 39'da. Nisa 39. Ne olurdu onlar Allah'a ve ahiret gününe, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşma gününe iman ederdi. Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah için infak etselerdi, harcasalardı. Demek ki malı harcadığınız an kalben ulaşmayı dilemiyorsanız o yaptığınız harcamalar ne oluyor? İnsanlara gösteriş oluyor, boşa gidiyor. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu talebi kalbinizde görürse o yaptığı harcamayı kendisi için kabul ediyor. Sen diyor falan ne Ahmet'e Mehmet'e Hasan'a verdin ama benim için verdiğini ben biliyorum, kalpten verdin. Dolayısıyla onu kendisine kabul ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edecek şükresi az. Allah-u Teala bütün unsurları A'dan Z'ye kadar hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Kur'an'a uyan hadislerde bir bir bizlere açıklamış. Şimdi Resulullah'ın başka bir hadisinde sizlere ifade etmek istiyorum. Allah yolunda cihat. Birisi insanlardan uzak bir yerde tatlı bir su kaynağı bulur, üzlete çekilip ömrünü burada geçirmek ister ve düşünür. Bu fikrini Resulullah'a açar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Hayır, öyle yapma. Sizden birinin Allah yolundaki hareketi evinde 70 sene kılacağı namazdan daha faziletlidir. Sevgili kardeşim, görüyor musunuz? Yani evinizde oturun, zikir yapın, zikri, ibadet yapın, namaz kılın falan. Ama insanların içerisinde bulunun, insanlar içerisinde bulunarak onları Allah'a davet etmek sizin evinizde tek başınıza kıldığınız 70 yıl ibadetten daha hayırlı. Öyle buyuruyor. O zaman demek ki insanların zulmüne karşı onlarla beraber cihatta bulmak, onlarla beraber insanları Allah'a davet etmek, onlarla beraber insanları mutlu etmek daha faziletlidir. Allah sizin bağışlanmasını ve cennete almasını istemez misiniz diyor Allah. Dolayısıyla Allah eğer bu yolda iseniz mutlaka cihada çıkın buyuruyor. Mutlak surette gereğini yerine getirin. İşte cihattan daha faziletli bir amel yok. Bu amel dilinizde olur. Bu amel elinizde olur. Zikirle de yapabilirsiniz. İnsanları Allah'a davet edebilirsiniz. Allah'a davet etseniz de bu cihattır. İlimle cihattır. Zikir yaparsanız bu da nefsinizle cihattır. Malınızla yaparsanız bu da malınızla cihattır. Ama her halükarda Allah için olacaksınız. Allah-u Teala'nın emrini en üst seviyede yerine getireceksiniz Allah'ın izniyle. Çünkü Allah-u Teala nefs tezkesini üzerimize farz kılmış. Maide 105'i söyledim. Şimdi Allah Resulü'nün başka bir hadisine gelelim. Marufa sarılın. Münkerden de kaçının. Ne zaman uyulan bir cimrilik, takip edilen bir heva, dine ahirete tercih edilen bir dünyalık görür. Ray sahiplerinin kendi raylarını beğendiklerini müşahede edersen o zaman kendine bak, insanlarla uğraşmayı bırak, zira arkanızda sabır günleri var demektir. O günler avuçta ateş tutmak gibi iman sıkıntılıdır. O günlerde sizin kadar amel yapabilen bir kimseyi eliyle kişinin ecri verilecektir. Mutlaka yaparsanız ecriniz verilecek. Bu Davud'dan rivayet edilen bir hadiste. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki istisnasız marufu emretmek ve münkerden nehyetmek de mutlaka yerine getirmemiz gereken amellerden bir tanesidir. Marufla emretme münkerden nehyetmek insanları Allah'a davet etmektir. İşte ayet-i kerime Al-İmran 104. وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتِنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ وَيَنْهَوْنَ عَلْ مُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُنْفْلِعُونَ. Sizin içinizde marufu emreden münkerden nehyeder? İnsanları hayra davet edenler bulunsun. İşte onlar felaha erenlerdir. Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala kimlerden bahsediyor? Marufla emreden ve münkerden nehyedenlerden bahsediyor. Al-İmran 104, Al-İmran 110, Al-İmran 114, Tövbe 71, Tövbe 112, Haç 41 ve Lokman 17. Lokman 17'de Lokman Aleyhisselam evladına ne diyor? Diyor ki, ey evladım, marufla, irfanla, iyilikle emret, münkerden kötülükleri nehyet ve sana isabet eden şeylere de musibetlere de sabret. Muhakkak ki bu azmedilen işlerdendir. Öyleyse her halükarda Allah'a davetin dışında, zikrin dışında başka ne yapmamız lazım? Allah'a davet etmemiz lazım. Bu davet yoksa sevgili kardeşlerim, kesinlikle zikir yapsanız o zikrin de sizi ulaştıracağı bir hedef yoktur. İşte İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Öyleyse hepimizin vazifesine hakkı tutup kaldırmak. İnsanları Allah'a davet etmek. Vallahu yed'u ila daris selam. Hangi ayet? Yunus 25. Allah derüsselam teslim yurdu olan zatına davet eder. Ve yehdi ileyh men yaşav ila sıratın müstakim. Ve Allah Teala kendisine teslim olmayı dileyenleri de nereye ulaştırır? Sırat-ı müstakime kendisine ulaştıran yola. Öyleyse sırat-ı müstakime ulaştırdıklarını nereden biliyoruz? Allah mutlaka o sırat-ı müstakime ulaştırdığı kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve sanki kendisi yapmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetin yarısına onu sahip kılar. Ne kadar Rabbimize hamd etsek, ne kadar şükretsek az, tek bir dilekle o kadar bizi seviyor ki tarifi gayrimümkünsüz. Tek bir dilekle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip. Sevgili kardeşlerim biz insanlar Allah'ın torpilli varlıklarıyız. Her şeyden evvel Allah bütün bu milyarlarca mahlukatın içine ne yapmış bizi? İnsan olarak yaratmış. İnsan olmak bir ayrıcalık mıdır? Evet, çünkü Allah'ın ruhunu taşıyan yegane varlık kimdir? İnsandır. Yetmez. Bütün nice peygamberler var. Ama biz hangi peygamber ümmetiyiz? Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetiyiz. Yetmez. Resulullah'ın övgüsüne mazhar olan kimdir? Mehdi Aleyhisselam. Evet. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır diyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve öğreten kişidir. Ve onun zamanında bu dünyada yaşıyoruz. Ve onun öğretisine mazhar olmuşuz. Ve dinimizi hamdolsun nasıl Mevlana, nasıl Şems ben dinimi Allah'tan öğrendim, ilmimi Allah'tan aldım diyorsa biz de Rabbimize hamd ve şükür ederiz. İlmimizi kimden aldık? Rabbimizden aldık. İnsanların yazdığı kitaplardan değil. Allah'ın yazdığı kitaptan aldık. Ve onun ayetlerini konuşuyoruz. Ve onunla insanlara açıklamada bulunuyoruz. Ve neyi ispat ediyorsak, anlatıyorsak mutlaka Kur'an ayetleriyle bu sonuca gidiyoruz. Ve hamd eder, şükrederiz. Mutlu muyuz? Ne diyorsunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda kalbinden Allah'a diyor? Biliyorsunuz kalpten demenin yolu nedir? Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını ne yapmaz? Öyleyse kalbiniz ne zaman devamlı ne diyecek? Allah diyecek, Allah diyecek, Allah diyecek. Allah Resulü'nün ifade buyurduğu gibi şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Nefsimizin manevi kalbinin kapısı var. Fücur kapısı, takva kapısı. Şeytanın kapısını, fücur kapısını neyle kilitleyeceksiniz? Zikirle. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ne zamana kadar? Daimi zikir olarak. Daimi zikirde kalırsanız o zaman ebedi kilit buluyorsunuz. İblis artık sizin bir köleniz. İblis sizin bir uşağınız. Sizinle uğraşmaz mı? Uğraşır ama her seferinde mağlup olur. Köz köz kuyruğunu sallayarak kaçıp gidecektir. Bizim bütün hedefimiz ne olması lazım? Daimi zikir, daimi zikir, daimi zikir, daimi zikir. Devamlı Rabbimizle olmamız lazım. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bu sunuş konuşması, pazar ayet ve hadislere dayanan sunuş konuşmasını burada inşallah izniniz olsa tamamlıyorum. Allah'ın izniyle ve ne yapıyoruz? Sizden gelen suallerle sohbetimize devam ediyoruz. Balıkesir'den bir kardeşimiz, nefsin vesvesesi nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Ve 19 afetle dünyaya meylediyor. Hazreti Ömer'in sözünü hatırlayın. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Bu ruhun talebidir. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor. Dünyayı bilip meyleden kimdir? Bizim nefsimiz. Evet, bizim nefsimiz. Nereden biliyoruz bizim nefsimiz olduğunu? Tabii ki Kur'an'dan. Hangi ayet? Hicr 39. Ne diyor Allah Teala Hicr 39'da? İblis diyor ki: "Kâle fe bimâ ahvayteni. Beni azdırmana yemin ederim. Levzenne lehum fil ardi ve lehven mecmain." Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Yani iblis bizi saptırıyor ama kimin vasıtasıyla saptırıyor? Nefs vasıtasıyla saptırıyor ama nefsin talepleri ne? Dünya. Yani iblis diyor ki ben size dünyayı güzel göstereceğim. Nereye giderseniz gidin kafanızda hep dünya olacak. Size güzel göstereceğim arabaları, evleri, katları, yatları, makamları, şan şöhreti, dünyaya ait olan şeyleri size güzel göstereceğim. Hepsini saptıracağım. Ama Allah ne diyor? Muhlis kullarım hariç. İlla ibadeken muhlisi. Muhlis kul nasıl bir kuldur? Kalbindeki 19 afeti tamamen temizlemiş yerine 19 fazileti geçirmiş olan kişidir. Şeytanın faziletlere tesiri var mı? Hayır. Şeytanın sadece karanlıklara tesiri var. Şeytan karanlıkların prensidir. Şeytan asla ve asla nura tesir edemez. 19 fazilet demek 19 nur demektir. Şeytanın da nura tesiri yoktur. Dolayısıyla iblis diyor ki ben onlara dünyayı güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Neyle bunu yapıyor? Nefsimizdeki afetlerle. O zaman iblis nefse tesir ediyor. Nefs de dünyalık peşinde. Mesela nasıl vesvese verir? Namaz vakti girmiş. İmam Allahu Ekber de ezan okunmuş. Vaktinde kılınan namaz belli. Ayet-i kerime, ayet açık, Nisa 103. Ve hakimü salate enne salate kâne âmûne kitâb-ı mevkûte. Namaz kılın. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farz. Allah'ın emri kâne açık. Ama hemen nefs vesvese vermeye başlıyor. Bak sen işte evi temizledin mi? Okuldan çocuğunu aldın mı? Çocuğunu almışsa sen ona işte şunu aldın mı? Şunu yapacaktın, bunu yapacaktın. O süre içerisinde dünyaya ait olan yüzlerce işi devreye koyuyor. Ne zamana kadar? Vakit bitirene kadar. Vakit bitti ve size dönüp bakıyor, kıs kıs gülüyor iblis. Tamam diyor, ben vazifemi yaptım. Size o namazı kıldırtmadım. Ama bizim vazifemiz de o zaman ne olması lazım? O bize iblisin kıldırtmadığı namazı kaç kat kılmamız lazım? 10 kat. Bir daha yaptı. Bir daha yaptı. Evet. Ta ki kuyruğunu sallayıp defolup gidene kadar. O vesvese bir daha bize gelmeyecek tarzda katlı katlı namaz kılmamız lazım. Çünkü tasavvufta bunun adı mücahede ve riyazettir. İblis ve nefs bize Allah'ın bir emrini yerine getirtmiyorsa mutlaka onunla cihad etmemiz. Mücahede içerisinde olmamız lazım. O emri nefsimize zorla 10 kere, 20 kere, 30 kere, 40 kere nefsimiz adam olana kadar ona onu katlı katlı yaptırmamız lazım. Riyazet nefsimizin yine taleplerinin yasak olan fiillere meylidir. Onu yapmak istemiyorsak ne yapmamız lazım? Helalları da Allah'ın emrini yerine getirmek için ne yapmamız lazım? Bazen terk etmemiz lazım. Şüphe var, şüphe varsa. Mesela nedir, bir şey geliyor diyor ki ya bu acaba nedir? Şüphe acaba evet böyle midir, şöyle midir? O zaman şüphe varsa o yasak olaya girmemek için ne yapmamız lazım? Terk etmemiz lazım. Evet. Yani mücahede ve riyazet zikrin bir yardımcısı olarak devamlı başvurmamız gereken bir hakikattir. Çünkü Allah Resulü ne buyuruyor? Zikir emri bil maruf ve nehyi münkerin dışındaki her söz Adem oğlunun lehine değil aleyhinedir. Hani nasıl Amerika'da polisler birisini yakaladıkları zaman bundan sonra söyleyeceğin her söz nedir? Aleyhine değildir. Susacaksın diyor. Konuşursa ne olur? Aleyhine değil. Biz de zikrin emri bil maruf ve nehyi münkerin dışındaki her söz bizim neyimizedir? Aleyhimizedir. Aleyhimizedir. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, Nem suresi 63. ayet ile Enam suresi 97. ayette her devirde insanları karanlıktan aydınlığa çıkaran Allah ve Resulünün kabul etmenin önemi nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, dedik ya yani eğer tabiyet yoksa ruhumuz bizden ayrılıp gök katları, kapılar, gök kapıları açılmaz. Ve ayet-i kerimin devamında deve iğne deliğinden geçmeyinceye kadar onlar cennet yüzü göremezler. Gök kapıları kendisine açılmayan bir insan hiçbir zaman cennet yüzü göremez. Devenin iğne deliğinden geçmesi demek ne demek? Devenin iğne deliğinden geçmesi demek bir gün cennet ve cehennemin de sonu olacak. Her şey enerjiye dönüşecek. İşte her şey enerjiye döndüğü zaman o devede ne olmuş oluyor? Evet. Yani her şey Allah o kadar güzel bir biçimde Kur'an'da açıklamış ki tarifi gayri mümkünsüz. Öyleyse siz siz olun, mutlaka ulaşmayı dileyin, siz siz olun, mutlaka haccet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sorun, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olun. Dikkat edin, biz başka gruplar gibi değiliz, bizi kendimize çağırmıyoruz. Sakın yanlış anlamayın, herkesi kime çağırıyoruz? Allah'a, Allah'a, Allah'a. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olun. Allah'a ruhunuzu teslim edin. Allah'a fizik vücudu teslim edin. Allah'a nefsinizi teslim edin. Allah için olun. Allah'a iradenizi teslim edin. Allah, Allah, Allah, Allah. Çünkü her şeyin sahibi O. Bizi yoktan var etmiş. Hepimizin sahibi O. Şimdi 63. ayet-i kerimede Allah-u Teala denizde ve karada insanı bir yerden bir yere Allah-u Teala ulaştırır. Evet, aynen. Aynı zamanda fizik vücudumuzda karayı ve nefsimizi denizde temiz edersek Allah fizik vücudumuzda ve nefsimizde karanlıktan kurtaran, hidayete erdiren odur. Enam 97'de de aynı hakikati söylüyor. Allah razı olsun. Öyleyse neye bakıyoruz? Gördüğümüz o ki Azerbaycan'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, evlilik kader midir? Beş şey var kaderdir sevgili kardeşim. Doğum kaderdir. Ölüm kaderdir. Dualar kaderdir. Evliya olmak kaderdir. Evlilik kaderdir. Bir şeyin kader olabilmesi için mutlaka iki, birden fazla iraden olması lazım. Evlilikte iki irade var. Birisi diyelim ki bir erkek hoşuna gittiği bir kızı talep ediyor. İradesini o istikamette kullanıyor. Ama kız istemiyor. Kızın iradesi devreye girdi, istemiyor. Evlilik olur mu? Olmaz. Her ikisi birbirini istiyor. Anne babalar istemiyor. Evlilik olur mu? Olmaz. Vesaire. Öyleyse iki iradeyi birleştiren Rabbimizdir ve kader tahtında bu gerçekleşir. Öyleyse evlilik kaderdir. %100. Boşanmak mı? Boşanmak nedir? Boşanmak da kader. Boşanabilmemiz için ne lazım? Yine iki irade söz konusu. O zaman evlilik kader midir? İnsanlar yaratılırken kiminle evleneceği belli midir? Bu konuda doğru düşüncemiz ne olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, müsaadeli kaderdir. Mesela doğum kaderdir. Allah size sormuyor. Sen doğmak ister misin? O tayin ediyor. Ölüm noktasında ne zaman, hangi günde ölmek istiyorsun diye sana sormuyor. Senin burada iraden yok. Kesinlikle. Ama evlilikte seçimin var. Beş duyu organını kullanıyorsun, diyor ki bu bak bu benim hoşuma gidiyor, şöyledir, şöyledir, şöyledir. Kriterlerini ona göre veriyorsun. Yani senin seçimin var. İşte bu her iki iradenin devreye girdiği ve seçimin var olduğu şeyde müsaadeli kader söz konusudur. Yani bazı insanlar nasıl olsa kaderdir, yan üstü yatar olayıyla hiçbir şey olmaz. Öğrenmek isteyen kardeşlerimize ne diyoruz? Talep edin, hacet namazı kılın, Allah'tan isteyin. Evet kaderdir ama kesinlikle siz de gayret ve cehd göstereceksiniz. Yani yan üstü yatmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Hacet namazıyla Allah'tan soracaksınız. Etraftaki insanlara bildireceksiniz, ben evlenmek istiyorum. Bana uygun olan bilginizi onlarla paylaşacaksınız vesaire. Bütün bunlar hepsi senin göstereceğin gayret ve sonuca ulaşman ancak bu gayret de olur. وَاَنْلَيْسَنِ insan اِلَامَاسَا İnsan için çalışmasından başka bir şey yok. Efendimiz başka bir şey daha söylüyor. Nasılsa Allah benim kalbimdekini bilmiyor mu? O zaman ben ne diye Allah'a talepte bulunacağım, dua edeceğim. Allah biliyor. Hayır sevgili kardeşim. Allah biliyor ama sen de iradeni devreye alacaksın. Allah'a kalpten bildireceksin. Allah'ın kalpten bildirmediğin takdirde armut piş ağzıma düş olmuyor. Gayretini göstereceksin. Gayretini göstereceksin. Gayretini göstereceksin. Allah razı olsun. Adana'da bir kardeşimiz Züht kademesindeki kişiye bir imtihan geldiğinde, zulüm gördüğünde her zaman diline hakim olup öfkesini yutabilir mi? 18 saat zikre ulaşırsa evet. Öyle olması lazım. Sevgili kardeşlerim 18 saat zikre ulaşırsanız 19 afet kalbinizde var ama artık onlar aklı kandıramıyor. Yine talepte bulunuyor fakat aklı kandıramıyor. Neden? Çünkü 18 saat zikre ulaşan bir insan doğru düşünme alışkanlığı sahibidir. Kur'an'ın hükümlerini bilir ve kendisine bir vesvese geldiği zaman derhal Kur'an'a başvurur. Kur'an'la karşılaştırır ve ona göre kabul eder. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni hatırlayın. Kalbime bir ilham gelirse ben ne yaparım? Kur'an'la karşılaştırırım. Kur'an ayetlerine uyuyorsa amenna ve sedakna, Kur'an ayetlerine uyuyorsa şeytanın yüzüne çarpar. Yani o Allah'tan değildir, o kesinlikle şeytandandır, bizi kandırmak üzere. Öyleyse elimizde ölçüler var. Kur'an Furkan'dır, ölçü bellidir. Eğer doğru düşünme alışkanlığı sahibiyseniz, o zaman o şey geldiği zaman derhal Kur'an'la karşılaştıracaksınız. Ve Kur'an'a uyuyorsa evet, Kur'an'a uymuyorsa hayır. Aleykümselam ve rahmetullahi ve bereket. Nevşehir'den bir kardeşimiz, birinci suali ruhu Allah'a ulaştıktan sonra fıska düşen bir kişinin ruhu kendisine iade ediliyor mu? Evet, ölümle iade ediliyor sevgili kardeşlerim. Ölümle iade ediliyor. Bir kere ölümle herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Tıpkı Hazreti İsa Aleyhisselam ölmedi değil mi? Ayetler ışığında. Ama tekrar dünyaya geri gelecek mi? Neden? Hangi kanun gereğince? Kullu nefsin zâikatil mevt. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Eğer ölmediyse, o da ölümü tatmadıysa, o zaman ölü tatmak üzere buraya gelecek midir? Evet. Kullu nefsin, çünkü kanun belli. Her nefis ölümü tadıcıdır. O zaman o noktada gerçekleşecek. Öyleyse ruh Allah'a ulaştıktan sonra fıska düşen bir kişinin ruhu kendisine ölümle iade edilir. Ama eğer tekrar fıska düşer de tövbe ederse, tekrar ruh vücuduna gelir ve çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden tekrar Allah'a Teala'ya ulaşır. Üçüncü fıskta artık onun için bir kurtuluş yolu yok. Allah kalbi tabi ediyor. Hangi ayet gereğince? Nisa 137. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ اَامَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنُوا لَاوْ لِيَغْفِرِ لَهُ Yani önce amen oldu sonra küfre düştü. Sonra amen oldu sonra küfre düştü. Sonra küfrünü arttırdı. لَمْ يَكُنُوا لَاوْ لِيَغْفِرِ لَهُ Allah ağzını asla mağfiret etmez. Ve onu sebile ulaştırmaz. Allah'ın izniyle Allah Teala bunu söylüyor inşallah. İkinci sual. Kendi beklentileri yönünde etrafına sürekli sitem eden kardeşlere karşı doğru düşünce ve davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, insanlardan beklentiye girmek doğru değil. Biz kimden isteyeceğiz daima? Allah'tan isteyeceğiz. Yani o kardeşimizin bize yardımı da olsa biz Rabbimizden isteyeceğiz. Rabbimizden istediğimiz zaman beklenti içinde olduğumuz kardeşimiz asla bize hayır der. Ama onun yerine başka yüzlerce kişiyi Allah geçirebilir mi? Yani o her şeye kadirdir. O her şeye kadirdir. Kullar için imkansız olan Allah için nedir? Çok kolay. Allah o beklenti içinde olduğumuz kardeşimiz bize yardım elini uzatmasını ister. Hiç umudumuz bir taş bile gelir o yardımı bize verebilir mi? Her şeye kadir o. O her şeye kadir. Ol emriyle her şeye kadir. Öyleyse biz devamlı Rabbimize bağlanacağız. Rabbimizden bekleyeceğiz. Ve Rabbimizden isteyeceğiz Allah'ın izniyle. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Hikmetle sabır arasında bir ilişki var mıdır? Açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Bütün hikmet sahipleri sabırın sahipleri midir? Yani sabra ulaşmıştır. Evet çünkü 19 tane afet tamamen temizlenmiş. Yerine 19 tane fazilet geçmiş. Bu 19 faziletten bir tanesi de nedir? Sabırdır. Dolayısıyla hikmetle sabır arasında %100 paralel bir ilişki vardır. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Allah-u Teala bu beraberliği bize nasip ettiği için ona sonsuz hamd ve şükür ediyoruz. Bir başka pazar sohbetinde tekrar siz sevgili kardeşlerimizle birlikte el ele gönül gönüle nice pazarlar sohbetini yapmayı Rabbimiz nasip kılsın dileğiyle dua ediyoruz. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'assalavat. Allah razı olsun. Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayette okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: bence yoktur.
1: Dünyada rahat vardır bence ama kişiden kişiye değişir bu yani.
0: Günah işlemesi çok kolay yani. Sevap işlemek asıl çok zor yani. Dünyada
1: tamam,
0: nasıl rahat?
1: Tamam işte sevap
0: dünyada
1: işleyebilirsin.
0: Dünyada rahat yoktur aşkım yok
1: nasıl
0: yani.
1: Yok?
2: Dünyada rahat vardır. İmkanı olanlara, parası olanlara, torpili olanlara, devlette insanı olanlara, adamı olanlara hayat vardır ve hayat da çok güzeldir. Ama normal insana hayat yoktur.
3: Hazreti Mevlana yanlış hatırlamıyorsam dünyada huzur aramayın, huzur ahirette diye. Bunun bilinciyle Allah'a yaklaşmaya çalışıyoruz.
4: Fatiha maasselavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Günümüzde bazı insanlar dünyada rahat olmadığı inancı içinde. Peki bu dünyada, bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte inşallah ayetler ışığında konuya bakalım. Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde Allah şöyle buyuruyor. اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Kimdir veli? Tek bir dilekle hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Tek dileğin sahibi olan kişi kimdir? Yunus 63'te. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen, takva sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse tek bir dilekle kişi ruhunu Allah'a ulaştırarak veli olabilir. Veli olmak bir dilektir. Bu veli için hem dünyada rahat vardır, dünyada da müjde vardır, hem ahirette de müjde vardır. Dünyadaki müjde, dünya saadetin yarısı, ahiretteki müjde 3 tane cennet. Öyleyse bir yanlış düşünce asırlar boyunca insanları meşgul etmiş ve herkes inanmış ki dünyada rahat yoktur. İnsanlar hep huzursuz bir dünya hayatını geçireceklerdir ve İslam'ın 5 şartını yerine getirip cennete gidince orada rahat edeceklerdir. Külliyen yanlış bir düşünce. Yunus suresinin 7. ve 8. ayetlerinde Allah-u Teala onlar bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatını dileyenler için gerçekten rahat yoktur. Ama kim ki sahabe gibi Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde tağuta kul olmaktan içtinab edip kalben ulaşmayı dilerse Allah Teala onlar için müjdeler vardır buyuruyor. Yunus Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı diler. Tek bir dilek. Onlara müjdeler vardır. Müjde demek onlara ahirette ve dünyada mutluluklar vardır. Müjde mutluluğun kendisidir. Onlara müjdeler vardır. Onlar ahirette de mutlu olacaklardır. Onlar dünyada da mutlu olacaklardır ki 14 asır evvel birbirinin can düşmanı Bedeviler tek bir dilekle ve Resulullah'a tabi olmakla 7 sefa 4 teslim yaşayarak asr-ı saadette ulaştılar. O zaman bu dünyada rahat yoktur diyenlere bizim bir sualimiz var. Birbirinin can düşmanı Bedeviler nasıl asr-ı saadeti yaşadılar? Asr-ı saadet demek, asr-ı mutluluk demektir. Yani bütün boyutlarıyla dünyada mutluluğu yaşadılar. Allah-u Teala'nın dinden muradı mutluluktur. Allah'ın hedefi bizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmaktır. Hem dünyada hem ahirette rahat yaşamanın yolu Allah'ın emirlerine riayettir. Dünyada rahat yoktur sözü sadece dinlerini Allah'ın emrettiği biçimde yaşamayanlar için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Hiç kimse dünya üzerinde rahata kavuşamaz. Rahat olmak, mutlu olmak, sulh ve sükun haliyle ifade edilir. Dünyada rahat yoktur demek, dünyada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur demektir. Halbuki mutluluk vardır. Mutluluk nefsimizin afetlerinden kurtulmakla paralel bir gelişmedir. Her teslim kişinin mutluluğunu biraz daha artırır. Zikir mutluluğun jeneratörüdür. Bütün sahabe, bütün insanlar gibi başlangıçta tağutun kuluydular. Zümer 17. Onlar için de dünyada rahat yoktu. Zaten her türlü yanlışlık bütün sahabenin tarafından sahabe olmadan evvelki hayatlarında tahakkuk ediyordu. Ama sahabe olduktan sonra daimi zikre ulaştıkları zaman dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Dünyadaki mutluluğu öylesine yaşadılar ki devrin adı asr-ı saadet oldu. Mutluluk devri oldu, saadet devri oldu. Öyle bir huzur ve mutluluk içerisinde hayatları yaşadılar ki savaş meydanında şehit olmak üzere olan bir sahabi su diye talepte bulununca Hazreti Ömer matarasındaki suyu tam ona uzatmak üzereyken bir başkası su deyince birinci kişi diyor ki ya Ömer ona ver. O benden daha kıymetli. Tam ikinciye vermek üzereyken bir başkası üçüncü kişi su diyor. İkinci kişi de ya Ömer ona ver. O benden daha kıymetli. Kendisinden öne geçirerek suyu ona vermesini istiyor. İşte onlar Allah için birbirlerini en üst seviyedeki mutluluklara ulaşmak üzere her şeyle kendilerini feda ettiler. Ve Allah'a adanmış bir insan iki can saadetinin de sahibidir ve sahabe bu daimi zikirle, irşatla ve Allah'a teslim olmakla en zirve noktadaki ahiret ve dünya mutluluğunu yaşadılar. Allah razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, sahabe gibi olmak mümkün mü? Evet, sahabe Kur'an'ın bütününe tabi olur. Yani sahabeyi bugünün insanlardan ayıran en önemli özellik Kur'an'ın bütününe tabi olmalarıdır. Bugün insanlar İslam'ı özellikle yaşadığını iddia edenler Kur'an'ın bütününe asla tabi olmuyorlar. Bugün dünya üzerinde Kur'an'daki İslam'ı, sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamıyorlar. Bütün sahabe bugün insandan farklı bir yapıdaydılar. Hepsi Kur'an'ın temel emri olan Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi 12 tane insanla Allah'ın kendileri için tayin ettiği müşride tayin oldular. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Hepsi nefsini Allah'a teslim ettiler. İhlasa ulaştılar ve irade teslimini gerçekleştirdiler. İşte yedi sabah dört teslimi yaşamış, gelecek bütün nesillere de sahabenin Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle sergilenen hayatı hep

أو سامعا أو محبا ولا تكون خامسا فتهلك. 5. olmayın, helak olursunuz. Kimlerdir o 5.'si ya Resulullah? Onlar ilme ve ilim ehline buğz edenlerdir. Günümüzde insanlar ilmi istemiyorlar. İstemedikleri nereden anlıyoruz? Onların öğretisinde Allah'a davet, Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Onların öğretisinde mürşide tabiyet de yok. Onların öğretisinde İslam'ın 5 şartına dayalı. Öyle olunca İslam'ın 5 şartına dayalı olan bu kişiler ne ayetlerin tilaveti var, ne nefs zekkesi var, ne kitabın öğretilmesi, ne hikmetin öğretilmesi, ne de hikmetin ötesinin öğretilmesi var. Buna hiçbirisi yok. Sahabe ise bunların hepsini yaşadılar. 7 sabah 4 teslim Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi oldular. Nefs zekkesine başlama, ruhun teslimini gerçekleştirdiler. Daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi vesaire. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin görevlerine baktığımız zaman Bakara 151'de o ayetleri tilavet ediyor. Ayetlerin tilaveti ilk 14 basamağı teşkil ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Nefsin tezkiyesi de 3. 7. basamak. O size kitabı öğretiyor. Kitabın öğretilmesinde ilk 4 basamak Kur'an'ın ruhu. Hikmeti öğretiliyor. 5 ve 6. basamaklarda hikmetin öğretilmesi. Ve 28. basamağın 5. kademesine kadar da hikmetin ötesinin öğretilmesi Resulullah'ın görevleri arasında yer alıyor. Yani kısacası Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle sahabenin hayatını bir bir ispat etmiş durumda. 1. safa itibariyle Zümer 17, 2. safa itibariyle Mümtehin 12, 3. safa ruhun teslimi, 4. safa fizikülü teslimi, 5. safa nefsin teslimi, 6. safa ihlas ve 7. safa iradenin teslimi geliyor. İkinci sual, sahabenin yaşadığı İslam orta yolu takip etmek olarak tanımlanabilir mi? Hayır. Sahabenin yaşadığı İslam, Kur'an-ı Kerim'de orta yol diye bir yol yok. Sadece 2 tane alternatif var. Ya sırat-ı müstakim üzerindesiniz ya da sırat-ı cehim üzerindesiniz. Sırat-ı cehim, cehenneme götüren yoldur. Bütün insanlar başlangıçta sırat-ı cehimdedir. Ancak kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, sırat-ı cehimden kurtulur, sırat-ı müstakimin başlangıç noktasına ulaşır. Evet, İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerin sadece bir kısmını oluşturuyor. Günümüz geleneksel din tatbikatında hedef emirlerin hiçbirisi yok. Yani Resulullah'ın Allah'ın kendisine tevdi ettiği 5 görev hiçbirisi de yok. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'le Risalet sona ermiştir. Vahiy sona ermiştir. Allah görülmez, Allah'a ulaşılmaz, Allah'ın ayetleri nevinden başka kimseye gelmez vesaire. Bütün bunlar hep Kur'an ayetlerine aykırı. İşte Kur'ansız bir din hayatı söz konusu. Kur'ansız bir din hayatı da hiç kimseyi huzura ve mutluluğa ulaştıramaz. İslam'ın 5 şartı bu hasta emirleri içeriyor. İslam'ın 5 şartının içerisinde hedef emirlerin hiçbirisi yok. Ne Allah'a ulaşmayı dilemek var, ne mürşide tabi olmak var, ne ruhun teslimi, ne fizik vücut teslimi, ne nefsin teslimi, ne ihlas, ne de iradın teslimi, hedef emirlerin hiçbirisi yok. Vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek yok ve tövbe etmek yok. Allah razı olsun. 3. sual, sahabe gibi bir toplum oluşturmakta neden?

0: bu kadar zorlanıyoruz? Aslında Allah Teala'nın her devirde yaşayan insanlara gösterdiği hedef sahabe gibi iki cihan saadetine ulaşmak. Bunun bütün unsurlarını Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ve bize düşen sahabe gibi Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin etmiş hüdüde tabi olmak ve ibadetlerin sultanı zikri yapmak. Herkes ulaşamadığı hedefin kendi davranış biçimleriyle ilişkili olduğunu unutmamalı. Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat mükafat kanunu. Neye layıksak onu Allah'tan alıyoruz. Muhterem Efendimizin buyurduğu mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Tekkeyi bekleyen çorba içer. Biz Allah'tan istiyorsak Allah'tan istediğimizin bir bedeli var. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Yani bizim o Allah'tan istediğimizin bedelini ödemedikçe onu elde etmemiz mümkün değil. Ama bu bedel zamana bağlı olan bir neticedir. Hidayeti artık çok iyi biliyoruz. Hakikat tukati takva ulaşmayı, irşat makamının sahibi olmayı teorik olarak hepimiz biliyoruz. Ama tatbikatında eksiklerimiz var. Onlar şaşırmadılar, unutmadılar. Sahabenin ayak izini takip ettiler. Sahabenin bu zamandaki yaşayan insanlardan farklılığı orada da. Hepsi iradenini Allah'ın iradesine bağlamışlar. Hepsi iradelerini Allah'ın iradesine bağlamışlar. Allah'ın iradesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iradesi ve sahabe de Allah'ın iradesi olan Resulullah'ın iradesine bağlamışlar ve kendilerinden bir şey katmamışlardır. Biz de eğer inşallah bugün bu noktaya gelebilirsek, Allah'tan yardım isteyeceğimiz zaman, Allah'ın yardımıyla bu noktaya gelebilirsek, o zaman biz de onlar gibi olabiliriz. Biz de sizler için Muhterem Efendimiz dua ediyor diyor bizim için. Onlara benzer bir toplumun oluşması gayretimizle olacak. Gayreti en üst noktada sergileyeceğiz. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın yardımıyla biz de sahabe gibi sabikuna lahirindin olabiliriz. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz ki sahabeyi sahabe yapan ilk adım Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilemeleri olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua okudum, Allah'a yalvarırım. İstediğim isterim Allah'tan. Allah'tan ne istersen veriyor zaten bana. Kurban olayım Allah'a. Böyle yani. Allah'a ben unutmam, Allah da beni unutmaz.
3: Allahü Teala'ya en güzel yakınlık duadır. Mesela ne dilersen Allahü Teala sana verir. İste kulum, ben vereyim diyor. Bütün istediklerimizi ondan istememiz lazım.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Sadece dualarımız.
2: İçimizde ne ulaşır Allah'a? Dilimizden zikrederiz, Allah'tan dileriz. Kalbimiz her şey yani.
3: Sıkıntılı anımızda ona ulaşırız mesela. Secdeye kapılırız. Allah'a yakın olan, en yakın olan secde.
1: Sizce sahabenin yaşadığı İslam ile günümüzde yaşanan İslam arasında fark var mı?
2: O zaman başka, bu zaman başka. O zaman her şeye az şeyden yetiniyorlardı. Şimdi kullarımız yetinmiyor yani. Şükreden çok az.
3: Eskiden insanlar daha şeydi böyle, daha saftı, daha temiz kalpliydi. Ama şimdi biz gafil kalıyoruz. Bazen ibadetlerimizi eksik yapıyoruz. Allahü Teala bize mesela depremi gönderdi. Kulum sen kendine gel bak mesela. Dua ettim o gecesi. Rabbim sana kulluk edecek kullar bırak bu dünyada. Hepimizi öldürme diyor. Dua ettim yani. Çok ettim böyle.
4: Size mesela deprem olduğunuzda anne baba çağırmadım. Allah'ın adını hep sayıkladım.
3: Allah'ım sana binlerce şükürler olsun dedim. Çok şükür. Verdiğin her nimete de aldığın her şeye de çok şükürler olsun.
0: Evet, bir misafirimiz Allah'tan ne istesem veriyor. Ben Allah'ı unutmam. Allah da beni unutmaz dedi. Allah Teala gerçekten Haşr suresinde siz Allah'ı unutursanız Allah da sizin nefsinizi kendinize unutturur. Kaçıncı ayet-i kerime belki de La tekunu kellezine nesullah fe ensahu enfusakum fe ulâke mufâsikûn. Ulayim fasikun. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. İşte hem ayet-i kerime Haşr 19'da var. Öyleyse biz Allah'ı unutan kimseler gibi olmayacağız. Allah'ı zikretmeler olmayacağız. Zikretmediğimiz zaman o zaman bir nefsimiz devreye giriyor. Allah'ı unutmayan insanlara Allah'ın yardımı her zaman gelir mi? Evet. Arap suresinin 42. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُوا نَفْسًا اِلَّا وُسْعَى اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ Allah-u Teala amin olup ıslah edici amel işleyenler Allah onlara kimsenin gücünden başka bir şeyle sorumlu tutmaz. Onlar cennet ehlidir. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve sahil cameler nefs eskesine başlamak mücide tabiyet. Şura 20'de Allah-u Teala Şura Suresi 20. ayet-i kerimesinde Men kâne yürüdü hâsıl ahireti nezit lehu fi hârsihi. Kim bizden ahiret mahsulünü isterse onundan veririz, onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse onu da ondan veririz ama onun ahirette nasibi yok. Allah'ın mükafatlarına dikkat edin ne istersek vermeye hazırdır. Ama biz ne kadarına layıkız, o kadarını alırız. Allah bekler ki liyakatımız artsın da daha çok mükafat versin. Bizi daha çok mutlu kılsın. Daha çok huzur içinde olmamızı temin etsin. Unutmayın ne isterseniz vermeye hazırdır. Yalnız bizi o olgunluk seviyesine ulaştırıp öyle verecektir. Allah ile olan ilişkilerimizde davranış biçimlerimizin temelinde ona olan imanımız yatıyor. Allah bir gemiyi daha fazla buğday yükleyecekse evvela geminin ambarını genişletiyor. Ondan sonra daha fazla buğdayı yükler. Liyakatımız arttıkça mükafatlarımız da artacaktır. En üst seviyedeki kanun liyakat mükafatı neye layıksak onu Allah'tan alırız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: 14 asır önce tüm sahabe kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak dini öğrenmiş ve yaşamıştı. Allah mürşide tabiyeti bizlere farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'ın tayin ettiği öğretmenler, Allah'a seven kulları.
5: Yani yol gösteren, akıl veren, fikir veren, dünya hayatının geçici olduğunu bize öğreten, bize insan olmayı öğreten aslında. Yani insani duyguları yaşamamıza sebep olan insanlardır. Allah'ın bizlere gönderdiği öğretmenlerden birileridir. Yani Allah'ın vekilleridir.
3: Ondan sonraki gelen imamlar, müftüler, bunları mesela bize vesile olarak gönderdi buraya. İnsanlar işte imanı unutmasın diye, hiçbir zaman İslamiyet ölmesin diye bize mürşitler bıraktı bu dünyada.
1: Günümüzde de var mıdır?
5: Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir sürü ermiş, bilen, doğruyu öğretebilen, bu konuda her türlü insana yardımcı olabilecek bir sürü insan var.
1: Bunları nasıl bulabiliriz?
3: Bir zaman için yani pes etmeyeceğiz. İşte bu iş olmuyor, ben bırakıp gideyim demekle olmaz yani. Allah-u Teala'dan isteyeceksin. O en güzelini verir, en güzelini nasip eder.
5: Allah gönlüne göre versin denilen şey neyse odur yani. İnsan aradığı zaman bulur.
0: Misafirimiz mürşit konusunda Allah gönlüne göre versin denilen şey odur. İnsan aradığı zaman bulur dedi. Arayan her insan gönlüne göre bir mürşit kavuşur mu? Evet, kalben ulaşmayı dileyen kişiye Allah mürşit sevgisini verir ve hacet namazının kılması halinde Allah'ın o kişi için tayin ettiği mürşidi göstermemesi mümkün değil. Zaten Allah'ın farz kıldığı emirlerin arasında mürşide tabiyet var. Öyleyse Allah-u Teala farz kılmışsa, biz de o farzı yerine getirmek üzere Allah'tan talepte bulunuyorsak, Allah'ın onun karşılığını vermemesi mümkün değil. Maide suresi 35. ayet-i kerimesinde يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهُ وَابْتَغُوا اِلَيْهِ وَسِيلَةً Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah yolunda cihat edin, böylece felaha erersiniz. Neyle isteyeceğiz? Tabii ki hacet namazıyla. Herkes farklı bir kalp yapısına sahiptir. Herkes mizacı farklıdır. Mizaca göre, her yapıya göre Allah-u Teala ayrı bir çözüm oluşturmuş. Bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiye mutlaka mürşid sevgisini verecek, mürşid araştırması yaptıracaktır. Ona o duyguları verecektir. Ve kişi Allah'tan sorduğu zaman mutlaka Allah Teala o mürşidini gösterecektir. Mürşide ulaşmak tesadüflere bırakılmamıştır. Allah Teala hacet namazını kılıp mürşidin Allah'tan sorulmasını bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ey Allah'ın Resulü, biz dinimizi senden öğrendik. Ama sen son nebisin, senden sonra nebi gelmeyecek. İnsanlar dini kimden öğrenecekler deyince, benden sonra peygamberlik yok. Nübüvvet yok, mübeşşirat var. Nedir mübeşşirat ya Rabbi? Resulullah salih rüyadır. Öyleyse mümin rüyası nübüvvetin 46 cüzünden bir tanesi salih rüyadır. Rüya üçtür, bir salih rüya diye de Allah'tan bir müjdedir. İkincisi şeytanın verdiği bir üzüntüdür. Üçüncüsü de kişinin kendi kendine konuşmasıdır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm. Rahmetullahi ve berekatuhu. Cafer hocam sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimde efendim zümmetiyle inşallah. Ayette sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini gösteriyor. Fizik vücudun teslimi insanlarda ne gibi bir değişiklik sağlar? Allah razı olsun sizi çok ama çok seviyorum kalbimde efendim zümmetiyle. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok severiz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Ayetler sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini gösteriyor. Fizik vücudun teslimi insanda nasıl bir değişiklik sağlar? Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde fizik vücut teslimi yapanın bir takım vasıfları veriliyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَدَرَّاءِ Onlar darlıktaki gibi bollukta da infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. İnsanların kendine yaptığı yanlış davranışlarından dolayı affederler. Hazreti Ebubekir affetmek borçtur. İyilik yapmak da farzdır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'e de aynı hakikati şöyle buyuruyor Allah-u Teala kendi Kur'an'da. Kuzul avfe. Sen affet ve amir bil örfi. Ve maruf emret. İyilik yap. Yani devamlı olarak Biz borçluyuz. Affeden birisi olacağız ve hep herkese iyilik yapmakla görevliyiz. Bunun sağlanabilmesi darlıktaki gibi bollukta da zikretmemiz de mümkündür. Fizik vücudun Allah'a teslimi demek, o kişinin dünya saadetinin %100'ünü yaşamaya başlaması demektir. Eğer fizik vücut Allah'a teslim olmuşsa, o zaman bu kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik gösterir. Fizik vücudun teslimi Allah'a duyulan sevgiden başka bir geçiş kapısıdır. Fizik vücudun teslimi Allah'a duyulan sevgiden aşka bir geçiş kapısıdır. Nefsin kalbindeki nurlar %90'ı aşmış, %91'i bulmuştur. Daimi zikre bundan sonra ulaşılır. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi Nisa 125 bunu ifade ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Allah razı olsun.
1: 14 asır önce sahabeyi cennet saadeti ve dünya saadetini de sahibi kılan en önemli vasıta zikirdi. Sizce zikrin mutluluğumuz için önemi nedir?
4: Her açıdan zikir yani ediyoruz. Mesela elimize para geçti mi Allah'ıma çok şükürler olsun cebimde para var. Misal öyle diyoruz. Mesela çok şükür bu evi aldım. Onu zikrediyoruz. Her konuda onu zikrediyoruz.
2: Zikir her zaman için iyi. Ben her gün zikir çekerim mesela.
5: İnsan sevdiğini zikrettikçe daha çok sever.
1: Sizce herkes layıkıyla Allah'ı zikretse sahabe devrindeki gibi bir saadet devri yaşar mı?
2: Tabii. Yaşar. Yaşar. İstersen iste kulum vereyim diyor. Ama diyor istemesini bil.
4: Yaşar. Ama bunu kimse zikredemiyor. Hep milletin ağzında para. Para. Başka bir şey yok.
2: Bence yaşar. Çünkü o peygamberler, evliyalar hep Allah'ın yolunda yürüdükleri için her şeye ulaştılar. Mesela onlar zikir çektikleri zaman, dua ettikleri zaman, namaz kıldıkları zaman evliya oldular. Biz de mesela şimdiki hayatımızda biz de dua edip bir şeye ulaşmak istersek ulaşırız. Yeter ki bir insanın şurasında olsun.
5: Yani insanın kalbinde Allah sevgisi olduktan sonra her şeye daha farklı bakar. Sevgiyle bakar, şefkatle bakar, saygıyla bakar. Ama kalbinde yoksa ona göre kötü şekilde bakar.
0: Misafirimiz bugün hiç kimse zikretmiyor. Herkesin ağzında para. Başka bir şey yok. Yaşam koşulları insanları zikreden çok paraya meklaştırmıştır. Hayır. İnsanlar Allah'ın Kur'an'daki öğretisine uymayınca, itaat etmeyince otomatikmen Allah'ın yasaklarının içerisine girecektir. Allah bizden Kur'an-ı Kerim standartlarında Allah'ın emirlerine ve neylerine göre değişmemizi istiyor. Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde وَاَلْنَسَنْ اِنْسَانِ اِلَّا مَحْسَى insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ama Ali İmran 14'te dünya metaı olan şeyleri bir bir saydıktan sonra bunlardan daha güzeli Allah'ın katında en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse bir tarafta dünya hayatı var, bir tarafta Allah'ın zatı var ve Allah-u Teala Allah'ın zatında ruhun yok olması, ifna, fena makamına ulaşması bu dünya hayatının bütününden iyidir. Bir ayet-i kerimede Allah-u Teala Rahat 18'de Allah'ın davetine icabet edenler için hüsna vardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Ama davete icabet etmeyenler, ulaşmayı dilemeyenler bir dünya ve onun bir misli daha onların olsa, cehennem azabından kurtulmak için fidye verseler, Allah kabul etmeyecektir. Öyleyse bir tarafta terazinin bir kefesinde Allah'a ulaşmayı dilemek, terazinin diğer kefesinde de iki tane dünya. Hangisi daha ağır gelir? Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bize düşen şartlar ne olursa olsun kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Napolyon'a soruyorlar. Savaşı ne kazandırır? Üç şeyi diyor. Para, para, para. Ama mutluluğu ne sağlar diye sorulursa üç şeyin deyin zikir, zikir, zikir. Evet. Manevi hayatın yegane faktörü zikirdir. Hem bu dünya için çalışacağız, hem de ahiret için çalışacağız. Bu dünya için çalışıp ahireti boş verdiğiniz zaman bu dünyada para kazanırsınız, çok şeyin sahibi olabilirsiniz ama mutlu olamazsınız. Mutluluğun zikirden başka bir anahtarı yoktur. Eğer Allah Teala hem hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirette buyurduğuna göre, o zaman dünya için devamlı zikretmemiz lazım. Onun için zikri, çok zikri, daimi zikri farz kılmış. Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış. Yani dünyaya ne yaparsak hepsini zikirle yapmamız. Yarın ölecekmiş biri gibi de tedbirli ol. Ahiret için çalış. Allah öyle buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hocam. Sizi çok ama çok seviyorum da kalbimden. Hocam sualim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında İslam'ı yaşamanın çok daha kolay olduğunu düşünenler var. İslam'ın yaşanması gün geçtikçe zorlaşıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah insanlar arasında iltimas etmez yani. Bugün insan için dini yaşamak zor, geçmişte kolaydı. Hayır. Allah Teala'nın herkese farz kıldığı kutsal kitaplardaki emir ve nehiler ve herkes hani fıtratıyla yaratılmış. Rum 30. Herkese hani dini farz kılmış. Bütün kainatta insan adı verilen mahluklar, cinler sadece bu dini yaşamak üzere programlanmışlardır. İnsanlar için mutluluk her zaman vardır. Ama kişinin Allah'ın emirlerini dinleyip yerine getirmesi onun temel görevidir. Allah bütün peygamberlerine aynı dini öğretmiştir. Ama insanlar asırlar geçtikçe dindeki tatbikatını unutmuş durumdalar. Hadis-i şerifte ben sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. O ikisine sarıldığınız müddetçe asla deralette düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve ehli beytim. Hadis-i şerifte bir adam Resul-i Ekrem'e şöyle sual: ya Resulullah, İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle. Dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dilin hep Allah'ı zikretsin buyurdu. Yani ehli zikirle otur ve dilin hep Allah'ı zikretsin buyurdu. Programı sizden gelen, gerçekten ayetlere baktığımız zaman da bunu net olarak, programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Hatay'dan bir kardeşim, muhterem hocam, sevgi ile takva arasında fark nedir, açıklayabilir misiniz? Bütün takva sahipleri sevenlerdir. Ve Allah Teala öncelikle hepimizin muttakilerden olmamızı buyuruyor. En üst noktada Allah insanı yaratmıştır. Ama insanın üstünlüğü takva iledir. Hücurat suresinin 13. ayet-i kerimesinde ya yüllezine ya yünnasu enne halaknakum min zekerin ve unsa, sizi bir erkek bir dişine yarattık. Ve cehannakum şu'uba ve kabaile li ta'arrafu, sizi milletlere, kabilelere ayırdık, birbirinizi tanıyasınız diye. İnne ekremekum indallahi etkâkum, Allah'ın katında en üstün olan, takvaca en üstün olan. Yedi safa takva var ve yedi safada sevgi var. Yedi safada sevgi var. Şimdi Allah'ın emrine itaat eden kişi, Allah'ın kalbine verdiği sevgiyle mahlukatı da şefkat gösterendir. Yedi safkaya takvaya paralel yedi safa sevgi. Kasas 56'da o kişi Allah'ı seven birisidir. Alim 31'de mürşidi seven birisidir. Ve sırasıyla birbirine paraleldir. Yani sahabenin hepsi bir hakkın takvaya ulaştılar. Ama bir hakkın takvaya ulaşan sahabe en üst noktada kitabın bütününe tabi olarak kendilerini sevmeye de sever hale geldiler. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, mutluluk nedir? Açıklayabilir misiniz? Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi mutluluk bir uyum halidir. İç dünyamızda nefsler ruh arasında kavganın tamamen sona ermesi, sulh ve sükun haline ulaşmamız, düş dünyamızda başka insanlarla kavgamızın sona ermesi, barış içerisinde olmamız, Allah'la ilişkilerimizi Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Yani mutluluk üç alemde kavganın sıfırlandığı sulh ve sükun halini yaşamaktır. Burada da görülüyor. Günümüzde bir insan gülüyor, kahkaha atıyorsa mutlu, üzülüyor, ağlıyorsa mutsuz diye biliniyor. Hayır sevgili kardeşlerim, kahkaha ile mutluluk kişi anlık olarak hiç nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapmamış bir insan da bir olaydan ne kadar etkilenip kahkaha atabilir. Ama onun mutlu olduğunu söylemek mümkün değil. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Ve bu afetleri de tetikleyen, körükleyen, aktif hale getiren de şeytandır. Şeytan insanların hepsinin mutsuz olmasını istiyor. Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. İşte bu zu şeytanın bizi mutsuz kılmasının arkasında nefsimizin afetten %100 tesir etmesi vardır. O zaman şeytan bizi %100 mutsuz kılmasına karşın %100 mutlu olabilir miyiz? Evet. Nefsimizin kalbindeki afetleri Allah'ın verdiği reçeteyle, zikirle tamamen temizleyerek 19 faziletin sahibi olduğumuz zaman en üst seviyedeki mutluluğa ulaşırız. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, İbrahim Suresi 7. ayet-i kerimede Allah şükredin nimetimi arttırayım buyuruyor. Burada kastedilen nimetten kastedilen nedir, açıklar mısınız diyor. Muhterem Efendimizin tefsirinde biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in lafzi manası ve yedi ruhu var. Ruh tefsirde verilir. Allah-u Teala ile kullar arasında ilişkiler şükre ve küfre dayalıdır. Bu ayet-i kerimede hem inkar etmek hem de kafir olmak anlamları da vardır. Ama daha çok küfürde olmak manası yerleştirilmelidir. Değer suresinin 3. ayet-i kerimesinde şükür ile küfür müessesinin birbirinin zıttı olduğu anlatılmaktadır. İbrahim suresinin 2. ayet-i kerimesinde Değer suresinin 3. ayet-i kerimesinin devamı durumundadır. Değer suresinin 3. ayet-i kerimesi Allah'ın hidayeti söz konusudur. Kişi hidayete ermek üzere Allah'a ulaşmayı dilerse şükredenlerden olacaktır. İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesine göre şükredenlerin nimetleri artırılacaktır. Allah Teala nimetlerini 1'e 10 verirken mürşide tabi olduğu zaman 1'e 100 vermeye Başlar burada şükreden insanlar için nimetin artırılması söz konusudur. Allah'ın yoluna girmeyen kişi küfürdedir. Şükretse de şükrü kabul edilmez ve şükredenlerden olmaz. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi şükreder. Kişi Allah'ın verdiği 12 tane ihsanla mürşidine ulaştığı zaman nefs eskesine başlar. Buna paralel olarak fizik vücudu şeytan okulmaktan kurtulmaya başlar. Ruhu da 7 tane gök katı aşıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Yani kişi hidayete adım atmıştır ve şükre dayalıdır. Artık kesinlikle şükredenlerdendir. Allah şükrederek hidayet üzere olanların hidayetlerini de arttırır. İstanbul'dan bir kardeşimiz Hüterem Hocam bir sohbetinizde insanın içinde büyük bir alem saklı ama insan bunun farkında değil buyurmuştunuz. Bu konuya bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bütün kainatın hepsine alemi ekber deniyor. İnsan da küçük kainat alemi sahir veya makro alem ve mikro alem. İşte insan mikro alem statüsü içerisinde kainatın bir maketi adeta. Öyleyse fizik bedenimiz bu zahiri alemi ama bu fizik bedenin içerisinde nefsimiz var. Berzah alemini aynen onun bir başka ötesinde de gayb alemi var. Cinlerin alemi, karşıt gayb alemi, cinlerin berzah alemi, emr alemi var. Meleklerin alemi, karşıt emr alemi, şeytanların alemi. Öyleyse bütün bunlar hepsi aynı boyutlarda yer alıyor. Yani dünyanın birbirinden farklı tam 600'ü, 6 alemi de içeriyor. Öyleyse insanlar bunun farkında değil. Konya'dan bir kardeş muhterem hocam, İslam adaleti yeryüzünde zahirde hakim olacak mı? Bu konuda ne buyursunuz? Elbette. Zaten Allah'ın bize farz kıldığı din insanın adil olması üzerine kurulmuştur. İsa suresinin 8. ayet-i kerimesinde اَنَّ اللّٰهِ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَلْيَا Nisa 58'de Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. Başlangıç noktasında ruhumuz emanettir. O teslim olduğu zaman fizik ücret emanettir. O teslim olduğu zaman nefsimiz emanet. O teslim olduğu zaman irade emanet. Dört emanetin dördünün teslimiyle kişi adil bir insan noktasına ulaşıyor. Ve izâ hakemtüm beynen nâse tahkumu bilâd. Yani 7 sabah 4 teslimi yaşayan iradesini de Allah'a teslim eden bir insan, insanlar arasındaki ihtilafın çözümünde artık hakemini yapabilecek, adaleti gerçekleştirebilecek bir noktada. Allah razı olsun. Dolayısıyla İslam'ın adaleti, İslam adaleti yeryüzünde zahirde hakim olacak mı? Elbette. Balıkesir'de mi kardeşim, çevremdeki insanlara muhterem efendimizin öğretisiyle Allah'ın güzelliklerini anlatarak onlara tebliğ yapıyorum. Tebliğ yapmam sebebiyle bazı insanlar benden kaçıyor, uzaklaşıyor. Bu kişilere karşı nasıl davranabiliriz, açıklayabilir misiniz? Fazla sık boğaz yapmadan, yani ölçüye riayet ederek, sık boğaz yapmadan, onları zorlamadan onlara devamlı anlatabilirsin. Ama onlar kaçtıkları zaman da niçin böyle dezenişte bulanak değil, her zaman onların mutluluğu esas almalısın. Kaçabilirler onda ama sen yine hep ona sevgini göstereceksin. Sana karşı yanlış davranışta bulunanlar, sen her zaman affedici olacaksın. Hep hatayı kendimize arayarak karşı tarafın mutluluğunu yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Aran Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ve selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah-u Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki, fizik vücudunuz, Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuza yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın. Sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Allah'a yönelmek konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, dinimizin adı İslam. İslam, Allah'a teslim olmaktır. Teslim olması gereken varlık insandır. Ve insanın yaratılışına baktığımız zaman, acaba bizde ne var ki Allah'a teslim edelim diye bakıyoruz ve dört teslimle karşılaşıyoruz. Evvela ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Birinci teslim. Daha sonra bu dünya hayatını yaşayabilmemiz için Allah'ın bize verdiği, halk ettiği fizik vücudu Allah'a teslim ediyoruz. Ve en sonunda, daha sonra da nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Üç vücudumuzu Allah'a teslim ettikten sonra bir vücut olmayan Allah'ın bize verdiği cüz-i irade, serbest irade de Allah'a teslim ederek Allah'ın biz insanlar için bu dünya hayatında vaaz ettiği en zirve noktadaki kemalata ulaşıyoruz. Kamil insan oluyoruz. Allah-u Teala'nın da bütün insanlardan istediği bu. Kamil insan olmak. Ama kamil insan olması gereken insanın başlangıcına baktığımız zaman bütün insanlar Allah'ın ayetlerini bilmedikleri için, bilmediklerini nereden biliyoruz? Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz Vallahu ahracu min butuni ummahatikum la ta'lemun şey'en. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Öyleyse herkes ana rahminde fizik beden ve nefsle şekilleniyor. Fizik beden ve nefsle dünyaya gelen herkesi şeytan bekliyor. Herkes ana karnından fizik vücut ve nefse de var. Fizik vücuttan nefse dünyaya gelen nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık, zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Daha evvelde iblis Allah'ın huzurunda yaratılan Adem babamıza secde etmediği için Allah'ın huzurundan bu dünya gezegenine kovulmuş. İşte Araf suresinin 13. ayet-i kerimesinde secde emrine asi olan iblisi Allah-u Teala çık git buradan. Kibirlenenlerin katımda yeri yok. Nereye gönderiliyor? Tabii ki dünya hayatına gönderiliyor. Ve iblis bununla da kalmıyor. Şeytan Araf 14 ve 15'te قَالَ اَنْزِرْنِي اِنَا يُوَ يُعَسُونَ Kıyamet gününe, bas gününe kadar bana müsaade ver. Allah-u Teala muhakkak ki sen müsaade verilmişlerdensin. İşte iblisin tekrar o nefs, fizik vücut ve şeytanı devreye alırsak, bana kıyamete kadar müsaade edersen,
Göreceksin ki hepsini ben saptıracağım. Onları kendimle birlikte cehenneme götüreceğim diyor. Nasıl yapıyor bunu? Arap suresinin 16-17. ayet-i kerimesinde senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Öte yandan sırat-ı müstakimin ne menen bir şey olduğunu İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle tarif ediyor. Yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Yani sırat-ı müstakim Allah'ın yoludur. Allah'a ulaştıran yol. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Her birinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. İşte iblisin sırat-ı müstakime oturması, insanları Allah'ın yolundan men etmesi, saptırması neyle gerçekleşiyor? İnsan ve cin şeytanlarla. Sağına soluna çizdiği başka yollarla insanların dinde fırkalara ayrılmasına sebep oluyor. Birincisi Araf 17'de elbette onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah Resulü hadisinde Allah'ın katına şükür ile çıkılır. Hamd şükrün anahtarıdır. Allah'ın katına çıkan doğumdan sonra Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ruhu bize üfürüyor ve ve ceale lekum sem'a vel ebsare vel efide leallekum teşkilun. Secde 9. Ruhu sümme sevvâhu nefâhu fî min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ve ruh üfürüldükten sonra ve ceale lekum sem'a. Sizi işitici ve lebsâre görücü ve lefîde idrak edici kıldık. Umulur ki şükredersiniz. Allah-u Teala'nın ruhu bize üfürmesi ve Allah'ın bize üfürdüğü ruhla şükür yolunu tutmamız, sırat-ı müstakimi tutmamız emrediliyor. Sırat-ı müstakim şükür yolu ama iblis diyor ki ben o yoldan insanları saptıracağım, onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani iblis sırat-ı müstakime oturmakla ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına mani oluyor. Tekrar olaya baktığımız zaman iblis nefsin afetlerine tesir ederek nefsi azdırarak kişinin aklın, ruhun talebine uymasına mani oluyor. İşte herkes olayları yaşıyor. Birinci basamakta olayları değerlendiriyor ama ne buyuruyordu Allah Teala Nahl 78'de? Buyuruyordu ki hiçbir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkartıldınız. Evet. İşte bu hiçbir şey bilmeyen kişi hayrın da şerrin de ne olduğunu bilmiyor. Hoşlarına giden olaylar insanlar hayır. Kendilerine üzen olaylar şer olarak değerlendiriyorlar. Bakara 216'da Allah Teala diyor ki siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Rabbimizin bildiği hayır ve şer nedir? Rabbimizin bildiği hayır ve şer, hayır bize derecat kazandıran her şey, şer bize derecat kaybettiren her şey. Allah Teala'nın insan için tayin ettiği hedef ne?
ahiret ve dünya saadeti. İşte kişinin ahiret saadetine, ölüm sonrası hayatta cennete gidebilmesi istisnasız Allah'a yönelmesine bağlıdır. Yani ruhunu dünya hayatında Allah'a ulaştırmayı dilemesine bağlıdır. Allah Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 19 fiille açıklıyor. Kur'an'da 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını, yani fizik vücut ölmeden ve Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ve Allah Teala bunu 12 kere üzerimize farz kılıyor. Şimdi bu farzları tek tek baktığımız zaman özellikle en çarpıcı olanı Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi İrci ila Rabbiki. Bu emir ruhadır. Allah'ın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve Allah Teala bu ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırmamızı, teslim etmemizi istiyor. Ama ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Kinme nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet. Yani nefs, şeytanın vücuda giriş melceği ve fizik vücutta şeytanın kulu. Nefs sebebiyle kişi başlangıçta şeytanın dostu ve fizik vücutta şeytanın kulu durumunda. Her olayda tekrar ruhun dışındaki o ikiliye baktığımız zaman şeytan nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle nefsi kandırıyor. Ve aklın şuurlandığı ortam negatif bir ortam olması hasebiyle her seferinde nefs aklı ikna ediyor. Kişi şer işliyor ve derecat kaybediyor. Derecat kaybetmek, kazanmak önemli mi? Çok önemli. Çünkü kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazlaysa gideceğimiz yer cehennem, Mumin Suresi'nin 103. ayet-i kerimesi. Ama kazandığımız dereceler, kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa, gideceğimiz yer cennet. Çünkü ruh aklı ikna ediyor. İşte nefsin değil de ruhun aklı ikna edebilmesi mutlak surette Allah'a yönelmemize bağlı. Allah Teala söylediğim gibi 12 tane emirle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Zariyat 50'de Allah'a firar et, Allah'a kaç. Allah'a firar et, Allah'a kaçması gereken Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun dünya hayatını yaşarken seyri sülükle, nefs tezkiyesiyle Allah'ın zatına ulaşması. Rabbinin davetine icabet et. Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Gelen Resuller En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde insanlara gönderiliyor. Bu Resullerin görevine baktığımız zaman وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Kimler için uyarıcı? Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için uyarıcı. Öyleyse mutlak surette tebliğ herkese ulaşıyor. Ve tebliğe muhatap olan insanlara Allah'ın zatından üfürülen ruhu
sahibi olan hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırınız. Sizi ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla uyarıyoruz. Ruhun dünya hayatında Allah'ın zatına ulaşması, teslim olması ustad. Ve Allah Teala bu konuyu Rum suresinin 31. ayet kerimesinde münibine ileyhi Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile. Öyleyse Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ruhun talebine uymaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yönelmeyi Allah 7 tane ayet-i kerimede açıklıyor. Enab, münib, yünib. Evet, münib, enab, Allah'a yönelme, kalpten Allah'a ulaşmayı dileme. Allah Teala Rad 20'de de "İnne Allah yudilli men yeşâ." Allah dileğini dilalete bırakır.

Ruh ve dostudurlar. Dinde fırkalar ayrılmışlardır. Sebil-i gaydedirler. Birbirine düşmandırlar. Amelleri boşa giden ve ameller boşa gittiği için de gideceği yer cehennem olan insanlar takva sahibi değil, mümin değil, hidayette değil. İşte Allah Teala bu 19 negatif özellikle hayatı yaşayan kişi kendi haline bırakırsa şeytanın tesiri altında sebil-i gay üzerinden dinde fırkalara ayrılarak şeytanın kulu ve dostu olarak sağır dizi kör olarak hayatını yaşamaya başlar ve bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de gideceği yer cehennem. Ama Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. En sevdiği varlık olan insanın mutlu olmasını istiyor. Ahirette cennet, dünyada da mutluluk. İşte Allah Teala her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin tebliğciler gönderiyor. Nebi Resultanı Peygamber Efendimiz, ben tebliğci olarak gönderildim, zorlayıcı olarak değil. Tebliğci olarak gönderilen Resulleri Allah Teala Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde "Lakad ba'asna fi kulli ummetin resulen en yebudullaha ve ictenebu tagute." Allah'a kul olsunlar ve tagutta kul olmaktan ictenab etsinler. İşte Allah'a yönelme kişi açısından tağutta kullanmaktan içtinab etmekten mümkündür. Hangi peygamber döneminde peygamberin lisanıyla insanlara tebliğ ulaşmışsa tebliğe pozitif cevap verenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kendilerini tağutta kullanmaktan kurtarmışlar, içtinab etmişler. Yani tağutta kullanmak. Herkes başlangıç noktasında tağutun kulu ve dostudur. İşte tağutun kulu ve dostu olan bu insan ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyerek Zümer 17'ye göre وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَعُوتَ tağuta kul olmaktan içtinab ederek, kaçınarak nasıl yapıyor bunu? وَعَنَابُوا لَلّٰهِ Allah'a yönelerek. Herkes başlangıç noktasında tağutun kulu ve dostu, ama tağutun kulu ve dostu olan insanlara tebliğ ulaşıyor. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu davete pozitif cevap verenler Allah'a yöneliyorlar. 7 ayet-i kerimede bildirildiği gibi ve şeytana kul olmaktan kurtulup Zümer 17'ye göre Allah'a kul oluyorlar. Allah Teala Zümer 17'ye göre kullarını müjdele. İşte Rad 27, Allah'a yönelen kişi Allah Teala cennette müjdeliyor. Allah'a yönelen kişi Allah Teala cennette müjdeliyor. Takva sahibi olması hasebiyle birinci safa takva. Allah'a yönelen kişi cennette müjdeliyor. Zümer 17, Zümer 54 keza öyle. Mümin 13 ve Şura 13. Kim Allah'a yönelmişse Allah Teala kesinlikle onu birinci kat cennetin sahibi kılıyor. İnsanlar için mutlak surette Allah'a yönelmek söz konusudur. Bir Allah dostuna soruyorlar, siz ne yaparsanız biz çözer, biz bağlarız. İki zıt şeyi bir arada yapıyorsanız aslında bir şey yapmıyorsunuz demektir. Ne demektir bu diyor bize açıkla. Evet diyor, biz çözeriz. İnsanların şeytanla olan bağlarını çözeriz. Allah ile olan bağlarını bağlarız. İşte bu Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, insanların şeytanla olan bağının çözülmesi, Allah ile olan bağının bağlanmasıdır. O sebeple bütün Resuller bunu yapıyor. Nahl 36'da لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاَجْتَنَبُوا تَعُوْتَ Biz bütün ümmetlere
Resuller bahsetti.

0: Onlar insanlara Allah'a kul olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve tağuta kul olmaktan kendinizi kurtarın. Ve işte ne bu tağuta? İşte bu Allah'a ulaşma dileği zaten başlangıçta herkes şeytanın kulu dostu durumunda. Dileyen kişi kendisini şeytanın kulu ve dostu olmaktan kurtarıyor. Tek bir dilek 19 negatif özelliğin sahibiyken bu kişi 19 pozitif özelliğin sahibi oluyor. Tek bir dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o ayetlere iman ediyor. Şirkten kurtuluyor. Küfürden kurtuluyor. Delaletten kurtuluyor. Fısktan kurtuluyor. Cehaletten kurtuluyor. Zulümden kurtuluyor. İsyandan kurtuluyor. Fitneden kurtuluyor. Sağır dizi ve kör olmaktan kurtuluyor. Şeytanın kulu dostu olmaktan kurtuluyor. Kurtuluşa eren fırkada fırka-i naciye oluyor. Sebil-i reşata ulaşıyor. Birbirlerine dost oluyorlar. Amelleri boşa gitmiyor. Gideceği yer cennet. Takva sahibi oluyor, mümin oluyor, hidayette oluyor. 19 tane pozitif özellik. Evet, öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a yönelmek deyip geçmeyin. Allah'a yönelmek cennet saadetinin anahtarıdır. Ne diyordu Allah Resulü? Cennetin anahtarı cehennemin kilidi, kendisine verdiği kişilere ne mutlu. İşte Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. O halde herkesin mutlak surette bunu dünya hayatında gerçekleştirmesi lazım. Ayetler net olarak bize bunu söylüyor. Şimdi ikinci basamakta herkes olayları yaşıyor. Allah Teala Allah'a yönelmeyen insanlar devamlı olarak şeytanın da afetleri azdırmasıyla, tesir etmesiyle nefsine uyuyor ve şer işliyor. İşte bu işlediği şerler sebebiyle o kişi musibetleri yaşıyor. 7 ayet-i kerimede yaşadığı musibetler için ne söyleyebiliriz? Kula musibet gelmez hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Bu slaytla birlikte o fizik vücut nefs ve şeytanı yanına alırsak bu haliyle devamlı olarak kişi şer işliyor. O şerler başına musibet olarak dönüyor. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Şer ekerseniz musibet biçersiniz. Hayır ekerseniz ise mutluluk biçersiniz. İnsan musibetlerden üzüntü duyuyor, sıkıntı yaşıyor ama hayır işlediği zaman da bir faydaya ulaşıyor. O zaman kişilerin başına musibet gelmesinin hakkı arkasında kendi ektikleri vardır. Kula musibet gelmez hak yazmayınca ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Şeytanın tesiri altında kul azmış, derece kaybetmiş, kaybettiği derecelerin kefaletin nihayetinde Allah Teala ona musibeti veriyor. Musibetler boşuna değil. Bir musibet bin nasihatten hayırlıdır. Gerçekten de öyle musibetler. Şimdi her başlangıç noktasında tüm insanlar var, seçilen ve seçilmeyen iki gruba ayrılıyor. Her devirde seçilmeyen insanların %10'dan azı söz konusu. %90'dan fazlası Allah Teala seçiyor. Ama bu seçilenleri de imtihan ediyor. İşte Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde neyle imtihan ediyor? Musibetlerle imtihan ediyor. Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Öyleyse seçilenler de iki gruba ayrılıyor. Musibetlerle imtihan olmasına rağmen Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Tövbe etmiyorlar, Allah'a yönelmiyorlar ve onlar zikir yapmıyorlar, Allah'ın ismini ardarda tekrar etmiyorlar. Öyle olunca zikirsizlik sebebiyle kalpleri katılaşıyor. Kalbi kasiyet bağlıyor. Şeytanın ilkalarının tesir ettiği kişiler, kalbi kasiyet bağlayanlar ve kalbi hasta olanlar. Bu kalpleri zikirsizlik sebebiyle kasiyet bağlıyor. İşte Allah Teala hadis 16'da elem yerinizine amenu en tahşa kulubun zikrillahi ve nezeni min hak. O amin olanın kalbine Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? Kimlerdir bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama kendilerine daha önce kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçince zikri unuttukları için kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Zikir yapılmadığı takdirde kalp katılaşıyor. Kalbi kasiyet bağlıyor ve şeytan kalbi kasiyet bağlananını kendisiyle birlikte cehenneme götürüyor. Kalbi hasta olanlar da var. Ama seçilmesine rağmen musibetlerle imtihan olanlardan bir kısmı, %10'dan azı, onlar Allah'a yöneliyorlar, Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bakara 155, 156 ve 157'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَنَبْلُوَكُمْ شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِينَ وَنَقْسٍ مَعْمَالِ وَنْفُسِ وَسَمَرَاتٍ وَبَشُرٍ مِنَ السَّابِرِينَ Sizi mutlaka korkuyla, açlıkla, mal ve candan eksikliğiyle imtihan ederiz. Sabreden musibetler. Kimler için imtihan? Allah'a yakın olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler için imtihan. Kimler için azap? Ulaşmayı dilemeyenler için. Hazreti Ali'nin sözü, musibetler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için azap, dileyenler için imtihan. İşte bu imtihanı kazanan insanlar kimlerdir? Onlara musibet isabet ettiği zaman derler ki, biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Öyleyse ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına emindirler ve hayattayken Allah'a ulaşmayı diliyorlar, Allah'a yöneliyorlar. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen bu kişi Allah Teala Haç 54'te zikredildiği gibi kalbindeki ekiniti alıyor ve ihbatı koyuyor. O ilim verilenlerden oluyor. Allah'ın ekineti kalbinden alıp ihbatı koyduğu kişiler birinci kat cennet müjdesinin sahibidirler. Haç 34'te İlâküm ilâhın vâhid felehu eslemu ve beşiril muhbitin. İlahınız tek bir ilahtır. Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Bu birinci kat cennetin sahipleri. İşte bunlar Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman bunların üzerine selavat ve rahmet vardır. Kişi Allah'ın ismini tekrar etmeye başladığı zaman. Seçilip de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ismini ard arda tekrar etmiyorlar. Zikrini unutuyorlar, kalpleri katılaşıyor. Seçilip de Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar da Allah'ın ismini tekrar etmeye başlayınca kalplerine Zümer 22'ye göre rahmet giriyor. Hadid 16'ya göre %2'lik huşuya ulaşıyor. %2'lik huşu kalbine ulaşan rahmet sebebiyledir. O zaman o insanlar namazı huşu içinde kılıyorlar ve Allah Teala kimlerin duasını kabul eder? Huşu içinde namaz kılanların duasını kabul eder. Namaz bir duadır ve huşu içinde namaz kılanın duasını kabul eder. İki tür insan namaz kılıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen namaz kılanlar Maun suresinin 3 ve 4. ayet kelimesinde namazdan gafildirler. Allah'a ulaşmayı dileyen, huşu sahibi olanlar, mümin 1-2'de, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Huşu içinde namaz kılarlar ve Allah onların duasını kabul ediyor. O halde, muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a yönelmek, 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 4. basamakta Allah Rahim ismasıyla tecelli ediyor ve 5. basamakta gözlerindeki hicabın müstereyi alıyor. O kişi hidayetçi, mürşidi, mürşit olarak görüyor. Kulaklardaki vakrarı alıyor. O kişi irşat makamının sözlerinin manasına varıyor ve kalbindeki ekineti alıp ihbatı koyunca o kişi ayetleri kalbine indiriyor, kendine mal ediyor. Yani Allah'a ulaşma dileği sadece dilde kalmıyor. Kalbine de indiriyor. Bu şekildeki kalben ulaşmayı dileyeni Allah Teala mutlak surette mürşidine ulaştırıyor. Tegabun 11'de kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'te kalbi kendisine çeviriyor Allah Teala. Enam 125'te göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve bu dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı an kalbine giden rahmetle kişi huşu sahibi oluyor. Kim huşu içinde namaz kılar da mürşidini Allah'tan sorarsa Allah Teala mutlaka ona mürşid gösteriyor. 14. basamakta tam 7 tane ayet-i kerime gereğince mürşide tabiyetin farz olduğunu görüyoruz. Gidip Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi oluyor. Ve çok kısa süre içerisinde emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tezke kadarını bir bir geçerek o kişi ermiş evliya oluyor. Allah Teala yarattığı bütün insan Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini kendisine dost kılmak, kul olmak istiyor. Kimdir dost olanlar? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar. Kimdir şeytana olmaktan kurtulan Allah'a kul olanlar? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar. Bir konferansın daha sonuna geldik. Allah'a yönelme konulu konferansımız burada sona eriyor. Siz de bizi dinleyip de Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden olmak istiyorsanız, ben diledim, ben de mürşidime ulaşıp tabi olup Allah'ın dostu olmak, Allah'ın kulu olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız fecir 27-28-29'a göre o zaman söyleyeceğim kelime rakamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Başlıyoruz inşallah. Evet, diyor ki Allah Teala, ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön, ruhunu Allah'a ulaşsın. Fethuli fi ibadi, ey fizik vücut, sen de Allah'ın kulu ol. Hazır mısınız? Evet, sesleri duyuyorum. Başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek İhsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir.
0: Siz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Kur'an mucizesi.
1: Hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha maselavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programda Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz öğretenler ve öğrenenler. Birinci sual, dinin öğretimi kimlere aittir? Dinin öğretimi en başta Allah'ın kendilerine şeriat kitabı indirdiği Allah'ın peygamberlerine. Peygamberler asaleten devrin imamlarıdır. Ama peygamberler arasında fetret dönemi var. Bu fetret döneminde kavim resulleri arasından seçilen vekaleten devrin imamı, yine her zaman diliminde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın tayin ettiği veli resuller, veli mürşitler, bunlar öğretenler grubunun içerisinde yer alıyor. Ama aynı zamanda her öğreten öncesinde öğrenen birisidir. Allah'ın öğretim sistemine baktığımız zaman yukarıdan aşağıya doğru bir hiyerarşinin mevcut olduğunu görürüz. Öğretim seviyesinin en üzerinde olan muhakkak ki devrin imamıdır. Devrin imamı kimden öğrenir? Allah'tan öğrenir. Onun öğretmeni Allah'tır. O herkese öğretecektir. Daha aşağıdaki seviyede her kavimdeki rasuller vardır. Üçüncü kademi işgal eden irşat makamının sahipleri de devrin imamından, kendi kavimlerindeki rasullerden ve gene Allah'tan öğrenmeye devam edeceklerdir. Yani veli mürşitler hem Allah'tan hem devrin imamdan hem de kavim rasullerinden öğrenmeye devam edeceklerdir. Her devirde, kariyerlerde, kasabalarda, şehirlerde kesinlikle mevcutturlar. İşte Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde مَا كَانَ مُحَمَّدٍ أَبَا عَدَمٍ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِ Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiç birinin babası olmamıştır. Fakat Allah'ın Resulü ve Nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Dedik fetret dönemi var Nebiler arasında. İşte bu Nebiler olmadığı dönemlerde kavim Resuller arasında seçilen vekaletin devrin imamını Allah Teala secde 24'te bildiriyor. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَا سَبَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُقِنُونَ Onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesine yakın hasil etmiş oldukları için. Öte yandan veli mürşitler söz konusu olduğunda Mümin Suresinin 38. ayet-i kerimesinde قَالَ الَّذ۪ينَ يَا قَوْمِ اِتَّبِعُونِ اَيْدِكُمْ سَب۪يلَ رَشَادٍ Bana tabi olun ki irşad yoluna sizi ulaştırayım. Meryem Suresinin 43. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasına ya abeti قَدْ جَانِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَتَبِعُونِ اَيْدِكُمْ سِرَاطَ السَّوِيِّ Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol ki seni sırat-ı seviyeye ulaştırayım. Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim. Her devrinde 7 tane safa varis var. El-ulema ve rasitel enbiya, alimler, peygamberlerin varisleridir. Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ edenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ edenler, hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ edenler, hikmetin ötesini öğrenen öğreten tebliğ edenler, maruf emreden münkerden nehyeden tebliğ edenler, veli resuller ve devrin imamları, halifeler. Allah Teala muhtevayı bu şekilde gerçekleştiriyor. İkinci sual, öğretmek ve irşad etmek aynı muhtevada mıdır? Hayır. İrşad içerisine yaşatmak da giriyor. Ali İmran 104'te Allah Teala "Veltekum ümmetin yed'une ilal hayri ya'muluna bil ma'ruf ve yanhauna anil münker ulâike muflihûn." Sizin içinizden bir topluluk olsun, insanları hayra davet etsin, maruf emretsin, münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Her devirde hidayete vesile olanlar var ve hidayete erdiren var. Her devirde hidayete erdiren ya asaleten veya vekaleten devrin imamıdır. Ama diğerleri, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde "Men ahsana kavlen memmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn." Allah'a davet eden, nefs hasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Görüyorsunuz ki her devirde Allah-u Teala'nın irşatla vazifeli kıldığı mürşid Allah'a davet ediyor. Nefs hasfiyesi yapmış ve teslim yüküyle Allah'a teslim olmuş. Öğretme tabiri irşadı da içine alır ama irşad öğretinin ötesindedir. Öğretmen sadece öğretendir ama irşad makamı sadece bir öğretim makamı değildir. Aynı zamanda yaşatma makamıdır. Yani mürşid öğreten ve yaşatandır. Yaşatmakta vesile olandır. Öğretenler arasında bulunmak, mürşid olmak anlamına gelmez. Mürşid, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. Devrin imamının dergahı, şeytanın dostlarını ve Allah'ın dostu kılmak üzere Allah tarafından yönetilen bir merkezdir. Evet, devrin imamının dergahı, şeytanın dostlarını Allah'ın dostu kılmak üzere Allah tarafından yönetilen bir merkezdir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de insanlar şeytanın kulu ve dostudurlar. Şeytanın kulu ve dostudur. İşte bu şeytanın kulu ve dostu olanları Allah Teala Resulleri vasıtasıyla, devrin imamı vasıtasıyla, vekaletin devrin imamı vasıtasıyla Allah'a davet olunuyorlar. Daveti kabul edenler şeytanın kulu ve dostu olmaktan kendilerini kurtaranlardır. Allah Teala öyle buyuruyor. Ayetlerden gafildirler, hüsrandadırlar, helaktedirler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "Helekel insanu illel alimun, helekel alimun illel amilun, helekel amilun illel muhlisun." Yani helak söz konusu. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, şeytanın kulu dostudurlar. Gay yolundadırlar. Fılkalığa ayrılmışlardır. Sağır, dilsiz ve kördürler. Birbirine düşmandırlar. Fitnededirler, zalimdirler. Cahildirler. Allah razı olsun. Üçüncü sual, her insan öğretenlerin anlattıklarını idrak edebilir mi? Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوْبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ اَمِنُوا الْاَسِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ kendilerine ilim verilenlerin irşat makamı nübeli Resul ve Nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerini Allah'ı idrak etmesi, kalplerinden nekinetini alın bir yerine ipat konulması, kalplerin mütmain olması içindir. Allah amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. İsra 45-46'a feyza karetel Kur'an'a, Kur'an-ı Kerim kıraat ettiğin zaman ve cealna beyneke ve beynellezine la yumne bil ahireti camine süre. Seninle Kur'an-ı Kerim kıraat ettiğin zaman seninle yevmül ahire iman etmeyen arasına baş gözlerine hicabını süre, kulaklarına vakra, kalplerine ekinet koyarım. Bunlar uzuvlardır. Yani kıraat edildiği zaman Allah'ı dilemeyenlerin uzuvlarına engeller konuluyor. Allah Teala'nın emirleri bize o emirleri tebliğ eden vasıtasıyla ulaştırılmadıkça biz onların gerçek anlamını anlamak yetkisine sahip değiliz. Bunun için Allah Teala bütün mürşitleri için şunu söylüyor. Onlar ayetlerimizi size tilavet ederler. Tilavette birinin okuduklarını başkalarına dinletmesi hedefi var. Dinleyenler açısından da birinin kendilerine okuduğu şeyi anlama hedefi var. Tilavette birinin okuduklarını başkalarına dinletmesi hedefi var. Dinleyenler açısından da birinin kendilerine okuduğu şeyi anlama hedefi var. İşitebilenler Allah'ın söylediklerine kulak verip de onu anlayabilenlerdir. İşte Arap suresinin 204. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin. Susun ki böylece rahmete kavuşturursunuz. Ama öbür taraftan şeytan ve havanesi Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesinde tersini söylüyor. Kafirler bu Kur'an dinlemeyin. Okuma suresi için de gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip gelirsiniz. Kafirler kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar onlar gürültü yapın. Kur'an'ı dinlemeyin ve gürültü yapın diyorlar. Böylece galip gelirsiniz. Allah-u Teala da dinleyin, susun. Böylece rahmete kavuşturulursunuz. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma, yoksa helak olursun. Kimdir o beşincisi ya Resulullah? İlme ve ilim ehline buğz edenler. Evet, ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi seven ol. Fakat beşincisi olma. Beşincisi, ilme ve ilim ehline buğz eden, ilmi istemeyen. Hazreti Ali, mal mı ilim mi? İlim diyenler kurtuluyor, mal diyenler malın bekçisi olursun buyuruyor. Öyleyse öncelikle bizim ilmi almamız lazım ki Haç 54 bu açıdan çok manidar. O kendilerine ilim verilenler bilsinler ki. Bu ilim verilenler onlar 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. 7 tane ayet-i kerime ilim verilenlerden bahsediyor. İlim verilenler, evet. Nahl suresinin 27. ayet-i kerimesi kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. İsra 107 kendilerine ilim verilenler. Haç 54 ilim verilenler. Kasas 80 ilim verilenler. 9 ilim verilenler. Rum 56 ilim verilenler ve Muhammed 16 ilim verilenler. Öyleyse kendilerine ilim verilenler bilsinler ki bu İhtişat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu anlamaları ve idrak etmeleri için Allah-u Teala onların kalplerine ihbatı koyuyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İnsanlık tarihi boyunca hep öğretenler ve öğrenenler adıyla iki grup oluşmuş ve Allah'ın ilmini öğrenmek isteyenlere hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeleri tebliğ edilmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın verdiği yolundan gitmek. Namazını, niyazını, orucunu, düzgünü, dürüstlüğü. O yani benim aklıma o geliyor.
3: Allah'a ulaşmak için bence önce değil bütün olmak gerekiyor. Yani ibadetimizi tam yapabilmek.
1: Tam anlamıyla ibadet yerine gelince Allah'a ulaşmış oluyor mu ya?
3: Yani istersek ulaşabiliyoruz.
4: Ben Allah dedikçe Allah hemen yanımda hissediyorum. Dua ederek ulaşıyorum. Her türlü Rabbime her türlü ben ne istersen veriyor Cenab-ı Rabbim bana.
1: Allah-u Teala istiyor ki biz de ruhumuzu ermiş evliyalar gibi Allah'a hayattayken, yaşarken erdirelim. Böyle manevi talepleriniz oldu mu Allah'ın? Ben Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Hacı Bayram Veli gibi sana ulaşmak, ermiş evliyan olmak istiyorum. Böyle talepleriniz oluyor mu?
2: İsterdin ama imkanların yok ki.
3: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
4: Hiç öyle aklıma gelmedi şimdi. Ne yalan söyleyeyim.
1: Allah Teala diyor ki bir dilekle sizi bu hale ben getireceğim. O duayı etmek ister misin?
2: Etmek isterim tabii. Allah'ım Yunus Emre gibi, Mevlana gibi sana ulaşmak istiyorum. Senin ermiş evliyan olmak istiyorum.
5: Nasıl ki ermiş evliyaları sana ulaşmışlarsa ben de onlar gibi ruhumu ölmeden sana ulaştırırım. Ermiş evliyan olmak istiyorum. Ne olur beni de sana ulaştır Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak için önce dini bütün olmak gerekiyor. Yani ibadetimizi tam yapabilmek dediği. Dini bütün bir insan olarak Allah'a ulaşmanın yolu ibadetlerden mi geçiyor? Hayır. Bugün din öğretimiyle, İslam'ın 5 tane şartıyla gerçekleştirenler bunu o şekilde kabul ediyorlar. Dini bütün Müslümanlar diyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın dini hiçbir zaman bütünlenmemiştir. Eğer dilemediyseniz Allah-u Teala'nın katında Müslüman da sayılmıyorsunuz. Dini bütün de sayılmıyorsunuz. Dilemediyseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bu belki biraz ikaz edici, belki biraz onur kırıcı ama hala aramızda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa kendilerine ne kadar yazık ettiklerini belirtmek için bunları söylüyoruz. Mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. İslam'da, Kur'an'daki İslam'da hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik ruhu teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimi. 7 tane hedef. Bu 7 hedefe ulaşabilmek için de 7 vasıta lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, tövbesini gerçekleştirmedikçe hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değil. 14 asıl evvel sahabenin hepsi Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Ve Kur'an'ın bütününe tabi olarak asr-ı saadete ulaştılar. Biz de eğer bugün asr-ı saadeti yaşamak istiyorsak Kur'an'ın bütününden hareket etmemiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah'ın ilmini öğretenler de onu gene öğrenenlerden öğrenmişlerdir. Ve Kur'an'da Allah-u Teala bize ilim öğretecek mürşidi tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah dostu. Rehberler.
1: Yunus Emre Mevlana bugün yaşasaydı onların sohbetine bulunmak ister miydiniz onlara?
2: Tabii olur. İster istemez miyim de. Bak ben mesela ta Bayrampaşa'dan geliyorum buraya. burada bir sıcak bir hava var. Aşağı yukarı haftada 2-3 gün geliyorum.
3: Günümüzde benim şu anda şöyle söyleyeyim. Kimseye, mürşitlere de bir güven. Şu zamanı mürşitlerine de bir güvencim kalmadı. Yani tahrikat ehli gibi onlara bir güvenim kalmadı. Yani şöyle söyleyeyim, direkt Allah'a bağlanmayı tercih ederim.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bağlanıyoruz sünnetlerine, hepsine inanıyoruz. Ama ben cemaatlere bağlanılmayı hiç istedim bile bağlanamadım. Hiç de bağlanmak istemiyorum.
3: Ben o yoldayım zaten.
1: Acaba bugün yok mudur peki? Kıyamete kadar var mı?
3: Zor. Bulmak çok zor. Güvencimiz yok. Yaşadıklarımızı siz de biliyorsunuz. Nasıl güvenelim?
1: Biz diyor mürşitlerimizi, resullerimizi kıyamete kadar ard arda göndereceğiz diyor.
4: Güvensek, inansak tabii onların yolunda gitmek isteriz. Ama güvenmiyoruz, inanmıyoruz.
1: Hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidinizi sorabilirsiniz. Şimdi ne düşün?
3: Tamam, ben Allah'ıma yalvarırım, söylerim, bana güvenilir bir kişi göndersin derim tabii ki, ama şu zamanda çok zor diyorum ben size, onu açıklıyorum. Yok, yok ama var.
1: Allah var diyor.
3: Var tabii ki, var da nerede?
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda güvensek, inansak tabii onların yolunda gitmek isteriz ama güvenemiyoruz. İnanmıyoruz dedi. Güvenip inanacağımız bir mürşidi nasıl bulabiliriz? Her şeyden evvel 10 tane ayeti kerime mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor Allah Teala. Ve delalette olanların hepsinin gideceği yer cehennem. Başlangıç noktasında delalettedir her insanlar. Delalette olanlar içinde mürşit olmadığına göre o zaman mürşit bulabilmek için mutlaka delaletten kurtulmak lazım. Başlangıç noktasında 7 ayet-i kerimede herkes delalette. Ama delaletten kurtulmak bir dilektir. İşte ayet-i kerimeler Bakara 198 sezondan hidayetten önce elbette delalete kalanlardandırız. Alimen 164 ondan evvel Allah'a ulaşmayı denemeden evvel onlar gerçekten apaçık delalet içindeydiler. Enam 77 Rabbim beni hidayete ermedin ve sen mutlaka delaleteki kavimden olurdun. Şura 20 onu yaptığım zaman ben delalete olanlardandım. Şura 52 sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Daha önce ulaşmayı dilemeden önce delaletteydin. Seni delalette bulundukla hidayete erdirmedim. Ve başlangıçta herkes delalette. Ama Allah Teala hem Rad 27 hem de Şura 13'te ne yapıyor Rabbimiz? اَنَّ اللّٰهَ يُدَلِمْ مَنْ يَشَاءُ Allah dilini delalete bırakır. وَيَهْتِ اِلَهِ مَنْ اَنَابُ Ve enab olanları, o delaletteki delalette olanlardan enab olan yönelenleri kendisine ulaştırıyor. 7 ayet-i kerimede de Allah-u Teala yönelmekten bahsediyor. Öyleyse Allah'ın bizi delaletten kurtarıp hidayete erdirmesi Allah'a yönelmemize bağlı ve 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekten bahsediyor. Rad 27, Rum 31, Lokman 15, Zümer 17, Zümer 54, Mumin 13 ve Şura 13. Kim Allah'a yönelirse, delaletteyken Allah'a yönelirse, Allah Teala mutlaka onu kendisine ulaştıracağını beyan ediyor. Her insanın mutlak surette doğduğu an Allah Teala tarafından mürşidi tayin edilir. Nahl 45, Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Bakara 45, sabır ve namaz Allah'tan isteyiniz. O kişi için tek bir mürşit vardır. Kim tayin edilmişse odur. Herkesin mürşidi onun için tayin edilmiştir, hayattadır. Daima bir anlatan, daima bir dinleyen olacaktır. Tüm devirlerde böyle olmuştur. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde vesile var sizin için. O vesileyi Allah'tan istemeniz konunun temel şartı. Ve Allah-u Teala mürşidin istenmesini farz kılıyor. Yetmez Allah-u Teala buyuruyor ki mürşidin tayini yalnız benim üzerime vazifedir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Hocam. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öperim. Bir sualim olacaktı inşallah. Allah-u Teala'nın vazifeli Resullerinin her kavme kendi lisanıyla gelmiş olmasının önemini açıklar mısınız inşallah?
0: Allah razı olsun, seni çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı Resullerin her kavme kendi lisanıyla gelmiş olmasının önemini açıklar mısınız? İbrahim dört ve Mars'a namın Resulü inna bil lisani kavmi lübeyne lehum. İsra 15 وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا. Fussilet 44 mutlaka o ayetleri açıklayan, o kavmin lisanını açıklayan bir Resul var. Allah-u Teala bütün kavimlere o kavmin lisanını beyan etsin, öğretsin diye onların içinden birini göndermiştir. Hiçbir kavim yoktur ki o kavme gönderen Resul onların lisanıyla hitap etmesin. Onlar hem Allah'tan öğrenenlerdir hem de kendi kavmin lisanıyla öğretenlerdir. Hem Allah'tan öğrenenlerdir hem de kendi kavminin lisanıyla öğretenlerdir. Öğrenenler veli resullerdir. Allah'tan öğreniyorlar. Onlar kendi kavmin lisanıyla kendi kavimlerine öğretiyorlar. Kıyamete kadar her kavme kendi lisanıyla açıklamalarda bulunsun diye Allah'ın Resulleri mutlaka birbiri arkasından arzı kesilmeksizin gönderilecektir. Mümin Suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanlara öğrettiği ilimle mutluluğunu sağlamlaştırmak üzere Allah'ın ismini devamlı zikretmelerini emrediyor. Sizce zikrin faydası nedir?
3: Zikrin faydasının çok görüyorum. Allah'ıma şükürler olsun.
4: Zikir yapmak, Allah'a yakın olmak, Allah'ın dediklerini, emirlerini yerine getirmek yani. Zikir yapmanın faydası böyle psikoloğa gideceğine zikir yap. Dağda, zorda kaldığın zaman, üzüldüğün zaman hep ben hep öyle yapıyorum.
1: Zikir yapan bir insan sürekli mutluluk yaşar.
2: Yani bunu ağzından düşürmeyeceksin yani. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Bu ağzımızdan hiç düşürmüyoruz.
3: Zikri yaptığım zaman ben zaten Allah'la beraber olarak hissediyorum kendimi. Ben öyle ona o kadar yakın hissediyorum ki şimdi arada bir perde bile olmadığını hissediyorum.
4: Huzur bulursun Allah'la ta böyle hani bir perde kalkar aradan. Sadece onunla meşgul olursun.
2: Bazı şeytana uyuyoruz ama o da elde olmayan nedenlerle. Şimdi,
1: zikir yaptığımız zaman şeytan bizi etkileyebilir mi?
2: O kendinde kalmış bir şey. İşte etkilenmek istiyorsan etkilenirsin yani. Ama kendinden diyorsun yok ben etkilenmem. Şeytan neymiş onu şey yapmam, tanımam, etmem. O kendinde kalmamış bir şey.
3: İlmi isteyene veriyor. Yani şeyi de zenginliği de kendi istediğine veriyor. Onun için ben ilmi istedim Cenab-ı Allah'tan. Ben 40 yaşında Kur'an-ı Kerim'i okudum. Çok şükür Allah'ıma. Allah razı olsun üreten arkadaşlarımdan da. Çok çok mutluyum.
0: Misafirimiz bazen şeytana uyuyoruz ama o da elde olmayan nedenlerle dedi. İnsanlar şeytana kendilerinde olmayan sebeplerle mi uyuyorlar? Hayır. İbrahim 22 iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Siz kabul ettiniz. Beni kınamayın. Kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse iki tane düşmanımız var. Birisi nefs, birisi şeytan. Şeytan nefs cehaletiyle şeytana uyuyor. Maide 105'te eğer siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremezler. Yani delalette olan biz hidayetteysek şeytan zarar veremiyor. Bir insan neye karar verirse onu yapar. Şeytan bu kararın hep negatif olmasını çalışır. Eğer kişinin pozitife ulaşmak konusundaki iradesi yeterli değilse, şeytan ona yaptırmış değildir. Kişi kendi iradesiyle şeytanın dediğini kabul etmiştir. Şeytan sadece teklifte bulunabilir, kandırmaya çalışır, asla yaptıran değildir. Hangi işlemi yaparsanız yapın, o sizin irade yapınızdan kaynaklanır. Öyleyse şeytanı vasıta olarak görüp, bir tarafa saklanamazsınız. Eğer bir başarısızlık söz konusu ise, hangi konu doğrusu olsun bu bize aittir. Şeytan sadece davet edebilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili hocam, hasretle hürmetle ellerinizden öpüyorum. uygun görürseniz bir sualim olacak. Kur'an yerine el yazması kitaplardan din öğrenenlerle 14 asır evvel biz mümin olduk diyen Arapların kalpleri birbirine benziyor diyebilir miyiz? İnşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahu ve berekatuhu.
0: Esselamu ve rahmetullahu ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kur'an yerine el yazması kitaplardan din öğrenenlerle 14 asır evvel biz mümin olduk diyen Arapların kalpleri birbirine benziyor diyebilir miyiz? Evet. Hücurat 14'te kâletel arabu amennâ. Arapler dedi ki biz mümin olduk. Kullem tu'minu. Haydi mümin olmadınız. Velakin kullu eslemna. Velemâ yıkın mâne fî kulübün. Kalplerinize iman girmedi. Öyleyse dilden iman ettiklerini söylüyor ama kalpten iman etmeyenler. Maide 41'de de Allah-u Teala bunu söylüyor. Ya eyyüver Resulü. Ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Günümüzde Resul yerine geçerek yerine el yazması. Günümüzde Resul yerine geçerek Kur'an yerine el yazması kitaplardan din öğretenler Allah'a inanan herkes mümindir demektedirler. Bunlardan din öğrenenlerle 14 asırlı Hücurat 14'te biz mümin olduk diyen Arapların kalpleri birbirine benziyor diyebilir miyiz? Evet, dikkat edin, delalette olanlar, kafir olanlar aynı çizgidedirler. Küfrün bittiği, müminin olmanın başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Ama Allah-u Teala'nın mümin kavramının bütünleştiği nokta 14. basamak, Allah-u Teala o noktada kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. Onlar ağızlarıyla ben müminim derken kalpleri de iman kelimesi sebebiyle mümin olanlar. Yani ağızlarıyla ben müminim derken kalpleri de iman kelimesi sebebiyle mümin olanlar. Allah razı olsun. Programı sizden gelen sorularla devam ediyor. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, bize sürekli ibadetlerimizden uzaklaşmamamız gerektiğini söyleyen insanlar Allah'ın düşmanı sayılır mı? Böyle durumlarda ne yapmamızı önerirsiniz? Sevgili kardeşlerim, her devirde ateşe davet eden şeytanlar, insan şeytanı ve cin şeytanlar var. Ahzab 67-68 bunlardan bir grubunu oluşturuyor. قَالُوا رَبَّنْ اِنَّا اَتَانَا سَدَتَنَا اَكْوَرَنَا فَدَنُنَا سَبِيلَ Onlar ibadetlerimizden uzaklaşmamız gerektiğini söylüyorlar. Ama Allah-u Teala da onların iki kat azaplanacağını buyuruyor. Neyse bunlar tabii ki Allah'ın düşmanı. İzmir'den bir kardeşi muhterem hocam, sebat göstermeyi vazgeçilmez bir gayretin sahibi olmayı açıklar mısınız? Evet. Sabır gösterip vazgeçilmez bir gayretin sahibi olmak. İştiyak, liyakat, mükafat, gayret, himmet ve nusret. Bizler mutlak surete hedeflerimizi tayin edip dua yapmalıyız ve bu hedefe ulaşmak için de gayret göstermeliyiz. Bize düşen bu ama bizim niyetimiz ve gayretimiz sonucu belirlemiyor. Mutlaka mürşidin himmetiyle destekleniyoruz. Allah'ın nusretiyle de hedeflerimize ulaşıyoruz. O liyakatın sahibi ve ondan sonra mükafat. Allah razı olsun. İstanbul'dan Edirne'den bir kardeşim muhterem hocam. Namaz kılarken huşu içinde olabilmek için en çok nelere dikkat etmeli? Zikre. Yani huşu içinde namaz kılmak istiyorsan zikirle namaz kılacaksın. Allah Teala Müminin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشِعُونَ O minel felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ama öbür taraftan Maun suresinin 4-5. ayet-i kerimesinde onlar namaz kılarlar ama namazlarından sev içindedirler. Öyleyse iki grup insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler kalben mümin 1 ve 2'de huşu için namaz kılanlardır. Bakar 45-46'ya göre hacet namazın kılınması haline müşrik sormak üzere Allah-u Teala'nın müşrik gösterendir. Ama namazlarından bir de gafil olanlar var. Maun 4 ve 5'te belirtildiği gibi. Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, vahiy nedir, ilham nedir, ikisi arasında fark var mıdır, açıklar mısınız? Evet. Vahiy Allah'ın beşerle konuşmasıdır. İlham Allah-u Teala'nın tefekkür standartlarında bir konuya ait olan noktasal yardımıdır. İki arasında fark var mıdır? Evet. Vahiy ya mazhar olanlar, daimi zikrin sahipleri her an bilmediklerini Allah'tan sorup öğrenme yetkisine sahiptirler. Ama ilham daimi zikre ulaşmayan insanların belli konuda Allah'tan aldıkları yardımdır. Allah razı olsun. Kırşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın düşünceleri okuyabilme ilmine nasıl mani olabiliriz? Şeytanla mücadeleye zikirle olur. Zikredeceksin, zikredeceksin, zikredeceksin. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu sebeple şeytana galip gelmek noktasında şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz diyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın ve tağutun tuzaklarına düşmemek için ne yapmalıyız? Şeytanın ve tağutun tuzaklarına düşmemek için evvela Resullerin, mürşitlerin davetine icabet etmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ve mutlak surette dilememiz halinde Allah Teala'nın ruhumuzu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse ne yapmalıyız? Mutlaka bizi hedefe ulaştıran ulaşma dileği kalbimize yerleştirmeliyiz. Dilden ikrar, kalben tasdik. Dilin söylediği kalbinde olacak. Ama dil söylüyorsa ve kalpte yoksa o zaman o kişi kurtuluşta değildir. Dil söylüyor ama bu dilin söylediği kalbinde yoksa Yunus Emre'nin tabiriyle içi kafir, dişi Müslüman birisidir. Bu özellik de münafıkları tarif ediyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavatı.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
1: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor. Ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyon gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Yalova'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. İnsanlar Fatiha ölülere okunmaz, Fatiha'nın anlamı yaşayanlar içindir diyorlar. Bu konuda doğru olan nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Fatiha ölülere de okunur, yaşayanlara da okunur. Allah hepimizi yaratandır ve Allah-u Teala en üst noktada insanı yaratmıştır. Ve insan için Allah'ın hedefi mutluluktur. Ve bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Bir ahiret mutluluğu, bir de dünya mutluluğu. Öyleyse ahiret mutluluğu sevaplarımızın günahlarımızdan fazla olması ile gerçekleşir. Kim Fatiha'yı okursa kesinlikle derecat kazanır. Yani hangi ayet-i kerime okusan derecat kazandığınız gibi Fatiha'yı da okuduğunuz zaman derecat kazanırsınız. Özellikle onu ifade edeyim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i ders edinin. Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Şeytana insanı karşı koruyan bir kalkandır. Ve amel terazisini ağırlaştırandır. Öyleyse kim Fatiha'yı okursa derecat kazanır. Derecat kazanmak önemli mi? Evet. Ahiret saadetinin olması olmaz şartı sevaplarımızın günahlarımızdan fazla olması ile mümkündür. O zaman Kur'an-ı Kerim ahiret saadetimizin kesin vasıtasıdır. Vesilesidir. Ama aynı zamanda Fatiha yaşayanlara da okunur. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin suresi. Yasin suresinde de Yasin 60-61'de Allah ne buyuruyor? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan innehu lekum adun mubin ve ne yubudun hazan sirat-ı müstakim. İşte bu hayat senaryosunda Allah'ın bizler için tanit hedefe ulaşabilmemiz Allah'a kul olmamıza bağlı. Ama başlangıç noktasında bütün insanlar şeytanın kulu durumundadırlar. Öyleyse yaşayanlara Fatiha okuduğumuz zaman onlara vermemiz gereken ders nedir? Allah buyuruyor ki Fatiha'da sadece sana kul oluruz. O zaman yaşayan kişiye bu mana itibariyle Fatiha okuyup anlattığımız zaman demek ki başlangıç noktasında insanlar hep şeytanın kulu durumundadırlar. Zümer 17'ye göre. Ama Allah Teala sadece kendisine kul olmamızı buyuruyor. O zaman yaşayan kişilere de Fatiha okunur, ölenlere de Fatiha okunur. Yaşayanlara da ders almaları istikametinde onların Allah'a ulaşmayı dilemesi için okunur. Kul olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Onlar ki tağutta kul olmaktan içtinab edinler. Demek ki başlangıçta herkes tağutun kulu durumunda. Nasıl kurtarmışlar kendisini? Ve anâbu ilallâhi. Allah'a yönelmişler. Allah'a kul olmuşlar ve kullarımı müjdele diyor. Dolayısıyla ikisi de Fatiha'nın muhtevası içine. Bir taraftan kişi kendi kendine Fatiha okuduğu zaman Kur'an tilaveti açısından derecat artırımıdır. İkincisi de Fatiha okuduğu zaman ders almak suretiyle birinci safa kulluk ile başlayan bir muhtevayı da içeriyor. Öyleyse Fatiha

0: ölen insanlara da okunuyor. Ölen insanlar bir sebeptir, kişi derecat kazanır. Fatiha yaşayan insanlara da okunuyor. Fatiha'dan almamız gereken şeytandan kurtulup Allah'a kul olma dersini içeriyor. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, günümüz İslam tatbikatında nefsini bilmek, nefsine arif olmak, nefs cihadı ve nefs tasfiyesinin yanı sıra nefsine zulmetmek, nefsini hüsrana düşürmek diye kavramlar insanlara anlatılmıyor. Nefsle ilgili bu kavramların bilinmemesi insanları hangi sonuca ulaştırıyor? Çok güzel gerçekten. Tekrar, kainatı yoktan var eden Allah'tır. Ve kainat yokken de Allah vardı. Allah'ın yarattığı kainat 6 alemden oluşuyor. Emr alemi karşı emr alemi veya zahiri alem karşı zahiri alem, gayb alemi karşı gayb alemi, emr alemi karşı emr alemi. Emr aleminde melekler var, zülmani alem. Gayb aleminde cinler var, cinlerin nefsleri, zahiri alemde insanlar var, insanların nefsleri. Ve bu kainat görüldüğü gibi insan vücudu şeklinde iç içe. İşte bu iç içe insan vücudu şeklinde olan kainatın dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni insan şeklinde olan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Ve bütün insanlar hayata dünya gezegeninde başlıyorlar. Ama serbest irade sahibi insanlar için önünde iki yol var. Bir, doğar doğmaz üzerlerinde bulundukları negatif yol. Çünkü doğuştan herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Belki böyle bir resim de yapılabilir. Doğuştan herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özellikten kendisini kurtarabilmesi ancak Allah'a ulaşma dileğiyle. Yani herkese bu negatif koşullar veriliyor. Bunların pozitife çevrilmesi bizden isteniyor. Ve bir dilekle başlıyor. İşte bu dilekle başlayan 19 negatif özellikten kurtulmak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle, nefsin cihadıyla gerçekleşir. Ama bunu yapmadığı takdirde kendi haline bırakılsa, o zaman o kişi kendini nefsine zulmeden, nefsini hüsrana düşürenden birisidir. Zaten başlangıçta herkes hüsranda. Nedir diyor Allah Teala? Belki onu da yapmışızdır. Bakalım. Gideceği yer cehennem. Şöyle söyleyelim. Bunu da şöyle değiştirebiliriz. Herkes hüsranda. 19. özellik. Başlangıçta herkes hüsranda ve Asr suresine göre. Vel Asr suresini ifade edeyim. Vel Asr innen insane lefî husr. Bunu öyle değiştirelim. Yani herkes hüsranda. Bu insanların kendisini hüsrandan kurtulması, kendi nefsine zulmetmekten kendisini kurtarabilmesi ancak bir dilekledir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bunu ancak kişi kendi kendine yapabilir mi? Hayır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah Teala kuru toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Başlangıçta herkesin kalbi ölü mü? Evet. Bakın ne diyor? Herkes sağır, dilsiz ve kör ve ölü. Herkes ölü durumda. Ama bu ölü kalpler neyle diriliyor? Hikmet nuruyla. Öyleyse bir insanın kalbinin dirilebilmesi hikmet nurunun sahip olmasına bağlı. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz her alimle değil, hikmet sahibi alimle oturuyor. Yani sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine, dünya rağbetten zühde. Yani bakın her alimle değil, sizi beş şeyden sakındırıp beş şeye çağıran hikmet sahibi alimle oturunuz. Buraya bir ilave yapalım. Hikmet sahibi alimle oturunuz. Çünkü hikmet sahibi alim hikmet nurunun sahibidir. O zaman kimin Kur'an-ı Kerim'i nereden öğrenmesi gerektiği ortaya çıkıyor. İki tür alim var. Hazreti Ömer diyor ki Bu ümmet için en çok korktuğum şey, diliyle alim ama kalbiyle cahil. Yine bu ümmet için en çok korktuğum şey, diliyle alim ama kalbiyle münafık. Onlar da alim, onlar da din öğretiyorlar ama onlar bu ümmet için en büyük fitneyi teşkil ediyorlar. İnşallah beş şeye çağıran hikmet sahibi alimine. Hikmet sahibi alim hikmetin sahibidir. Hikmet sahibi alim ihlasın sahibidir. Hikmet sahibi alim tevazunun sahibidir. Hikmet sahibi alim Allah nasihatle vazifelendirmiş. Hikmet sahibi alim yakinin sahibidir. Hikmet sahibi alim dünyayı rağbetten kesilmiştir ve hikmet sahibi alim bu özelliklerin sahibidir. Allah'ın izniyle. İnsanları hangi sonuca ulaştırır? Onların hem ahiret ve dünya saadetinin dünya saadetine engel olur. Tekirdağ'dan bir kardeş muhterem hocam. Birinci suali çevremdeki insanlara tebliğ yaptığım zaman bana tarikatın, tasavvufun Kur'an-ı Kerim'de olmadığını ve mürşidin şirk olduğunu, zikir farz olmadığını ve mürşid için hacet namazı Kur'an'da olmadığını söylediler. Bu konudaki ayetleri söyleyebilir misiniz? Evet. Sevgili kardeşim, tarikatın olmadığını söylüyor. Tarikat bir Kur'an-ı Kerim gerçeğidir. Tarikatla ilgili ayetlere baktığımız zaman bir kere tarik yoldur. Tarikat da yollar demektir. Kur'an'daki tarikat gerçeğine bakalım Allah Teala ne diyor? Müminun suresinin 17. ayet-i kerimesinde "Velakad halaknakum fawqakum sab'a taraika ve ma kunna anil halqi gafilin." Devrin İmamı'nın ana dergahından 7. gök katına 7 tane tarikle ulaşılır ve 7. gök katında 7 alemden oluşan bir muhteva ile ruh Allah'ın zatına ulaşır. Dolayısıyla Allah'ın zatına ulaştıran sırat-ı müstakim yolunun 4 bölümden bir tanesi dikey birinci dikey bölümü tarik-i müstakimi oluşturuyor. Öyleyse tarik-i müstakim bir Kur'an gerçeğidir. Vallahi Teala kişi eğer tarik-i müstakime ulaşıp mürşidine tabi olmazsa mutlaka onun mürşidi şeytandır. Nisa 168'e göre. Muhakkak ki inkar edenler ve zulmedenleri başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edenleri, saptıranları kimdir bu mürşide ulaşmaktan men eden? Tarikat yoktur diyen kişi. Allah onları mağfiret etmez, onları sırat-ı müstakime yani tarik-i müstakime ulaştırmaz diyor. Öyleyse bir Allah'a ulaştıran tarik-i müstakim var, bir de şeytana götüren, cehenneme götüren tarik-i cehim var. Allah Teala bunları hep ayetlerde söylüyor. Ve Allah Teala kime yardım edeceğini de bir söylüyor cin 16'da. Eğer onlar tarikat üzere olsalardı. Şimdi tarikat üzere olmak mürşide tabiyeti gerektiriyor. Yani onlar mürşitlerine tabi olsalardı onlara katımızdan kalpleri doyuncaya kadar rahmet verirdik. Tasavvuf yoktur diyor. Tasavvuf Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Size Allah'ın kitabı ve sünnetimi, Allah'ın kitabı ve ehli beytimi bırakıyorum. İşte tasavvuf, Resulullah'ın hadiste zikrettiği Kur'an-ı Kerim'in hayata geçirilmesidir. Resulullah'ın sünnetidir tasavvuf. Resulullah'ın sünneti olduğunu hangi ayet bize söylüyor? Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesi. Kehf suresi 28. ayet-i kerimesi ne diyor? وَاسْفِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَاشِي يُرُدِينَ وَشَهُمْ. Tasavvuf neyle yaşanır? Tasavvufun odak noktasında mürşit ve mürit vardır. Şimdi hemen bu ayet-i kerimeye bakalım. Sabah akşam onun zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabretir. Allah'ın zatını dileyenler, sabah akşam dileyenler onlar mürittir. Allah'a murad eden kişi. Ama Allah'a murad eden kişi kimine tabi olmuştur? Mürşidine tabi olmuştur. Ve mürşide Allah Teala emrediyor. Sabah akşam Allah'ın zatını isteyerek yani müritlerle beraber Rabbine dua edenlerle beraber sen de onlarla bulun. Dünya hayatının ziynetini dileyerek Gözünü onlardan çevirme. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız hevasına tabi olan kimselere isteyerek itaat etme. İşte insanoğlunun iki tane düşmanından bir tanesi nefstir, dünyadır. Diğeri de bu dünyayı bize gösteren şeytan, insan şeytanlar, cin şeytanlardır. Her ikisine de işaret edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de olmadığını, tam tersi Kur'an-ı Kerim'de olduğunu izah ediyoruz. Ve mürşidin şirk olduğunu, tam tersi mürşide tabi olmayan kişi delalettedir, şirktedir. Hemen mürşidine tabi olmayan 10 ayet-i kerimeye bakalım beraberce. Ondan evvel gerçekten apaçık bir delalet içindeydiler. Her delalette olan şirkte midir? Evet. 19 negatif özelliği de bu kenara alalım ve tek tek inceleyelim. Yani başlangıçta herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi delalettir. Delalette olan herkes şirktedir. Bakın ikinci nokta şirktedir ve delalettedir. Öyleyse onlar ondan önce delaletteydiler demek, onlar şirktedir demektir. Mürşide tabi olmayan herkes şirktedir. Arap 186. Mürşidlere tabi olmayan kişi için bir hidayetçi mürşit yok, şirkte olan kişi için. Nahl 36. Mürşidine tabi olmayan delalette kalır. Kehf 17. Şirkte olanlar, mürşidine tabi olmayanlar için bir mürşit yok. Taiz 23. Tek tek inceleyebilirsiniz. O zaman aslında Kur'an-ı Kerim gerçeğine, Kur'an-ı Kerim gerçeği mürşidin şirk olduğu, mürşide tabi olmayanın şirkte kaldığı, zikir farzdır. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri de çok zikri de daimi zikri de farz kılmış. Müzemmil 8 zikri farz kılmış. Ahzab 41 çok zikri farz kılmış. Nisa 103 daimi zikri farz kılmış. Ayetler gayet açık ortada. Hacet namazı ile Kur'an'da mürşide ulaşmak için hacet namazı yoktur diyor. Vardır. Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde bunu söylüyor. Vestaînû bis-sabri ve's-salâti. Sabır ve namazla istihane-i mürşidinizi isteyiniz. Zordur ama huşu sahipler için değil. Mürşid niçin isteniyor? Mürşidsiz insan ruhu Allah'a ulaşamaz. Gök kapıları o kişiye açılmaz. Nasıl ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında vazifeli melekler görev yapıyorlarsa, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasında da gök katlarının kapısı kendisine açılan devrin imamı mürşitle bu seyri sülük yapılır. Allah razı olsun. İkinci suali, Allah'a ulaşma dileğinin önemini ve dileme ayetlerini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşma dileği Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede kim bu dileğin sahibi değilse Allah onları delalete bırakır. Delalete olanlar için bir hidayetçi yok. Ama kim 7 ayet-i kerime gereğince Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onları mürşidine ulaştırır. Belki ne yapılabilirse olsaydı tek bir şeyde, yani bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler 7 ayet gereğince delalette kalır. Delalette onun için mürşid yok. Hemen sağ tarafında da iki, Allah'a ulaşmayı dileyenler 7 tane ayet-i kerime, onları mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Öyleyse ulaşmayı dileyenler için mürşid mutlaka var. Allah onları ulaştırıyor. Ulaşmayı dilemeyenler için onlar için bir mürşid bulunmaz. Çünkü Allah onları delalette bırakıyor. Peygamber Efendimiz'in bu konuda da 7 hadisi var. Daha çok hadisi var ama biz başlıca 7 tane hadis sizlere veriyoruz. Evet. Bakın hadislerde de o zikrediliyor. Dördüncü sual Moğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Birinci suali, bazı insanlar secde etmenin namazda yaptığımız gibi alnımızı yere değdirip yere kapanmak olmadığını iddia ediyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kehf suresinin İsra suresinin 109. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunun böyle olduğunu buyuruyor. Çeneleri alınları üstüne kapanırlar ve huşuları artarak alırlar. Bu olay secdeyi ifade ediyor. Secdede ağlarla huşuları artar diyor. Şimdi olmadığını söylüyorlar. O zaman bu zat-ı muhteremlere söyleyelim bakalım onlar secdeyi nasıl tarif ediyorlar. Hadi bu bizim yaptığımızı yanlış görüyorlar da onların bildiği bir secdeyi bize göstersinler bakalım nasıl yapılıyormuş. İkinci suali, Ahkaf 29'daki ayet-i kerimede geçen uyarıcı cinler, En'am 130'da geçen cin resuller müdür? Evet. Her resul nezirdir. Her nezir de resuldür. Kur'an-ı Kerim gerçeği. Öyleyse kim neden Peygamber Efendimiz'in sohbetine katılıyor? Peygamber Efendimiz alalede birisi değil. Asaleten devrin imamı. Asaleten devrin imamı olanlar kavim resulleri hikmetin ötesini kimden alırlar? Kavim resulleri hikmetin ötesini devrin imamından öğrenirler. O zaman bu nezirler Resulullah'ın sohbetine katılarak ne öğrenmişlerdir? Hikmetin ötesini öğrenen, onun sohbetinde katılan ve kavimlerine nezir olarak dönenlerdir. Cinlerden bir grubu Allah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an'ı dinleyen cinler okumak olarak tamamlanınca kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. En'am 130 ayeti Allah-u Teala kıyamet günü cehenneme giren bütün cinlere ve insanlara hitap ediyor. Allah-u Teala insanlara da cinlerde de Resuller olduğunu söylemektedir. Bunun yanında ne bir Resuller, Peygamber Resuller vardır. Ancak cinlerden, ne meleklerden ne de ne bir Resuller olmaz. Sadece ne bir Resuller insanlardan seçilir. Ama cinlerden ve meleklerden veli Resuller seçiliyor. Allah razı olsun. Mutlaka Nebi, Nebi Resul ve Resuller üstün. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir istisna görülmemiştir. Bütün Resuller de Nebidir. Sözü Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşüyor. Kullu Resulün Nebi'in olayı Kur'an-ı Kerim'e aykırı. İşte o tersliği ifade eden ayetlerden bir tanesi de bu ayettir. Çünkü burada cinlerden de insanlardan da Resuller seçiliyor. Ama cinlerden bir nevi Resul söz konusu değil. En'am 75'te Allahu yestefi minel melaiketi resulen minen nas. Meleklerden de insanlardan da Resuller seçiliyor. Ama meleklerden bir nevi Resul söz konusu değil. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli Cappur hocam. Mübarek ve güçlü kanallerinizden hürmetle vasiyet yapıyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kıymetli hocam, izninizle bir sualimiz arz olacak. Bugün İslam alemi vasıta emirlerini hedef emirler olarak İslam'ın 5 şartına dayandırmaktadırlar. İslam alemi bu yanlış anlayıştan nasıl kurtulabilir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kıymetli hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bugün İslam alemi vasıta emirleri hedef emirler olarak İslam'ın 5 şartına dayandırmaktadır. İslam alemi bu yanlış anlayıştan nasıl kurtulabilir? Sevgili kardeşim, çok basit. Hedef emirleri din tatbikatından çıkartan vasıta emirlerden de hayati öneme haiz olan iki tanesini devre dışı bırakıp İslam'ın 5 şartına müjdesini sahabeye öyle anlatmıştı ki, evet, sahabenin hepsi Kur'an'ın bütününü ifade eden en kısa sürenin Asr suresini olduğunu biliyorlardı. Ve onlar devamlı bunu birbirlerine hatırlatıyorlardı. Asr suresine göre insanların hüsranda olması ne demektir? Hüsran 7 tane ayet-i kerimede yer alan kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olan insanları ifade ediyor. Bakara 27'de yeminlerini naksedenlerin hüsranda olduğunu buyuruyor. Nisa 119'da Allah'tan başka şeytanı dost edenler hüsrandadır. Araf 9 ayetlere zulmetmeleri sebebiyle hüsranda olmak söz konusu. Arap 178 kimi delalette bırakırsa onlar artık hüsrana uğrayanlardır. Tövbe 69 işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Mumin 78 batılı isteyenler onda hüsrana uğrayanlardır. Ve son 7. ayet-i kerime Rasulü Sülesi insanlar gerçekten hüsrandadır. hüsranda olmak o kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu Allah Teala kesinleştiriyor. 7 ayet-i kerime grubu delalette olanların hüsranda olduğu, hüsranda olanların da gideceği yerin cehennem olduğu bildiriliyor. Kimin günahları sevaplarına fazlaysa o hüsranda olandır. Gidecekleri yer cehennemdir. Al-Asr suresinde konuyu Allah Teala böyle tarif ediyor ama amini olanlar hariç onlar hüsranda değildir. Onların kazandıkları dereceler kaybettiği derecelerden fazladır buyuruyor. Kişi ne zaman amini olur? Amini olduğu nokta bu suresinin 29. ayet-i kerime gereğince Nuh aleyhisselam ma eselukum aleyhi malen sizden bir mal istemiyorum. İn ecri ilallah benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma bitardillezine amenu ben bu amenu olanları yanımdan kovamam. Ennehum mulaku rabbuhum onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Öyleyse amenu olanlar onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ama bir tardellezine amenu ennehum mulaku rabbuhum onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Konya'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, insan mürşide tabi olmadan da kendi emanetlerini Allah'a teslim edebilir mi? Hayır, teslim edemez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ حَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَلْيَا. Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi emreder. Buradaki emanetler çoğul, sahibi tekil. Hangi emanetler var? Yaratılışımıza baktığımız zaman Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış. Hicr suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah Teala açıklıyor. Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Allah Teala zatından bize ruhu üfürmüş. Secde 9'da açıklıyor. Biz insanlar 3 vücudun sahibiyiz. Ve başlangıçta ruhumuz emanet. İşte ruhun, ruh emanetinin mürşid olmadan hiç kimse Allah'a ulaştıramaz. Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu şöyle dile getiriyor. Ya maşerel cinni vel insi en istetatü men tenfizu min akdari semavati vel ard fenfizu la tenfizu la bi sultan. Yani bir sultan, bir mürşit olmaksızın nüfuz edemezsiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. Başka bu konunun delillerine işte Allah Teala Sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu buyuruyor. Ama mürşide tabi olmadan hiç kimse ruhunu sırat-ı müstakime ulaştıramaz. İşte sana kul oluruz ve istihaneyi mürşidimizi senden isteriz. Niçin? Ehdine sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime bizi ulaştırması için. Sırat-ı müstakim ne? İnsan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Enam 87-88'de Allah Teala bunu dile getiriyor. Ve min abahum ve zürriyetum ve ehvanum ve iştebeynahum ve hedeynahum ila sırat-ı müstakim. Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Bunları sırat-ı müstakime ulaştırdık. Zalike hüdallahi yehdi men yeşâ'u min ibâdî. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini bu yolla hidayete erdirir. Öyleyse ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşabilmesi için mutlaka mürşide tabiyet lazım. Mürşide tabi olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn-i Mesud'dan rivayet eden bir hadiste yer düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Bu sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse teslim yolu sırat-ı müstakimdir. Ruhun teslim yolu sırat-ı müstakim. Fizik ucunun teslim yolu sırat-ı müstakim. Nefsin teslim yolu sırat-ı müstakim. İradenin teslim yolu sırat-ı müstakim. İşte Enam 152'de ve bi ahdillahi evfu Allah'la ona ahdinizi ifa edin. Ve 153'te enne haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu ona tabi olun. Ve la tettebi'u subule fetefereku bikum an sebili. Öyleyse din baştan sonra sırat-ı müstakim üzerinde geçen bir hayatı ifade ediyor. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi, ruhumuzun Allah'a teslimi, fizik ucunun sırat-ı müstakimi, fizik ucunun Allah'a teslim yolu, nefsin sırat-ı müstakimi, nefsin Allah'a teslim yolu, iradenin sırat-ı müstakimi, iradenin Allah'a teslim yolu ki mürşide tabi olmadan bunlar hiçbirisi olmaz. İkinci sual, Aydın'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, çalışmak da ibadettir diye yapmamız gereken ibadetleri yapmadığımız oluyor. Veya yaptırmayan işverenler oluyor. Bana bilgi verir misiniz? Çalışmak ancak zikirle yapıldığı takdirde ibadet hüviyetine dönüşür. Ama namaz vakti Allah-u Teala Nisa 103'te وَاَقِمُوا السَّلَاةَ اِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى مُؤْمِنَ كِتَابٍ مَوْقُوتًا. Namaz kılın çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. Eğer Allah-u Teala namazı farz kılmışsa ve vakte de bağlamışsa o zaman Allah'a aittir. Dolayısıyla hiçbir işverenin bunda sağa sola sapmasına gerek yok. Siz söylerseniz bu görevi, ibadeti yapmak üzere ama bu ibadetle geçirdiğiniz zamanı da daha sonra işverenlere ödemek kaydıyla söyleyebilirsiniz. Diyelim ki gün içinde bir saat namaza ayırdınız öyle. O zaman bir saat fazla çalışacaksınız ki işveren de mağdur olmasın. Ama her halükarda ibadetinizi yapmakla mükellefsiniz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Bu dünyada mutlu olmak istiyorsanız bunun yolu kesinlikle Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı vasıta emirleri yerine getirmekten geçer. Namazdır, zikirdir, diğer ibadetlerdir. Ve işverenlerin de buna aslında destek vermesi lazım. İbadetini yapan bir kişinin çalışma verimiyle diğer bir kişinin verimi bir olmaz. İşverenlerin de aslında ibadet yapan ahlaklı insanları tercih etmesi bizce önemlidir. Dolayısıyla yaptırmayan işverenler oluyor. Yaptırmayanlar onlarla Allah arasında. Ama siz yapmaya çalışın ibadetlerinizi. Çünkü bu dünya hayatının mutluluğu, bu vasıta emirleri bir hakkın yerine getirmenize bağlıdır inşallah. Üçüncü sual, İstanbul'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, münafık kimdir? Münafıklardan olmamak için ne yapmalıyız? Münafık diliyle iman eden ama kalbiyle iman etmeyen kişi. İşte iki slaytımız var. Dinin söylediği kalbinde olmayanlar. Dinin söylediği kalbinde olmayanlar, bunlar münafıklardır. Ayet 41'de "Ey Resul, ağızlarıyla iman ettik" deyip kalpleri iman etmeyenler. İşte münafıkların birinci özelliği bu. Hücurat 14. Biz amen olduk dediler ama siz mümin olmadınız. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Sadece dilden ikrar ettiniz. Öte yandan Fetih 11'de savaştan geri kalanlar, "Çoluk çocuğumuz bizi meşgul etti, bizim için mağfiret dile" derler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. Münafıkın bir şahadet ederiz ki muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün. Allah münakkak ki senin gerçekten Resul, kendi Resulü olduğunu biliyor. Ama Allah şahadet ki münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Hadis-i şerifte bir kimsenin soyundan öyle bir kavim türeyecek ki onlar Kur'an'ı okuyacaklar fakat Kur'an tatlılığı onların gırtlaklarından öteye geçmeyecektir. İşte bunlar münafıkların alametleridir. Hadis-i şerifte onlar diyor yalan söylerler, ahd verdikleri zaman ahde riayet etmezler ve emanete ihanet ederler. Yani dünya hayatını yaşarken münafık üç alameti var. Bir, konuştuğunda yalan söyler, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman da sözünde durmaz. İşte münafıklar olmamak için Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Münafıklardan olmamak için mürşide tabi olmak lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek 7 Furkan'ı, mürşide tabiyet 12 tane ihsanı gerektiriyor. 12 tane ihsan da kim mürşidine tabi olursa o gerçek hak müminlerdendir. Münafıklardan değildir. Allah razı olsun. Edirne'den bir izleyici muhterem hocam hidayet erdikten sonra dünya hayatına aldanmamak, tek gayemizin daimi zikir olduğunu unutmamak için ne önerirsiniz? Sevgili kardeşlerim, bakalım fıska düşen insanların durumu ne? Nahl suresinin 106, 107 ve 108. ayetlerine bakacak olursak şunu görüyoruz. Kalbi imanla mutmainmiş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından sonra Allah'ı inkar ederse, küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah Teala onun göğsünü küfre açar şer eder. Artık Allah'tan bir gazap onun üzerinedir. Onlar için azim bir azap vardır. Bu onların dünya hayatını ahiret hayatına daha göre daha çok sevmeleri. Demek ki zikrini azaltanlar, hidayet erdikten sonra fıska düşenler, dünya hayatını ahiret hayatının önüne geçirenlerdir. Allah Teala 7 ayet-i kerimede kim dünya hayatını isterse veririz ama onların ahirette nasibi yok. Öyleyse dünya hayatına aldanmamak için ne yapmak lazım? Dünya hayatı nedir? Dünya hayatı oyun eğlencedir, zenginliktir, makamdır, şandır, şöhrettir, mal ve çocuktur, gösteriştir, saltanattır vesaire. Ama özellikle mal ve evlat olarak zikrediliyor. İşte Enfal 28, Tekamül 15 bu konuda bize ışık tutuyor. Bilin ki mal ve çocuklar fitnedir, imtihandır. Allah katında en büyük ecir Allah'ın katındadır. İşte mal ve çocukların bizi aldatmaması için ne yapmak lazım? Zikirden düşmemek lazım. Allah-u Teala Kehf suresinin 46. ayet-i kerimesinde El-mâlu vel-bönüne zînetil hayâti dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zînetidir. Bir taraftan Enfal 28, Tekabül 15, öbür taraftan da Kehf 46. Dünya hayatının zîneti ise o zaman Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesinin uyarısına dikkat etmek lazım. Ya eyyühellezine amenu la tulhikum amvalukum ve evladukum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte o hüsrandadır. Kim bunu yaparsa o hüsrandadır. Dolayısıyla hüsranda olanların da gideceği yer cehennem. Yani mal ve çocukların kendisini aldattığı insanlar, bunlar dünya hayatının debdebesine kapılıyorlar ve öyle olunca da Allah'ın zikrini unutuyorlar. Allah-u Teala da uyarıda bulunuyor. Sakın mal ve çocukların sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Yani dünya hayatı sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Dünya hayatının panzehri zikirdir. Zikir yoksa dünya hayatı var, dünya hayatı varsa zikir yok. Görüntülü bir izleyici sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu hocam. Hazreti Hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Isparta'dan Uğur Dinç ben. Bir sualim olacaktı hocam. Birçok insan İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine gireceğine inanıyor. Kur'an'da buna dair bir işaret var mıdır? Arz ediyorum, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursan, birçok insan İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennete gideceğine inanıyor. Kur'an'da buna dair bir işaret var mı? Hayır. Kur'an'da cennete gitmenin ölçüsü kazandığımız pozitif derecelerin negatif derecelerinden fazla olmasına bağlı. Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَاَمَا مَنْ سَخُلَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ. Yine aynı şekilde 103'te de cehennemliklerin durumunu ifade ediyor, ölçüsünü ifade ediyor. مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسُونَ اَنْفِسُونَ بِجَهَنَّمَ خَارِدِ. Öyleyse hasenat tartıları ağır gelenler cennetlikler, nefslerini hüsrana düşürenler de cehennemlikler. Nevliye Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, öyle insanlar var, cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Kimdir bu cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler? Amelleri boşa gidenler. Cennetlik amelleri var. Ama cehenneme gidiyor. İşte bunlar ameli boşa gidenler. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ulâikellezîne keferû beâyâti rabbihim ve likâhi. Onlar Rablerinin ayetlerini ve likâllâhı inkar ettiler. Onların ameli boşa gitti. İşte cennetlik ameli var. Cehenneme gitmesinin arkasında amellerin boşa gitmesi var. Amellerin boşa götüren şey likâllâhı inkar ettikleri için. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Bunlar kimlerdir? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيَّئَاتِكُمْ. Eğer siz takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Öyleyse hiçbir cennet ameli olmamasına rağmen eğer Rum 31'e göre Allah'a yönelir, ulaşmayı dilerse, takva sahibi olsa Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örter ve günahları sıfırlandığı için de gideceği yer cennet olan birisi. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine gideceğine inanan var mı? Var ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu İslam'ın 5 şartıyla yaptığı amellerin hepsi boşa gidiyor. Daha ötesine birisine gerek yok. Öyleyse lika Allah'ı yan anlamak kesinlikle kişinin cehennemlik olmasını sağlıyor. Tek başına yeterli oluyor. Ama siyadan bir izleyici mühterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbini zikredenlerle etmeyenlerin misali diriyle ölü gibidir. Bu hadisten anlamamız gereken mesaj nedir? Evet sevgili kardeşlerim, zikredenler Allah'ın davetine icabet edenlerdir ve zikretmeyenler davete de icabet etmeyenlerdir. İşte Enfal 24'te يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِسْتَيْجِبُوا لِلّٰهِ رَسُولِ اِذَا دَعَكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. Ey amin olanlar, ulaşmayı dilinler. O ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Veyse kimdir zikreden? Davete icabet edenler. Öte yandan Enam suresinin 122. ayet-i kerimesinde اَوَمَنْ كَانَ مَيْتَةً فَحْيَيْنَاهُ. Ölü Allah'a ulaşmayı dilememiş iken ona on ihsan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla göreceği bir nur verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan çıkamayacak kimse gibi olur mu? Mesela bu ayetler kesinlikle zikredenlerin diri, zikretmeyenlerin ölü vaziyette olduğunu buyuruyor. O zaman bu hadisten almamız gereken mesaj, eğer dirilerden olmak istiyorsak ki sevgi tek başına diriltiyor. Neyin sevgisi? Allah sevgisi. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o ölüyken dirilmiş oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o ise hastalar üzerine engelli, sağır dilsiz ve ölülerden oluyor. Bir slaytımız var. Sağır dilsiz ölü olanlar ve gören işten idrak edenler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen, sağır dilsiz ve ölü olanlar, dilemeyen, kör, sağır dilsiz ölü olanlar, dünyanın peşinden koşanlar, öte yandan Allah'a ulaşmayı dileyen, gören, işiten, idrak edenler. Onlar da cennetlikler. Allah razı olsun. Ankara'dan bir izleyici Muhtemelen Hocam, şeytanın ifrat ve tefrit tuzağı nedir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bir misal vermek gerekiyor. Allah Teala Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesinde onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve cimrilik etmezler. Bu ikisi arasında bir orta bir yol tutarlar. Yani infakta ifrat ve tefrite gerek yok. Tefrit zekatı vermemektir, cimrilik etmektir. İfrat da israf etmektir. Şimdi Bakara suresinin 268. ayet-i kerimesine baktığımız zaman iblis devreye giriyor. Şeytan size fakirlik vaat eder, size fuhşiyat emreder. Allah ise kendinden mağfiret fazla vaat ediyor. İblis ne diyor? Diyor ki sen kazandın, sen verirsen fakirleşirsin diyor. Böylece ne yapmış oluyor? Onu kesinlikle vermemeye sürüklüyor. Halbuki verirse artacaktır. Fakirlik değil de bizzat zenginleşecektir. Yani Allah'ın söyledikleri, İblis'in söyledikleri taman tabana zıt. Eğer İblis'in iyi bir kılavuz olmasını istiyorsak söylediklerinin tam tersini yapmamız lazım. Şimdi burada İblis fakirlik vaat ediyor. Eğer verirseniz fakir olursunuz. O zaman bileceğiz ki biz verirsek zengin olacağız yani. Çünkü tamamen iblis aksini beyan ediyor. O zaman şeytanın ifrat ve tefrit tuzağına düşmeyeceğiz. Tefrit Allah'ın emrettiğinin ötesine geçerek kişiyi zorlamaktır. İfrat da ait olduğu ülkenin altında bir emri yerine getirmektir. İslam'da ne ifrat ne tefrit var zikirde ise tefrit vardır ama ifrat yoktur. Allah razı olsun. Samsun'dan bir izleyici Muhterem Hocam, Rabbimizin yardımı kimler içindir? Teala herkese yardım eder mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kime yardım edeceğini Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde beyan ediyor. وَاِنِّبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مُقَمْ لِيَا يَتِيكُمْ الْعَذَابِ سُمَا لَا تِمْسَرُمْ Rabbimizin yardımını alabilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmak. Tabi olduktan sonra yani bizim gayretimiz mürşidin himmeti Allah'ın nusratı. Allah'ın yardımı kime gelir? Himmeti hak edenlere gelir. Himmet mürşidin duasıdır. Onunla birlikte işte اَنْقَبْلِيَا تَكُمْ الْعَذَابِ سُمَّ لَا تِنْسَرُمْ Yani biz ulaşmayı dileyeceğiz. 12 tane insanla mürşidimize tabi olacağız. Ve mürşidin emrine itaat etmek suretiyle Allah'ın yardımı mürşidin himmetiyle birleştiği zaman ancak hedeflerimize ulaşabiliriz. Demek ki Allah kime yardım ediyor? Allah mürşide tabi olanlara yardım ediyor. Allah Teala'nın dizaynı bu inşallah. Allah razı olsun. Ayet-i kerimede Muhammed dedi de eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. O zaman Allah'a yardım etmek ne oluyor? Mürşide yardım etmek oluyor. Nitekim kim mürşide yardım ederse mesela Saf suresinin 14. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu künü ensarallahi kema kaydı emzin isemli meryem el havarine en ensari illallah Ey aminullahlar Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa havarilere kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılar olur dediği zaman havarilerin biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi. Öyleyse devrin imamı olan Allah'ın Resulüne yardım etmek, Allah'a yardım etmek oluyor. Dolayısıyla eğer siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Muhammed 7'de Tensurullah yensurakum ve yusabit aktamakum ve ayaklarınızı sabit kadem kılar Allah yolunda. Dolayısıyla Rabbimiz yardımı kimlere gelir? Rüşide itaat edenlere gelir. Allah razı olsun. Yozgat'tan bir izleyici muhterem hocam, hizmet ve sevgi noktasında birlik ve beraberliği sağlayabilmemiz tavsiyeleriniz nelerdir? Her şeyden evvel aramızdaki birlik ve beraberlik sevgiye dayalıdır. Sevgi, Allah dostlarının alameti farikasıdır. Allah yolundaki hizmet edenlerin arasındaki sevgi yoksa başarı da yoktur. Ne diyordu? Üç kişi eve geliyor. Bir tanesi sevgi, bir tanesi başarı, diğeri de zenginlik. İşte kadının evinin önünde üç yaşlı adam göründüğü zaman bunlar sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız, lütfen evime girin, bir şeyler yiyin dedi yaşlı adamlar. Tekfiriniz için çok teşekkür ederiz ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dedi. Benim adım Sevgi, bu arkadaşım zenginlik, diğeri ise başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o girecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise sevgiyi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonra kızın talebi üzerine sevgiyi çağırmaya karar verdiler. Ve evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek Sevgiyi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine Sevgi başarı ve zenginlik takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece birinizin geleceğini söylemiştiniz. Başarı ve zenginlik şöyle dediler. Eğer Sevgi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz Sevgi'yi davet ettiniz. Sevgi olmasa biz de olmayız. Olsa da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Öyleyse hizmet ve birlik ve beraberlik ruhuna sevgi yoksa hiçbir zaman o birlik ve beraberlik ruhunu sağlamak mümkün değil. Ama sevgi varsa her şey istenilen oranda gerçekleşir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocanız, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. İzninizle bir sualim olacak inşallah. Kibirle özgüven arasındaki fark nedir ve güvenin temelinde ne yatar? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de sizi çok seviyoruz. Kibir nefsin 19 afetinden bir tanesidir. Üç tür davranış biçimi var. Tevazu, kibir ve vakar. Kibirlenenler cahillerdir. Tevazu

kurmuş olarak gelirsiniz. İşte bu Allah'a olan güven o kişinin özgüvenine dairedir. Ama daimi zikrin sahipleri özgüven içerisindedirler. Asıl olan Allah'a tevekküldür. Özgüven de bunun tamamlanmış halidir inşallah. Güvenin temelinde Allah'a güvenmek var. Kişinin kendine güvenmesi değil. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir programın daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzelliklerimiz olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Allah'a ulaşmayı dilemek amin olmak demektir. Kim amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka hüsrandan kurtulması söz konusudur. Bir tek dilek bütün günahlarımızı örtecek olan bir sevaplar dizisini bize ulaştırmaya yeterlidir. Gerçekten de muhtevaya baktığımız zaman Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi وَاَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُمْ فَاَنْفِسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ Kimin hasenat tartılığa hafif gelirse, yani kaybettikleri dereceler kazandığı dereceden fazlaysa, onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve onların gideceği yer cehennemdir. Yunus 7-8'de ise kazandığı negatif dereceler sebebiyle ameli boşa gidiyor. Bunlardan kurtulmak ancak hikmet sahibi alimle mümkündür. Nitekim hem Resulullah'ın hadisi var hem de Kur'an ayet-i kerimesi var. Kur'an-ı Kerim'i kişi okuyor ama Allah Teala şunu söylüyor. Diyor ki Enbiya'yı da bilmiyorsanız zikir haline sorun. Şimdi aslında herkes bilmiyor. Herkesin bilmediğini başlangıçta nereden biliyoruz? Ayetlerden gafildirler. Ayetlerden gafil olan bu insanlar Kur'an-ı Kerim'e okumaya başladıkları zaman Allah Teala Ali İmran 7'de şöyle diyor. Bu kitabın bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir, bir kısım ayetleri müteşabihtir. Müteşabih ayetleri Kur'an'ı kendi kendine okuyan insanlar kalbi yapı itibariyle 3 grupta toplanıyor. Kalbinde zevk olanlar. Müteşabih ayetleri kendilerine göre yorumlayarak fitne sebebi oluyorlar. Fitne çıkartıyorlar. Rasyon da Kur'an-ı Kerim müteşabih ayetlerine okuyor ama tezekkür edemiyor. İkisi de Allah'tandır diyor. O da tezekkür ediyor. Açıklayamıyor. Yani diyor ki ben bu müteşabih rasyon ben dilimde derinleşmişim. İlmim çok üst seviyede ama ben müteşabih ayetleri bilmiyorum. Her ikisi de Allah'tandır. Müteşabih ayetleri açıklayan sadece kim var? Ulul Elbab. Ulul Elbab kime soruyor? Ulul Elbab Allah'tan öğreniyor. O zaman eğer Kur'an-ı Kerim'de yer alan müteşabihatın manasını sadece Ulul Elbab Allah'tan öğreniyorsa biz o zaman kimden öğreneceğiz? Biz de Ulul Elbab'tan öğreneceğiz. Onun için Allah Teala Enbiya 7'de diyor ki bilmiyorsan neyi bilmiyorsan müteşabih ayetleri bilmiyorsan kimden öğrenebilirsin? Zikir ehlinden Ulul Elbab'tan öğrenebilirsin. Öyleyse herkes Kur'an-ı Kerim'i Ulul Elbab'tan hikmet sahibi alimden öğrenecek. Çünkü müteşabihatın manasını sadece Ulul Elbab bilir. Ulul Elbab da kendi kendine bilmez. Allah'tan öğrenir ve öğretmekle vazifelidir. O zaman Allah Teala sistemi o şekilde kurmuş. Biz Kur'an-ı Kerim'i kendi kendimize değil okuyabiliriz, derecat kazanırız ayrı. Ama Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamak istiyorsak mutlak surette hikmet sahibi alimden öğreneceğiz. Nitekim Allah Resulü Kur'an tilavet

0: kahve de değil. Hidayetle okunur. Hidayetle okumak mürşitle Kur'an-ı Kerim'i öğrenmektir. Mürşide tabiatla Kur'an-ı Kerim'i öğrenmektir ve İslam alemi bu yanlıştan ancak hikmet sahibi alemin öğretisiyle kurtulabilir. Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisinde Allah zekatı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısınız? Buradaki temizlenme aynı zamanda nefsimizin temizliğidir diyebilir miyiz? Elbette. Nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 103. ayet-i kerimesinden. Allah Teala Tövbe 103'te ne diyor? Onların mallarına sadaka alarak al, onunla onları temizle ve tezkiye et. Onlara dua et. Dolayısıyla bu ayet onun ispatıdır. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Ramazan'da zekatın ve birin haricinde verilen fitrenin hikmeti nedir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah için yapılan her şey muhakkak ki bir sebebe dayalıdır. O ayın faziletli, Allah'ın emrettiği biçimde hepimize nasip olması bir nevi o fitrenin de verilmesi, Ramazan'ı Allah'ın emrettiği biçimde ihya etmemiz bir sebeptir. Allah razı olsun. Günahlarımızın kefaretidir. Allah razı olsun. Azerbaycan'da bir izleyici muhterem hocam, her meselede Kur'an'a bakmamız gerektiğini, Kur'an'a uymayan hiçbir şey kabul etmememizi ve kainatın insan bedeni şeklinde olduğunu buyurdunuz. Kur'an'da kainatın insan bedeni şeklinde olduğunu hangi ayette söylüyor, açıklayabilir misiniz? Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ göklerde ve yerde olanların hepsini kendine mütuf olarak size müsahar emre amade kıldı. Kainattaki her şey insanın emrine müsahar kılmışsa buradan şunu anlıyoruz aslında kainatın şekli insan şekli. E nereden biliyoruz? Ya Allah Teala yerin göğün kendisine gösterdiği en üst noktadaki Allah'ın tasarımında olan devrin imamından biliyoruz. Allah Teala ne diyor? Mesela nebilere ve devrin imamlarına Allah tasarruf eder. Nebiler insandırlar. Allah Teala kainatın bütününe tasarruf ediyor. İşte Araf 188. Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Bunu kim söylüyor? İnsan olan, beşer olan Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz söylüyor. Öyleyse Allah Teala Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e tasarruf ediyor. O zaman Allah kainatı mülkü olarak kabul ediyor, tasarruf ediyorsa kainatın şekli nedir? İnsan şeklindedir. Çünkü insana tasarruf ediyor Allah Teala. Enfal 17'de keza öyle bütün bunlar hepsi bize Allah'ın daimi tecellisi insan vücudu şeklinde olarak zikredilmiş. Ve bir başka hakikat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah insanı kendi suretinde yarattı. Buradan da o sonuca ulaşabiliyoruz. Azerbaycan'da bir izleyicimiz Muhterem Hocam, şeytan hem korkuyor hem de Allah'ın emrine uymuyor. Korkmasına rağmen Allah'ın emrine nasıl uymadığını açıklar mısınız? Ona bunu yaptıran nedir? Sevgili kardeşlerim, ümit ve korku söz konusu. Korkuya dayalı bir din tatbikatı hiç kimseyi kurtuluşa ulaştırmaz. Allah kimin duasını kabul eder, kimin duasını kabul etmez? Allah duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani kalbinde rahmet olmayan kişinin duasını kabul etmez. O zaman rahmet yoksa bu kişilerin öğretisi korkuya dayalıdır. Muhterem Efendimiz İnsanla Allah arasındaki ilişki tamamen sevgiye dayalıdır. İlla korkuyu devreye alacaksak, bu korku sevginin kaybedilmesi korkusudur. Başlangıç noktasında Allah-u Teala insanı çok mu seviyor? Çok seviyor. Çünkü insan olarak yaratmış. İnsan olarak yarattığı herkese ruhundan üfürmüş. Allah kendi ruhundan üfürdüğüne göre varlıklarda, yani yarattığı mahlukatın içinde en çok insanı seviyor. Ama bu en çok sevdiği insan Allah'ın kendisine bahşettiği hayat senaryosunda o sevgi sermayesini tüketip iflas edebilir, sevgisini de arttırabilir. İşte tamamen iradesiyle kendi seçimine bağlıdır. Eğer Allah'a ulaşmayı diler, müşidine tabi olur, teslimlerini bir bir gerçekleştirirse Allah Teala onu daha çok sever. Evvela o kişi Allah'tan hoşlanır, Allah'ın ona sevgisi artar. Sonra sever, daha da artar. Sonra aşık olur, daha da artar. Sonra hayran olur, en üst noktada olur. Yani insanla Allah arasındaki ilişkide sevginin artışını görüyoruz. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse, her gün Allah Teala'nın ona başlangıçta vermiş olduğu sevgi sermayesini her gün biraz daha zarar ederek tüketir. Ve sonuçta iflas edenlerden olur. Ve Allah'ın huzurunda o sevgiyi tamamen boşa kullanmış, varlıklar aleminde en kötü noktaya ulaşır. Yani öyle bir varlık olur ki hayvanlardan daha derekede olur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Azerbaycan'dan selamlarınız var. Muhterem hocamız, sizler çok çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Bir sualimiz var inşallah. Bir Allah dostu Allah'a itaat eden zindanlarda olsa belə bahtiyardır. Allah'ı unutan saraylarda olsa belə bədbaxtdır deyə buyurmuşdur. İnşallah bu söz açıqlar mısınız? Saygı və sevgiyle əllərinizi öpüyoruz inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali tekrar edecek olsak, bir Allah dostu Allah'a itaat eden zinlarda olsa bahtiyardır. Allah'ı unutan sarayda olsa bahtiyardır. Bunu açıklar mısın diyor kardeşimiz. Evet sevgili kardeşlerim, bizim bir slaytımız var. Allah'ın ülkesi ve şeytanın ülkesi. Aslında bütün kainat Allah'ındır. Ülkeler de Allah'ındır. Ve insanlar yaşıyor. Ama bu hayat senaryosu içerisinde Allah'ın cezalandırdığı, hapse attığı kişiler var. Bir de Allah'ın güzel hayat kendisine bahşettiği kişiler. Bu neye göre şekilleniyor? Akil ve bali olduğu noktadan itibaren kişinin Allah'ı dilemesine veya dilememesine göre şekilleniyor. Çünkü Allah Teala diyor ki bütün bu kainatı senin için yarattım ama sen de boşuna değilsin. Seni kendim için yarattım. Öyleyse her şeyin uğruna yaratıldığı insanın hedefi Allah'tır. Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek. Şimdi eğer yaratılış hedefine uygun olarak bu kişi yapmadığı takdirde, yapmıyorsa, Allah'a isyan ediyorsa, o zaman mülkünde, mesela şu anda hangi ülkede birisi isyan ederse, kolluk kuvvetleri onu alır tutuklar, hapse atar. İşte hapis bir nevi Allah-u Teala'nın zindanı. Ama bu zindanda kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, hemen zindandan kurtulup Allah'ın ülkesine geçer, mutlu olur, bahtiyar olur. Ama Allah'ı unutan, yani kişi ömür sermayesi içerisinde hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman sarayda da olsa, nerede olursa olsun, kesinlikle mutsuz, huzursuz, bedbahtır. Dünyada sarayda gibi görünen ama gerçekte Allah katındaki yeri zülmani yer, alem olan ama dünyada çok sıkıntı çeken ama Allah katında, Allah'ın ülkesinde olan nice insanlar var. Öyleyse her şey Allah'ın insanlar için tayin hedefe göre şekilleniyor. Hedefine doğru yolculuk yapan kişi zindanda olsa bahtiyardır. Allah'ın kendisi için seçtiği hedefe kilitlenmeyen, ona doğru hareket etmeyen kişi kendi haline yozlaşmaya kalırsa sarayda da olsa bedbahttır. Allah razı olsun. Bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programı daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimiz. Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah musrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2.5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah Teala birinizi veriniz, o da %2.5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak paranın kiri olarak zikredilen %2.5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını artsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası artsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. 7'li basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşarsa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'e dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Vel Asr suresi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Vel Asr suresi Kur'an'ın bütünü içerisinde apayrı bir yere sahip. Neden öyle diyoruz? Çünkü Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in güzide sahabesi birbiriyle karşılaştıklarında mutlaka Vel Asr suresini okurlarmış. Özellikle İstiklal Marşımızın yazarı Allah dostu Mehmet Akif Ersoy Safahat adlı şiir kitabında Vel Asr suresini şerh ederken şöyle buyuruyor. Allah'ın 99 esması var en başında hak, ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Vel Asr suresini okurlarmış. Bu neden? Çünkü meknündür bu sürede. Gizlidir bu sürede esrar-ı felah. Kurtuluşun bütün sırları bu sürede gizli. En başına imam-ı hakiki geliyor. Sonra amel-i salih. Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi? Yoktur hüsran sana artık. Gerçekten Kur'an'ın bütünü Vel Asr suresinde yer alıyor. Efendimiz'i hatırlayın sohbetlerinde Vel Asr suresini 28 basamak İslam meribenin bütünü içerisinde değerlendiriyor. 4 tane yedili basamaktan oluşuyor Vel Asr suresi. Birinci yedili basamak amen olmayı, ikinci yedili basamak ısrar edici ameller işlemeyi, üçüncü yedili basamak hakkı tavsiye etmeyi, ve dördüncü yedili basamak sabrı tavsiye etmeyi ihtiva eden, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden bir sure. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Vel Asr suresi için acaba ne buyuruyor? Resulullah'ın hadisine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Künü alimen ev mutallimen ev samian ve la tekunu rabiyan. Veya künü alimen ev mutallimen ev samian اَوْ مُحُبَّنْ وَلَا تَكُونُ خَامِسًا فَتَهْلُكْ. Yani ya öğreten olun, ya öğrenen olun, ya işiten olun, ya seven olun, sakın beşincisi olmayın. Veya ya öğreten olun, ya öğrenen olun, ya işiten olun ama sakın dördüncüsü olmayın. Dördüncü grup kimlerdi ya Resulullah? İlme ve ilim ehline buğz edenler. Yani onları istemeyenler. Her devirde ilme ve ilim ehline buğz edenler, sevmeyenler, sevenlerinden daima çoktur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dini hayatımızda Vel Asr suresi vazgeçilmez bir hakikati ihtiva ediyor ve hepimizin hem öğrenmesini hem de mutlaka Vel Asr suresinin bütününü yaşamasını Allah Teala bizden istiyor. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman 3 ayetten oluşan Vel Asr suresini acaba nasıl hayatımıza tatbik eder yaşarız? Beraber görelim. Evvela Allah Teala tüm insanları bir fizik bedenle yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu zahiri aleme ait olan bir fizik beden. Ama sadece insan fizik bedenden ibaret bir varlık değil. Allah Teala bize bir nefs vermiş. Şemsiyedi de bizi nefsle dizayn etmiş. Ve sevgili kardeşlerim, nefsimiz manevi hayatın merkezi diyelim. Neden öyle diyorum? Çünkü nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Şeytanın %100 pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, Haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve şeytan dağılımları farklı olsa da pençelerini bu 19 hastalığa geçirmek suretiyle bizi Allah'ın yolundan alıkoyabiliyor, bizi Allah'ın yolundan saptırabiliyor. Şimdi Kur'an'ın bütününü ihtiva eden Me'asr suresine baktığımız zaman 3 ayetten oluşuyor. Vel asr, asra yemin olsun. Allah'ın yemine ihtiyacı yok. Ama Allah Teala asra yemin ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her 100 asırda bir müceddit gelecek. İşte asra yemin olsun. İnsanlar hüsrandadır. Sevgili kardeşlerim, kimler hüsrandadır? Allah Teala bunun hakikatini Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde veriyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لَيَفَتَّنَّ اَعْمَالُكَ وَلَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sana ve senden öncekilere bütün peygamberlere vahyettik. Eğer şirk koşarsanız ameliniz boşa gider ve hüsrana düşenlerden olursunuz. Sevgili kardeşlerim, şirk koşarsanız başlangıç noktasında bütün insanlar şirkte, küfürde, delalette 19 negatif özelliğin sahibi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şirk için söylediklerine bakacak olursak şunu görüyoruz. Ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ümmetim güneşe tapmayacaktır, aya tapmayacaktır, yıldızlara tapmayacaktır, elleriyle yontuklarına tapmayacaktır. Ama ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirk. Sevgili kardeşlerim, gizli şirk kişinin hevasına tabi olmasıdır. Gerçekten de Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَٰهُ وَهُوَهُ وَعَذَرَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَانِ مُخْشَوَهُ O hevasını ilah edineni görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmış. Yani ilimleri var ama bu ilim faydasız ilim. Bu faydasız ilmin içerisinde hidayet yok. Hidayet yoksa insanlar delalette ama dini yaşadıklarını zannediyorlar. Gerçekten de başlangıç noktasında herkes delalette. Bir insanın delalette olduğu süre içerisinde gideceği tek bir yer var, cehennem. 7 grup ayet-i kerimede delalette olanlar için Allah Teala onların gideceği yerin cehennem olduğu zikrediliyor. Delalette olanların gideceği yer cehennem. Ama sevgili kardeşlerim, bizden Allah ne istiyor? İnsanı çok seviyor. En sevdiği mahluk olan insanın hiç kimseye vermediği emanet olan ruhu Allah zatından insana üfürmüş ve insandan istediği tek şey insanların mutlu olması. Hem ahiret hayatında mutlu olması hem de dünya hayatında sonsuz saadeti yaşaması. Çok mu zor? Şu kainatta en kolay şey mutlu olmak. Zor olan mutsuz olmak. Ama gelin görün ki bu iblis denen mahluk insanların cehaletinden faydalanarak zor olanı iblis insanlara kolay gibi gösteriyor. Kolay olanı da insanlara unutturuyor. Öyle bir varlık işte. Ama sevgili kardeşlerim, artık hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin imamı muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle artık İblisin öyle eskisi gibi insanları kandırıp peşinden sürükleyip cehenneme götürmesi olamaz. Her devirde insanların çoğu cehenneme gidecek ama bu dönem hariç. Bu dönemde Efendimizin verdiği müjde şu. Onların çoğu evliyaydı, İnanıyoruz ki şu an dünya üzerinde yaşamakta olan birçok kişi artık dinlerin olmadığı, ezeli ve ebedi tek bir dinin olduğu, bu dinin şeriatı da tek, bu dinin bütün esasları da A'dan Z'ye kadar kutsal kitaplarda yer almış durumda ve bu dinde asıl bizi hedefe ulaştıran şey insanlar arasındaki kavga değil, dayanışma olduğunu bize ispat ediyor. Evet sevgili kardeşlerim, biz birbirimize düşman olmak için değil, birbirimize yardım etmek, birbirimizi mutlu etmek ve en üst seviyedeki mutlulukları yaşamak için Allah-u Teala bizi halketmiş. Allah insanı çok seviyor, insanı çok seviyor, insanı çok seviyor. Ve en sevdiği varlık olan insandan istediği tek şey insanların mutluluğu. Ya hocam ben sevemiyorum. Sevemediğim için de mutlu değilim, huzursuz, mutsuzum. Ne olacak benim bu halim mi diyorsunuz? Tek sebebi sizsiniz sevgili kardeşlerim. Sadece siz her zaman Efendimiz buyuruyor mutsuzsanız bunun tek sebebi sizsiniz. Yapmanız gereken şey Allah'ın size verdiklerini Allah için kullanmak. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Ruhumu size üfürmüş, sahibine ulaştıracaksınız. Fizik vücudu mu vermiş, sahibinin emrinde kullanacaksınız. Nefsi mi vermiş, sahibine layık bir şekilde temizleyeceksiniz. İradeyi mi vermiş, Allah'ın emrinde, sahibinin emrinde kullanacaksınız. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bizden sahip olmadığımız bir şeyi istemiyor. Sadece ve sadece verdikleriyle bizi imtihan ediyor deniyor. Bir kısa var anlatılıyor, meleklerden bir tanesini Allah-u Teala insanlara imtihan olsun diye gönderiyor ve birisine geliyor diyor ki sen Allah'tan ne isterdin? Ben diyor hastalığımdan kurtulmayı isterdim. İşte neyse. Melek elini ona sürüyor, sıvazıyor, hastalığından kurtuluyor. Başka ne isterdin? Başka da benim bir sürü sığırım olmasını isterdim. Evet bakın şu anda ekrana geldi. Allah-u Teala veriyor ona. Allah-u Teala'nın sınamak istediği kendilerine bir melek gönderdi ve melek alatenliğe geldi. En çok istediğin şey nedir ey alatenli kişi? Güzel bir renk, güzel bir ten. İnsanların iğrendiği şu halimden, halim benden giderilmesini isterdim. Melek onu sıvazlıyor alatenli. Rengi güzelleşiyor. Melek bu defa en çok sahip olmak istediğin mal nedir ey alatenli diyor. Benim bir sürü devemin olmasını isterdim. Melek Allah sana bu deveyi de bereketli kılsın diye dua ediyor. Sonra kele gelerek en çok istediğin şey nedir ey kel? Güzel bir saç ve insanları benden uzaklaştıran şu kelimin giderilmesini isterdim diyor. O da o şekilde cevap veriyor. Melek onu sıvazlıyor, kelliği kayboluyor. Ve kendisine güzel bir saç veriliyor. Melek soruyor. En çok sahip olduğun mal nedir ey adam? Benim bir sürü sığırımın olmasını isterdim. İnek. Allah-u Teala melek onu da ona nasip ediyor. İneklerin de sana bereketli olsun diyor. Geliyor köre. Allah gözlerimi iade etmesini, insanları görmeyi çok istiyorum dedi. Melek onların gözlerini sıvaladı ve Allah onun gözlerini iade etti. Bu defa da en çok sahip olmak istediğin şey nedir? Dedi o da koyun. Bunun üzerine ona gebe bir koyun verildi. Şimdi asıl noktaya gelmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Dikkat edin melek vasıtasıyla Allah-u Teala onlara bir şeyler veriyor. Ama verdikleriyle şimdi imtihan başlıyor. Bakın nasıl oluyor. Zamanın evvelinde işte o melek geliyor farklı bir kılıkta bu sefer tek tek ilk kişinin yanına gidiyor ve gitmek istediğim yere önce Allah sonra senin yardımına sayesinde ulaşabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren Allah aşkına senden yolculuğumu tamamlayabileceğim bir deve istiyorum dedi. Deveyi vermişti Allah-u Teala. Şimdi o deveyi Allah'ın emrinde, Allah'ın yolunda kullanmasını istiyor. Adam mal verilecek yer çok dedi. Melek ben seni tanıyor gibiyim. Sen insanların kendisinden iğrendikleri, fakirken Allah'ın zengin ettiği abraş değil misin dedi. Adam bana bu mal atalarımdan miras kaldı dedi. Melek Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Sonra melek eski kılığına girip kelin yanına geldi. Ona da Abraş'a söylediklerini söyledi. Kel de Abraş gibi cevap verdi. Melek ona da yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Körün kılığına girip bu defa da onun yanına gitti. Fakir ve yolcuyum. Yoluma devam edecek imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın sonra senin sayende yoluma devam edebileceğim. Sana gözlerini geri veren Allah aşkına senden bir koyun istiyorum ki onunla yoluma devam edebileyim dedi. Bunun üzerine eski kör, ben gerçekten kördüm. Allah gözlerimi iade etti. İstediğini al, istediğini bırak. Allah'a yemin ederim ki bugün alacağım hiçbir şeyde sana zorluk çıkarmayacağım. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu. Arkadaşlarını da gazap etti. Şimdi hepimiz imtihandayız. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın verdikleriyle alışverişteyiz. Allah'la alışverişteyiz. Bunu ya Allah için kullanacağız veya Allah'tan gaflet içinde kendi nefsimiz için kullanacağız. Allah için kullandığımız zaman Allah-u Teala o malın bereketini veriyor. Ama kendimiz için kullandığımız zaman o mal zail oluyor ya iflas edenlerden oluyoruz. Yani ameli boşa giden, ne bu dünyada huzurlu mutlu bir hayat ne de ölüm sonrası hayatta da cennet yüzünü gören bir kişi oluyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sahip olmadığımız şeyi bizden istemiyor. Bize verdikleriyle bizi imtihan ediyor ve gerçekten de imtihanı başarmak, kazanmak istiyorsak mutlaka Allah'ın verdiklerini Allah için kullanmamız lazım. Herkes başlangıç noktasında fitnede. Ama fitneden kurtuluş neyledir derseniz çok basit, çok kolay bir dilek. Evet, sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. İşte bu Vel Asr suresine geldiğimiz zaman neydi, ne diyordu Allah dostu Mehmet Akif Ersoy? Kurtuluşun bütün sırları Vel Asr suresinde girdi. En başında imani hakiki geliyor. İmanı hakiki nedir? İmanı hakiki amen olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur diyor Peygamber Efendimiz. Neden gemiye binen kurtulur? Çünkü gemiye binenlerin hepsi Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala onları şöyle bize tanıtıyor. Nuh aleyhisselam diyor ki ben tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir ama ben bu yanında amenü olan, Allah'a mülaki olmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. Lakin sizi cahil bir kavim olarak görüyorum. Evet sevgili kardeşlerim, gemiye binenler, onlar Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. Onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Sevgili kardeşlerim, her devirde Allah'ın tebliğiyle vazifeli kıldığı Allah'ın veli resulleri, veli mürşitleri var. Ve onlar devamlı gayret içerisinde Allah'ın emriyle insanlara tebliğ ediyorlar. Ama bir şey daha söylüyorlar. Şu anda 7 tane ayet-i kerimede biz tebliğime karşı, yani Allah için yapmış olduğumuz bu hizmete karşı sizden bir ücret talep etmiyoruz. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek ama derviş gönülsüz gerek. Öyleyse Allah yolunda yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı hiç kimsenin başına o hizmeti kalkmamak, hiç kimseye hizmetimizden dolayı onlardan bir ücret talep etmemek sadece Allah için. İşte Allah için olan sevgi şartsız bir sevgi. Şu olursa seni severim, şu olursa ben yaparım, şu olursa benim yaparım olayı şartlı değil. Şartsız. Çünkü o kişi bilir ki sahip olduğu her şey aslında kimindir? Allah'ın kendisine verdiğidir ve Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede tebliğime karşı sizden ücret talep etmiyorum. Çünkü benim ücretim Allah'a aittir. İşte bu sebeple Allah'ın bütün peygamberleri, Allah'ın bütün veli resulleri, bütün veli mürşitleri, vekil mürşitleri hepsi şu hakikati biliyorlar. Allah yolunda hizmet mukaddes bir görevdir, tebliğdir, peygamberlerin vazifesidir. Özellikle bu çağda, hidayet çağında bu vazifeyi en üst seviyede yürüten sevgili kardeşlerimiz, Efendimizin müritleri, manevi talebeleri, hepiniz gerçekten bu konuda en güzel hizmeti yürütüyorsunuz. Ve yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı da Allah-u Teala'nın katında çok güzel bir yeriniz var. Evet, Sabikunel ailini teşkil ediyorsunuz. Allah'ın bütün güzelliklerine sahipsiniz ve bu güzelliklerin daha da artışını Rabbimizden Efendimiz nimetiyle diliyoruz. Ve şu sonuca ulaşıyoruz. Evet, mukaddes görev tebliğ, insanların mutluluğuna vesile olmak, insanları Allah'a davet etmek. Bütün peygamberler Allah'a davet etmişlerdir. Ve dinin esasına baktığımız zaman muhterem Efendimizin öğretisiyle üç esas üzerine Allah-u Teala dini bina etmiş. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, vahdet, tevhid ve teslim. Ne diyordu tek şeriatta? Baki müddine, dini ikame edin. Ve la teferraku, dinde fırkalara ayrılmayın. Kebure alel müşrikine ma tedûm ileyh. Ama müşriklere senin davetin ağır geldi. Öyleyse iki şeyi hayatımızdan çıkartmamızı istiyorum. Şirki ve tefrikayı. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Evet, dinde fırkalara ayrılanlar kendilerini azaptan kurtaramazlar. Ama cemaat da yer alanlar, onlar da Allah'ın rahmetine mazhar olacaklardır. Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez diyor Nebi Resulü Peygamber Efendimiz. Birleşmenin adresi daima hidayettir. Hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ve yapacağınız şey, Resulullah ve sahabe gibi örnek hayatıyla ne yapacaksınız, insanları Allah'a davet edeceksiniz. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabi olanlar basirette Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol sırat-ı müstakim, işte o bizim yolumuzdur diyor. Sevgili kardeşlerim, fırka-i naciye kimlerden oluşuyor ey Allah'ın Resulü deyince, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Evet, ben ve sizin gibi deyince mürşitle müridi anlamamız lazım. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz mürşitlerin hasıydı. Ve ona tabi olan sahabede en güzel örnek insanlardı. Ben ve sizin gibi Allah'a davet edenler, sırat-ı müstakime çağıranlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hepimizin birincil vazifesi insanları Allah'a davet etmek. Bu davette zorlama var mı? Hayır, kesinlikle zorlama yok. Ama bu davette örnek olmak var. Bu daveti kolaylaştırmak var. Bu davet için hayatımızı seferber etmek var. Allah-u Teala'nın istediği bu inşallah. İşte 28 basamaklık İslam merdiveni bütünü içerisinde ve Asr suresi nasıl şekilleniyor diyeceksiniz. Bir ve ikinci basamakta olanlar olayları yaşarlar, olayları değerlendirirler ama değerlendirmeleri yanlış. Onlara bir zarar dokunursa üzülürler, bir faydaya ulaşırlar, sevinirler. Allah'ın cephesinden baktığımız zaman Allah'ın ölçü birimi fayda ve zarar değil, Allah'ın ölçü birimi hayır ve şer. Derecat kazandıran her şey hayır, derecat kaybettiren her şey şer. Bir ve ikinci basamakta olanlar bu hakikati bilmedikleri için onların her iki grubunda gideceği yer cehennem. Ama sevgili kardeşlerim, tebliğe muhatap olduktan sonra bu bir ve ikinci basamaktan kurtulup da Allah'ın kendisine işittirdiği kişiler kimlerdir? Onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim kalben ulaşmayı dilerse üçüncü basamakta, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe ona 7 furkan veriyor. Yani ne yapıyor 4. basamakta Rahim esmasının tecellisi? 5. basamakta Hicaben Mestüre'yi alıyor. Basar Hasezmin Gişavet'i perdeye alıyor. O kişi mürşidi mürşit olarak görmeye başlıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor, semi asasını açıyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekineti alıyor, fıkıh asasını açıyor ve ihbatı koyuyor. O kişi manasına vardığı ayetleri idrak edip kalbine indiriyor. Evet sevgili kardeşlerim, böylece o kişi amen oluyor ki Vahasür suresinde bütün insanlar hüsrandadır ama hüsrandan kendisini kurtarabilenler kimlerdir? Amenü olanlar. İster Allah Teala amenü desin, ister Allah Teala takva sahibi desin. Her takva sahibi amenüdür ama her amenü olanlar takva sahibi değildir. Çünkü öyle amenü olan insanlar var ki takva sahibi değiller. Onlar kurtuluşta mı? Hayır. Onlar ağızlarıyla iman ettik diyorlar ama kalpleri iman etmiyor. Ama her takva sahibi kesinlikle amenüdür. Yani Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir kişidir. Allah Teala bu talebi o kişinin kalbinde gördüğü an derhal amenü kıldıktan sonra onu o halde bırakmıyor. Tekabin 11'e göre kalbine hidayet de ulaşıyor. Kaf 33'e göre kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre nur yolunu açıyor ve o kişi 4 kalp şartının sahibi olduktan sonra Allah ismini zikretmeye başladığı an Allah'ın katından bir çift nur, rahmet ve fazıl göğsüne geliyor. Açılan yolu takip ederek rahmet o kişinin kalbine sızıyor ve kişi huşu sahibi kılıyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala huşu içinde namaz kılın diyor. Huşu içinde namaz kılanlar onlar hak müminlerdir. Kat taflahal müminun ellezine fi salatim haşun. Müminler felaha erenlerdir. Kimler? Onlar huşu içinde namaz kılanlardır. Öyleyse kimin kalbine rahmet sızmışsa o huşu sahibidir. O huşu sahibi olanlar gerçekten gerçek müminlerdir. Ama kişi amen olmuştur. Fakat kalben ulaşmayı dilemediği için Allah Teala rahim esmasıyla tecelli etmiyor ve rahmet hiçbir zaman onun kalbine girmiyor ve onun kalbinde zerre kadar rahmet olmaması hasebiyle amin olmasına rağmen kurtuluşta değildir. Sevgili kardeşlerim, işte rahim esmasının tecellisi çok manidar. Rahim esmasıyla Allah onu 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece kim hacet namazı kılar da mürşidini Allah'tan talep ederse Allah ona mürşit gösteriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, mübeşşirat nedir? Salih rüya. Yani kim huşu sahibi olup da hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa Allah ona mutlaka mürşit gösteriyor. Ve o gösterilen mürşide gidip biat ettiği zaman, tabi olduğu zaman Allah Teala gök kapılarını kendisine sonuna kadar açıyor. Herkese gök kapıları açılır mı? Hayır. Vellezine kezebu bi ayatina vestekberu anha la tufatu abwab semai. Ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olan insanlara gök kapıları açılmaz. Ama kim ki amenü olmuş 12 tane insanı Allah'tan almışsa Allah Teala mürşid kendisine gösterdiği zaman, gösterilen mürşide biat edip tabi olduğu zaman o kişi 7 kalp şartının sahibi olur, 7 de nimetin de sahibi olur. 4 kalp şartına ilaveten Allah Teala kalbinin üzerindeki mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, imanı yazıyor ve 7 kalp şartıyla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah Resulü hadisinde ne diyor? En nezafetu minel iman. Yani nefs tezkiyesi nereden gelir? İmandan gelir. Kalbe iman yazılmadıkça kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Ama kalbe iman yazıldıktan sonra tezkiyeci devreye giriyor ve tezkiye eden aslında devrin imamıdır. İster Bakara 129, ister Bakara 151, ister Ali İmran 164, ister Cuma 2'ye baktığınız zaman Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet ettikten sonra ikinci görev onların nefsini tezkiye etmek. Yani kısacası Allah bize şunu söylemiş oluyor. Ey benim kullarım, benim yardımım olmadan siz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Nitekim zaman zaman insanlar şunu söyleyebilmekteler. Benim kalbim tertemizdir. Yani başındaki kişi de diyor ki ya bu adam kalbini omo ile yıkamış herhalde onun için tertemiz. Halbuki ne aslında Kalbin temizliği kesinlikle imandan gelir. İman kalbe yazılmadıkça asla ve asla o kişi nefs tezkiyesini yapamaz. Ama imanın kalbe yazılabilmesi kişinin haccet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmasına bağlı. Tabi olduğu zaman aynı zamanda yedi nimetin sahibi olur. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. İkinci nimet, kalbimize Allah imanı yazar. Üçüncü nimet, o güne kadar işlenen günahları Allah sevaba çevirir. Ve dördüncü nimet, ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşır. Beşinci nimet, nefs tezkiyesi. Altıncı nimet, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma. Ve yedinci nimet, iradenin güçlenmesi. Ve sevgili kardeşlerim, bütün bunlar hepsi aslında Allah'ın bir ikramı olarak Allah Teala tarafından gerçekleştiriliyor. Yani ruhun Allah'a teslimini biz diliyoruz ama ruhumuzu kendisine teslim eden kimdir? Biz değiliz. Allah'tır. Allah Teala bunu gerçekleştiriyor ve sanki biz yapmışız gibi de bizi mükafatlandırıyor. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye ve teske kademelerini, 7 kademeyi bir bir geçiyoruz. Sonuçta 7 kademenin sonunda nefs tezkiyesiyle birlikte ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Ve sonuçta irademiz güçleniyor. Böylece biz Allah'ın dostu oluyoruz. Ermiş evliya oluyoruz. Yaratılış gayemiz ne? Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak, Allah'ın bir sevgilisi olmak. Görüyorsunuz ki bu dilek çok kolay. Hepimiz bu talebin sahibi olursak Allah Teala hepimize aynı kanun çerçevesinde bizi kendisine dost kılacaktır ve mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a olan tevekkülümüzü devam ettirebilirsek, vekil olmak, muhafız olmak. Kimdir vekil? Allah'ın kendisine vekil tayin ettiği kişi vekil edinen. Kimdir muhafız? O devrin imamın ruhu başımızın üzerine yer alan kişi. Allah bunu ikisini hangi ayette zikrediyor? En'am suresinin 107. ayet-i kerimesi. En'am suresinin 107. ayet-i kerimesine bakın, Allah-u Teala ne buyuruyor? لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوا. Eğer Allah dileseydi onlar şirk koşmazlardı. مَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيزًا. Seni onlar üzerine muhafız tayin etmedik. وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ. Ve sen onlar için bir vekil değilsin. Öyleyse sevgili kardeşim, her devirde devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesi kimin vekilidir? Allah'ın yeryüzündeki vekilidir. Allah onu seçmiştir, vekil tayin etmiştir. Ve siz Allah'ı vekil tayin ederseniz Allah'ın kendisine vekil kıldığı devreye girer ve onun ruhu başınızın önünde yer alır ve onunla korunmaya başlarsınız. Ama Allah Teala bu devrin imamın ruhunu kime göndermiyor? Şirk koşanlara göndermiyor. Ancak şirkten kurtulanlara gönderiyor. Onun için senin davetin müşriklere ağır geldi. Eğer daveti kişi kabul ederse şirkten kurtuluyor. Ondan sonra da Allah Teala onu muhafazasına alıyor. Sağdan, soldan, önden, arkadan onu koruyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz lazım. İşte bu kolaylık içerisinde sahabe bize de örnek olmuş. Neyle? Karşılaştıklarında ve Asr-ı serisini okumakla. Ve biz de bugün hidayet çağında ve Asr-ı suresinin Kur'an'ın bir türünü muhtevasını aldığını Efendimiz'den öğreniyoruz. Ve bunun sadece ilk 21 basamağı bir dilek olduğunu öğreniyoruz. Sadece bir dilek. Yani Efendimiz diyor ki, İslam'ın yaşanmasında yarı yarıya kalbimizin nurlanmasını Allah garanti ediyor. Neyin karşısında? Bir dilek. Gerisi Allah'ın ikramı. Gerisi Allah'ın ikramı. Öyleyse siz de Allah'ın ikramına mazhar olmak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız ne kaybedersiniz bir dilek? Kalpten ulaşmayı dileyin. O zaman da Ali İmran suresinin 133, Hadid suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala size şöyle hitap ediyor. Sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin erdu'l semavati vel ard uydetil muttakin. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış cennete koşun. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Bir dilek ama bunun mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Evet, siz de hayır hazırsanız, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden Hasr suresini sahabe gibi yaşamak istiyorsanız, siz de birbirinize karşılaştığınızda Hasr suresini birbirinize okumak istiyorsanız, o zaman tövbe için hazırsanız, sizden istirhamımız ayağa kalkmanızı ve söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Bu tövbeyi bu şekilde gerçekleştirmek için. Hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Evet, hazırsanız başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda. Yaptığım günahlardan tövbe ederek. Ve Allah'tan mağfiret dileyerek. Ve Allah'ın emir ve yasaklarına. Uyacağımıza yemin ederek. Allah'tan kendisine. Kitap sancakta. Nur ve kılıç verilen. Devrin imamına. Ve onun vekilinin emirlerine. İtaat edeceğime. Yemin ederek. İhsanla. Tabi olduk. La ilahe illallah. Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah ellesin, mübarek olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Başka bir her an konferanslarda tekrar birlikte olmayı Rabbimizden, Efendimiz'in himmetiyle diliyoruz. Ve sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden.

0: İkinci safa takva var, üçüncü safa takva var ve dördüncü safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsan olanları, dördüncü takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah-u Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşı değil. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor.
1: Fatiha mazzalavaa.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. Sihir, Türkçe karşılığı büyü ve hüddamdan korunmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, yaratılan mahlukatın içerisinde insan en üstün mahluk olarak Allah tarafından yaratılmış ve Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın yeryüzünün halifesi olduğunu buyuruyor. Kime söylüyor? Huzurundaki meleklere ve onlar arasındaki de cinlere. Ve iskale rabbuke lil melaiketi en cani fil ardi halifeten. Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Melekler kan dökecek, fesat çıkaracak birisi bizden nasıl üstün olabilir ya Rabbim? Biz ki seni de onu tesbih ediyoruz ve takdis ediyoruz. Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah Adem Aleyhisselam'ı esmaları öğretti. Aynı zamanda Adem Aleyhisselam'ı meleklerden ve cinlerden üstün kılan zatından üfürdüğü ruhu buyuruyor Rabbimiz. Ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. İşte Harut ve Marut isimli iki melek Ya Rabbim biz seni tesbih ve takdis ederken bu Adem Aleyhisselam'ı bizden üstün kılan şey ne? Deyince Allah-u Teala'nın cevabı ben ona nefs verdim. O nefsine karşı cihadı başarabilirse sizden üstündür. Ama cihadı başaramazsa, nefsine ram olursa, nefsinin zebunu olursa, şeytanın elinde bir oyuncak olursa o zaman şeytanla birlikte esfel-i safiline gidecek olan birisi. İşte bu Harut ve Marut isimli iki melek bu nefs ne menem bir şey ya Rabbim bize de nefs ver. Biz ondan üstün olduğumuzu ispat ederim. Allah Teala

0: Tamam diyor. Ve onları nefsermek suretiyle yeryüzüne gönderiyor ama bir görev de veriyor kendilerine. İnsanlara dam ilmini, siyer ilmini öğretmek üzere. Ama bir şartla onlara sihir ve büyüyü, hüdamı öğrenmeyin. Öğrenirseniz kafir olursunuz. Sonsuz hayatı cehennemde geçirirsiniz demedikçe kimseye öğretmezlerdi. Bu ayet-i kerime Bakara 102'de geçiyor. Ayet-i kerimeyi beraberce bakalım. Onlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanların tilavet ettiği okuduğu şeylere tabi oldular. Süleyman Aleyhisselam inkar etmedi, zihir yapmadı, kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri Babil şehrindeki iki meleğe Harut Marut'a indirilen şeyleri öğretmek kafir olurlar. Demek ki bu zulmani ilimler insanlara öğretenler şeytanlar. Ve nasıl Rabbani faydalı ilim varsa zulmani insanlara zarar veren, onları huzursuz ve mutsuz kılan, hayatı zehir eden zulmani ilimler de ki bunların başında sihir, büyü, hüddam ilmi geliyor. Allah Teala oysa onlar biz sadece bir fitneyiz. Sizin için bir imtihanız. Demek ki sevgili kardeşlerim, zulmani ilimlerin öğrenilmesi veya öğrenilmemesi Allah Teala insanların öğrenmesini istemiyor. Yasak olan bir film. Var. Sihir, büyü, hüdam ilmi var ama öğrenilmesi yasak. Öğrenirseniz kafir olursunuz. Sonsuz azabı cehennemin en derin yerinde geçirirsiniz diyor. Biz sizin için bir fitneyiz, imtihanız. O halde sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye öğretmezlerdi. Fakat o ikisinden Harut ve Marut isimli iki melekten bir erkekle onun karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Allah'ın izni olmadan onunla sihir ve hiç kimseye zarar verebilecek değillerdi. Onlar kendilerine fayda vermeyen, zarar veren şeyler öğreniyorlardı. Bir faydalı ilim var, Rabbani ilim. Bir de zulmani ilim var, zarar veren ilim. İnsanlar kendilerine zarar veren şeyi öğreniyorlar. Andolsun ki onlar sihri ve ona ait bilgileri satın alanlar kimsenin ahirette bir nasibi olmadığını kesin olarak öğrendiler. Kimden öğrendiler? Harut ve Marut isimli iki melekten çünkü bir şartla öğretiyorlardı. Elbette onunla sihire karşılık nefslerini sattıkları şey ne kötü. Keşke bilselerdi. Demek ki sevgili kardeşlerim, insanlara zarar veren zulmani ilim, zarar veren ilim, sihir, büyü, hüddam ilmi var. Allah tarafından yasaklanmış. Ama yasak olmasına rağmen bazen bu insanlar Allah'ın emrine karşı çıkarak öğreniyorlar ve oradan bir menfaat elde ettiklerini sanıyorlar. Sakın sihir ilmini öğrenmek suretiyle kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmiyorlardı. Harut ve Marut isimli iki melek, sihir merakları ve onu geçim vasıtası yapanlar o ikisinden Yani Harut ve Marut ikisi melekten bu zararlı ilmi öğreniyorlardı. Ama Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın izni olmadan onunla sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Bu da Allah'ın muradı ne? İşte Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 12 tane ihsan verir. Gözlerindeki cam-ı alır. Kulaklardaki vakrayı alır. Kalbindeki kineti alır. İhfati koyar. Kalbinin nur kapısına kendisine çevirir. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişiyi huşuya ulaştırır. Ve o kişiye irşat makamını gösterir. 12. ihsan irşat makamını görmek üzere hacet namazının kılınması, mürşidin gösterilmesi, o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide gider de Allah'ın kendisine verdiği mürşid sevgisiyle o mürşide tabi olursa önünde diz çöküp el öperse, tabiyetini gerçekleştirirse, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi. Arşın sahibi olan Allah, dereceleri yükselten Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir. Bu ruh devrin imamının ruhudur. O kişiye, o kişinin ruhuna başının üzerine geldiği için senin Allah'a ulaşma günün yevmü telakın geldi diye onu uyarmak için geliyor. Devrin imamının ruhu kimin başının üzerine gelip yerleşirse o ruh Allah'ın bir nimeti ama başının üzerine geldiği kişi için de bir muhafız. Önden arkaya doğru uzanan kişinin iki ellerinin arasında saha içerisinde ya dışarıdan değil iki ellerinin arasında boydan boya önden arkaya doğru uzanır. Muhafız olur. O kişiyi korumaya başlar. Allah Teala Hicr suresinin 88. ayet-i kerimesi, Şuara suresinin 215. ayet-i kerimesi ve Rad 11'de dört cepheden devrin imamının ruhunun o kişiyi nasıl koruduğunu ifade ediyor. Evet, Hicr 88, müminlere, kalplerine iman yazılmış kimselere kanatlarını indir. Ne zaman kişinin kalbine iman yazılır? Mürşidin 12 tane ihsanla tabi olduğu zaman. Şuara 215 müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını indir. Ne zaman sağdan soldan o kişiyi korur? Mürşidine tabi olduğu zaman. Tekrar o slaytımıza geçecek olursak. Rad 11'de önden ve arkadan onu korur. Önünden ve arkasından, önden ve arkaya doğru uzanan, takip eden, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler, Allah'ın emrinden olan bir dizayn içerisinde o kişiyi korurlar. Allah Teala devrin imamına ki bütün nebiler asaleten devrin imamlarıdır. Asaleten devrin imamları için Allah Teala Enfal 64'te ey peygamber, ey Allah'ın nebisi. Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytanın sihir ve büyüsünden kurtulmak, korunmak var mıdır? Evet. 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Kur'an-ı Kerim'in hakikatleri bu. Sevgili kardeşlerim, Allah ve onun peygamberi. Allah'a giden yolculukta önlerindeki tehlikeleri Resulüyle açıklıyor, beyan ediyor. O tehlikelerden korunmanın vasıtalarını da veriyor. İşte 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kabile hayatını yaşayan Bedevilere bir peygamber olarak gönderiliyor. Ve özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her aşireti ismiyle zikrederek kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları, ey Abdüşşems oğulları, ey Kab İbni Lüvey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Amutalib oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Fatıma, kendini cehennemden kurtar. Sevgili kardeşlerim, insanı yaratan Allah'tır. Allah, insanın önünde insana zarar verecek en büyük tehlikenin cehennem olduğunu beyan ediyor. Ve Resulüne öncelikle insanların cehennemden kurtulması için Resulüyle onları uyarıyor. Ve bakın Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesinde Enzir aşiretekel akrabin en yakının olan aşiretini uyar. Bu emir üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali'ye diyor ki bütün akrabayı Arafat'a topla bir yemek vereceğiz. Yemekte Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz konuşuyor. Ve buyuruyor ki ey Kureyş cemaati ben size şu dağın eteğinde ve şu vadide düşman atları var. Size saldıracak mallarınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar çünkü bugüne kadar sen hiçbir zaman yalan söylemedin. Herkes Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz'i Muhammed-i Emin olarak kabul ediyor. Yani yalan söylemeyen. Bu cevabı aldıktan sonra bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor. O halde ben şimdi size önünüzdeki şiddetli bir azap günü bulunduğunu yani cehennem azabı bulunduğunu Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Allah Teala sadece önümüzdeki tehlikeleri değil, bize zarar verecek olan şeyleri Resulü ile haber vermiyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de evrensel kanunlarına uyanların alacakları ahiret ve dünya saadetinin mükafatlarını da bildiriyor. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Bütün Resuller ve mâ nursilul mürselîne illâ mubeşşirîne ve münzirîn. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve arıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Ulaşmayı dilemeyenler için. Kimler için? Ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Kimler için uyarıcı? Ulaşmayı dilemeyenler için. İşte ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Ey Kureyşliler! Size karşı benim halim düşmanı gören ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. İşte düşman olan şey insanlara nasıl bir zarar vereceğini Allah Teala bize haber veriyor. Ve o düşmandan korunmanın da vasıtasını bize gösteriyor. Ey Kureyş cemaati, siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat da ebedi cennet, mücazat da ebedi, daimi bir cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki önümüzde tehlike çok büyük. Cehennem azabı, sonsuz bir azabı cehennemde geçirmek. Eğer olay buysa, o zaman akıl sahibi insan için en önemli hakikat bundan korunmaktır. Kişi nasıl korunur? Allah-u Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimesinde ve uzlefetel cennetü lil mutakine gayre ba'id. Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Vaad olunduğunuz cennet budur. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki Allah Teala cenneti bütün insanlara vaat ediyor. Söz veriyor. Ama kimlere söz veriyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Evvap olanlara, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlara, meaba ulaştıranlara, sığınağa ulaşanlara, hafiz olanlara, muhafız sahibi, muhafaza altında devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelmiş olanlara. Sevgili kardeşlerim, Rahat 11'de onlar durumlarını değiştirmedikçe biz onların başlarının üzerine muhafızı getiririz ve o muhafızı almayız. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra fıska düşebilir mi? Evet. Hangi halde fıska düşebilir? Allah'ın ayetlerinden şüphe ederek. Hangi halde fıska düşebilir? Mürşidinden şüphe ederek. Hangi halde şüphe edebilir? Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ederek. Bu üç hal söz konusu ise o zaman devrin imamının ruhu başlarının üzerinden alınır. Allah'ın kendilerine verdikleri her şey tekrar geri alınır. Ve onlar Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği şekilde fıska düşerler. Nahl suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimelerinde onların hali bildiriliyor. Özellikle kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan hariç o ayrı bir durum. Kim imanından sonra, hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, küfre düşerse, irşad makamından şüphe ederse, fıska düşerse, Allah Teala onun göğsünü küfre açar, şer eder ve Allah onun üzerine gazap olduğunu buyuruyor. Bunun sebebi onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Sevgili kardeşlerim, dünya hayatı fani geçici, baki olan ahiret hayatıdır. Allah Teala kitabında Kur'an-ı Kerim'de bize hep nasihat ediyor. Biz insanları çok seviyor. Ve sevdiği varlık olan insanların daimi mutlu olmasını istiyor. Ve daimi mutlu olmasını isteyen Rabbimiz bize diyor ki ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Dünya hayatını talep edenler veririz diyor onlara ama ahirette nasipleri yok. Ama ahiret yurdunu isterseniz biz size dünyayı bedava veririz. Öyleyse sevgili kardeşlerim ahireti talep edenlere her ikisi var. Ahiret ve dünya saadeti var. Dünyayı isteyenler her ikisini de kaybediyor. O zaman akıl sahibi bir insan için ne yapılması lazım? Ahireti talep etmesi lazım. İşte Allah Teala ahireti talep edenler için hakikati bildiriyor. Buyuruyor ki Rabbimiz Nebila Sultanı Peygamber bir hadis-i şerifinde bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayrılır, tuli emel ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. 3 günlük bir dünya hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret. Ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayat. Sevgili kardeşlerim, akıl sahibi insanı şu mukayeseyi yapmaları gerekir diye düşünüyorum. 3 günlük bir dünya hayatı, sonsuz bir ahiret hayatı. Cezanın şiddeti ne olursa olsun, sonsuz hayatı hapishanede geçirmek veya 3 günlük bir süre içerisinde çok üst seviyede bir cezayı çekip kurtulmak. Bu mukayese bile dahi aslında insanoğlunun kesinlikle ahireti talep etmesi gerektiğinin sonucuna varıyor. Her birinin kendine has evlatları var. Dünyayı talep edenler, ahireti talep edenler. Az evvel ifade ettiğim gibi dünyayı talep edenler her ikisini kaybediyor. Ahireti talep edenler de her ikisini kazanıyor. Eğer ahiret taleplerinden olup dünyanın evladının olmamaya gücünüz yeterse salih amel işleyin, zikir yapın. İşte sır burada. Yani kimdir ahiret hayatını talep edenler? Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ıslah edici amellere başlayanlar. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayanı ahiret hayatına geçeceksiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, kim devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşmişse o koruma altına alınmıştır. Hafizundur. Allah'ın verdiği garanti tahtında Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Onun ruhu Allah'a sarılacak, Allah'ta ifna olacak ve ermiş evliya olacaktır. Ama bu söylediğim güzellikler kimiler için geçerli? Kalplerine iman yazılanlar. Evet sevgili kardeşlerim, kimin kalbine iman yazılmışsa o kişi için ruhun hidayeti başlar. Kimin kalbine iman yazılmışsa o kişi için fizik ucu hidayeti başlar. Kimin kalbine iman yazılmışsa o kişi için nefsin hidayeti başlar, iraden hidayeti başlar. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men delle izehtedeytum. Ey amin olanlar, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremezler. Evet sevgili kardeşlerim, ne zaman hidayette oluyoruz? 12 tane insanla Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşide tabi olduğumuz an. Ne oluyor 12 tane insanla mürşide tabi olduğumuz an? Devrin imamının ruhu başımın üzerine gelip yerleşiyor ki bu verilen 7 nimetin içinde yer alıyor. Birinci nimet devrin imamının ruhunun başının üzerine gelip yerleşmesi, kalbimize imanın yazılması, günahlarımızın sevaba çevrilmesi, ruhun bizden ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülüke başlaması, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlaması ve ıslah edici amel zikirle nefs tezkiyesine başlamamız, iradenin güçlenmesi. Kim mürşidine tabi olursa mutlaka bu 7 nimeti alır. Maide 105'te hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremez. Bu delalette olanların başında kim geliyor? İblis geliyor. Uzak delalette. O zaman hiçbirisi zarar veremiyor. Bu güç Allah'ın gücüdür. Yani Allah Teala şeytan bir mahluktur. Halık olan Allah'tır. Dolayısıyla şeytanın gücü Allah'ın üstünde olamaz. İmkansız. Onu kalbimize yerleştirmemiz lazım. Ve ne zaman mürşidimize tabi olursak Allah'ın o gücü üzerimizde tecelli ediyor. Koruyucu olarak, muhafız olarak ve %100 bizi şeytanın zulmani ilimlerinden koruyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, konuşuyoruz insanlarla. Herkes şikayet içinde. İşte kızım şöyle hasta, oğlum şöyle, kafası yerinde değil ve şu şekilde bu şekilde kendisine sihir büyü yapılmış mı? Sevgili kardeşlerim, tabi bunlar hep Kur'an'ın bilinmemesi sebebiyle sorulan sorular. İşte Yunus kim ki Kur'an'ı gel bilmedi başka, sanki bu dünyaya gelmedi. Eğer biz Kur'an'dan kendimizi öğrenirsek, Allah Teala bizi bir fizik bedenle, bir nefse, bir ruhla ve Allah Teala bu dünya hayatını yaşarken bizim için farz kıldığı ezeli ebedi teslim diliyle yaşamayı farz kılmış. Biz eğer Kur'an'da vaaz edilen Allah'ın emirlerine, itaatlerine, yasaklarına uyarsak, yani kısacası teslim-i külliyle Allah'a teslim olursak, şeytan bizim için bir gazoz ağacı. Elbette onun zulmani ilimleri de bize asla zarar veremez. O zaman sevgili kardeşlerim, koruyucu tedbir almak her zaman geçerlidir. Tıpta da bir tedavi kesim vardır, bir de koruyucu hekimlik vardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu vaaz ediyor. Koruyucu hekimlik özellikle tehlike gelmeden önce koruma gerçekleştirmek. İşte bu her zaman insanlar şeytanın zulmani tesirinin altındalar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Çünkü dilemeyen herkese iblis sihir ve büyüyle zarar verebilir. Üddam ilmiyle zarar verebilir. Zulmani cinleri insanlara zarar vermek, sıkıntı yaşattırmak üzere saldırtabilir. Zulmani cinlerin vücuduna girdiği insanlar var, girmediği insanlar var. Ama iblis Rabbani cinlerle asla bir şey yapamaz. Çünkü onlar koruma altında, devrin imamın ruhu başların üzerinde. Ama zulmani cinleri kullanmak suretiyle insanlara her türlü hüddam ilmiyle zarar verebilir. İşte sihir büyü hüddamdan korunmak evvel emirde bir dileğin sahibi olmakla mümkündür. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet sevgili kardeşlerim, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane ihsanla müşridinize tabi olursanız, o zaman nefs tezkiyesine başlarsınız. Şeytanın insanın üzerindeki tesiri nefsin afetleriyle gerçekleşir. Ama nefs tezkiyesi ki yegane vasıtası zikir, zikir ibadetlerin sultanı, bu şifreyi kullanmamız halinde afetlerde azalma, faziletlerden çoğalmayı sağlıyor. Zikir anahtarı öyle bir anahtardır ki hangi ölçüde kullanırsanız afetler azalır ve faziletler artar. Bize düşen Allah'ın bizlerden beklediği faziletli insan olmak. Faziletli insanla olmakla mutluluk arasında bir ilişki var mı? Var tabii. En üst seviyede mutluluğu yaşayanlar 19 faziletin sahibi olan insanlardır. Öyleyse 19 faziletin sahibi kişi kimdir? Evvela bir tek dilekle Allah'ın garantisinde 7 kademede nefs tezkiyesini gerçekleştirmiş olan insan. Ne yapması lazım kişiye düşen ne? Kişiye düşen Resul'ün davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu talebi Allah kimin kalbinde görürse Allah Teala'nın verdiği garanti söz konusu. 1 Şura 13 2 Rad 27 Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse, ulaşmayı dilerse onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Allah dilediğini delalette bırakır ki başlangıçta herkes delalette, ama o delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu da kendisine ulaştırır. Öyleyse bu dileğin sahibi olan kişiyi Allah Teala mutlaka mürşit gösteriyor. Ve mürşide tabi olmakla artık o kişi hem hafizundur hem de evvaptır. Yani hafizun devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşmiş. O kişiyi her türlü negativiteden koruyan bir özelliğin sahibi. O halde sevgili kardeşlerim, bir kere daha konferansımızın ismini zikrederek söylersek ne diyeceğiz? Sihir, Arapça adıyla Türkçe karşılığı büyü ve Hüddam ilminden korunmak konulu konferansın asıl hedefi ülkemizde bundan çok yakınan insan var. Her psikolojik sıkıntıya düşen, her negativitenin içerisinde hemen cinci hocalar insanlar koşuyorlar. Cinci hocalar da para tuzağı ve bunların gayeleri para kazanmak. Sihri büyü bozuyorum diye bunu yapanlar para alıyorlar. Çözmek üzere başkasına gidiyor. O da alıyor. Ve insanlar sadece bir para kazanma vasıtası iblisin ve onun tayfasının ellerinde oyuncak oluyorlar. Halbuki Allah-u Teala'nın verdiği koruyucu reçete var. Korunmak. Eğer şu an dünya üzerinde ne kadar insan varsa, şeytanın sihir ve büyüsünden kurtulmak istiyorlarsa, bir tek karşılığı var, dilek, bir dilek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerlerse ne olur? Dilerlerse Allah-u Teala'nın koruyucu muhtevası onlar üzerine gerçekleşir. Mutlaka Allah-u Teala onları mürşitlerine ulaştırır. Mürşide ulaştıkları zaman Devrin İmam'ın ruhu bir koruyucu paratoner olarak onların üzerinde yer alır. Binaları yapanlar yıldırımdan, şimşekten korunabilmesi için koruyucu paratoner denilmesine takarlar. Biz insanlar için de şeytanın zulmani tesirlerinden, zararlarından korunmak, koruyucu paratoner bizim için nedir? Devrin İmam'ın ruhudur. Ama onun başımızın üzerine gelip yerleşmesi ancak Allah'ın belirlediği şartlara tabi olmamızla mümkündür. 12 tane insanla kim mürşidine tabi olursa ancak Allah Teala Devrin İmam'ın ruhunu onun başının üzerine gelip yerleştiriyor. Yetmez, o ruhun bizde kalıcı olabilmesi zikir şartına bağlı. Evet, ahireti dünyanın önüne geçirirseniz o muhafız devamlı sizi korur. Ama dünyayı ahiretin önüne geçirirseniz, dünyayı ahiretten daha fazla muhabbet duyarsanız, buradaki gösterilen zikir azalması sizi fıska götürebilir. İşte bütün güzellikleri reçeteyi Allah Teala veriyor. Bize düşen Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği reçeteyi alabilmek. Evet ey sevgili kardeşlerim, tehlike altında olanlar, benim çocuğuma büyü yapıldı, sihir yapıldı, evimde sihir var, huzurum yoktur, sıkıntı içindeyim diyen insanlar, Allah'ın reçetesini uygulayın. Allah'ın reçetesini hayatına tatbik edin. Siz de sihir, büyü, hüddam ilminden korunmak istiyorsanız, yapmanız gereken şey ne? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenin sağlaması nedir? Zikir. Zikir diyorsunuz, sesinizi duyuyorum. Zikrediyor musunuz şu anda? Bu zikir sizi huşu sahibi kılar ve huşu sahibi olan kişiye haccet namazının kılınması halinde mutlaka Allah-u Teala mürşid gösterir. Gösterilen mürşide gidip tabi olacak mısınız? Tabi olmak için hazır mısınız? Diller mi, kalpten mi? Evet. O zaman hazırsanız sevgili kardeşlerim, sihir, büyü, hüddam ilminden korunmak konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Eğer hazırsanız her zaman olduğu gibi bu konferansın sonunda bir tövbe merasimimiz var. Hazır mısınız? Başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda,
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek,
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: Allah'ın emir ve yasaklarına,
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek,
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine,
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancak, taht,
1: kitap, sancak, taht,
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına,
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime,
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek,
1: yemin ederek
0: ihsanla,
1: ihsanla
0: tabi olduk.
1: Tabi olduk.
0: La ilahe illallah,
1: la ilahe illallah
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammedin
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlısı mübarek olsun. Bulunduğunuz yerden yediğimiz zikirle başlayarak aynı zamanda fiziki tövbenizi vekil kardeşimizden almak suretiyle tövbeniz tamamlanmış oluyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konferansının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinnet niyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsan o serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resulü. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ, sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعَمَّلُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşrii kuvvet var, icraî kuvvet var, kazâî kuvvet var. İşte teşrii kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icraî kuvvet Allah'ın resulleri ve kazâî kuvvet de adaletin yerine getirilmesi. Allah Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, yedi sabah dört teslimi yaşamasını Efendimiz'in ve Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha muhasere var.
0: Fatiha ma selavat anam.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zulüm ve adalet. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi zulümdür. Ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi de adalettir. Birinci sual, zulüm nedir? Zulüm, insanların, şeytanın tesiri altında nefslerinin afetlerine tabi olmalarıyla yaptıkları yanlış davranışların bütünüdür. Ne zaman derecat kaybeden bir olayla karşılaşırsak, derecat kaybeden bir olay yaparsak, bu olay Allah'la bizim aramızda olunca kendi nefsimize zulmetmiş oluruz. Başkaları da varsa onlara da zulmetmiş oluruz. O zaman hem başkalarına hem de kendi nefsimize zulmetmiş oluruz. Örneğin İsa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde innellezine keferu ve sendu an sebilillahi kaddelu delalen baide. Onlar kafirdirler ve insanları Allah yolundan saptırıyorlar. Yani başkalarına zulmediyorlar. Takip eden ayet-i kerime onu açıklıyor. İnnellezine keferu ve zelemu. Hem kafirdirler hem de zalimdirler. Başkalarına yaptıkları yanlış davranışlar sebebiyle onlara zulmediyorlar. Unutmayalım ki Allah kullarının hiçbirisine zulmetmez. Yunus suresinin 44. ayet-i kerimesi اَنَّ اللّٰهَ لَا يَزْمُنَ النَّاسَ وَلَاكِنِ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَزْمُونَ. Allah insanlara zulmetmez. Lakin insanlar kendilerine ve başkalarına zulmederler. İnsanlar kendi nefslerine zulmederler. Bütün zulümler bir günahtır ve derecat kaybıdır. Şer işlemek derecat kaybıdır, bir günah, zulümdür. Kendi nefsimize zulmetmektir. Günah, işlediğimiz günahlar derecat kaybıdır, kendi nefsimize zulmetmektir. Seyyiat keza öyle, derecat kaybettirici bütün olaylar ya nefsimize zulmetmiş oluruz veya başkasına zulmederek bir kere daha nefsimize zulmetmiş oluruz. İkinci sual, zulmün olduğu noktada adalet nasıl devreye girer? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah seriül hisaptır. Ve hepimizin üzerinde 4 tane melek vazifeli kılmıştır. Kiramen katiben melekleri. İşte başkasına zulmettiğimiz zaman zulmettiğimiz kişi mazlum, biz ise zalimsek biz derecat kaybediyoruz. Kaybettiğimiz derecatı zulmettiğimiz kişi kazanıyor. Ve anında Allah Teala hesabı görüyor. Her devirde bir tarafta adaletin bütün boyutlarıyla yara aldığı ve insanlara zulmedildiği bir toplum yapısı ve topluma hükmedenler var. Bunlar adaletsizliğin temsilcileridir, zalimlerdir. Bir tarafta da gene o insanların arasında öyleleri vardır ki bunlar adaleti sağlayanlardır. Ne yapmış sahabe? Anlaşamadıkları her noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar. Her anlaşmazın arkasında dostluk gelmiş. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde ümmetim içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Bu imam insanları hakimlerin tarifinden
batıl ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan insanları temizleyecek. Hakimlerin tarifi batıl ehli, yani batıl ehlinin bidatleri ve cahillerin yorumundan insanları kurtaracak ki bu devrin imamıdır. Devrin imamı Araf suresinin 181. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi وَمُنْ خَلَقْنَا اُمَّتٍ يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِيَا يَعْدِلُونَ Yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakka ulaştırırlar ve onunla adalet hükmederler. Bu ümmet irşatla vazifeli olanlardan meydana geliyor. Allah-u Teala Enbiya suresinin 91. ayet-i kerimesine yanılmıyorsam اِنَّ هَذِي اُمَّتِكُمْ اُمَّتًا وَحِيدَةً veya bir öncesi bir sonrasına bakacak olursak daha sonra 92'ye evet اِنَّ هَذِي اُمَّتِكُمْ اُمَّتًا وَحِيدَةً اَنَّ رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, toplumunuz, dininiz tek bir ümmettir. Ben sizin Rabbinizim. İşte din tektir ama her devirde bu dini en üst noktada temsil eden Allah'ın tasarrufunda olan bir imam vardır. O insanları hakka ulaştırıyor, hidayete erdiriyor ve onlar arasında adaleti tesis ediyor. Adaleti gerçekleştiriyor. Yunus suresinin 47. ayet-i kerimesinde وَلِّكُلِّ اُمَّتٍ رَسُولٍ فَاِذَا جَاءَ رَسُولٌ قُدِيَ بَيْنَ مُخْلَسِ وَهُمْ لَا يَزْدَمُونَ Her ümmetin bir Resulü vardır. Onlara Resulleri geldiği zaman onların arasında adaletle hükmedilir. Üçüncü sual, yeryüzündeki zulümlerin sona ermesi mümkün müdür? Evet. Hiçbir adaletsizlik, haksızlık, zulüm sonsuza kadar sürmez. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Mutlaka zulmün sonu gelir. Allah'ın adaleti bu dünyada anında teşekkül eder. Dikkat edin, Allah'ın bütün insanlara emrettiği şey birlik ve beraberliktir. Birliğin ve beraberliğin sembolü sevgidir. Yeryüzünün adaletle dolacağı, bollukla dolacağı, herkesin birbirini seveceği bir güne doğru yaklaşıyoruz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz o devrede asr-ı saadet diyor yani. İşte hadis-i şerifte dünya her cümert içerisinde kaldığında, fitneler zuhur edip yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmeyip büyüğe vakarlı davranmadığında, Allah Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak delalet kalesini fethedecek. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ayrı zamanda dini ayakta tutacak. Önceden zulümlü olan dünyayı adaletle dolduracak olan Mehdi'yi mutlaka gönderecektir. Bu din üç esas üzerine bina edilir. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenin oluşturduğu tek cemaati oluşturmak ve teslim. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neyi ayakta tutmuş? İslam'ı. Aynı zamanda da dini ayakta tutacak.
Önceden zulümlü olan dünyayı ahirette dolduracak olan Mehdi'yi gönderecektir. Evliya Sultanı Peygamber Mehdi Aleyhisselam için buyuruyor. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtuldularsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Gerçekten de Allah Resulü Ali yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacaktır. Hazreti Ali, ya Resulullah, bu fitneden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim nedir? Çünkü onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kelamıdır. Kim ki kibirinden dolayı o kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa, Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Öyleyse görüyorsunuz ki hadis ve ayetler birbiriyle örtüşmüş vaziyette ifade edildiği zaman bir kesin sonuca ulaşıyoruz. Allah Resulü, bidayeti başlangıcı hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Bu işin biri ve ikinci safhası. Ve ey insanlar, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. Allah'ın istediği şey bu. Zulümden beri olan bir dünya hayatı, herkesin huzur ve mutluluk içerisinde, bolluk ve bereket içinde yaşayacağı bir devir.

0: Yüzyıldayız. Genelde artık insanlar gitgide dinden, imandan uzaklaşıyorlar. İyi bir insan olmaya çalışmak bence daha önemli.
1: İbadet anlıyorum, duayı anlıyorum. Zaten en önemli şey dua etmek değil mi? Her yolun kapısını açan.
2: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Kalbimiz ulaşır bence. Yani her hücremizde Allah'a teslim olmak apayrı bir şeydir. Ama bir de dilde Allah'a inanıyorum demek apayrı bir şeydir. Bence tamamıyla kalbimiz ulaşır.
0: Düşüncelerimiz, fikirlerimiz, yaptıklarımız.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
3: Çok. Çok fazlasıyla ediyorum.
1: Yer gök duayla oluşmuş. Hepimiz bir enerjiyle doğduk. Duanın enerjisiyle. Ondan ötesi yok diye düşünüyorum ben.
0: Ben ya etmiyorum da öyle ama etmek isterim yani. Hey yüce Allah'ım, ben de dünya hayatında yaşarken
1: emanet vermiş olduğum ruhumu
4: sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Sana ulaştırmayı diliyorum inşallah.
5: Bir misafirimiz, Allah'a ulaşmak konusunda her şeyden önce iyi bir insan olmak lazım. Allah'a göre iyi insan kimdir? Allah'a göre iyi insan Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın hedef emirleri 7 sabah 4 teslimi yerine getiren, iki cihan saadetinin sahibi olan insan. Allah-u Teala hepimizi mutlu etmek için temel hedefler vaaz etmiş. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala hepimizden sadece emirlerine uymamızı, yani tek kelimeyle Allah'a teslim olmamızı istiyor. Allah'a teslimler bizi İslam hedefine götürür. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak, ama Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmaya götürür. Hangi oranda Allah'a teslimsek, o oranda mutluyuz. Ruhunu teslim eden bir insanın mutluluğuyla fizik vücut teslimini gerçekleştiren insanın mutluluğunu mukayese ettiğimizde, fizik vücut teslimini yapan kişinin mutluluğu ruhu teslim yapandan daha mutludur. Nefsini teslim eden her ikisinden daha mutludur. Öyleyse Allah insanları çok seviyor. En sevdiği varlık olan insandan istediği tek şey insanın mutluluğu. Ve mutluluğumuzun Allah'a teslimle paralel bir seyir takip ettiğini, gerçekleştirdiğini bilmemiz gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Teala zulmün önüne geçmek için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi farz kılmış. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
0: Yani Allah'ı zikretmek her zaman ruhu rahatlatır.
4: Her işte zikir yapmalıyız. Bu bütün ruhumuzu da temizler, kalbimizi de temizler, düşüncelerimizi de temizler. Zikir en önemli ibadettir diyorum.
1: Zikir çok keyifli ve çok insan ruhunu dinlendiren bir şey. Şifa veren bir şey her halükarda. Bütün sıkıntılardan, dertlerden maddi manevi kurtaran bir şey. En azından gönlü ferahlatıyor. İnşirah suresi gibi.
3: Zikirde tamamıyla Allah'a ait oluyorsun. Hani beyninle, düşüncelerinle hiçbir şey düşünmeden sadece Allah'a teslim oluyorsun. Hani namaz kılarken bile çoğu kez kafamızdan birçok dünya işleri geçerken, ama zikirde bu mümkün değil. Sürekli Allah'ı zikrederken Allah'a kalben de daha yakınlaşıyoruz.
1: Sizce zulmün tamamen bittiği, insanların adaletle davrandığı bir dünya kurulabilir mi?
0: Maalesef insanoğlu yani her zaman iyiler olduğu gibi kötüler de olur. Yani bu dünyada fani bir dünya. Bu dünyada her zaman kötüler olacak. Her zaman savaş olacak. Yani bu dünyada barış içinde yaşamak mümkün değil bence yani.
3: Çok zor. Yani günümüz neslinde çok zor.
1: Çok zor. Çünkü dünyada nefis denilen bir şey var. Nefsin olduğu hiçbir yerde barış ve huzur olması mümkün değil.
5: Misafirimiz, nefsin olduğu hiçbir yerde barış ve huzurun olması mümkün değil. Nefsin devre dışı kalması mümkün müdür? Evet. Allah-u Teala Hicr Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim, onlara dünya hayatını güzel göstereceğim, Onların hepsini saptıracak.

0: Allah Teala ihlas sahibi kulları müstesna. Nefs gerek muhtevasında bulunan afetler sebebiyle gerekse şeytanın devamlı teşvikleri, devamlı bize huzursuzluk veren hasta vücudumuz sebebiyle bizi Allah yolundan iblis saptırabiliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cihatların en mukaddesi nefsimizle yapılacak olan cihattır. Allah yolunda nefsimizle cihat etmek demek, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmak demektir. Yapmamız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Nefs tezkiyesini yani nefsimizle yapacağımız cihadı bize sevdirecek olan da Allah'tır. Daimi zikir büyük cihadın kazanılmasıdır. Kim daimi zikre ulaşırsa o nefsini Allah'a teslim etmiştir ve o cihad ekberi kazanmıştır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Gerçek mücahit nefsiyle cihat edendir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı. İslami değerlere karşı çıkıp bize zulmeden insanlara sinirlendiğimizde günah işlemiş oluyor muyuz muhterem hocam? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem hocam kalbimizden.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz, hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İslami değerlere karşı çıkıp bize zulmeden insanlara sinirlendiğimizde günah işlemiş oluyor muyuz? Elbette. Allah Teala hiç kimseye öfkelenmemizi, hiç kimseye küsmememizi, kalp kırmamamızı ve kırılmamamızı Allah Teala istiyor. Öyle olunca nefsimizin 19 afetten bir tanesi öfke ve gayzdır. İslami değerlere karşı çıkan bize zulmeden kişi o derecat kaybetmiştir. Onun kaybettiği derecatı biz kazanacağız. Dünyada yaşayan iki grup insan var. Şeytanın kulu ve şeytanın dostu olanlar, Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu olanlar. Şeytanın kulu ve şeytanın dostu olanlar, onlar kötülüğe karşı kötülükle mukabele ederler. Onlar iyiliğe karşı da kötülükle mukabele ederler. Onlar şeytanın da tesiri ve nefslerindeki %119 afetin sebebiyle devamlı şer işlemektedirler. Öyle olunca iblis kötülükleri arttırıyor. Nasıl? Onlara tesir ederek kötülüğe karşı kötülük ve iyiliğe karşı da kötülük yapmak suretiyle bunu gerçekleştiriyor iblis. Ama Allah'ın kulları, Allah'ın dostları onlar İyiliğe karşı iyilik yaparlar, kötülüğe karşı da iyilik yaparlar. 4 tane ayet-i kerime bize bu hakikati bildiriyor. Rad 22, Mü'minin 96, Kasas 54 ve Fussilet 34. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Öyle olunca Allah-u Teala'nın bize emrettiği davranış biçimi kötülüğe karşı hayırla mukabele eder. Tasavvufun temel hedefinin sinirlenmemek olduğunu evvela defterimize yazacağız. Onlar bize ne söylerse söylesin, biz sakin bir standartta Allah'a ve onun eserini müdafaa edeceğiz. Doğruları müdafaa etmek asli görevimiz ama bunu yaparken sinirlenmemek de asıldır. Sinirlendiğimiz zaman derecat kaybediyoruz elbette. Sinirlenmemiz halinde eğer bunu içimize saklı tutabiliyorsak O zaman ercat kaybetmiyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz en hayırlı yudum öfkesini yutandır buyuruyor. Ama sinirlenmemize karşı tarafa bağırarak, çağırarak veya ona ters bir şekilde hitap ederek sonuçlandırıyorsak, o zaman evet, derecat kaybetmemiz söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Allah Teala her devirde insanlar arasında adaletle hükmeden ve insanlara hayra davet eden resullere, mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah hakkıyla ibadet eden, kulluk eden, hakiki Allah dostları.
4: Yani ilmi daha bizi taşıyıp daha doğru anlatan kişi olarak ifade ediyor. Onun haricinde doğruyu göstermeye çalışan bir yol gösterici benim için.
5: Tamamıyla kendini teslim etmiş, dünya hayatından elini eteğini çekmiş, sadece Allah'a kendini adamış. Allah dostu.
2: Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydin?
6: Çok olmak isterdim. Yani böyle bir dostum, böyle bir şeyim olsun çok isterdim.
5: Çok isterdim. Yani Rabbim nasip eder mi bilmem ama Rabbim bize hidayet versin diyelim. Biraz dünya zevkine maalesef çok aldanıyoruz, kapılıp gidiyoruz ama Rabbim hidayet versin bize.
2: Zaten bir Allah dostuyum. Hepimiz de öyle. Değil mi? Yürekten, gönülden inandığın ve ahlakla yaşadığımız sürece hepimiz zaten Allah dostuyuz. Yeter ki nefsimize çok fazla kurban olmayalım. Mürşidi bulmak, ona tabi olmak bize ne kazandırır?
6: Ya tabii öyle bir insana inanmak, öyle bir insan yanında durmak bize o bir dünyada çok büyük faydası olur. Bu dünyada da faydası olur. İşimiz az gider.
2: İlmi daha ilmi bilgi olmamızı kazandırır. En azından yanlış bildiğimiz şeyleri daha doğru öğrenmemizi sağlayacak.
5: Ya ahiretimizi kazandırabilir bize. Hadi dünyada belki bir şey kazandıramaz dünya malı ama ahiretimizi kazandırır.
0: Bir misafirimiz mürşide tabiyet konusunda nasip olur mu bilmem ama Rabbim bize hidayet versin. Mürşide tabiyet olmadan hidayet yaşanabilir mi? Yunus'un açıklamalarına baktığımız zaman bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Daha işin birinci safhasındayız. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Niceler gitti mürşidi arayı, arayanlar buldu devayı. Mürşidi aramak, hacet namazı kılarak mürşidi Allah'tan sormakla gerçekleşir. Bin kez okursan aktan karayı, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Gel ey kardeş şimdi gidelim böyle nice aşıkların bağrını dene. Cebrail delildir rahmet emeğine. Bütün peygamberlerin mürşidi Cebrail aleyhisselam. Nasıl peygamberlerin mürşidi Cebrail aleyhisselam varsa mutlak surette herkesin bir hızırı vardır. Yani mürşidi vardır. Dinimiz hidayet dinidir. Bütün insanlar Allah-u Teala tarafından hidayetle emrolmuşlardır. Allah-u Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktır. Hidayet sadece müminler için geçerlidir. Kalben ulaşmayı dileyenler için. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kalbine Allah hiçbir zaman imanı yazmaz. O kişi hiçbir zaman mümin olmaz. Hidayetin fiziki anlamda başlayabilmesi mutlaka mürşidimize ulaşmamızla gerçekleşir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle hasretle gül kokulu ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzninizle size bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Yaşadığımız vicdan azabının sebebi yaptığımız zulümler midir? Tekrar ellerinize hürmet tavsiye ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Yaşadığımız vicdan azabının sebebi yaptığımız zulümler midir? Başkasına zulüm yapan taraf aslında kendisine zulmetmiş olur. Çünkü biz ne zaman bir başkasına zulmedersek onun duyacağı huzursuzluğun aynını biz de yaşarız. Yetmez, arkasından ruhumuz nefsimize azap eder, aynı huzursuzluğu bir defa daha yaşarız. Bu kişinin vicdan azabından kurtulması Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, yasak ettiği hiçbir fiil işlemediği noktada tahakkuk eder. Vicdan azabından Asıl kurtulduğumuz yer ihlas makamıdır. O noktadan itibaren kişinin vicdan azabı duyacağı hiçbir şey söz konusu değil. Çünkü nefsinde afetler yok. Şeytanın o afetlere tesir edip de bize derecat kaybettirip fiili işlemesi mümkün değil. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'in meşhur enerji formülü doğru, E=mc² ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرُ اَنَّ سَمَاوَاتِ وَالَّذَ كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşı nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşı zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşı zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3600 76'da karşıt elektron 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinin varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında, göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun.
8: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki
9: İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor, korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle asar seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri asra seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer asra seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zulmani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nal 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun. Fatiha.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Kutsal kitaplardaki tek gaye biz insanların mutluluğudur. Kutsal kitaplar bizler için hedefe ulaşmanın birer kılavuzudur. Muhterem Efendimizin tespitiyle bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Ama bu hayat yolunda insanlar için iki tane temel düşman vardır. Birisi dıştan şeytan, diğeri de içimizde onun işbirlikçisi nefsimiz. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas, nefs tezkesi ve tasfiyesini gerçekleştirmekle ulaşılan bir hedeftir. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala'nın ayetlerle bizlere gerçekleştirdiği 28 basamak, bu 28. basamağın 26.sında, 27.sinde ihlas gerçekleşiyor. O zaman gelin bu pazar sohbetinde ihlasa ulaşana kadar ayet, hadisler ve Allah dostlarının sözleriyle nasıl bir değişiklik gerçekleştiriyoruz, nasıl içimizi değiştiriyoruz? Ne diyor Mevlana Celaleddin Rumi? Sen içini temizle, çünkü Allah devamlı içine, kalbine bakıyor. Dışa bakan halktır. Öyleyse daima için dışından temiz olsun. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: "Ve'n-nefsin ve ma sevvaha fe'elhamaha fucura ve takvaha. Kad aflaha men zekkaha." En şerefli varlık olan insanın yapısına baktığımız zaman Allah Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle yaratmış. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَانٍ مَسْنُونَ Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik beden doktorların ihtisas alanı, et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan insanın kalıbı. Ama fizik beden, İki vücudumuz daha var. Nefs ve ruh için bir mekan. Nefs berzah alemine aittir. Ayette bildirildiği gibi nefse onu dizayn edene, ona fücur ve takvayı ilham edene. Evet, nefsimiz berzah alemine ait ve başlangıç noktasında 19 tane afetle mücehez. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, şeytan da bu 19 afete, 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Evet, şeytan da 19 afete %100 tesir ediyor. Ama bir de ruhumuz var. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen, doğumla birlikte bize teslim edilen bir emanet, Allah'ın bizdeki temsilcisi. Ruhta da 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet de ruhta var. Ve Allah Teala bize serbest irade veriyor. Bu iradeyle ya nefsin yoluna, nefsimize uyuyoruz. Bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ahirete de gideceğimiz yer cehennem. Yani dünyayı talep eden kişi, kim ki dünyası için ahiretini terk ederse her ikisini birden kaybediyor. Kim ki ahireti için dünyayı terk ederse her ikisini birden kazanıyor. İşte kişi iradesini bu hakikatle kullanmak durumunda. Ya iki cihan saadetinin sahibi olacak, ahireti için dünyasını bırakacak veya dünyası için ahiretini terk edecek, o zaman da ikisini birden kaybedecek. Bütün kutsal kitaplar bize bu hakikati açıklamak üzere Allah peygamberlerine indirmiş ve her devirde Allah'ın peygamberi kendisine indirilen şeriat kitabını insanlara açıklamakla vazifeli. Ama onların olmadığı dönemlerde de devamlı olarak Allah'ın katından vazife kılınan veli resuller arasından bir tanesini Allah-u Teala seçiyor ve vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. İşte onunla birlikte Allah'ın bizler için seçtiği hedefe tedirici basamaklar içerisinde ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu okuduğum ayetlere uygun olarak Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Adem oğluna şeytan da melek de yaklaşır. Evet, tekrar ediyoruz. Demek ki Adem oğluna şeytan da yaklaşıyor, melek de yaklaşıyor. Şeytanın yaklaşması kötülüğe yönlendirmek, hakkı yalanlamak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliği yönlendirmek ve hakkı doğrultmak şeklindedir. Biliyorsunuz emr alemi karşıt emr alemi. Emr aleminde melekler var, karşıt emr aleminde şeytanlar var. Ruhumuz emr aleminden, nefsimizde şeytanın vücuda giriş merceği. Öyleyse daima iç dünyamızda iki ses duyarız. Bir Kur'an-ı Kerim'e uyan meleğin sesi Allah'a yönlendirmek, bir de Kur'an ayetlerini yalanlayan, inkara götüren şeytanın sesi, daima iki ses söz konusudur. Kim böyle meleğin telkinini hissederse, iyiliğe yönlendirmek, hakkı doğrultmak şeklinde, kim bu meleğin telkinini hissederse bunu Allah'tan olduğunu bilsin. Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse, taşlanmış, kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, devamlı iki sesle karşı karşıyayız. Bir Allah'a yönlendiren içimizdeki ses, bir de Allah yolundan alıkoyan şeytanın vesvesesi. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ister nefsten gelsin, ister şeytandan gelsin, İkisi de bizi Allah'tan uzaklaştırmak içindir. Allah Teala Kaf suresinin 16. ayet-i kerimesinde "Lekad halaknel insane biz yarattık. Enne na'lemu ma tuvessusu bihi nefse." Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. "Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid." Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yarattığı alemler standardı içinde kainata baktığımız zaman zahiri alem karşı zahiri alem, gayb alemi karşı gayb alemi, emr alemi karşı emr alemi ve bu üç asır üçte karşı olmak üzere bu altı alemde sakinler kimlerdir derseniz, zahiri alemde insanlar, gayb aleminde cinler, emr aleminde melekler var. Bunların karşılarında da onların zıtları söz konusu. Ama bir de Kaf 16'da zikredildiği gibi her şeyi kuşatan, bütün alemleri kuşatan Allah'ın ilmi ve rahmeti var. İşte Allah Teala diyor ki biz size şah damarınızdan daha yakınız. Çünkü Allah ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah ilmi ve rahmetiyle zahiri alemi kuşatmıştır. Allah ilmi ve rahmetiyle karşı zahiri alemi kuşatmıştır. Allah ilmi ve rahmetiyle gayb alemini kuşatmıştır. Allah ilmi ve rahmetiyle karşı gayb alemini kuşatmıştır. Allah ilim ve rahmetiyle emr alemini kuşatmıştır. Allah ilim ve rahmetiyle karşıt emr alemini kuşatmıştır. İşte bu her şeyi kuşatan Allah'ın ilim ve rahmeti yedinci alem olarak zikredebiliriz. Bir alem midir? Hayır. Yaratılmamıştır. Yaratılmadığı için de Allah'ın ilim ve rahmeti yedinci olarak düşünüyoruz. Ve Allah-u Teala kainata bu yedili sistem içerisinde bakmamızı, ona göre hayatı yaşamamızı istiyorum. Üç asıl ve üçle karşı olmak üzere altı tane alem ve yedincisi Allah'ın ilim ve rahmeti. Genellikle insanlar madem ki Allah benimle beraber ilim ve rahmetiyle çok kuşatmıştır, öyleyse her şey tamam. Ama sevgili kardeşlerim, bu insanlar Allah'ın zatını unutuyorlar. Allah'ın zatı yoklukta. İlim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. Evet, Allah'ın zatı yoklukta, ilim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Nereden indiriyor? Zatından indiriyor. İşte Araf suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala bakın ne diyor. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum ve la tettebi'u min duni evliya. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Ondan başka dostlar edinmeyin. Öyleyse Allah'ın biz insanlardan istediği şey Allah'ın vahyine tabi olmak. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah bizimle beraberse, elimin rahmeti Allah'ın zatı olarak düşünenler, o zaman niye Allah-u Teala indiriyor? Demek ki zatıyla yoklukta, ilim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. Allah Teala zatından bize indiriyor. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste bir ara Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Bu yanlışlar nedir derseniz, bidatlerdir. Kur'an'daki tabiriyle nedir derseniz, emaniyedir. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, اَفَرَيْتَ مَنَتَّ خِزَ اِلَٰهُ وَوَاهُ. O hebasını ilah edinini görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onu delalette bırakmıştır. O halde bu ilim nasıl bir ilim? Hem delalette kalıyor hem de ilmin sahibi. İşte bu ilim faydasız ilim. Bu faydasız ilmin Kur'an'daki adı emaniyedir. Bu faydasız ilmin başka bir adı da bidattır. İşte Resulullah hadiste Allah'a giden yolun dışında başka yollar var. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Bu yanlışlar 19 tane bidatı içeriyor. Şimdi ekrana getireceğimiz Kur'an-ı Kerim'e aykırı insanların yaşadığı geleneksel din tatbikatının tamamen bidatlere dayalı olduğunu size ispat etmek istiyorum. 19 tane bidat, hem bunların Kur'an'daki karşılıkları tamamen terk edilmiş. Bir slaytımız daha vardı, bu değil. Akaid ne diyor? Akaid küllü resulün nebiyin ve küllü resulün neyse bin nebiyin. Bütün resuller nebidir ama bütün nebiler resul değildir. İşte bu yanlış sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in hükmüne küllü nebiyin resulün ve küllü resulün neyse bin nebiyin. Bütün nebiler resuldür ama her resul nebi değildir. Bunun gibi, evet, şu anda ekrana geldi, görüyorsunuz. Bütün nebiler resuldür ama her resul nebi değildir. Birincisi. Her nebi resuldür ama her resul nebi değildir. Üçüncüsü. Allah-u Teala şeytana uyacak olan bir kişiye bile ayet indirebiliyor. Ama gereksen değil tevadikatında ne deniyor? Sadece peygamberlere ayetler iner. Vahiy sadece peygamberlere gelir. Ama Kur'an'ın hakikati, vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Allah görülmez. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'ın zatının görüleceğini bildiriyor. Ve bütün Allah'ın veli mürşitleri Allah'ın zatını görenlerdir bu dünya hayatında. Nefs tezkesi ve tasfiyesiyle bir rahmetin kalbe ulaşmasıyla nefs tezkesi olmaz. Ama Allah Teala Bakara 257'de de hayır, onları zulmetten nura çıkaran nefs tezkesi kalbe nurların girmesiyle gerçekleşiyor. Mürşitsiz bir nefs tezkesi hiç kimse için mümkün değildir. İster Bakara 129, ister 151, ister Âl-i'mrân 164, ister Cuma 2'ye baktığınız zaman o sizin nefsinizi tezki eder. Öyleyse şu anda ekranda gördüğünüz slaytımızda sol tarafta 19 tane bidat var. Kur'an'daki adı emaniye ve insanlar bu emaniye ile dini yaşıyorlar. Bu emaniye Kur'an'daki ayetlere aykırı. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan 19 tane hakikat, Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan 19 tane bidat. İşte sevgili kardeşlerim, bu bidatlar nasıl oluşmuş derseniz, şeytanın vesvesesiyle oluşmuş. Allah Teala Haç suresinin 52. ayet-i kerimesinde aynen şöyle buyuruyor. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمِ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحَى بِاِذْنِهِ Haç 52'de senden önceki de hiçbir Resul ve Nebi göndermedi ki. O bir temennide bulunduğu zaman şeytan hemen derhal karşı ilkada bulunmasın. Ama Allah Teala şeytanın ilkalarını siliyor ve ayetlerini muhkem kılıyor. Şeytanın ilkaları kime tesir ediyor? Haç 53'te وَلِيَّجْعَلَ مَا يَقُلْ شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ Şeytanın ilkaları kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlara tesir eder. Kalbi hasta olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlardır. Kalbi kasiyet bağlayanlar seçilmesine rağmen ölüme kadar asla Allah'a ulaşmayı dilemeyen kalbi katılaşan insanlardır. İki grubun da gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Ama kendilerine ilim verilenler, Haç 54'te وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ اَامَنُوا اِلٰى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ Kendilerine ilim verilenler, irşat makamının Veli Resul ve Nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin Allah'ı idrak etmesi, kalplerinden ekinetini alıp ifade konması şeklinde ifade ediliyor. Muhakkak ki Allah amin olanları sırat-ı müstakime ulaştırandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey mükemmel bir şekilde Allah Teala dizayn ediyor. Kainat cinsesiz bir insan vücudu şeklinde, bu cinsesiz insan vücudu şeklinde olan kainatın biz tam kalbinde dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeninden başlayan Allah'ın zatına giden irşat yolu, dünya gezegeninden başlayan esfel-i safine giden, cehenneme giden, şeytana götüren gay yolu. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Delalettedirler, hüsrandadırlar. Öyle olunca hidayet bir tercih meselesidir. Herkes delalettedir. Davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul edenler hidayeti tercih edenlerdir. Daveti kabul etmeyenler delalet üzerine hak olanlardır. Öyleyse tekrar ediyoruz Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ Biz bütün ümmetlere tağuttan içtinab etsinler, Allah'a abdolsunlar diye Resuller bahsettik. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala veli Resuller tayin ediyor. Bu veli Resullerin görevlerine baktığımız zaman o size ayetleri tilavet ediyor Cuma 2. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, tıpkı bunun bir açıklaması babında Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Size cemaati emrediyorum. Ama evvelinde size dinlemeyi emrediyorum. Onun için Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek. Kimdir işiten? Resulü dinleyen kişi. Dinleyeceksiniz. Eğer manasına varabilirseniz işte nereden olursunuz? Resulullah'ın başka bir hadiste zikrettiği gibi mümin kulağından sunanır. Kulağına zaten bir kar suyunun kaçmasını istiyorsanız hikmet sahibi alimin sohbetini cani gönülden dinleyeceksiniz. Onun için Allah Resulü size dinlemeyi emrediyorum. Bugün Allah'ın veli mürşitleri var. İnsanlara Allah'ın emriyle iş görürler. Onların sohbetini dinleyenler neyi yerine getirmiş oluyorlar? Resulullah'ın emrini. Ne diyor Resulullah? Size dinlemeyi emrediyorum. Alalede bir insanı mı? Hayır değil. Hikmet sahibi alimi dinlemeyi emrediyorum. Sonra size itaati emrediyorum. Dinledikten sonra o hikmet sahibi alim sizi Allah'a davet eder. Davete uymanızı, daveti kabul etmenizi emrediyorum. Daveti kabul etmezse ne olur? Allah Resulü hadisinde bildiriyor. Allah'ın davetine kabul etmeyen Allah ve Resulüne asi olur. İşte o zaman isyan başlar. Ama Resulullah'ın vaaz ettiği Kur'an'ın muhtevası içinde hayatını sürdürenler, Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَمْ يُتُكُمْ كَسِنْ اَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı لَعَنِتْتُمْ Belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمَانَ Size imanı sevdirdi. وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Ve kalplerinizi o imanla tezyin etti. وَكَرِيَكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُقَ وَالْاِسْيَانِ Size küfrü, size fıskı, size isyanı beri kıldı. Keri gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Öyleyse Allah Teala evvela bizi isyandan beri kılıyor itaatle. Bizi fısktan beri kılıyor zikirle. Bizi küfürden beri kılıyor Allah'a ruhumuzu ulaştırmakla. İnne hedeynâhu s-sebîle imâ şâkiren ve imâ kefûre. Ya şükredenlerden olursunuz. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Ya küfredenlerden olursunuz, bunu inkar eden birisi olursunuz. Ama bütün Allah dostları, Allah'ın veli mürşitleri onlar şükredenlerdir. Şükrederseniz ne olur? İbrahim 7'de ve in şekertum lazidennakum. Şükrederseniz nimetim artırır. Şükür nedir? Hamd nedir? Allah'ın bize fizik alemde verdiği her şey şükür gerektiriyor. Allah Teala'nın fizik ötesi alemde bize bahşettiği her şey de hamdi gerektiriyor. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de alemlerin Rabbine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Emr aleminin Rabbine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Karşıt emr aleminin Rabbine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Gayb aleminin Rabbine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Karşıt gayb alemine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Karşıt zahiri aleminin Rabbine hamd ediyoruz. Alemin Rabbine hamd ediyoruz. Ama zahiri alemin Rabbine şükrediyoruz. Fiziki olarak Allah'ın bize verdiği her şeye biz şükrediyoruz. Ama fizik ötesi Allah'ın bize verdikleri her şeye ise biz hamd ediyoruz. Ve hayatımız hamd ve şükürle geçiyor. Vererek ihsan ettiğin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimetler için sana sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Evet sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne buyuruyor? Diyor ki, kim ki meleğin sesini hissederse, bunu Allah'tan olduğunu bilse, Allah'a hamd etsin. Yani fizik ötesi telkinleri pozitif istikamette alan kişi Allah'a hamd etsin, zikir etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse, taşlanmış olan, kovmuş olan şeytandan yine Allah'a sığınsın, zikretsin. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul ya ibadiyellezi esrafu ala enfusikum la taqnatu min rahmetillah. Vallahi yaghfiru zunubu cemian. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Şeytan geliyor insana diyor ki yahu sen o kadar kötülük işledin ki nedir 100 kişiyi 500 kişiyi katlettin. Bundan sonra senin yurdun yerin yurdun yok. Allah Teala da buyuruyor ki ne kadar günahın sahibi olsan Yerlerle gökler arası kadar günahında olsa Allah'ın rahmetinden ne yapmayacaksın? Ümit kesmeyeceksin. Ümitsiz olma. Ne var? Kim söyleyecek? Ümitsiz olma. Ne var? Ümitsiz olma. Ne var? Görüyorsunuz ki sınıfta kaldınız. Ümitsiz olma. Dua var. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Duadır. İşte Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyen. Tamam rahmet var ama rahmete neyle ulaşacaksın? Kalben ulaşmayı dileyeceksin. Dua var. İşte sevgili kardeşlerim gördüğünüz gibi ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım günahın büyüklüğü ne olursa olsun Allah'ın rahmeti ne yapmıştır? Bütün kainatı kuşatmıştır. Ümitsiz olmayın, dua. Çok kardeşimiz, hocam tamam güzel de ben dua ediyorum, dua ediyorum ama bir türlü bu dilek kalbime girmiyor. Sevgili kardeşlerim, sizin kendi hakkınızdaki hükmünüz geçerli değildir. Önemli olan Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmünüzdür. Sizin kalbinize girip girmediğinizi tespit edemezsiniz. Siz zikretmeye başladığınız an zikri severek yapıyorsanız o kalbinize girmiştir. Siz mürşidi arıyor, hacet namazını ile mürşidinize ulaşmak istiyorsanız kalbinize girmiştir. Siz namazı ben mutlaka kılmalıyım diyorsanız kalbinize girmiştir. Yani kısacası benim kalbime girmedi. O sizin bileceğiniz bir iş. Kalbinizdekini siz ne yapamazsınız? Bilemezsiniz. Kalbinizdekini bilen kimdir? Daima Allah'tır. Ve Allah kalbinize bakar. Öyleyse Allah'ın Resulleri sizi Allah'a davet ederler. Davetin kabulü lisanınızla değil, davetin kabulü kalbinizin evet demesiyle gerçekleşir. Yani dikkat ederseniz az evvel Mevlana Celaleddin Rumi içini dışından daha fazla temizle.
1: İnşallah.
0: İçine bakan Allah'tır, dışına bakan haktır. Öyleyse kapıyı biz nereden açmamız lazım? İçeriden açmamız lazım. İşte bugün birçok insan karanlıklar içerisinde kalmış vaziyette. Sebep ne? Sebep Allah benim dileğimi yerine getirmiyor. Öyle serzenişte bulunuyor. Allah'a karşı bir isyan içerisinde. Halbuki bilmiyor ki göklerin anahtarı kimin elinde, kim söyleyecek? Efendim? Göklerin anahtarları kimin elinde? Yine sınıfta kaldınız. Şimdi sevgili kardeşlerim, siz zikrinizi %7'ye çıkartmadığınız takdirde gök kapısı size açılıp ruhunuz yükselebiliyor mu? O zaman gök kapılarının anahtarları kimde? Nefsinizin elinde. Uzaktan kumanda ile o gök kapısını kim açıyor? Nefs kalbinde %7 fazıl biriktirdiği takdirde o kapı açılıyor mu? Evet. Nefs %7 fazileti kalbinde biriktirmese gök kapısı o kişiye açılır mı ruhuna? Öyleyse anahtarlar kimin elinde? O zaman siz o anahtarı kullanacaksınız. Siz içten kapıyı açacaksınız. İçten kapıyı açmak neyledir? Zikirledir. Tekrar ediyorum. Dilden ne kadar söyleseniz söyleyin. Kalbiniz bunu demedikçe Allah'a giden yol kapı açılır mı? Hayır. Dili kalbe indirdim diyor Mevlana Celaleddin Rumi. Dilinizin kalbine indirmesi sizin kalpten kapıyı açmanıza bağlı. Şu anda işte bu dış kapı var. Bir de siz de içeridensiniz. Birisi dış kapıdan tak tak tak kapıyı açın bana diyor. Ama siz açmıyorsunuz. Şimdi aramızdaki ilişkiye bakalım. Hak kulundan intikamını yine kul eliyle alır. İlmi ledunu bilmeyen bunu kul yaptı sanır. Cümle alem halikindir ama kul eliyle işlenir. Emri bari olmanca sanma ki bir çöp teplenir. Dışınızdaki her şey kimin kudret elinde? Allah'ın. Allah her olayla kapınızı çalıyor mu? Çalıyor. Ama siz açmıyorsunuz. Nasıl açmıyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Kalben ulaşmayı dilerseniz o zaman kapıyı açıyorsunuz. Allah Teala da sizi o şekilde tezyin ediyor, furkanları size veriyor. Öyleyse her olayla Allah Teala kapıyı işten açmamız için bizi ikaz ediyor mu? Evet. Olaylar var. Olayların üzerimizdeki tesiri var. Ama biz ne yapıyoruz? Kapıyı neye açıyoruz? Hoşumuza giden olaylar, Hayır. Bizi üzen olayları ne olarak değerlendiriyoruz? Şer değerlendiriyoruz. Gerçekte bu işin hakikati ne? Bize derecat kazandıran olaylar hayır, derecat kaybettiren olay şer. Allah hepimizi mutlu

Hak kolundan, hak katından nutuk geldi dilime. Tarikattan bir yol geçti elime ama hak katından su bağlandı gönlüme. İşte bütün mesele sizin hakkın katından kalbinize bir su arkını açmanız lazım. Su bağlandı gönlüme. Suyun kalbinize bağlanması lazım. Suyun kalbinize bağlanması için siz ne diyeceksiniz? Allah'a diyeceksiniz. Allah dedikçe Allah'ın katından o su size geliyor. İşte Cin suresinin 16. ayet-i kerimesi ve in lev istakamu ala tarikati, eğer tarikat üzere olsalardı la eskaynahum ma'en gadaka, doyabilecekleri mayı verirdik mi? Evet, öyle diyor. Bunların doyabilecekleri tarzda biz o rahmeti kalplerine ulaştırırdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey çok güzel ve her saniye her an Allah mutlu olmanızı istiyor. Ve mutluluk sizin işleyeceğiniz hayra, ama nefsiniz devreye giriyor. Hoşunuza gitmeyen olayları siz ne yapıyorsunuz? Onlar şerdir. Hoşunuza giden olaylara hayır diyorsunuz. Nefsinize uyuyorsunuz. Nefs de tamamıyla şeytanın güdümünde olan vücuda giriş merceği bir yapı. Ama ne yapmanız lazım? Hayır işlemeniz lazım. İşte nefsinizi üzmesine rağmen derecat kazanıyorsanız o sizin için bir hayırdır. Birisi geldi size bir tokat attı. Ne diyorsunuz? Vay sen kim oluyorsun ki bana tokat atsın? Ben sana ne yaptım? Ne yapıyorsunuz? Harekete geçiyorsunuz. Siz diyorsunuz ki bu adamdan gerekli dersi alabilmesi için bana bir tokat attı. Ben 2-3 tane atmayayım ki o gerekli ders alsın, bir daha bana yaklaşmasın. Halbuki Allah Teala o kişinin size tokat atmasına müsaade ettiğin için sizi mutlu etmek için. Ya o tokatla insan mutlu olabilir mi diye düşüneceksiniz. Tokat attığı zaman derecat kazanıyorsunuz. Kazandığınız derecelere kaybettiğiniz derece fazlaysa ne oluyor sizi Allah Teala? Hangi saadete ulaştırıyor? Ahiret saadeti, cennete ulaştırıyor. Peşinden tokatı yediniz, derecat kazandınız. Ya Allah Teala devamlı derecat kazanmanızı istiyor. Ne yapmanız lazım? O zaman da kötülüğe karşı ne yapmanız lazım? Hayırla mukabil etmeniz lazım. Bu sefer de gidip ona bir iyilik yapmanız lazım. Efendimizin buyurduğu hakikat ne? İyiliğe karşı iyilik herkesin işi. Allah Teala Rahman suresinin yanılmıyorsam 55. ayet-i kerimesinde hel cezaul ihsani ala lisan, ya 55 veya da 60. 60'a bakalım. Hel cezaul ihsani ala lisan. Evet, 60'taymış. Yani iyiliğin karşılığı nedir? İyiliğin karşılığı iyilik değil mi diyor. Hel cezaul ihsani ala lisan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birisi size tokat etmiş, derecat kazandırıyor. O size iyilikte bulunuyor. Sizin ne yapmanız lazım? Sizin ne yapmanız lazım? İyilikte bulunmanız lazım. Ama nefs ne yapıyor? Harekete geçiyor. İyilik yapmak yerine ne yapıyor? Kötülükte bulunuyor, kısas tatbik ediyor. Evet, bir hak mıdır? Haktır. Ama Allah Teala bu hakkın ötesinde sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Hel cezaul ihsani alel ihsan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz lazım ki Allah Teala bize bütün güzellikleri nasip ediyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilediğimiz an 12 tane insanla bizi mürşidimize ulaştırıyor. Ve Allah Teala ve ma erselnâ min resûlin ilâ yuta'bizinillah. Biz resullerimizi, mürşitlerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Nisa 80'de resule itaat kime itaattir? Allah'a itaattir. Men yutur resule fakat atallah. İşte resulleri itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler cauke sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul eder, bütün günahlarını ne yapardı? Sevaba çevirirdi. Evet, bütün günahlarını örter ve onların günahlarını sevaba çevirirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar devamlı olarak ibadet yapıyorlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannediyorlar ama hiçbirisinin kurtuluşu mümkün değil. Neden? Çünkü bu söylediklerim hiçbirisi İslam'ın 5 şartının içinde yok.

0: ne Allah'a ulaşma dileği var, ne mürşide tabiyet var, ne zikir var, ne kalbe imanın yazılması var, ne başın üzerine devin yağmurun gelmesi var. Bunların hiçbirisi yok. Sadece kuru kuruya İslam'ın 5 şartı var. Sevmu salat, hacu zekat ve kelime-i şehadet. Ama Allah dostu Yunus, sevmu salat, hacu zekata sanma ki biter zahit işi. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfanın sahibi olmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Zikredeceksiniz, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. Fizik ötesi bütün soruların anahtarı nedir? Zikir. Daimi zikrin sahiplerine Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ulul elbab. Sır sahipleri. Lüplerin sahipleri. İşte o lübbe ulaşmak, o daimi zikrin sahibi olmak istiyorsak mutlaka Allah'ın bizler için tayin müşterinde tövbe etmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde Allah gökleri ve yeri yarattığı gün bu kapıyı tövbe için açık tutmuştur. Öyleyse yaratıldığı gün tövbe kapısı açık. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Tövbe dinimizin olmazsa olmaz farzlarından yeganesidir. Kişi mürşidine tövbeyle tabi oluyor. Ne kadar ibadet yaparsan yap. Eğer mürşidi inkar ediyorsan yaptıkların hiçbirisinin sende karşılığı yoktur. Amelin boşa gidiyor. Onun için Allah Teala Zümer 65'te وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ يَعْبَدْتَنَّ اَعْمَالُكَ لَتَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ Allah mürşide tabi olmayanların amelinin boşa gideceğinden bahsediyor. Evet sevgili kardeşlerim, daima diyor sesinizi mürşidin sesinin üzerinden yükseltmeyin. Yoksa ameliniz boşa gider. Hücurat suresinin 2. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu la terfu esvatekum fawqa savtin nebiyyin. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Ona sözü birbirinize bağırdığınız gibi bağırarak söylemeyin. Yoksa farkında olmadan ne yaparsınız? Ameliniz boşa gider. Öyleyse kainat yaratılığı günden bugüne kadar hep bir kapı açık. O kapı nedir? Tövbe kapısı. Tövbe kapısı ne zaman kapanır? Kainat yaratılığı günden bu yana açıktır. Ama güneş batıdan doğunca tövbe kapısı kapanıyor. Ölen insan için güneş batıdan doğuyor mu? Evet. İşte Secde Suresi'nin 12. ayet-i kerimesine Rabbena ebsirna semeyna fercina ne'mel salihan. Gördük, işittik. Bizi tekrar dünyaya geri gönder. Salih amel işleyelim. Secde 12. Sevgili kardeşlerim, demek ki artık onlar için güneş batıdan doğuyor ve yaptıklarına pişman oluyorlar. Tekrar dünyaya geri gelip salih amel işliyorlar ama treni kaçırmış vaziyetteler. İşte önemli olan hayattayken. İki şekilde ruhun Allah'a ulaşması var. Bir ölümle, iki hayattayken. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır ama marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Ve Allah Teala bunu kesinlikle herkese emrediyor. Hicret, ruhun bizden ayrılması, sahibine ulaşmasıdır. Cihad, kişinin nefsiyle karşı cihadı zikrederek Allah'a teslim olmasıdır. Küçük cihad ve büyük cihad diye Resulullah'ın bildirdiği bir iki tane esas hakikat var. Küçük cihad dış düşmanlarla yapılan bir cihattır. Allah yolunda savaştır. Ama asıl olan büyük cihattır. Büyük cihad kişinin nefsine karşı cihadıdır. Bunun silahı zikirdir. Zikir, çok zikir ve daimi zikirle kişi nefsini mutlaka Allah'a teslim etmelidir. Kişi zikir, çok zikir, daimi zikre zikrettiği zaman, tövbe-i nasrula tövbe ettiği zaman zaten asli hedefine ulaşmış vaziyette. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her halükarda İnsanoğlu üç vücut serbest iradenin sahibi, devamlı pozitif istikamette içinden meleğin sesi ve şeytanın sesi. Melek kişiyi hayra yönlendiriyor, mutluluğa. Şeytan kişi şerre yönlendiriyor, mutsuzluğa. Marifet, meleğin sesine uymak ve şeytandan uzaklaşmayı gerektiriyor. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah Teala bu güzellikleri ayetlerde bir bir bizlere açıklıyor. Ama kişi mürşidine tabi olup da ermiş evliya olduktan sonra o zaman ne oluyor? O kişi için vannesin insan ilamasa, insan için çalışmasından başka ne yoktur? Şey yoktur. İnsan için çalışması vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadisinde, muhakkak insanların en hayırlısı ölünceye kadar atının sırtında veya devesinin sırtında veya ayaklarının üzerinde binekli veya yaya olarak Allah yolunda çalışandır. Öyleyse çalışmak, çalışmak, çalışmak. Hem dünyası için çalışacak, hem ahireti için çalışacak. Dünyası için çalışacak, başkasına yük olmayacak. Ahireti için çalışacak, her ikisine birden çalışacak. İşte onun için Necm 32'de وَلْنَسِنْ اِنْسَانِ اِلَى مَاسَى İnsan için, 39'da insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve Allah Teala'nın Resulü hadisinde insanların en hayırlısı خَيْرُنْ نَاسْ تَنْفَعُنْ نَاسْ İnsanların en hayırlısı ölünceye kadar atının sırtında. Bugün atının sırtındaki insanlara biz ne diyeceğiz? Arabasında. Çünkü o günün zamanındaki atlar bugünün nişanlı atlarıdır. Yani plakalı arabaları. İnsanlar en hayırlısı ölünceye kadar atının sırtında. Veya devesinin sırtında. İster at deyin, ister deve deyin. Veya ayaklarının üzerinde yayan. Ama her halükarda çalışan kişidir. İmran 14'te وَزُوِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنُونَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ ذَهَبٍ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَرْسِ وَالْاَنْعَامِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا İnsanlara kadınlar, oğullar, kantar kartlar biriktirmiş altın, gümüş, salma atlar. Bakın salma atlar, hayvanlar. Öyleyse nişanlı atlar ve develer. Bunlar hep insanların çalışma simgesini ifade ediyor. Bunlar dünya hayatının metaidir. Evet sevgili kardeşlerim, dünyamız için de çalışacağız, ahiretimiz için de çalışacağız ve hedef dünyada da kimseye yük olmamak, ahirette de kimseye bar olmamaktır. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse hedef kişinin ayakları üzerinde durmasıdır. Binekli veya yayan olarak Allah yolunda çalışan kişi. İşte gerçekten de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde Muaz bin Cebel'i Allah Teala Yemen'e vali tayin ederken ne yapıyor Muaz bin Cebel? Devesinin sırtında aylarca bir hicret olayı gerçekleştirdikten sonra menziline ulaşıyor. O günün irşat olayı ne ile gerçekleşiyordu? Deve sırtından insanlara tebliğ yapmakla. Ama bugün insanı uçaklarla, arabalarla vesaireyle yine bu Allah'ın güzelliklerini insanlara peyderpey ulaştırıyor. Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Taavvenu bil birri ve takva ve la taavvenu bil ismi ve udvan." Yani birde ve hayırda yarışın. Günahta ve düşmanlıkta asla yarışmayın. Sevgili kardeşlerim, şerde yarışanlar şeytanın avanesidir. Hayırlarda yarışanlar Allah'ın dostlarıdır. Allah-u Teala hayırlarda yarışmamızı istiyor. Şeytan ise şerde yarışmamızı. Şerde yarışanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlardır. Hayırlarda yarışanlar kendisi ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlardır. Onun için Allah Resulü ne diyor? Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Şerre sebep olan da şerri işlemiş gibidir. Başkasının delalete kalmasına sebebiyet veren, onun kaybettiği derece diğerine de yazılıyor. Başkasının hayrına vesile olan, onun kazandığı derece ona da yazılıyor. Onun için Allah-u Teala Nisa suresinin 85. ayet-i kerimesinde, مَنْ يَشْفَ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَسِيبٍ مِنْهَا مَنْ يَشْفَ شَفَاعَةً سَيِّيَةً يَكُنْ لَهُ كُفُنْ مِنْهَا. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse, o iyilikten ona bir nasip vardır. Kim kötü bir şefaatle günah işlemesine yardım ederse, onun da ondan şerden bir payı vardır. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Öyleyse biz hayırlarda yarışalım, şerlerden uzak duralım. Ey Resulullah'ın ümmeti, din güzel ahlaktır. Güzel ahlak iş kişiye dayanıyor. Birisi ilim, diğeri de hilm. İlim öğrenmekle elde edilir, hilm şefkatle kazanılır. Hayrı işleyen, hayrı bulur, şerden kaçınan mutlaka korunur. Öyleyse siz de güzel ahlakın sahibi olmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Güzel ahlakın sahibi olmak istiyorsanız, Kur'an'ı öğreneceksiniz, Kur'an'ı yaşayacaksınız. Öğrendiğiniz Kur'an'ı Allah'ın dostu olarak başkasına da öğreteceksiniz. Yani şefkatle en güzel ahlakın sahibi olacaksınız. En büyük ibadet sevebilmektir. Onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Evvel emirde Allah'ı sevmek, daha sonra Allah'ın kulları tarafından sevilmektir. Sevmek ve sevilmek hayatın bütününü ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, iki tür terbiye yolu var. Korkuyla ve sevgiyle. Sevgiyle müjdelemek, korkuyla cezalandırmak. Ceza hiç kimseyi hedefine ulaştırmıyor. Ama sevgi mutlak surette asli hedefe bizi ulaştırıyor. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. En sonunda Allah'ın bir sevgilisi olmak. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimeler gayet açık ortada ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu konudaki hadisi şöyle. Mümin ülfet eden dostlukları kuran, iyi geçinen kendisiyle de ülfet edilendir. Ülfet etmeyen, kendisiyle ülfet edilmeyen kimsede hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hayrun nas tenfa'un nas. Evet, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hayrun nas tenfa'un nas. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştınız, hayra ulaştınız, devamlı hayır işliyorsunuz. Hayır işlediğiniz zaman başkası bir faydaya ulaşıyor. Şer işlediğiniz zaman başkasının üzerinde onlar derecat kazanıyor, siz derecat kaybediyorsunuz. Ama bir gün hayra ulaştığınız daimi zikre, o zaman insanların en hayırlısı oluyorsunuz ve insanlara aynı zamanda en faydalı oluyorsunuz. Çünkü bundan sonra nefsinizin kalbinde afetler yok. Afetler olmadığına göre o afetlere dayalı olarak bir başkasına zulmedemezsiniz, onları mutsuz edemezsiniz, onları huzursuz edemezsiniz. Onları devamlı mutlu eden, onlara yardım eden, onlarla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde muhabbet besleyen, muhabbeti esas alan bir toplum oluşturursunuz. Muhterem Efendimizin şu anda bizde görmek istediği tek şey, birbirini seven, muhabbetle hayatı yaşayan bir toplum, bir cemaat olmamız. Ama buraya ulaşabilmek, bu sohbetleri dinlemekten geçer. İtaat etmekten geçer. Nefsimize karşı cihat etmekten geçer. Rabbimize hicret etmekten geçer. Ve mutlu bir toplum, bir cemaat oluşturmaktan geçer. İşte hepimizin mutlak surette hedefi ne olması lazım? Mutlu bir toplum oluşturması lazım sevgili kardeşlerimiz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Herkesin birbirinin boğazına sarıldığı, adeta şerlerin her tarafı kapladığı bir dönemde Allah Teala bizi şerden uzak tutarak, katındaki nurlarla besleyerek, kendisine yakın kılarak, dostluk içerisinde, mutluluk huzur içerisinde bir hayatı yaşıyoruz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: İnşallah.
0: Kaç kişi şu anda Allah'a diyor? Öyleyse her saniye, her an Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. Bunun anahtarı nedir? Zikirdir. Bunun anahtarı nedir? Zikirdir. Sevmek mutluluğun anahtarıdır. Hedef mutluluktur ama anahtarı zikirdir. Zikir sevgi midir? Ne diyorsunuz siz? Zikir sevgi midir? Evet. Zikirsizlik sevgisizliktir. Zikir sevgidir. Öyleyse sevgi mutluluğun anahtarıdır. Zikredeceksiniz, Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Sevgili kardeşlerim, biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki, ey insanlar, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. O zaman sevginin anahtarı Allah'ın ismini zikretmektir. Eğer siz Allah'ın ismini zikrediyorsanız kesinlikle Allah'ı sevenlersiniz. Allah'ı sevenler Allah'ın dostlarıyla birlikte olanlardır. Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Ya eyyühellezine amenü takullaha ve kunu ma'as sadikin. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Öyleyse birlik ve beraberlik içerisinde hayatı yaşayan, cemaat halini yaşayan kardeşlerimiz, cemaatten ayrılmayın. Şeytandan, cemaatten ayrılan şeytana ne olur? Lokma olur. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Ve sürüden ayrılanı da kurt kapar. Sevgili kardeşlerim, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Ama sohbetimiz bitmedi. Sizden gelen sualler var Allah'ın izniyle. Bu suallerle inşallah devam ediyoruz kardeşlerimizden gelen suallerle. Sosyal medyadan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, ben Çinliyim. İbrahim TV'nin videosunu gördüm. Ve gerçekten Allah'la iletişime geçmek, öğrenmek hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Bu konuda nasıl hareket etmeliyim? Sevgili kardeşlerim, bu İbrahim Live TV her dilde yayın yapan IPTV adreslerimiz var. Onlara ulaşırsanız, telefon ederseniz, bu televizyonlarımızda yayınlanan ortak yayınları takip ederseniz, bir kere değil, bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil, ettekrarul ahsen velev kâne 180. 180 kere tekrar olsa dahi mutlaka dinlemenizi emrediyoruz. Dinlerseniz o zaman itaat başlar. İtaat Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kalpten ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum ya Rabbim. Bu dili Allah kalbinde görürse mutlak surette 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman sen de fellik fellik mürşidini aramaya başlarsın. İşte Yunus Emre ne diyor? Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Bir insan mürşidi inkar ederse, ne olursa olsun dinde bir hisse sahibi, bir pay sahibi olabilir mi? Hayır. Çünkü mürşidi inkar aslında Allah'ı inkar etmektir. Allah Teala Nisa 64'te biz resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Resul, mürşit Allah'ı temsil ediyor. O zaman Allah'ı temsil ediyorsa mutlak surette o kişinin itaat etmesi lazım. Mürşide itaat daveti kabul etmektir. Mümin kulağından sulanır. En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ. Davete işitenler icabet eder. Ve Allah Teala Şura 47'de İstecib li rabbikumun kabli en yetiye yevmin la meredenevun minallahi. Allah'tan geri çevrilmesine çare olmayan ecel günü gelmeden evvel ne yapın? Allah'ın davetine icabet edin. Davete icabet edenler işitenlerdir. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman ne yapmalısın? Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra mürşidini Allah'tan sormalısın. Diyelim ki görmedin, hemen tövbeni gerçekleştirmelisin. Ne diyordu Allah Resulü? Kainat kurulduğu günden kıyamete kadar bir kapı hep açık olacaktı. Bu kapı hangi kapıdır? Tövbe kapısı. İşte bu tövbe kapısından geçerek gök kapıları sana açılır. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, maziye, teskik kademelerini bir bir geçerek ruhunu Allah'a ulaştırmak ancak bu tövbe kapısından geçerek gerçekleşir. O zaman ne yapmam lazım? Ulaşmayı kalben diledikten sonra tövbeni gerçekleştirip Allah Allah diyerek zikre başlamam lazım. Her zikir artışında bir gök kapısı sana açılacaktır. 7.000 zikirle başlıyorsun, 15.000 zikirle birinci gök katı, 17.000 zikirle ikinci gök katı, 19.000 zikirle 3, 21.000 zikirle 4, 23.000 zikirle 5, 25.000 zikirle 6 ve 33.000 zikirle 7. kademeden nefsini tezkiye ederek ruhun Allah'ın zatına ulaşır ve sen de ermiş evliya olursun. Allah razı olsun. Sosyal medyadan başka bir kardeşim muhterem hocam. Kuşluk namazını kaç rekat kılmalıyız açıklayabilir misiniz? Kuşluk namazı 4 rekat öğle, 4 rekat ikindi, 3 rekat akşam toplam 9 rekat. 11 rekat. 11 rekat evet. 11 rekatmış bak. Doğru söyledim galiba ama 4 rekat öğle, 4 rekat ikindi, 3 rekat akşam toplam 11 rekat. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam insanların ibadet konusunda şimdi genciz yaşlanınca yaparız demeleri şeytanın bir tuzağı mıdır? %100 evet. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor bu konuda? Yapacağım diyen kim söyleyecek? Ziyandadır, kaybetmiştir. Sevgili kardeşim muhterem Efendimiz de şöyle buyuruyor. Zamanında yerine getirilmeyen emir icra edilmemiştir. Size söylendiği zaman yerine getirmezseniz, daha sonra yerine getirdiğin zaman o Allah katında bir hüküm ifade etmez. Öyleyse emri zamanında yerine getirmeniz lazım. Tövbe, ben şu anda gencim, şu bu. Hepimizin hayatı Allah'ın elindedir. Allah Teala doğumu ve ölümü tespit etmiştir. O bir kaderdir. Aradaki zaman dilimi bize teslim edilmiştir. Bu zaman ömür sermayesi içinde hedeflerimize bir bir Allah ulaşmamızı istiyor. Öyleyse biz kendimiz hüküm değiliz. Biz Mevlana'nın ifade ettiği gibi Kur'an'ın kölesiyiz. Ve Resulullah'ın yolunda nedir? Bir toz zerresiyiz. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam. Son zamanlarda zikirlerimi ve diğer görevlerimi yapamıyorum. Bunun sebebi nedir? Ne yapmam gerekiyor açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kim görevini yapamıyorsa kesin bilin ki dünyayı kimin önüne geçirmişti? Kim söyleyecek? Evet. Kim ben görevimi yapamıyorum diyen kişi dünyayı Allah'ın önüne geçirmiştir. Yani Allah'tan daha fazla neyi seviyor? Dünyayı seviyor. Hangi ayet kim söyleyecek? Nahl suresinin 107-108. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala Nahl 107-108'de? Zalike bi ennem ashabul hayati dünya alel ahireti. Onlar dünya hayatını ahiretten daha fazla seviyorlar. Ne demiştik? Kim ahireti için dünyayı terk ederse Allah ikisini birden verir. Ama kim dünyası için ahiretini terk ederse ikisini de kaybeder. O zaman bu kişi kimdir? Bu kişi dünyası için ne yapıyor? Zikri terk ediyor. Dünyası için ahiretini terk ediyor ve ne yapıyor? Kaybedenlerden oluyor. O zaman sevgili kardeşim siz olmayın. Ne olursanız olun. Bakın size Resulullah'ın söylediği bir misali yerine getirmek istiyorum. Ne olursanız olun zikri elden bırakmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki karın üzerinde sürünerek dahi olsa Mehdi Resul'e ulaşınız ve ne yapınız? Tabi olunuz. Karın üzerinde onu düşünün yani. Her tarafta kar var. Ama siz de sürünerek ona ulaşacaksınız. Allah Resulü ne diyor? Sürünerek dahi olsa sürünün diyor. İşte zikri bırakanlara ben bu misali veriyorum. Siz de sürünün. Başınızı iki elinizin ağrısını alarak secde vaziyetinde ağlayın. Ağlayın, ağlayın ta ki Allah kalbinize o inşirahı verene kadar ve tekrar tövbenizi tazeleyin ve zikri elden bırakmayın. Allah'ı her şeyden daha fazla sevin. Allah'ı dünyadan daha fazla sevin. Allah'ı insanlardan daha fazla sevin. Allah'ı her şeyden daha fazla sevin. Çünkü mutluluğunuz Allah iledir. Ve Allah'ı sevmek Allah'ın zikriyledir. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, zikir çekmemiz gerekiyormuş. Acaba hangi zikirleri çekmeliyim? Neyle başlamalıyım? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin bir reçetesi var. Bir kere Allah isminin tekrarı nefsimizin 19 afeti üzerinden %100 etki ediyor, pozitif etki. İki, haftalık esma zikirlerimiz var. Pazartesi hangi isimler çekilecek? Salı hangi isimler çekilecek? Çarşamba hangi isimler çekilecek? Perşembe, cuma, cumartesi, pazar haftalık zikirlerimiz var. Bir de İnsan hayatında 19 afet var ama afetlerin şiddeti, dağılımları farklı. Mesela o misali şu anda getirebilirsek, bazı insanlarda isyan afeti en yüksek. 18 isyan, 2 de itaat. O zaman ne yapılması lazım? 269 kere Allah, 535 kere El-Mesih, 689 kere Tevvab, 458 kere En-Nur, 745 kere Er-Raşid çekmesi lazım. İsyan efetinin devreden çıkabilmesi için. Adam devamlı isyanda. Veya öfkeli adam. O zaman ne yapması lazım? Esmaları, öfkeyle ilgili esmaları çekmesi lazım. 269 kere Allah, 535 kere El-Mesih, 689 kere Tevvab, 458 kere En-Nur ve 250 kere El-Halim. Bunun gibi İnsan kendi hayatında nasıl kusurları vardır biliyor. O kusurlarla ilgili esmaları da çekmesi gerekiyor. Öyleyse bir Allah isminin tekrarı afetler üzerinde %100 tesir ediyor. Bir de haftalık zikirlerimiz var. Bir de afetlerin kalbimizden normale inmesi istikametinde veya sıfırlanması istikametinde esmalar. Bu zikirlerin hepsini çekmemiz lazım. Efendimiz bunları hiç boşuna bize vermedi. Bunları kullanalım diye bize verdi. Sosyal medyadan bir başka kardeşim muhterem hocam, her şeyi Kur'an-ı Kerim'le anlatmanız çok güzel. Sizi dinleyince Kur'an'da her şeyin var olduğunu görüyoruz. Geçenlerde bir din hocası bana Kur'an'da her şey yazmaz. Mesela abdest yazmıyor dedi. Şaşırdığım bir şey diyemedim. Bu konuda ne buyurursunuz? Kur'an'da her şey var ama kim için, kim söyleyecek? Evet, ehli zikir için. Ehli zikir için. Peygamber Efendimiz ehli zikirdi. Bütün sahabe abdesti kimden öğrendi? Ehli zikir Peygamber Efendimiz'den öğrendi. Kur'an'da ehli zikir var mı? Allah-u Teala bilmiyorsanız kime sorun diyor? Zikir eline sorun. O zaman sevgili kardeşim, sen de bu konuşmayı şöyle bir dakikalık, belki bir saniyelik bir şey, kopyasını alıp o hocaya göndermelisin. Bak, diyeceksin ki kim için her şey Kur'an'da var? Ehli zikir için. Ey hocam, sen de bilmiyorsan ehli zikre soracaksın. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Bu kadar basit, bu kadar kolay. İnanıyorum bu güzel kaydı ona gönderirsin. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, mutluluk nedir? Bir arkadaşımın koltuğu yok diye mutsuz. Öbür arkadaşımın koltuğu var ama o da mutsuz. Bu durum çok dikkatimi çekti. Allah'a ulaşmayı dilediğimden beri etrafımdaki insanların halleri beni çok hayrete düşürüyor. Biz insanlar neden mutlu olamıyoruz? Herkes mutsuz bir arayış içerisinde. Herkes neyi arıyor? Aslında çok güzel bir sual yani. Nasreddin Hoca dışarıda bir arayışın içerisinde Oradan geçenle hoca ne arıyorsun diyor. Sen arayış içindesin. Ya diyor ben anahtarımı kaybettim. Nerede düşürdün hoca? Gidip orada arayalım. Ben diyor evin içinde düşürdüm. E niye dışarıda arıyorsun? Ya diyor orası karanlık burası aydın. Şimdi herkes bir arayışın içinde ama yanlış adreste arıyor. Mutluluğu aramız getiren adresler kutsal kitaplardır. Yani Allah'tır. Bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi. Ve mutluluğu Allah'ta aramamız lazım. Sevgili kardeşlerim, şu kainatı Allah size vermiş. Nereden biliyoruz? İşte gayet açık. Bakara 29. Huvellezi halakalakum ma fil ardi cemiyan. Yeryüzünde neyi yarattıysam sizin için ey insanlar. İnsan yeryüzündeki şeylerle mutlu olur mu? Ne diyorsunuz? Allah Teala bir adım öteye de geçiyor Câsiye 23. Câsiye 13 evet. Ve sahara lekum ma fis semawati vel ardi cemiyan min. Göklerde ve yerlerde bunun arasında yarattığımız her şeyi sizin için yarattık. Gökler ve yerlerle insan mutlu olur mu? Öyleyse görüyorsunuz ki her şey bizim için ama biz kim içiniz? Allah ile mutlu olabiliriz. Sevgili kardeşlerim. Her şey bizim için ama biz Allah için. O zaman her şey bizim için nedir? Kim söyleyecek? Hemen. İmtihan. Bak bildi. 15 puan kazandı. İmtihan hemen. Her şey bir imtihan. Dünyadan rağbetini kes ki Allah ne yapsın? Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki ne yapsın insanlar? İnsanlar seni sevsin. E zaten her şey nedir? Hazreti Ebubekir diyorlar ki sen bütün malı hepsini dağıttın, verdin. Çocuklarına ne bıraktın? O da ne diyor? Allah ve Resul sevgisi. İşte sevgili kardeşlerim bizi ne mutlu edermiş kim söyleyecek? Allah ve Resul sevgisi. Allah ve Resul sevgisi olmayınca kainat sizin olmuş ne yazar? İşte Nemrutlar, işte Firavunlar, işte Kanunlar, işte Hammanlar, işte şeyler. Hepsi her devirde. Mesela Hamman, Firavun'un bir teknik danışmanı. İşte bugün herkes dijital kağıt tapıyor. Herkesin eline bir telefon, medyatik olmuş. Habire kafasını oraya gömüyor ve her şey olmuş. Ama onu ele alınca o kefe, o telefon ne yapıyor onu? Allah'tan uzaklaştırıyor. Yani her gün o telefonla neyi artıyor? Neyi artıyor? Mutsuzluğu artıyor sevgili kardeşlerim. E diyeceksin ki bazıları diyor işte Google amcadan bir sual soruyoruz. Cevap alıyoruz. Lan Google amcadan sorduğunuz sualların hepsi emaniye. A'dan Z'ye kadar hepsi emaniye. Emaniye olmayan ne? Kur'an işte. Allah Teala 14 asır evvel Kur'an'ı indirmiş. 13. asrın müceddidi Said Nursi Hazretleri ne diyor? Mucize-i baki bir Kur'an varken başka kaynak aramak aklıma zayid gelir diyor. Daha ne desin bize? Öyleyse sevgili kardeşim Google amcaya mı soracaksın yoksa kime sormanız lazım? Hey Allah razı olsun ehli zikre sormanız lazım. Cehaletten kurtulmanın yolu kime sormaktır? Ehli zikre sormaktır. Kim için her şey Kur'an'da var? Ehli zikir için. Enbiya 7'de ne diyor Allah Teala? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِي اِلَيْهِ فَسَّلُوا اَهْلَ زِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Senden önce de hiçbir rical göndermedik ki Allah ona vahyetmiş olmasın. Öyleyse her şey zikir ehli için var. Çünkü zikir ehli her şeyi bilir mi? Kim söyleyecek? Bilmez. Bilmesine de gerek yok. Her şeyi bilen kimdir?
1: Allah!
0: Allah! İlim ve rahmeti her şeyi kuşatan Allah her şeyi biliyor. Ve sevgili kardeşlerim, sualiniz olduğu zaman, sorduğunuz zaman cevabını alırsınız ve o zaman onunla mutlu olursunuz ve hayatınız boyunca sizi en üst seviyede mutluluğa ulaştıran o Allah'tır. O Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın katındaki Allah'ın güzellikleridir. Takva sahipleri kendi sahip olduklarına değil, Allah'ın sahibi olduklarına sevinenlerdir. Hiç unutmayın. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın emrettiği standartlarda ve ölçülerde hizmet etmek için ne yapmamız gerekiyor? Muhterem Efendimiz bize bir mucize-i baki, bir miras öyle bıraktı ki tarifi gayrimümkünsüz. 8500 küsür saat sohbet var. Hangi konuda Allah'ın ilmini soruyorsanız cevabı nerede? Bu sohbetlerin içerisinde. Ne diyordu Allah Resulü? Size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Ve size cemaat emrediyorum. İşte mir.com'da 8500 saat sohbet bizi bekliyor. Dinleyeceğiz. Oradan almış olduğumuz ilimle itaat edeceğiz. Onunla nefsimize karşı cihadı başaracağız. Ve ondan sonra da Allah'a hicret edeceğiz. Çünkü biz Allah içiniz. Hicret edeceğiz. Ve Allah'ın katında hicretle cemaat olacağız. O cemaat ki alele bir cemaat değil. Mutluluğu yaşayan, mutlu eden ve mutlu olan bir cemaati oluşturacağız Allah'ın izniyle. Öyleyse hizmetlerimizi bu standart içinde yapmalıyız inşallah. Bursa'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, ölüm riski, hayati tehlike atlattım. Fizik vücut teslimi içinde niyet ettim. Kalpte hizmet yapıyorum ve daimi zikir içinde çalışıyorum. Her gün niyet ediyorum ama zikirim artmıyor. Ne önerirsiniz? Ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahipleri kimdir? Kim söyleyecek? Ali İbrahim 190-191'de ne diyor? Li ulil elbab ellezine yeskunallaha kıyamen kuuden ve ala cünubikim, yatarken. Öyleyse bakın bakalım, daimi zikrin sahipleri yatarken de zikredenlerdir. Yani Allah sesini kulaklarında işitebilenlerdir. İç sesleriyle işitebilenlerdir. Yatarken Allah'ı zikredin. O zaman sevgili kardeşlerim, yatarken de zikredenlerden olabilmek neyi gerektiriyor? Eski Allah dostlarının üç temel vasfı var. Ne yapmak? Az yemek. Başka? Az konuşmak. Az yemek, az konuşmak ve az uyumak. Bu şekilde bir gayretin içinde olursanız mutlaka Allah Teala yardımıyla zikriniz artar. Bir kere az yiyeceğiz. Bir kere az konuşacağız. Yani ben 2 yaşımdayken konuşmayı öğrendim ama ölüme kadar neyi öğrenemedim? Susmayı öğrenemedim. Tüm mesele bu. Mutlak surette bunlara riayet ederek bir hayat yaşamamız lazım. Sevgili kardeşlerim, dininize hakim olmak istiyorsanız Efendimizin o adab kasetini çok dinleyin. Derya hayatında neyle konuşmak söz konusu? Fısıltıyla. Fısıltıyla konuşmak Allah için konuşmaktır. Ama onun dışındaki konuşmalar bizi asli hedeften uzaklaştırıyor. Sosyal medyadan birkaç muhterem hocanın sayfanızda izlediğim bir videodan anladığım kadarıyla dünyalık alanda dua etmemiz doğru değil mi? Biz ahiret ve manevi alanda dua ettiğimizde hedefimiz bu olduğunda dünyalık sorunlarımız ortadan kalkacak mı? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Allah Teala diyor ki siz içinizi temizleyin, dışınızı kim garanti ediyor? Allah. İşte bir Allah dostu böyle içini temizlemiş, demiş ki ya Rabbim sen de biliyorsun, bugüne kadar senden hiçbir şey istemedim. Şimdi senden bir jilet parası istiyorum. Bana bir jilet parası ver, tıraş olacağım. Allah Teala diyor ki ey kulum, dostum, Dön arkandaki ağaca bak. Bakmış ki hakikaten o ağaç altın olmuş. Ne diyor Allah dostu? Diyor ki ya Rabbim senden de şaka yapılmaz ki. Ve ona devam ediyor. Eğer o altın ağacı isteseydi Allah Teala altın yapar mıydı? Efendim? Yapar mıydı altın isteseydi? Yapmazdı. Siz neden vazgeçerseniz Allah Teala ne yapar onu? Size verir. Siz dünyadan vazgeçtiniz. Salihlerden olduğunuz zaman Allah sizi yeryüzünün varisi kılar. Öyle değil mi? Enbiya 105'te ne diyor? Lakat ketem lafi zuburi min ba'di zikri inni uyarusun evvelde fi ibadet salih. Biz Tevrat'ta, Zebur'da, kutsal kitaplarda yazdık. Salih kullarımıza neyi miras bıraktık? Salih kullar dünyayı isteseydi Allah Teala onlara bunu mirası verir miydi? Öyleyse siz isteyerek değil, isteklerinizden vazgeçtiğiniz an Allah size veriyor. İhlasın 7 şartından bir tanesi nedir? Kim söyleyecek? Talepsizlik. Evet, 10 puan kazan. Talepsizlik. Eğer isteyecekseniz bu manevi istikametinde zikrimi arttır, idrakimi arttır, ilmimi arttır. Rabbimiz Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e ne diyor? Taha suresinin 114. ayet-i kerimesinde Rabbi zidni ilmen. İlmimi artır diyor. Allah için her şey ilim. Öyle yanılmıyorsam belki 114 mü? 115'e bak. Evet 114. Kul Rabbi zidni ilmen. De ki ilmimi artır. Öyleyse ilmimi artır deyin, zikrimi artır deyin, idrakimi artır deyin, deyin oğlu deyin, bunları deyin Allah Teala bunları size nasip kılar ama bana şunu ver, bunu ver, dünyalık kendinizi boşuna harcıyorsunuz. Allah razı olsun. Deryalardan gelen suallerle devam ediyoruz. İzmir dergahı bazı kardeşlerimiz sohbet yerlerine öğlen namazı zamanı gelip Efendimizin arkasında kılmıyorlar. Ve sohbetin ortasında geliyorlar, tezekürde katılmıyorlar. Ama sohbetin bitiminde orada kalıp normal günmüş gibi sohbet edebiliyorlar ve geç saate kadar kalabiliyorlar. Efendimizin arkasında namaz kılmaya gelin dediğimizde ise onlar biz ev sahibini rahatsız etmek istemiyoruz diyorlar. Fakat ev sahiplerimiz sohbetin olduğu gün sabah ondan itibaren evlerimiz hazır ve sohbet sonuna kadar da açıktır. Gelen kişiler beni mutlu ediyorlar diye belirtiyorlar. İnşallah Allah razı olsun bu konuda davranış biçimimizde olması lazım. Sanıyorum bu kardeşimiz ev sohbetinde dergahlarda Efendimizin arkasında namaz kılmamız Efendimizin bir emri. Ama bazen bizim kardeşimiz olmayan, dışarıdan gelen kardeşlerimiz de var. Ve henüz o idrakin, cemaat idrakinin içerisinde değil. Onun için esas olan fitne oluşturmamak. Allah Resulü herkese aklı üstünde hitap ediniz. Siz Allah ve Resulü'nün inkar edilmesini ister misiniz? Buradan hareketle belki onları fitneye sokmamak, kendi aranızda onların alışa geldiği, onlar öyle biliyorlar, öyle devam etmeniz. Ama bir gün onlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı diledi, tövbesini gerçekleştirdi. O zaman siz aynı sizin gibi, o da cemaatin içinde Efendimizin arkasında namaz kılarsa, o artık bu kişinin karşısında olmayacaktır. Onu benimseyecektir, ona iman edecektir. Bunlara hassasiyetle uymamız gerekiyor. Yoksa biz farkında olmadan fitne sebebi oluruz. Fitne sebebi olmamamız lazım. Birçok konularda kardeşlerimiz mesele tartışmaya girebiliyorlar. Hayır, tartışma bizim de yok. Ali İmran 20'de seninle tartışırlarsa de ki ben tartışmıyorum. Ben beçimi Allah'a teslim ettim. Bunlara çokça riayet etmemiz lazım. O zaman kardeşlerimiz bu şekilde gelebiliyorlarsa bilhassa tolerans göstermemiz lazım sevgili kardeşlerim. Herkesi bizim gibi biz böyle düşünüyoruz, niçin onlar öyle değildir sık boğaz edersek etrafımızda insan göremeyeceğiz. Ama yavaş yavaş tedirici basamaklar içerisinde onların gönlünü alarak, onlara sevdirterek, onlara yumuşak sözlerle hitap ederek, sevdirerek bu güzellikleri onlara da anlatmamız gerekir. Ama onların kalbini kırarak değil. Hatay dergahı Osmanlı'da Ahi Evran Teşkilatı ve sahabede sevgi ve kardeşlik üst boyutta yaşandı. Sevmenin ve kardeş olmanın önemini bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, sevgi en büyük ibadettir. Yunus ne diyor? En büyük ibadet sevebilmektir. Mevlana ne diyor? 72 millete sevgi gözüyle bakmayan halka müderris olsa hakikate asidir. Efendimiz ne buyuruyor? Efendimiz buyuruyor ki dinin tamamı sevgidir. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Hedef mutluluksa sevgi de bu anahtarı A'dan Z'ye kadar kullanabilmektir. Allah yolunda sevgiden başka ne var ki buyuruyor Efendimiz? Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayır olmak. İşte din bu. Bütünüyle buna uymamız gerekir. Ama sadece dilimizde değil, davranışlarımıza da bunu aksettirmemiz lazım. İşte bu hangi ölçüde gerçekleşir? Biz etrafımızdaki kardeşlerimize ne kadar kendimizi verebiliyoruz? Ona bakmamız lazım. Allah Resulü, Allah'a nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Ama sahabemi de neden dolayı seviniz? Benden dolayı seviniz. Beni seven sahabemi sevmiyorsa o zaman Resulullah sevmiş oluyor mu? Hayır. Dikkat edin, şu anda dışımızdaki insanlar, genellikle din tatbikatını yaşayan insanlar, Resulullah'ın sahabeleri hakkında bir oturuşta tonlarca dedikodu yapıyorlar. O öyle yaptı, bu böyle yaptı, bu böyle yaptı. Hiç unutmuyorum. Ankara'da bir cemaatin konferans salonunda Efendimiz Yunus Emre isimli konferansını icra ederken o gün bitiminden sonra bir sual sorulmuştu. O sual işte sahabe ile alakalıydı. Bundan sonra diyor Allah-u Teala bizim sahabe hakkında ihtilaflı negatif bir şey söylememizi asla istemiyor. O gün bugün kardeşlerimiz dikkat ederseniz sahabe denince sadece bizim aklımıza ne gelmesi lazım? Güzellikler. Onların itaati, onların kardeşliği, onların birbirine karşı o üst seviyedeki davranışları. Her şeyi görün ama ne görmeyin? Kusur görmeyin. Her şeyi görebilirsiniz ama ne yapmayın? Kusur görmeyin. İşte sahabe ile aramızdaki ilişki bu. Biz Hazreti Ebubekir'in de, Hazreti Ömer'in de, Hazreti Osman'ın da, Hazreti Ali'nin de, sahabenin de, tabiinin de, tebe-i tabiinin de en güzel insanlar, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar, örnek insanlar olduğunu biliyoruz ve gerçekten de hayatlarını Allah için yaşadılar. Bizlerin de onların ayak izini takip ederek onlar gibi olması, en güzele ulaşmasını Allah-u Teala bize bunu farz kılıyor, emrediyor. Öyleyse Mevlana gibi hepimizin kulağına küpe yapması lazım. Kusurları bağışlamakta gece gibi olun diyor. Her şeyi görün ama neyi görmeyin? Kusur görmeyin. Denizli dergahı Rabbimiz için, Rabbimizin rızasını kazanarak hizmet yapabilmek için doğru düşünce ve davranış biçimini açıklar mısınız? Doğru düşünce 7 sabah 4 teslimi öğrenmektir. Doğru düşünce 7 sabah 4 teslimi yaşamaktır. Doğru düşünce 7 sabah 4 teslimi öğretmektir. Evet. Doğru düşünüyorsanız evvela 7 sabah 4 teslimin ne olduğunu öğreneceksiniz. Öğrenmekle kalmayıp bunu yaşayacaksınız. Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep. Bir de baktım ilim bir hiç imiş. İlla edep, illa edep. Öyleyse yaşayacağız ve yaşadığımızı insanlara öğretmek de vazifeliyiz inşallah. Rusya'dan Riyazan dergahındaki kardeşlerimiz tebliğ yapıyoruz, büyük hevesle tabi olabiliyorlar. Daha sonrasında maalesef tüm çabalarımıza rağmen yolu yaşamıyorlar. Kendileri de bunu dile getirerek üzüntülerini belirliyorlar. Bizim gibi olmayı çok istediklerini ama yapamadıklarını söylüyorlar. Böyle olanlar için bizlerin üzerine düşen vazifeler nedir? Onlara sevdirtmek sevgili kardeşlerim. Gelmeyenleri işi kolaylaştırmak. Allah Resulü ne diyor? Yesiru ve la taassuru, beşiru ve la terefuru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Mesela bizim gibi olamayanlar, belki şeytan bahane diyor, araban yok, işte onun için gidemiyorsun. Belki diyor ki, işte bak senin paran yok, onun için gidemiyorsun. Belki diyor şöyle, yani binlerce bahane, işte o bahanelerin arkasına sığmamaları için onlara her türlü örnek davranışı bizim sergilememiz lazım. Onlara da kolaylaştırmamız lazım. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Bu dizayn içerisinde olaya bakmamız lazım. Mardin dergahındaki kardeşlerimiz, benim yaşım genç, 21 yaşındayım. Bu anlattıklarınızı yaşamam için daha vaktim var. İleride yaşamak istiyorum. Anlattıklarınızı kabul ediyorum ama neden şimdi Allah'a ulaşmayı deliyim? Neden şimdi tövbe alayım? Sevgili kardeşlerim, her şey Allah'ın iktidarında. Allah yaratandır, Allah emredendir, Allah hükmedendir. Sana Allah Teala Allah'a ulaşma dileğini emrediyor. 73 ayet-i kerimede açıklıyor. 12 ayette farz kılıyor ve o farza itaat edersen Allah'tan yardım alırsın. O farza itaat etmediğin takdirde şu kainatın sahibi olan Allah'tan asla yardım alamazsın. Allah'tan yardım almayanlar kimden yardım alanlardı? Kim söyleyecek? Evet, şeytandan yardım alanlardı. Şeytandan yardım alanın iki yakası bir araya gelmez. Tekrar ediyorum. Şeytandan yardım alan kişinin iki yakası bir araya gelmez. Neye sahip olursanız olun, kısır bir döngü içerisinde hep huzursuz ve mutsuz hayatı yaşarsınız. Ama ne zaman Allah'ın kapısı açılır ki açılabilmesi için sizin dilemeniz lazım. O zaman güzellikleri yaşamaya başlarsınız. Allah Teala Enfal 24'te ne diyor? Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi rasul iza daakum lima yuhyikum. Ey amin olanlar, Allah Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Enam 122'de ne diyor Allah Teala? Ve men kana meyteten fahyaynahu وَجَعَلَّا لَهُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَسَلَهُ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْسَ خَرَجَ مِنْهَا. Hiç ölüyken dirilttiğimiz, insanlar arasına yürüyebilmesi için kendisine nur verdiğimiz kişi, zulmette kalan, kör ve sağırdısız bir insan gibi bir olur mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala her şeyi açıklıyor. Ya Allah'a itaat, mahlukata şefkat yolu, veya şeytana itaat, zulmet yolunu tercih edeceksiniz. Başlangıç noktasında zaten herkes şeytanın dostu, şeytanın kulu durumunda. Siz Allah'ı tercih etmediğiniz takdirde neye sahip olursanız olun mutlu olamazsınız. Eğer Allah'ın sizler için tayin ettiği hedef mutluluğu yaşamak istiyorsanız ulaşmayı dileyeceksiniz. Saniye sonra başına ne gelebilecek onu biz bilmeyiz. Çünkü doğumu da ölümü de takdir eden kimdir? Allah'tır. Hayat, bizim hayatımız Allah'ın elindedir. Doğarız ve ölüm vaktini O belirlemiş. Sen benim vaktim var diyorsun, iki saniye sonra emaneti Allah'a teslim alıyor. Nerede vaktin var? O senin zannın. Öyleyse kendi zannına değil Allah'ın hakikatlerine bağlanman lazım. İttebi'u ma unzile ileykum rabbikum ve la tettebi'u min dun evliya. Rabbinizden indirilene tabi olun. Sakın Allah'tan başka o emaniyeye tabi olan zanlarınıza tabi olmayın. Azerbaycan Küba dergahı, tüm eksik kalan taraflarımızın hepsi zikir eksikliğindendir diyebilir miyiz? Aynen öyle diyebiliriz. Hiçbir hastalığı yoktur ki şifası olmasın. Hangisi hariç, kim söyleyecek? İrade eksikliği. Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın. İrade eksikliği hariç. ne zamana kadar iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz an ne olur? İradeniz de tamamlanır. Öyleyse yolunuz

Kan yaprağı gibi titretiyor. Yani Allah'ın kalbinize gönderdiği titreşimdir. Hani halk arasında bir söz var. Paranın ve imanın kimde olduğu belli olmaz. Ben de diyorum ki hayır. İmanın kimde olduğu, paranın kimde olduğunu ben bilmiyorum ama imanın kimde olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Enfal 2. Ennemen mu'minellezine izâ zikrullâhi vecilet kulûbuhum. Ve zâtûlet aleyhim âyâtun azâdetum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Öyleyse mümin kimdir? Allah'ın kalbine titreşim gönderdiği kişidir. Allah! Eğer Allah zikrini yaptığınız zaman Allah katından o kalbinize o titreşimi Allah gönderiyorsa siz müminlerdensiniz. Allah Teala bu titreşimi herkese gönderiyor mu? Göndermiyor. Kime gönderiyor? Kalbine iman yazılanlara gönderiyor. Bu da onun için bu titreşim nedir? Tahakkiki imanın başlangıcıdır. Bir gaybi iman var, bir de tahakkiki iman var. Tahakkiki imanla kurtuluş vardır. Ama gaybi imanla amentü billahi ve melaiketi ve kutubu 10 kere tekrarlayın, 100 kere tekrarlayın, 500 kere tekrarlayın. Gaybi imanla kurtuluş olabilir mi? Allah razı olsun. Azerbaycan Sumgayit dergahından zikrettiğimiz zaman kalbimize gelen rahmet, fazıl ve rahmet ve selavat nurları geliyor. Rahmet nuru kargo uçakları gibi onları kalbimize getirip geri döndüren melekler mi? Sevgili kardeşlerim, biz Efendimiz ne dediyse ona sadık kalırız. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Selavat bir nurdur. O nurlar geliyor bizim kalbimize. O nur melek midir, değil midir? Onun bilgisine sahip değiliz. Allah'ın tasarrufunda olan Efendimiz bize nasıl tanıttı bunu? Rahmet nuru olarak tanıttı, fazıl nuru olarak tanıttı, selavat nuru, sekinet nuru, feyz nuru, salah nuru, nurun oğlu nur. İşte bunları bize tanıttı, biz de size onu söylüyoruz. Ötesine berisine bizim bilgimiz, dahilimiz de olamaz. Allah razı olsun. İzmir dergahındaki kardeşimiz, bazı kardeşimiz sohbetçi olmasına rağmen sohbetçi listesini ayda bir yere tek kendini yazdırıyor. Hiçbir şekilde hiçbir hizmete katılmıyorlar. Konferanslara katılmıyor, iftarlara katılmıyor. Sadece sohbetin olduğu gün kendisi sohbetçi ise o gün geliyor ama o gün bütün kardeşlerimize rahatsızlık veriyor. Örneğin hiçbir şey beğenmiyor, dergahın hiçbir şeyinden razı olmuyor. Sürekli sorun üretiyor ve orada devamlı hizmet eden kardeşlerimizi beğenmeyip sürekli sorun olması olmamış burası. Düzgün temizlenmemiş, her şeye bir bahane arıyor. Hizmet eden kardeşlerimiz sorun çıkmasın diye hiçbir şekilde bir şey demiyorlar. Bu konuda kardeşlerimiz nasıl davranıyor? Hemen onları tespit edin ve mutlaka bize bildirin. Onları ikaz edin. Bu hizmete Allah'ın emrettiği ölçüde katılmayanların öyle keyfine göre davranması asla kabul edilemez. Onları tespit edin, bize gönderin. Burası herkesin kafasına göre takıldığı bir yer değil sevgili kardeşim. Allah! Burası Allah'ın dergahıdır. Burası Efendimiz'in dergahıdır. Efendimiz de Allah'ın tasarrufunda onun emirleri geçerli. Biz onun emirlerini hayata geçirmek, kardeşlerimize ulaştırmak için gayretin içerisindeyiz. Ve herkesin bu dergahlarda kafasına göre takılacağı bir olay olamaz. Hepinize sesleniyorum, beni duyan herkes. Bu şekilde gayret sarf edenlerin isimlerini bize bildirin ona göre. Hatta şu anda hepiniz karşımdasınız. Benim tercihim bir ay içinde dahi olmuşsa katılan iştiyaklı kardeşimiz, ayak süründüren 10 sene evvel tabi olan kardeşimizden benim için daha hayırlıdır. Allah yolunda iştiyak önemlidir. Allah yolunda bütün var gücünüzle Allah'ın emirlerine en üst seviyede riayet etmeniz önemlidir. Azerbaycan'dan Kabala dergahındaki kardeşlerimizden biri izin olmadan kendi evinde bir grup kardeşi toplayarak görevli olmadan denemek amaçlı olsa bile tezekür sohbetini yapabilir mi? Hayır. Allah yolunda her şey izne tabidir. Tasavvufun bir adabı, edebi vardır. Tasavvuf baştan sona edeptir. Ne diyordu Yunus? Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep, ilim sahibi olabilirsiniz.
Ama bak

Bizim ilim bir hiç imiş. İlla edep, illa edep, illa edep. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, Yüce Rabbimiz Taha 124-125'te Yasin 66'da ayetlerinde kıyamet gününde cehennemliklerden bahsediyor. Bu ayetlerde geçen gözlerin kör olma durumu insanlara nasıl izah etmeliyiz? Kalben ulaşmayı dilemeyen bu insanlar zaten doğuştan sağırdısı ve kör ölüdürler. O şekilde devam edeceklerdir. Cehennemliklere baktığımız zaman da Mülk suresinin 10. ayet-i kerimesinde ne diyor? Tebliğ kendisine yapılmış, o Allah'a ulaşmayı dilememiş ve itiraf ediyor cehennemdeki kişi. لَوْ كُنَّا قَالُوا نَسْمَهُ اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akleseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse bunlar işitmemiş, sağır, dizli ve kör. Cehennemliklerin hepsinin ortak özelliği bu özellikte. Ve dolayısıyla sağır, dizli ve körler işiten, gören ve idrak eden cennetliklerin hepsi evvela nereye gidiyorlar? Cehenneme gidiyorlar. Ama işiten, gören ve idrak edenler uçarak cehenneme gidiyor. Sağır, dizli ve körler ise yüzüstü, çene üstü sürünerek cehennemin kapılarından girip cehenneme gidiyor. Cehennemlikler bir daha oradan çıkamıyorlar. Ama Allah Teala cennetliklere oradan çıkma izni veriyor ve cennetine alıyor. Mardin dergahındaki ben tövbemi aldım. Tövbemi bozmadan bu yolda nasıl devam edebilirim? Çok zikrederek. Azerbaycan Küba dergahındaki kardeşlerimiz online üzerinden yapılan tezekürü dinlemişiz deyip de geri dönüş yapmayan kardeşlerimize ne tavsiye edersiniz? Onlara sevdirtmeye çalışın sevgili kardeşlerim. Azerbaycan Gence Dergahı'ndaki kardeşlerim, hocam doğru yolun ancak bu yol olduğunu biliyorum. Yıllardır hamdolsun nice güzellikler yaşadık. Efendimizin ve sizin sayenizde ama son 1-2 yıldır bir türlü toparlanamıyorum. Biraz verdiğimi çeksem de sonrasında 33 bine bile kalkamadan yeniden düşüyorum. İmtihanlarımı bir türlü geçemiyorum. Çok utanıyorum ama sohbetleri bile dinlemeye gayret gösteremez haldeyim. Defalarca dua etsem de birkaç gün kendime gelip sonra yeniden düşüyorum. Hem duanızı hem de emrinizi bekliyorum. Sevgili kardeşlerim, tekrar ediyoruz. Efendimiz buyuruyor ki, tevekkülün anahtarı nedir? Kim söyleyecek? Tevekkülün anahtarı nedir? Zikir, zikir, zikir. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'a teslim ettim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek istiyorsan ne yapman lazım? Allah'ı vekil tayin etmeniz lazım. Kimdir Allah'ı vekil tayin eden? Tevekkülün anahtarı zikirse, Allah'ı kendisine fizik vücut teslimine vekil tayin eden kişi kimdir? Zikrini arttıran kişidir sevgili kardeşim. O zaman evvel emirde bir hedef tayini yapacaksın. Ben fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum ya Rabbim. Bunu dilden mi kalpten mi yapıp yapmadığını nereden belli? Zikir artışından belli. Allah'a tevekkül eden kişinin zikrinin artmaması mümkün değil. Sen arttırmazsan Allah senin zikrini arttıracaktır. Sen Allah'a vekil tayin ediyorsan. O zaman sevgili kardeşlerim bilin ki zikir azalması içinde olanlar, ben şu anda bu kardeşimizin söylediği gibi yapamıyorum diyenler, onlar tevekkülü elden bırakanlardır. Onlar hedeflerini kaybedenlerdir. Onlar dünyayı Allah'ın önüne geçirenlerdir. O zaman tekrar tövbenizi tazeleyin ve bir daha düşmemek üzere, hiçbir zaman dünyayı Allah'ın önüne geçirmemek üzere ahdü azmiyle gayret içinde olun inşallah. Azerbaycan Bakü dergahındaki kardeşlerim, dergah görevlisinin vazifesi nelerden oluşur? Dergah görevi kardeşimiz Efendimiz'i temsil ediyor. Efendimiz'in dergah hakkında tezekkür sohbeti, oradaki kardeşlerimizin temiz bir şekilde o tezekkürü dinleyebilmesi gerekli olan her ne varsa onunla ilgilenen kardeşlerimize en güzel şekilde tezekkür mekanını oluşturan, bakımını yapan ve kardeşlerimize yardımcı olan kişidir. Problem de olsa, ihtilaflar söz konusu olduğu zaman irşat makamına ulaştıran, teyit eden kişidir. Kısacası dergah görevlisi alelade bir vazifenin sahibi değil. Ben ilgilenmiyorum, o zaman sana deriz ki eğer kardeşim ilgilenmiyorsan olabilir, o senin serbest iradenin gereği, o zaman bize bildirmen lazım. Belki ne diyordu Nebi Sultanı Peygamber Veda Hutbesi'nde? Burada olanlar olmayanları anlatsın. Olma ki olmayanlar olanlardan ne yaparlar daha fazla?
tatbik ederler. Biz de size söylüyoruz, tekrar ediyorum. Bizim için bu yolda oturanlar değil, arabanın içinde oturanlar değil, arabayı çekenler lazım. Hizmet eri olanlar olması lazım. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize ihtiyacımız var. Bu dergah halal edebi dergah değil. Efendimizin sohbetini hangisini açıp bakarsanız, siz halal edebi yerde değilsiniz. Devrin imamının dergahındasınız. Allah'a en yakın birinci daireyi oluşturuyorsunuz diyor. Sizleri çok ama çok seviyorum sevgili kardeşlerim. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Hem pazar sohbeti hem sizden gelen sualler hem de dergah yerindeki kardeşlerimizin sualleriyle bugünkü pazar sohbetimiz sona erdi. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavati, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Nefs seskesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefsleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et insanlara, ver Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor? Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun.

0: belki direkt gidemezsin cennete ama neçetivale ceza çektikten sonra cenneti görürüz diye umut ediyoruz.
1: Önce cehennemi yaşıyorsun, önce günahlarınla yargılanıyorsun, ondan sonra cennete dönüş yapıyorsun.
2: Yani herkes cezasını çektikten sonra tekrar cennete girecek diye söylenti var ama Kur'an'da yazılı değilse ben Kur'an'a inanırım.
3: Fatiha mahsaravat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, röportajımızda da görüldüğü gibi günahlarının cezasını cehennemde çeken kişinin cennete gideceğini düşünüyor. Peki bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Allah-u Teala bu istikamette ifadelerini birleştirdiğimiz zaman şunu görüyoruz ki bir insanın Allah'ın cennetine veya cehennemine girmesi kazandığı ve kaybettiği dereceler arasındaki farklılığa bağlıdır. Sevapları fazlaysa günahlarının cezasını cehennemde çekmeden o kişi doğrudan cennete alınır. Eğer günahları fazlaysa sevapların karşılığını alamadan o kişi mutlak olarak cehenneme götürülür. Ebediyen cehennemde kalıcıdır. Allah-u Teala bunu Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesinde فَمَمَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Yani sevapları fazlaysa günahlarının cezasını cehennemde çekmeden o kişi doğrudan doğruya cennetine, Allah'ın cennetine gidiyor. Ama müminin 103'te ise وَمَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُوا اَنْفُسَهُمْ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ Orada da günahları fazlaysa sevapların karşılığı alamadan o kişi mutlak olarak cehenneme götürür, ebediyen cehennemde kalır. Halk arasında bu şekilde biliniyor. Meryem 71-72'de başlangıç noktasında bütün insanlar cehenneme gidiyorlar. Ama cehennemlikler cehennemde kalıcı olmak üzere gidiyor. Cennetlikleri de Allah-u Teala takva sahiplerini oradan kurtarıyor cennetine. Öyleyse cehennem cehennemlikler için ebedi, cennet de cennetlikler için ebedidir. Ne demiştik? Eğer kişi günahları fazlaysa doğrudan doğruya cehenneme girecek ve sevapların karşılığını alamadan cehenneme girecek. Çünkü sevapları boşa gidiyor. Kehf 105'te اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءِ حَبِطَتْ عَمَالُهُمْ Amelleri boşa gidiyor. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde kesinlikle bütün ayrı lisanı konuşan kavimlerin arasında mutlaka bir Resul vardır. O Resul insanları Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler için davetin kabulü bir müjdedir, cennet müjdesidir. Etmeyenler için bir cehennem uyarısıdır. Cehennemden çıkış söz konusu değildir. Yani bir insanın cehenneme önce alıtılması, günahlarının bedelini ödedikten sonra oradan cennete alınması diye bir husus Kur'an-ı Kerim'de yoktur. İnsanların uydurdukları yüzlerce yanlıştan bir tanesi de ne yazık ki budur. Öyleyse bir insan için önemli olan bu dünyada yaşadığı sürece sevaplarını günahlarından öteye taşımaktır. İnsanlar var, İslam'ın 5 şartına inanıyorlar. Onları ellerinden geldiğince gerçekleştiriyorlar ve de inanıyorlar ki hatta yapsalar da, günah işleseler de günahların cezasını cehennemde çektikten sonra Allah-u Teala inandıkları için mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Ama kıyamet günü cehenneme girip aynı gün cehennemden çıkıp cennete girmek başka bir şey. İnsanların binlerce yıl cehennemde kaldıktan sonra oradan ayrılıp cennete gireceklerini düşünmek başka bir şeydir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 58 tane ayet-i kerimede cehenneme giren kişilerin bir daha cehennemden çıkamayacağını söylüyor. İşte ayetler, ismini söylemeyelim, tam 58 tane ayet-i kerime. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, 58 tane ayet-i kerime. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de 58 tane ayet-i kerime cehenneme giren, cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin orada ebedi kalacağı buyurulmuşsa, o zaman birilerinin bunu çarpıtarak ben cezamı cehennemde çektiğim sonra cennete gideceğim olayı sadece bir safsatadır, bir bidattır. Cennet dedikleri şey hiç de zor ulaşılan bir yer değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cennetin anahtarını ele geçirmiştir. Cennetin giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Resul tarafından müjdelenir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemese de o da Resul tarafından uyarılır. Herkes kendi iradesiyle, kendi iradesini istediği hedeflere ulaşacaktır. Kıyamet günü şefaat olayı asla gerçekleşmeyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ne kadar cehennemlik amel işlese dahi dilediği için Allah onun günahlarını örtüyor Enfal 29'a göre ve hiç ameli yoksa bile cennetin sahibi oluyor. Ama kalben ulaşmayı dilemeyen 80 yıl cennetlik amel işlemiş, 15 yaşından itibaren sorumluluk noktaya gelmiş ise o zaman 65 yıl ibadet yapan bir insan cennetlik amel işlemesine rağmen Allah'a ulaşmayı kalben dilemediği için o yapılan cennetlik amellerin hepsi boşa gidiyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hükmünü koymuş. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki? Bana itaat edenler cenneti isteyenlerdir. Bana muhalefet edenler onlar cenneti istemeyenlerdir. Öyleyse cennete giriş bir dilektir. Hepinizin Allah'ın davetine icabet etmenizi Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zulüm. Zulmün zıttı adalet. Birinci sual, zulüm deyince ne anlamalıyız? Zulüm mefhumu hiç de insanların zannettiği gibi bir mefhum değildir. Özellikle Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefslerinize zulmetmeyiniz dediği için. Ben nefsime bunu yaptırmazsam nefsime zulmetmiş olurum diye düşünmek Kur'an-ı Kerim ölçülerine büyük bir karşı hatadır. Zulüm bize derecet kaybettiren olaylardır. Nasıl şer bize derecet kaybettiren olaylarsa zulüm de bize derecet kaybettiren olaylardır. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefsinize zulmetmeyin. Onun da sizin üzerinizde hakkı vardır demekle. Yani zikredin, zikirsizlik yapmayın, zikirsizlik bize derecet kaybettiriyor. Her zikretmeyen kişi nefsine zulmetmiştir. Allah ile aramızda bütün emirler ve nehiler cephesinden itaatsizliğin sonucunda kendimize zulmederiz. Ama ne zaman ki bir başkasına bir zarar ilka edersek, o zaman da ona da zulmederiz, kendimize de zulmederiz. Hadis-i şerifte nefslerinize zulmetmeyiniz, çünkü nefslerinizin üzerinizde hakkı vardır dendiği zaman bunu anlamamız lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim bir yerde yürüyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecet kaybı vardır. Kim bir yerde oturuyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecet kaybı vardır. Kim bir yerde yatıyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecet kaybettiği vardır. Yani derecet kaybettiğimiz her şey zulümdür. Allah'ın hangi emrini yerine getirmezsek nefsimize zulmetmiş oluruz. Hangi yasağı çiğnersek nefsimize zulmetmiş oluruz. Ama başkasına da haksız yere bir fiilde bulunduğumuz zaman yine nefsimize zulmetmiş oluruz. Tokat atan kişinin slaytına bakacak olursak evvela aşağısı beşasına, evet şu anda görüldüğü gibi kötülük, zulüm, şer yaparsa bu tokat atıyor, kötülük yapan, zulüm işleyen, şer işleyen kişi derecet kaybediyor. Diyor, eksi 100. Tokat atan kişi zulüm yaptığı için derecet kaybeder. Ama mazlum ise tokat yiyen kişi zulme uğradığı için derecet kazanır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ya Rabbim beni mazlumlardan yaz, zalimlerden değil. Öyleyse Allah katında hangisi geçerli? Mazlum. Çünkü zalim derecet kaybediyor, mazlum derecet kazanıyor. Kötülüğe karşı kötülük, zulüm, kısas yaparsa o zaman da kazandığını kaybediyor. Bir kere daha. Tokat atan kişi tokat yerse derecet kazanır. Tokat diyen kişi derecet kaybeder. Kısasta bulunursa. Ama bir de üçüncü şık söz konusu, kötülüğe karşı sessiz kalırsa af. Câsiye 14'te Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın.
Yani eğer bu kişi tokat yiyen kişi, zulme uğrayan kişi mazlum affederse, o zaman bu birinci şahsın hakkı kaybolmuyor. Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. O zaman o kişi affederse yine Allah Teala onu yaptığı zulümden dolayı cezalandırıyor. Bir de kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Sûre 34'te ve 4 tane ayet-i kerimede kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek söz konusu. Bir, Mü'minun suresinin 96. ayet-i kerimesi. İki, Kasas 54. Üç, Fusilet 34. Ve bir, Ra'd 22. Kötülüğe karşı iyilikle, hayırla mukabele etmek. Kur'an'ın bütününe tabi olanlar, onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Allah Teala herkesin üzerinde kiramın katibe melekleri vazifeli kılmış. 7 tane ayet-i kerimede Allah Seriül Hisab olarak Kur'an'da geçiyor. Bakara 202 ayet-i kerime şöyle. Allah hesabı çabuk görendir Bakara 202'de. İşte onlar ki onların kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır ve Allah hesabı çabuk görendir. Alimler 19 Allah hesabı çabuk görendir. Allah hesabı çabuk görendir. Muhakkak Allah hesabı çabuk görendir. Çabuk gören, çabuk gören, çabuk gören. Yani anında Allah Teala adaleti gerçekleştiriyor. Onun için kullar zulmeder, Allah da adalet eder. Haksızlık ve zulüm nefsimizin bir afeti ama adalet ruhumuzun bir hasreti. Eğer 19 tane hasrette 19 tane afeti ekrana verecek